0: Eti iyi pişmiş de benim etim de iyi pişmişti. Bu da denizin olabilir. Bunda birazcık 35 yaş sanki yemeği gibi geldi. Bu denizin şefi.
1: Puanınız gelsin.
0: Düşüneyim şefim. Ay, denize kaç puan versem? Keyifli bir sıfır olsun.

0: Şefim, bu benim yemeğim.
1: Nereden anladınız?
0: Altını açtım. Yatıyor vereceğim şefim.
1: Vereyim mi?
0: Bir konuda vermeyeceğim. Yemeğin pişirmesiyle alakalı. Bu benim yemeğim gibi geliyor ama sarımsağı çok fazla. Ay şefim, kafam karıştı.
1: Son bir yemek daha var.
0: Evet. Ay. Ay. Çok üzülürüm ya. Başkasına verirsem. Şefim, bir daha düşüneyim yaptığım yemeği.
1: Puan gelsin.
0: 5.

0: Açalım. Evet, gelsin yorumlar.
1: Şefim, bu da benim yemeğime benziyor. Bir dakika. Eti güzel pişmiş yani.
0: Salçası, eti, tuzu, karabiberi, sarımsağı, patlıcanın közü. Efendim, sadece tuzu azdı, eksikti değil.
1: Hayır hayır şefim.
0: Yediğiniz yemeği hissetmelisiniz.
1: Eti şefim, diğerinin de iyi pişmişti, bu da iyi pişmiş. Diğerinin sarımsağı yoğundu. Bunun sarımsağı o kadar değil ama karışmış da olabilir artık. Sürekli 4 tane sarımsaklı yediğim için. Tuzunda falan değilim, onların hepsi iyi geldi. Şefim, ben riske girmek istemiyorum. 2 tane 5 de bana değilse başkasına gidecek.
0: Sizce kimin yemeği olabilir bu?
1: Şefim, benim olabilir. Ay, çok kafam karıştı. Kimin olabilir? Emir'in değil bu. Bu Emir'in değil. Oğulcan'ın olabilir. Oğulcan'ın biraz takıntısı var fazla pişirmeye. Ay şefim, kimin bu ya? Şefim, 2 tane 5 vereceğim, olmaz.
0: Puanınızı alalım.
1: 5 şefim.
0: Evet, gözlüğü çıkartalım.
1: Ay, bakmayayım o tarafa, çok heyecanlandım. Kalkayım mı şefim?
0: Memnuniyetle, buyurun.
1: Tamam. Bakmak istemiyorum. Sizin bakarken yüzlerinizin abla, ifadesinden anlayacağım.
2: İşte Ayten ablam. Ayten ablam, hakkını verdin bütün yemeklerin. Bu yemeklerin hakkı buydu. Kesinlikle buydu bu yemeklerin hakkı.
3: Kesinlikle değildi.
2: Kesinlikle buydu, doğru.
1: Çok özür dilerim şefim. Son yediğim yemek kimindi, onu öğrenebilir miyim?
0: Kimindi son yemek?
2: Tabii ki benimdi. Kimimiş? Nasıl buldunuz? Nasıl buldunuz peki? Dürüstçe söyleyeyim.
0: Olacağım.
1: Bak, ama söylersem tüy olur. Hiç vermeyin bence. Söylerim. Yok. Bitiminde söyleyeyim peki, tamam, isterseniz. Doğru. Söyleyeyim mi şefim?
0: Emir, çöktün ya.
4: Yok, çökmedim şefim. bu Emir seni etti ya.
2: Şefim, yemeği güzel yapanlar enerjik bekliyor hala sırasını.
0: Evet.
1: Güzeldi.
0: Emir Bey.
4: Efendim şefim.
0: Çöktünüz diyorum.
4: Yok, çökmedim şef. Neden çökeyim? Seyrediyorum. Bakıyorum, yorumları dinliyorum.
0: Sen de yorum yap, yorum yapma hakkın var.
4: Yapacağım şef.
0: Ne zaman?
4: Sıram gelsin.
0: Öyle mi?
2: Emir, tabii yaparken bol bol yorum yapıyorsun. Puanlamada pek şey olmuyor senin.
0: Evet, sıra Deniz'de. Deniz, sen alalım lütfen. Gözlüğü takalım. Hazırsak başlayalım o zaman.
5: Hazırım şef.
0: Açalım. Buyurun. Evet. Nasıl buldunuz?
5: Yani çok pişmemiş. Orta kıvamda bir pişmişliği var. Hani çok ultra çiğ de değil. Ama maydanozlar da doğranmamış yani. Çok şey kaldı maydanoz. Bu benim yemeğim değil bir kere kesinlikle.
0: Kimin yemeği olabilir?
5: Oğulcan'ın yemeği olduğunu düşünüyorum.
0: Peki puanınız?
5: 0.
0: 0.
5: Şef, inşallah kendime 0 vermemişimdir. Şu anda baskı altındayım.
0: Neden baskı altındasınız?
5: Çünkü arkadaşların sevindiğini düşünüyorum şu anda. Onu hayal ediyorum. Kendime 0 verdiysem şu anda çok mutlular. Özellikle 48 yaşındaki Ayten Hanım çok mutlu.
0: Açalım. Evet, yorum alalım.
5: Çok sarımsak tadı var. Aşırı derecede keskin bir sarımsak tadı geldi şu anda. Bu da fena pişmemiş. Ama bir acılık bıraktı böyle. Yani kendi yemeğim de olabilir. Bu da olmaya da bilir ama bunun da ben kendi yemeğim olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Hani ben bu kadar pişirdim mi diye düşünüyorum. Hayır, bu kadar patlıcan baskın mıydı benim tabağımda? Onu da sanmıyorum. Yani bir risk almam lazım sonuçta, yarışmadayız. Bu tabağın Ayten Hanım'ın olduğunu düşünüyorum. İnşallah dünkü yaptığım gibi kendime kocaman bir sıfır vermem. Bu tabağa puanım 0.

0: Açalım.
1: Şef, bu tabak benim tabağım. Çünkü ben çok güzel karamelize ettim soğanları. Kendi yemeğim olduğunu artık anlamam gerektiğini de düşünüyorum. O yüzden bu benim tabağım diyorum. Çünkü ben bu şekilde pişirdim etimi de. İyi gözlemledim. Kendime puanım. Beş.
0: Beş.
1: Beş.

0: açalım. Evet, gelsin yorumlar.
1: Bu tabak da benim olabilir. Bu tabak ve kendime verdiğim 5 puan o tabak aynı kıvamda gibi düşünüyorum. Yani bu da benim olabilir.
0: Sence kimin olabilir?
1: Bu Emir'in tabağı olabilir.

0: Çünkü Oğulcan yaparken baktım, o biraz daha aslında hepimizden patlıcan mezesini farklı yaptığını gördüm. Bu yemek Emir'in olduğunu düşünüyorum.
1: Benimkiyle çok yakın dedim bir de.
0: Aynen, benimkisiyle de çok yakın.
1: Ama sizin olma ihtimali var mı?
0: Var, tabii ki var. Ama bir risk almam da gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta burada bir yarışmadayız. Ya iki kişiyi aynı anda yükselteceğim. Sonuçta burada iki kişi aynı puanda, iki kişi aynı puanda.
1: Puanınız gelsin.
0: Sıfır.
1: Hocam gözlüğü çıkartalım.
0: Bakmak istemiyorum ben kimseye. Direkt yerime geçip, totem yapıp bakmak istiyorum.
2: Ama çok güzel bildin net yani. Taktik neydi?
0: Söylemem. Söylemem.
3: Varmış yani
2: taktik. Varmış yani.
0: Kendime bir taktik yapmadım. Şeften ne gördüysem onu yaptım. Ve bu sefer odaklandım, buldum.
1: Oğulcan'ın yemeğine katmış olduğu farklı şeyler var dedin.
0: Var
1: ben
0: şef.
1: Ben hepinize aynı malzemeyi verdim. No, benden habersiz bir şey yapsa söyleyebileyim ki.
0: Şef bunu.
1: Ben de değerlendirirken değerlendireyim.
0: Bunu o zaman Oğulcan puan verdikten sonra açıklarım. Gerçi o arkadaşlar onu anlayamadı ama Oğulcan biliyor ne yaptığını. Yanlış görmediysem ben gördüm.
1: Benim de çok taktik ve taktiklerle ilgili, burası bir yemek yarışması, taktik yarışması değil. Siz dün de hepiniz taktik yaptınız, bugün de yaptınız ama hepinizin tabağında ne olduğunu ben çok iyi biliyorum. Benim zamanımda söyleyeceğim.
2: Deniz benim yemeğimde taktik yok dedi ama nerede görülmüş sarımsağı dövüp yemeğin üstüne atmak. Taktiğin dibiydi Deniz'in yaptığı.
0: En güzel yemeği kendim yaptığım için buldum. Ayten ablaya da sıfır verdiğim için o kadar mutluyum ki istediğimi yapmış oldum.
1: Evet Oğulcan, senle devam etmek istiyorum. Buyur lütfen.

0: Hocam hazırsak başlıyoruz.
1: Hazırız şefim.
0: Açalım.
1: Şefim bunun eti az pişmiş. Çok sertti yani, zor yuttum hatta. Sarımsak da çok fazla geldi ama... vallahi karar veremedim ya. Çok sarımsaklı geldi ya.
0: Başka yemekte başka element yok mu? Öğrenmişsiniz bir sarımsakla sarımsak. Başka
1: çok
0: bir şey
1: baskın. Sarımsaktan başka bir şey anlaşılmıyor. Eti de çok az pişmişti. Eti az pişmiş. Çok sarımsaklı.
0: Kimin olabilir?
1: Ya umarım benim değildir ama... sanki Ayten Hanım gibi düşünüyorum. Ama benim de olabilir ya. Çok kararsız kaldım şu anda.
0: Puanınız gelsin.
1: Çok çok kötü. Hiç karar veremedim. Alıyorum riski 5.

0: Açalım.
1: Şefim bu et de hiç pişmemiş. Yoğurtla sadece patlıcan karışmış, hiç doğru düzgün bir tat alamadım. Baharat vesaire. Sadece yoğurtlu patlıcan içinde pişmemiş et gibi.
0: Kim olabilir sence?
1: Vallahi Emir'in olabilir belki. Sanki Emir gibi düşünüyorum. Uzaktan görebildiğim kadarıyla en çok onun yemeğine benziyordu. Zırhla oynarken eti pişirmeyi unutmuş olabilir.
0: Puanız?

0: Açalım. Açalım.
1: Şefim, daha hiç pişmiş et yiyemedim.
0: Nasıl?
1: Hiç pişmiş et yiyemedim. Hepsi çok çiğdi. Bu da öyle. Bunu da yoğurtla sarımsak güzel tatlandıramamış yapan arkadaşım.
0: Sence kimin olabilir?
1: Deniz Hanım'ın olabilir belki ya. Deniz Hanım'ın çok lezzetli yemekler yaptığını görmüyorum.
0: Ne görüyorsun?
1: Yetiştirmeye çalışıyor. Biraz bana bakıyor, biraz bir şeyler yapıyor.
0: Puanınız?
1: Puanım 0.

0: Geçelim.
1: Bu et biraz daha iyi pişmişti. Yani yediklerim içinde en yenilebilir buydu. Benim yemeğimde geçtiyse tabii, o da dahil olmak üzere. Ama fena değildi.
0: Senin yemeğin de olabilir canım.
1: Belki o da olabilir ama... sanmıyorum. Bu riski alacağım ya. Bu benim yemeğim değil büyük ihtimalle.
0: Kimin olabilir?
1: Vallahi bilmiyorum, Ayten Hanım'ın mı acaba, bilemiyorum ya. Bunu bilemedim ya, hiç karar veremedim kimin yemeği olduğu hakkında. Sıfır şefim. Yapacak bir şey yok artık.
0: Gözlüğü çıkartalım.
2: Ne yaptın oğulcan?
1: Bilmiyorum, kime verdim beşi ama.
2: Kimi tebrik edelim?
0: Buyurun.
2: Gel de bir gör.
1: Gelince bakayım. Gelince bakayım. Oh, çok iyi.
2: Emir, tebrikler.
1: Emir kardeşime bir kıyak geçmiş olayım böylece.
3: Çok çok çok onar oldum.
2: Ah, üzülüyordum
3: teşekkür
2: dün.
3: Ederim be.
2: Şimdi
1: neyse, yarışa dahil ettim seni Emir.
3: Aynen, iyi oldu.
1: Öyle zevkli
3: oldu.
1: Olmayacaktı başka
3: çok
1: türlü.
3: Çok iyi oldu. Güzel de oldu.
1: Moralim bozuluyordu yoksa biraz.
3: Böyle kalsın. Kalmasın daha.
2: Şimdi
3: daha
2: sen daha güzel puanlar ver git bize.
4: Bir konuda Oğulcan'ı tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim.
1: Yenilir yemek.
4: Deniz'in sizin yemeği için bu yemek yenilmez dedin ve benim yemeğimi övdü. Çok teşekkür
1: yenilmez
4: ederim.
1: Demedim.
4: 5 puan almış kadar oldum.
1: Yok yok, yenilmez demedim de en yenilir yemek en sonuncuydu. Sizindir belki.
2: Önemli olan Oğulcan'ın ya da Emir'in ya da benim sizin değil. Önemli olan Rafet Şef'in vereceği puanlar.
0: Deniz, demiştin ki Oğulcan taktik yaptı demiştin ama taktik yapmasına rağmen kendi yemeğini
2: bulamadı. Bulamadı ama ben buldum.
1: Yapmadım ki şefim.
2: Ama bir yanlış yaptı o zaman.
0: O yanlışı... tadımdan sonra söyleyeceğim.
2: Söyleyeceğim.
0: Söyle.
1: Ben de söyleyeceğim.
2: Ben söyleyeceğim.
1: Ne olduğunu biliyorum.
0: Buyurun şimdi söyleyin.
2: Şimdi bitti söylemeyip Emir'e...
0: Tamam.
3: Aşk olsun şef. Daha ben varım. Bitmedi.
0: Peki.
2: Ben de söyleyeceğim. Son... bakın aynı şeye mi takıldık? Aynen.
0: Bakalım.
1: Emir'e bugünlük kıyam olsun. Zaten çok geride kaldı. Morali bozuktu. Biraz kendini yarışın içinde hissetsin. Zaten çarşamba günü hallederim ben onu.
0: Evet Emir. Son tadım sende. Gel. Buyurun. Evet, hazır mıyız?
3: Hazırım bro. Yes bro. All right. Şefim, şimdi bir ekmek olacaktı ki buna banaydım.
0: Sen az önce bana bir şey mi söyledin?
3: Ekmek de banaydım.
0: Yok yok, ilkinde bir şey söyledin. Anlamadım.

0: orayı da.
1: Bro dedim, alright dedim, yes dedim.
0: Askerliği beraber falan mı yaptık?
1: Yok şef, estağfurullah.
0: Bro falan filan.
1: Bro.
0: O hani bir, şefi anlarım da.
1: O bir de deyim.
0: Deyim.
1: Şey, ya deyim değil işte. Söylemeç.
0: Aç aç ağzını, aç ağzını. Kafanı kaldır kafanı. Hmm. Aç aç aç aç.
1: Eti zor çiğnedim ya.
0: Su vereyim mi, ister misin?
1: Vallahi zor çiğnedim. Yok şefim, çok teşekkür ederim de.
0: Afiyet olsun.
1: Harbi zor çiğnedim. Bir de sarımsaklı şey de bayağı geliyor ama altındaki şey yavan kalmış ha.
0: Ne?
1: Patlıcan şeysi.
0: Ekmek arası gider miydi bu böyle? Yarım ekmek arası?
1: Gitmez şefim. Vallahi gitmez. Ekmek arası olması için böyle bol yağlı olması lazım. Of, tereyağlı böyle. Neyse şefim şimdi. Yarışmada şeysimizi bozmayalım.
0: Peki, ekmeğin arasında olsaydı diyorsun, tereyağlı falan.
1: He.
0: Gömerdin.
1: Gömebilirdim ama geç saatlerde olmamasına dikkat ederdim. Buradan da sosyal mesajı verdim. Geç saatlerde yemeyin. İyi değil. Yazık, günah etmeyin kendinize.
0: Peki, kimin olabilir sence?
1: Bu yemek bence Ayten Hanım'ın. Ben bu yemeğe 0 veriyorum.
0: Sana yardım etmesine rağmen 0 veriyorsun.
1: 0 verdim.
0: Sen yanmayı çok seviyorsun galiba.
1: Yok şefim. Yanmayı sevmiyorum ama donmayı da sevmiyorum. Kaç kere dondum ki sanki hayatımda. İşte.
0: Evet, hazırsak yanmayı seviyorsun sen.
1: Şefim, yananı görürler gülüm.
0: Açalım. Demek ki yanmayık, gülüm falan. Evet, gelsin yorumlar.
1: Şefim, acısı iyi olmuş. Beğendim acısını. Yani tatlı bir acısı var. Onun dışında eti de pişmiş ama böyle şey, hani ne çok iyi pişmiş, ne çok şey pişmiş, az pişmiş. Yani al dente deniyor ya ona.
0: Ne deniyor?
1: Al dente mi?
0: Evet.
1: Al dente pişmiş.
0: Evet, sence kimin yemeği olabilir bu?
1: Şefim, bu yemek benim yemeğim. 5 veriyorum. Bam, bam, bam. Yine 5. Süper, alright.
0: Ekmeği sen çok mu seviyorsun?
1: Çok seviyorum şef ya.
0: Sana bir ekmek getireyim yarın ben ya.
1: Hakikaten.
0: Vallahi.
1: Bayılırım ya. Ekmeksiz sofraya oturmuyorum.
0: Yani bir hikayesi var mı ekmeğin?
1: Şef, yok. Ekmek... Zaten bu genelde böyle değil midir? Ben mi yanlış düşünüyorum bilmiyorum ama... Ekmeksiz yani insan doyduğunu anlamıyor ki. Ben şimdi bir şeyin yağına banmadan, onu böyle almadan, o yağ buradan akmadan... Ben nasıl anlayayım doyduğunu?
0: Nereden akacak yağ?
1: Elimden akacak, sonra ben götüreceğim.
0: Senin dürüm yediğini falan düşünemiyorum hiç.
1: Dürüm sevmiyorum ki zaten.
0: Evet, açalım.
1: Oo. Abo. Şefim, aynı şekilde var ya, bunun da yok. Eti gerçekten pişmemiş ya. Bir de altındaki o patlıcan şeysi böyle yoğun bastırıyor ya.
0: Evet.
1: Beni çok şey yaptı.
0: Ne yaptı?
1: Rahatsız etti.
0: Evet. Gelsin yorumlar.
1: Yani bu et pişmemiş şefim. Anlayamadım, gitti zaten. Ondan sonra bu altındaki patlıcan şeysi böyle çok veriyor kendini. O beni biraz rahatsız etti. Dediğim gibi et gerçekten pişmemiş. Yani neredeyse konuşacak, kulağımı uzatacağım, bana buradan meyleyecek yani o derece. Oh.
0: Kim meyleyecek?
1: Et meyleyecek.
0: Ne eti bu?
1: Et, vallahi sormadım ki ya. Dana eti mi, kuzu eti mi?
0: Dana meylemez ama, kuzu meyler.
1: Aa, dana meylemez, dur pardon. Pardon.
0: Kimin olabilir sence bu?
1: Bu yemek bence Oğulcan Bey'in yemeği. Ben bu yemeğe koca bir 0 veriyorum.
0: Nasıl?
1: 0.
0: Hazırsak son tadım için açalım ağzımızı. Açalım.

0: Şefim, belki risk alacağım ama bunu da çok beğendim. Bu yemek de benim yemeğim olabilir ya. Ama bir kişiye daha şey verdim şimdi. Dur bakayım nasıl olacak ya.
1: Duralım, duralım efendim. Haydi!
0: Aman şef, tamam.
1: Evet, ver puanı.
0: Şefim, bu yemek de benim yemeğim diyorum. Ama her türlü gene şey yapmamak için tabii 3 veriyorum buna ya. Of, daralıyorum.
1: Çıkartalım gözlüğü.
0: Bunu da bir çıkarınca bir tuhaf oluyorum ha.
1: Nasıl oluyorsun tuhaf? O yerine geçelim.
0: Şavuğa bakamıyorum.
2: Emir, dün yaptın, bugün de yaptın yine.
0: Dur bakayım. Oo, kendime 5 vermişim.
3: Emir, ablana teşekkür ettin, yardım etmiştim ya.
0: 3. Vay vay vay. O ye diyorum. Ayten abla teşekkür ederim.
3: Ya derim.
1: Annen yaşında kadın.
3: Teşekkür evet.
0: Ederim. Teşekkür
2: ama
0: ederim.
2: Ama öyle söylemeyelim, Ayten abla alınıyor.
1: Ama hayır, o hayır. Ondan küçük.
0: Ne diyeyim, Boğaz Köprüsü'ne Ayten abla ama teşekkür benim... ederim diye yazdırıyorum.
3: Emir kaç yaşındasın?
0: 23.
3: Benim 25, 26'ya girmek üzere olan bir oğlum var.
2: İşte 26, ama ben 30, de 32. Ben 32.
0: 35, gene yaş polemiğe döndü şefim bence.
3: 35 demedin mi sen ilk geldiğin gün?
2: Hayır, 32 dedi.
3: Şefim 35 dememiş
2: 32,
3: miydi?
2: 32, siz 48 yaşında olduğunuz için
3: hayır,
2: bunu unutuyorsunuz.
3: Hayır, seni dinlemek, denemek için yaptım.
2: 32.
3: Ne kadar krize
1: peki,
3: girdi.
1: Peki Emir.
0: Efendim şef.
1: Emir, bir şey söyledim.
0: Buyurun şef.
1: Ne yapalım?
0: Ne yapalım?
1: Yaş polemiğine girdiler, ne yapacağız?
0: Ha.
1: Boğaz Köprüsü'ne mi yazı yazdıracaktın?
0: Yok şefim, şey dedim hani, dedi ya işte teşekkür etmedin falan diye. Ben dedim ne yapalım Boğaz Köprüsü'ne, dedim teşekkür ederim Ayten abla diye, işte dronlarla şey mi yazdırayım?
3: Yok abartma o kadar.
0: Yani
3: alright de yeter.
0: Zaten alright.
3: Bam bam de yeter.
0: Alright bam bam bam.
3: İşte bu.
0: Oh yeah.
1: Şu aranızdaki taktik savaşını bir anlatın ya.
2: Şef,
1: Deniz ve Oğulcan. Evet,
4: söyle
1: dinliyorum
4: bakalım, doğru
1: şimdi.
4: Doğru mu seninki?
1: Hadi bakalım.
2: Yemek yaparken tabii yanımda olduğu için gözüm kaydı ister istemez.
4: Sürekli beni izlediğin için.
2: Yok, kendimi izledim. Kendim yemeğimi yaptım ama patlıcan mezesini yaparken salçalı kaşıkla onu bir güzel karıştırdı. Bir güzel salçalı patlıcan mezesi oldu. Kırmızıydı yani o meze.
1: Bu muydu taktik?
2: Evet, oydu ve ben onu yediğimde anladım mesela.
1: Senin taktiğin neydi?
4: Taktik değildi de biberi nereye atacağım, toz biberi karıştırdım. Patlıcan sonra karar veremedim.
1: O bir şey efekt etmez. Sizin taktiğinizi öğrenebilir miyim efendim? Siz dediniz ki şefim benim de bir bildiğim var, ben de bir şey biliyorum.
3: Ben mi?
1: Yok yok Deniz Hanım. Onu sonra söyleyeceğim dediniz.
2: İşte buydu yani, o mezeyi salçalı yaptı ve ben yediğimde ağzıma geldi bu salça tadı. Yok, ve
4: gördüğünüzde yanlış görmüşsünüz, o değildi.
2: Ama gördüm, onu gördüm.
1: Peki Oğulcan, senin taktiğin var.
4: Söylüyorum
1: mı?
4: Birincisi salçayı kaşıkla koymadım zaten, salçalı değildi. İkincisi ben biberi nereye atacağımı şaşırdım. Birazını patlıcanın içine, birazını tencereye attım. O yüzden rengi döndü birazcık. Ama zaten tadından anlaşılmıyor.
2: O zaman renginden ötürü.
4: Renginde seçemiyoruz.
2: Ama ve tat Deniz geliyordu. Böylece... Şimdi... Ama tat geliyordu.
1: Şimdi bekleyelim. 5 puanlı, 0 puanlı taktikler zaten ortada. Ben bir yorumlayayım bakalım, hadi.
0: Kendi tabağımı bulmuş olmanın verdiği mutlulukla ve rahatlıkla sonunda, sonunda istediğim sonuca ulaştım bence.
1: Evet, sizi taktikçiler sizi. Şimdi tadıma başlayalım. İlk Deniz, senle başlamak istiyorum. Denizciğim, etlerin üzerine sarımsak atma fikri nereden doğdu?
2: Bu sarımsaklar ne işe yarıyor?
1: He?
2: Öyle hatırlıyordum.
1: Öyle hatırlıyorsun.
2: Maydanozun yanına da çok az kalmıştı. Onları da attım.
1: Hani üzerine sarımsak atayım. Rafet Şef tattırdan sarımsak dişlerime gelirse etin üzerinde bu benim. Fark ettiyse senin tadım yaparken senin yemeğini hep kenardan verdim.
2: Onu fark eti etmedim ayırdım. Şef. Şef onu fark etmedim. Ben yaptığım yemeği...
1: Ben üzerine sarımsak attığımı düşünmüyorum. Ki sarımsak, çiğ sarımsak hiçbir yemeğin üzerine serpiştirilmez.

0: Et dedim çiğ. Bu eti hepiniz, orada da söyledim. İlk 5 dakikayla 4 dakika içerisinde karamelize edecektiniz, suyunu verecektiniz. Lokum gibi pişecekti. Siz 20 dakika yarışmanın süre zarfında 20 dakika sonra suyu verdiniz. 10 dakikada et pişer mi hiç? Pişmez. Etiniz sert, taş. Altındaki patlıcan çok güzel közlenmiş. Tadı yerinde. Ama ana unsur et.
1: Evet şef.
0: Sosunu çok fazla hissedemedim.
1: Yanlara doğru döktüm.
0: Sos çok güzel be.
1: Afiyet olsun şef.
0: Ancak sana puanım çiğ etten dolayı ve uyanıklık yapıp üzerine sarımsak attığın için bir strateji, bir uyanıklık yaptığın için ki keşke sarımsağı atmasaydım puanım sana.
1: Şef hiç onu düşünmedim, onu uyanıklık olsun diye de yapmadım.
0: Ben öyle hissediyorum.
1: Takdir size kalmış tabii.
0: Bu sarımsağı atmasaydın, eti de tam pişirseydin bunun hakkı 5'ti. Ama bunun hakkı 3.
1: Olsun şef.
0: 1 puan etten kırdım, 1 puan sarımsaktan kırdım. Gelelim Olcan'a.

Aşırı derecede vallahi sarımsak var. Et taş. Seni orada uyardım.

0: Dağılmamış bir salça. Dağılmamış. Salçayı güzelce kavururuz. Suyu dökerken de suyu döküp kapağını kapatmayız. Top top salça var içerisinde.
1: Döktükten
0: ne kötü, ne iyi. Kendini toparla. Senin elin lezzetli. Lezzetli bir yemek. Ama içerisinde top top salça, çiğ yani. Et sert. Sana puanım. Üç. Evet. Yes, bro.
1: Evet, bro. Yes.
0: Bayağı kankaya bağladın sen. Şimdi göreceğiz. Şimdi göreceğiz. Kalan salçayı ne yaptın?
1: Kalan salçayı dökmedim şefim onun üstüne.
0: Gördüm, dökmedim.
1: Yok, hayır. Hiçbir şekilde içine atmadım yani. Yalan olmasın. Ya sadece o şeyle salçayla yaptım. Herhangi bir hile burada yok yani.
0: Yok.
1: Vallahi yok.

0: Et pişmemiş. Et çiğ. Boğazıma maydanozlar yapıştı.
1: Buyurun şef.
0: Bu maydanozları ne yapacağız?
1: Nasıl şef?
0: Bu diyorum maydanozları ne yapacağız diyorum.
1: Yiyeceğiz şef.
0: Bütün maydanozlar...
1: Arada kaçmış olabilir şefim.
0: Arada mı kaçmış? Bulayım mı daha?
1: Yok. Doğrudur, doğru söylüyorsunuz.
2: Şef hani... ben yerken de geldi ağzıma.
0: Arada kaçmamış, arada yürümüşler bunlar.
3: Zırh ustası Emir.
2: Zırh.
0: Ha, yürümüş bunlar, yürümüş.
1: Ona zırh yapmadım.
2: O da bir taktik olabilir, şeye benim yaptım. Ağzıma geldi direkt.
0: Evet.
1: Vallahi billahi taktik yok ya, yemin olsun.
2: Tamam. Ama ben de taktik yapmadım.
1: İçim dışım bir.
2: Sarımsakları yani, atarken üzerine.
0: Sarımsakları üste attı, taktik yaptı. Maydanozlar arada kaçmadı, yürüdü. Hatta koştular bro. Okey.
1: Okey şefim.
0: Oğlum dalga geçmeye mi geldin sen buraya?
1: Hayır şefim, neden dalga geçeyim?
0: Sana puanım... 0.
1: Ben Rafet şefimin puanını sorgulamam. Şef bana ne verse kabulüm.
0: Sen dalga geçmeye devam et. Perşembe günü herkes akıllanıyor. Vallahi. Cuma günü de finalde burada artık ter akıyor. Evet, size gelelim Ayten Hanım.
4: Şefim dünkü sıfırdan sonra bugün ne olacak çok merak ediyorum.
0: Ben de merak ettim. Etler kafa yaran cinsinden.

0: muhteşem ötesi bir patlıcan ezmesi. Ama konumuz yemeğimizin ismi Ala Nazik.
1: Ala değil mi?
0: Bu bir ala değil.
1: Sadece naziği var.
0: Hala ağzımda maydanozlar çıkartıyorum.
1: Ah şefim güzel yaptım.
0: Yani
1: şeye.
0: Emre yardım etmekten senin maydanozlar da sapıyla, canı yaprağıyla. Altındaki beğendisi çok güzel. Şu ana kadar yediğim en güzel beğendi. Altındaki yoğurtlu beğendisi. Nazik kısmı.
1: Sağ olun.
0: Yemeğimizin ismi Ala ve Nazik. Nazik kısmı olmuş. Ala ile alakası yok.
1: Yakalayamadım.
0: Size puanım. 2.
1: Teşekkür ederim. Yarın daha çok gayret edeceğim. Ben bu Rafet şefimden 5'i alacağım.
0: Evet, böylelikle şimdi ikinci günün sonunda almış olduğunuz puanları açıklayacağım. Emir Bey.
2: Merhaba şef.
0: Bir şöyle bir hani kendimize gelsek, moralimizi bozmayalım.
2: Yok yok, bozmadım şef.
0: Ben 0 verip...
2: İyiyim iyiyim.
0: Sonrasında 5'lere çıkarttığım çok yarışmacı var.
2: Süperim. Süperim bro.
0: Hiç görmedik süperliğini.
2: Vallahi süperim. Harbiden süperim.
0: Peki. Deniz, senle başlamak istiyorum. 2 günün sonucunda almış olduğun toplam puanlar 15 puan. Emir, 2 günün toplamında almış olduğun puan 17. Oğulcan, 2 günün toplamında almış olduğun puan 18. Ve 2 günün lideri Ayten.
1: Aa, ben miyim? Gerçekten mi?
0: Toplamda 20.
1: Ay şok, ben şok, yemin ederim şok.
3: Yarın ben yakalarız şef. Yarın yakalarız Ayten Hanım'ı. Ayten ablanın birinci olması şu anda hak ettiği bir durum değil. Zamanla birkaç gün sonra bu olayın değişeceğini düşünüyorum.
1: En son şu anda birinciliğimi kıskandı. Bakalım yarın nelerimi kıskanacak. Hadi Denizciğim, görelim seni.

yıllarca gölüyle buluşmayı bekleyen kale, denize, yeşile, ovaya, dağlara ve bembeyaz tülle kaplı yaylalara mahzun mahzun bakar.

0: Van Kalesi.
1: Ya?
0: Ülkenin ta Van'ındayız hocam.
1: Gerçekten de öyle. Nasıl görünüyor değil mi aşağısı? Harika.
0: Yani Van Kalesi'nin yüksekliği, enini, boyunu hepsini söyleyebilirim. Ama gerçekten bana hissettirdiklerini anlatamam. Ben burada susuyorum hocam. Van'ı seyrediyorum.
1: Yani yüksekliği, eni, boyu önemli değil tabii duyguların yanında ama o duyguları da oluşturan bir şeylerin olması lazım. Yani ben de senin sustuğun yerden devam edeyim o zaman. Şimdi 150 kilometre kare yaklaşık bir Van Ovası düşün. Bu Van Ovası'nın içinden fışkıran kalker bir kaya. Yaklaşık uzunluğu 1300 metre. Doğu batı ekseninde uzanıyor. Genişliği 200 metre ve 100 metrede yüksekliği var. Evet, bunun senin duygularınla bir alakası yok ama insan böyle bir yerde olduğu zaman da işte senin duygularına sahip olmaya başlıyor. Bu benim söylediğim topografik gerçekler de çok o kadar yabana atılmamalı yani.
0: Van'a şapka çıkartıyorum ben.

0: Hocam Van Kalesi Başkanı olarak kırmadınız bizi. Çok teşekkür ederiz. Burada güzel bir şekilde de ağırlayacağınızı düşünüyoruz. Yemyeşil bir yerdeyiz. Ben hocama dedim ki Van Kalesi'ne gideceğiz dedim ama
1: çok
0: böyle...
1: Çok teşekkür ederiz bir kere geldiğiniz güzel için ederim, tabii buraya. Geldiniz.
0: Arkada bir akarsu var. Çok güzel bir köprü var. Derinliği var. Yemyeşil bir yerdeyiz ama ben hocama dedim ki Urartu Van Kalesi'ne gideceğiz dedim. Urartu deyince akla taş geliyor tabii. Biz neredeyiz?
2: Biz... Kalenin tam girişindeyiz aslında. Van Kalesi'nin giriş kısmında ve muhtemelen Urartu döneminde de bu alanlar giriyordu.
0: Bu yeşillik ve güzel alan var mı?
2: Daha bilemiyoruz. Ama Urartu yeşili sevdiğini biliyoruz. Muhtemelen yine belki ağaçlık bir alandı. Ama burası aynı zamanda Urartu'nun da kullandığı güzergah.
0: Harika, harika. Çünkü biz Urartu deyince bu kitabın önündeki böyle bu renkleri daha çok yani taş rengi.
2: Zaten şeyler. O renkleri göreceğiz.
0: O renkleri göreceğiz. Yeşilliği görünce
2: burası
0: gerçekten.
2: Burası bir baha gibi böyle sonradan oluşturulmuş.
0: Harika.
2: Deri falan. Ama evet yani daha çok taşın üzerinde zaten programın şeyine de evet. Uygun. Taşa biçim veren bir uygarlık zaten.
0: Taşların dilinde taşa biçim veren renkler. Evet. Urartu Van Kalesi.
1: Şimdi Van Kalesi'ni ve Tuşba'yı aynı anda ele aldığımız zaman bunun tabii çok uzun bir süresi var. Yani beylikler dönemine kadar giden bir süreden bahsedebiliriz ya da Osmanlı'ya kadar gelen bir süreden hatta bugünkü Van'a kadar gelen bir süreden. Ama galiba bu iki yer Van Kalesi ve Tuşba daha çok
2: zaten
1: Urartu konseptinde yoğunlaşmamız.
2: Başkent olduğu için ve anıt yapılar bazında çok yoğun bir doku olduğu için diğerleri dediğiniz gibi veya dağıtabilir algıyı da.
1: Evet evet tamam. Urartu'da kalıyoruz.
2: Ya daha tematik
0: Urartu'da kalıyoruz.
2: Çalışmak daha hoş olur.
0: O zaman belgeseli de kazı başkanlığı yapar mısınız Urartu konusunda bize?
2: Ya bu konuda yardımcı olurum ama sizin işiniz tabii ki.
0: Şöyle bir kalkıp yollanalım mı hocam?
1: Yollanalım. En son bir şey daha söylemek istiyorum ben ama. Sanırım Urartu'dan bahsedildiği zaman bir de bunun sanat altından da bahsetmek lazım.
2: Tabii, tabii.
1: Yani üretiminden sonra seramik var. İşte o kırmızı perdahlı seramikler özellikle sonra işte silah tasarımları, tarım nasıldı vesaire. Bütün bunlardan

0: da galiba bahsetmek gerekecek.
1: Uğur Artı zaten maden işçiliğinde bu kadar iyi olmasaydı bu anıt mimari eserleri üretemezdi.
0: Doğru.
1: O yüzden zaten bir yapının içine girdiğinde onun tunç kapılarının olduğunu ve Uğur Artı'nın tunç bezeme sanatını anlatmak gerekiyor.
0: Anlatmak tabii. Lazım. Evet. Ve tam da kalkarken herhalde Burç'a doğru gideceğiz. Kale burçlarına doğru gideceğiz. Evet,
1: Madır Burç'a gideceğiz. Çünkü Madır Burç Tuşba'nın Van Kalesi'nin ilk yapısı olduğunu düşünüyoruz. Evet. Çünkü 1. Sarduri, yani bizim kurucu kralımız 1. Sarduri krallığı kurduğunu orada çivi yazılı bir kitabıyla ilan ediyor.
2: Acayip güzel, görseli felaket evet. Güzel oranı. Böylece kronolojik bir sıra takip etmiş olacağız.
1: Tabii en erken yapısı.

0: asıl ilki bu mu?
1: Evet, bu bir krallığı, birinci Sardunya'nın krallığı. Ama ileride daha bize yakın olanı göreceğiz. Evet, İsterseniz oraya gidelim. Murat Artun'un ilk çivi yazısı.
0: Mı?
1: Hemen evet, bu
0: birinci
1: Sardunya'nın
0: krallığını ilan ettiği yazı.
1: Şöyle ilan ediyor, yani ben Urartu kralı oldum falan demiyor. Mealen şöyle diyor, birinci Sardunya, Lutuprioğlu birinci Sardunya, Nairi ülkelerinin kralı, büyük kral, bütün krallardan haraç alan, işte evrenin kralı. Yani o dili konuşuruz, o biraz Asur veya Mezopotamya dilidir böyle. Buyurgan, katı, öldürür.
2: Kendilerine Nairi diyorlar.
1: Nairi ve Urartu diyorlar.
2: Urartu diyorlar.
1: Pardon, Nairi ve Urartu Asur'un koyduğu isimler. Ha. Bir de şunu söylemek gerekiyor. Tamam. Bir de Urartular kendilerine Urartulu demiyorlar. Biyanili.
2: Evet, Biyanili evet, diyorlar. Yani.
1: Urartu ismi Asur tarafından.
2: Asurlular öyle diyorlar.
1: Bir şey.
2: Fakat bir şey soracağım. Birinci Sarduri'den önce bir kral daha var.
1: Evet.
2: Yani bu ben krallığımı ilan ettim dediği zaman hani bir ilk kral benim falan demek istemiyor değil mi?
1: Kendisi öyle demek istiyor ama
2: öyle mi
1: tarih bizi şey yapıyor, onu da yalanlıyor,
2: evet.
1: Bize destek veriyor diyelim. Yine Asur kaynakları.
2: Belki onun da mantığı şu olabilir. Mesela hep kitaplar der ki 1. Sarduri ile birlikte başladı Asur'un asıl hani organize bir devlet olması. Hı hı. Hani Aram döneminde belki biraz daha dağınıktılar ya
1: tabii
2: da
1: biz de öyle
2: devletten uzaktılar filan.
1: Aramu'yu da hocam biliyorsunuz işte siz. Birinci Sarduri'den veya Lutuprioğlu Sarduri'den önce bir Aramu ismi de geçiyor. Asur kaynaklarında yine. Aramu'nun krali kentlerini 3. Salmanasar yok ediyor. İşte büyük zarar verdiğini ve Aramu'nun kaçıp gittiğini falan anlatıyor. Ama tabii yazılı belge olarak ilk karşımıza çıkan Sarduri olduğu için krallığın başlangıcını da 1. Sarduri ile yapıyoruz.
0: Hocam peki niye buraya yazıyor bunu? Burası neymiş?
1: Burasının ne olduğuna dair çok fazla görüş var. Aslında bu yılda burada yaptığımız işte çevre düzenleme ve kazı çalışmalarının temel amacı buranın ne olduğunu tam olarak tespit etmek. Belki tespit edemeyeceğiz tabii yine. Ama buranın liman olabileceği üzerine çok fazla duruldu. Eski hocalarımız hep ama bizim yine yaptığımız tespitler tabii saha çalışmaları gölün hiçbir zaman buraya kadar ulaşmadı.
2: Öyle mi?
1: Yönünde. Evet. Van Gölü belki şu anda en yüksek seviyesinde. Tabii lokal yükselmeler oluyor. Bazı dönemlerde yükseliyor. Hatta Kanuni'nin gemilerle buraya yanaştığını
0: İmam Sinan'ın ilk eserini buraya yaptığına dair de bir rivayet.
1: O da rivayetler falan. Olabilir.
2: Liman uzak ihtimal yani.
1: Ama Urartu dönemi için liman
2: uzak ihtimal.
1: Evet, uzak ihtimal. Çok ya, uzak ihtimal.
0: Bu kaya sonradan buraya başka bir uygarlık tarafından getirilmiş olamaz değil mi?
1: Hayır canım.
0: Var olduğundan beri burada bu kaya.
1: Burada evet.

0: Hocam Van Stedeli'ne tırmandık. Burada evet. Güney Van Denizi. Bak aa, şeyi görüyor musunuz? Höyükleri.
1: Şimdi, evet.
0: Höyük açmaları yapılmış.
1: Şimdi tabii çıkıyoruz kaleye. En tepede kale var. Evet. Tuçba'dayız tabii. Yani Urartu'nun başkenti. Kale bütün bir imparatorluk kompleksi halinde neredeyse. Yani bir kralın ihtiyacı olan ve de bir krala gerekli bütün malzeme orada var.
0: Tapınak, i̇şte, kutsal alanda dahil.
1: Saray, tapınak, kutsal alan,
0: mezar odaları,
1: mezar odaları vesaire.
0: Yeni saray.
1: Evet, ama işte burayı bütün çepçevre dolanan bir Tuçba şehriyle karşılaştık, evet. Şimdi sen gösterdin.
0: Höyüklerin açmaları yapılmış.
1: Açmalar
0: kısım.
1: Yapılmış. Bir temellerin planları ortaya, evet. Çıkmış. Duvarlar ortaya çıkmış bir parça. Şimdi burada daha merkezi bir devlet adına,
0: evet. Yönetenlerin
1: hayat geçerken, evet, burada daha işte sıradan insanların yaşadığı bir alanla karşılaşıyoruz demek ki.
0: Evet. Sivil halk dediğimiz, belki askerler, köleler, onlar da mevcut.
1: Evet, askerler, köleler ve bunların iç içe hatta yaşadığı söyleniyor.
0: Evet.
1: İşte tüccarlar, toprak sahipleri, bürokratlar, burada bütün çalışan bürokratların oturduğu yerler.
0: Krala hizmet eden herkes diyebilir miyiz?
1: Evet, burada hizmet ediyorlar demek ki, devlet işleriyle uğraşıp ve aşağıya evlerine iniyorlar.
0: Evet. Bu tarafa baktığınızda da Van Denizi görüyorsunuz. Şu anda güneş en sert ışıklarıyla gelmesine rağmen tatlı bir esinti var değil mi?
1: Hep var, evet, çok yani, güzel bir
0: belki bizi seyredenler bu, bunu hissedemeyebilir ama en sıcak günlerinden biri.
1: Tabii Temmuz'un ortasındayız. Cayır cayır her taraf yanarken burası şahane.
0: Tatlı bir esinti var böyle gölden gelen.
1: Rahatlatıyor bizi.
0: Yani yolu buraya düşmese bile insanın bu kaleyi mutlaka görmesini tavsiye ediyoruz değil mi hocam? Şu dinginliğe bakın ya.

0: Hocam, yorulduk ya. Şu seyir teraslarına oturup biraz Van Denizi'ni seyredelim.
1: Seyir terasları. Oh. Oh. Aslında doğru dediğin. Şöyle doğru. Aşağısı çok güzel seyrediliyor. Aşağıda Tuşba'yı görüyoruz. Yani Tuşba'nın yerleşim alanlarını görüyoruz. Ama bunlar... Biz buraya oturalım da Tuşba'yı seyredelim diye yapılmış olamaz.
0: Ne hocam buralar?
1: Buralar temeller. Yani bu setler üzerine temeller kuruluyor, taşlar döşeniyor ve üzerine kerpiç evler inşa ediliyor. Şimdi baktığımız zaman aşağıdan bunlardan çok fazla olduğunu görüyoruz.
0: Görüyoruz, evet.
1: Şöyle bir şey yazılıyor. Ya bunlar, üstündeki kerpiçler gitmiş ve bunlar açığa çıkmış, işte türbün gibi ya da antik tiyatro gibi kalmış. Ya da daha önceden bu setler açılıyor devlet tarafından ve oraya ev yapılması planlanıyor. Yani bir kent planlaması var burada. Van Gölü ama denizi diyorlar burada. Evet. Van Denizi'ne karşı bir kral sarayı. Tuşba'yı da çepçevre tepeden gören,
0: güvenli ve her yerden görülebilen
1: tam bir kral sarayı.
0: Tam bir kral
1: yeni
0: sarayı.
1: Saray dedikleri. Tabii şimdi bu Urartu Krallığı dediğimde hemen bu ova anlaşılmasın.
2: Tam net veriler sunmak zor ama işte Güneydoğu Anadolu veya işte Toroslar, Antitoroslar, yani yazıtları falan var ama ne kadar o bölgeyi, en azından Kuzey Irak bölgesini, Zagros coğrafyasına kadar indiklerini biliyoruz. Doğuda da Kuzeybatı İran, bugün Bastam, Urmiye Havzası ve Urmiye Havzası'nın kuzeyini içine alan aslında görece oldukça büyük bir coğrafyaya yayılıyor.
0: Her zaman Asur hakimiyetinde kalmış ya da Asur'dan hiç kopmamış.
1: Asur hakimiyeti...
0: Onun içerisinden oluşmuş böyle küçük
1: hep bir ilişki var. Yani. İyi veya ilişki kötü var, evet. Bir ilişki var mutlaka. Evet. Bir Asur'un himayesi de seziliyor. Dinlendin mi?
0: Dinlendim.
1: Hadi gidelim.
0: Hadi devam.

0: Hocam, şimdi birinci Argeşti'nin mezar odasındayız.
1: Evet, 8. yüzyılın ilk çeyreği.
0: İlk çeyreği. Biliyorsunuz Urartularda mezar ve ölü gömme sanatı çok önemliydi.
1: Geleneği.
0: Geleneği. Şimdi mezar odasından içeriye girdik. Bu arada mimarisi büyük dev kayalar oyularak içlerine yapılıyor.
1: Evet, bu yani bizim bildiğimiz bir bina değil. Kayaların oyulmasıyla oluşmuş bir yerdeyiz şu anda. Çok kesin olmamakla birlikte işte Ergişli'nin mezarının burası olduğu
0: düşünülüyor. Nişlerde de Urartularda ölü gömme sanatında kendi özel eşyalarıyla gömülüyor.
1: Evet.
0: Gömülemeyenler de bu nişlerin içerisinde muhafaza ediliyor.
1: Evet. Ve bu büyük mekana açılan başka odalar da var ve burası bizim şu anda gördüğümüz kadardan ibaret bir yer değil. O odalarda başka mezar odalarına açılıyor. Fakat bu arada bir şey söyleyeyim. Şimdi konuşurken gözüme takılıyor. Yani işte o Merve, Tülin, Oya, Yalçın, Fatma arkadaşlara hani buradan bir selam söylemek istiyorum. Ya da daha bir sürü isim var burada. Yani böyle bir yerde bir parça korumacı olmakta yarar var. Bu kadar tahripkar olmamakta yarar var. Fakat bir şey daha var. 19. yüzyılda bir İngiliz gezgin buraya geliyor. Bir sürü şey yazıyor. Charles Texier. Ve o da işte buradaki arkadaşların yaptığı şeyin belki de daha şiddetlisini buraya oyarak Charles Texier olarak yazıyor. Diğer odalara da bakalım diyeceğim ama hocamızı bekleyelim. O gelecek, Erkan Hoca. Ve ondan gezmek çok daha iyi olacak derken birdenbire
0: hoş geldiniz.
1: Bu bir mizansen değil, tesadüf oldu gerçekten. Tam sizden bahsediyordum. İşte çok genel bir bilgi verdik bu mekan hakkında. Kimin mezarı olduğundan vesaire. Fakat diğer odalar var, onları da merak ediyoruz. Onlar hakkında da bilgi almak istiyoruz sizden.
0: Bir ana mekan var ve işte bu küçük odalarla tasarlanıyor aslında etrafında. Peki bu küçük odalar, tamam, birincisini anladık. Büyük kral orada. Bu küçük odalarda kimler var?
2: Şimdi ana salon muhtemelen bir giriş bölümüydü ve bunları bir şekilde ev gibi düşünmek gerekiyor. Aslında öldükten sonra yaşayacağı bir ölü evi gibi düşünüyorum açıkçası. O şekilde tarif edebiliriz. Yerlerde halılar vardı. Duvarlarda bu sigatu dediğimiz içbükey şeyler, tunç levhalar vardı. Ve silah, muhtemelen 1. Argeşit'in silahları burada uzanan o sigatulara iliştirilmişti. Evet. Yani burada çok hareketli bir şey düşünün. Şu anda ana kayayı görüyorsunuz. Ama yani dokumalar, yerde halılar, mobilyalar, çünkü Urartu mobilyacılığı da çok iyidir, çok bilinmez ama buluntusu çok az olduğu için çok iyi mobilyalar üretmişler. Küçük el sanatlarından

0: Tutun hayvancılığa, tarıma, sulamaya kadar ki sulama noktasında bölgenin birçok ilkini Urartular üretmiştir. Çözüm noktasında Urartular üretmiştir. Bugün hala Van'a gelen Gürpınar'dan ta 50 küsur kilometre öteden buraya Van'a uzanan en büyük kanal ta 2700 yıl önce Urartular tarafından inşa edilmiştir ki hala Van'a oradan su gelir. Urartu döneminde özellikle ekonomik nedenlerden dolayı veya sürekli problem. Kafkaslar sorumlu bir bölge, bugün de sorumlu bir bölge. Mesela Kafkaslara yaptığı seferlerde binlerce insanı alıyor, merkez Tuşba'ya getiriyor. Onlara ev yapıyor, konut yapıyor. Yani bir toplu konut mantığı da Urartu'da da var. Onları yerleştiriyor ve zamanla onlar iş gücü olarak kullanıyor. Buradaki problemli toplulukları da Kafkaslara yolluyor.
1: Hatta buraya getirilenler arasında çoğu da Urartuca konuşmaya başlamış, öyle bir kayıt da okudum.
0: Evet, tabii olabilir. Olabilir.
1: Bir asimilasyon politikası da var.
0: Var, kesinlikle. Zaten biraz amaç o. Ve muhtemelen mesela hep konuşuyoruz. Bu Asur etkisi nereden başladığını yazmanları, katipleri de belki getiriyor veya demir ustalarını getiriyor. Urartu kuyumculuğu çok gelişmiştir. Belki mesela İran yaylalarında madencilikte çok iyi ustaları alıp merkeze getiriyor. Onlar çok güzel o Urartu küpelerini, bronz bilezikleri, aslan başlı, koç başlı bronz bilezikleri. Evet. Yani bunları Urartu'nun aslında en görünür tarafı o maden kuyumculuğudur.
1: Kültürü buradan oluşturuyor belki.
0: Tabii. Yani, burada.
1: İşte İranlı, Ermeni, neler işte
2: Kafkas
1: bunların hepsi bir kozmopolit yapı içinde bir Urartu kültürünü meydana getiriyorlar belki de.
0: Tabii. Evet. Kimi görüşlere göre Kuzeybatı İran'dan, kimilerine göre Güney toplumları, kimi bilim adamlarına göre Kafkaslardan gelmiş topluluklar olduğuna dair görüşler var. Fakat şu gerçek ki milattan önce 13. yüzyılda biz doğrudan kaynakları, doğrudan bilgileri Urartular hakkında Asurlardan alıyoruz.
1: Hocam içeride konuştuğumuz yazıt.
0: Evet. Dediğim gibi Urartu'nun en uzun yazıtı, çivi yazısıyla yazılmış. Ve estetik anlamda da aslında en güzel örneklerden biri. Panellere ayrılmış gördüğünüz gibi.
1: Evet.
0: Ve her bölümde bir nasıl söyleyeyim
3: yıllık.
0: İşte. Öyle değil tam olarak ama estetik kaygılar göz önüne alınarak dizilmiş. Bazen cümle bitmiş ama şu arayı doldurmak için baştan başlamış orada.
1: Tamam.
0: Yani okuduğunuzda bir manasızlık çıkıyor.
1: Manayı feda edip biçime estetik. Daha çok önemli.
0: Onu konuşmuştuk. Evet. Urartu'da bu anlamda estetik daha önemli. Hatta bazı dil bilimcilere göre Urartu, epigraf veya işte filologlara göre Urartu aynı zamanda bu mezardaki şeylerden de yola çıkarak bir plastik, yani bir cephede hareket oluşturmak
1: hareket
0: için de çivi yazısını özellikle buradaki örnekten yola çıkarak kullanmış olabilir. Çünkü Urartu'da cephe anlayışı, yani hareketli cephe anlayışı nedense yok. Çok iyi mimarlarlar, çok iyi yontu ustaları anakayı ama yontu yok. Çok
1: evet.
0: İlginç. Asur'un böyle bir kopyası gibi, kötü bir kopyası. Yani yazı diline bakıyorsunuz aslında aynı. İşte figüratif tanrı betimlerine bakıyorsunuz aynı. Birçok noktada aslında bir Asur'u taklit etme olayı var, ihtiyacı var. Belki de oradan gelen ustaları, oradan beslenen bir Urartu okulu var.

0: hocam bir Urartu sivil mimarisinin hatta bir mahallesinin içerisindeyiz, evet, değil mi? Taban olarak da Urartu'ya kadar indik mi şimdi?
1: Tabii şu anda Urartulu'nun dolaştığı taban üzerindeyiz.
2: Aşağı yukarı 8. yüzyıl, milattan önce 8. yüzyıldayız.
1: Yani 2700 yıl önce hep Urartu şey yapıyor. Evet. 2700 yıl önce günümüzden 2700 yıl, 2600 yıl önceki bir Urartu evinin bu mahalleyi oluşturan evlerden birinin içindeyiz.
0: Nasıl belirliyorsunuz bunu? İşte burada da höyük açma sanatı devreye
1: tabii
0: giriyor.
1: Zor biraz. Yani höyüğün kazı mantığı ve şeyi başlı başına ayrı, arkeolojinin kuralları hep aynıdır ama burada farklı bir yöntem bilim izlemek gerekiyor. Kayıt sistemleri ayrı oluyor. Urartu arkeolojisinin bir temel sorunu da buydu aslında. Yani biz hep kaleleri, sarayları, tapınakları kazdık hocam.
2: Tabii.
1: Şimdiye kadar. Çünkü güzel olan şey oradaydı.
2: Ve daha karakteristik olan şey orada tabii. Evet,
1: kolaydı da.
2: Tabii.
1: Müzeleri güzel eserler getiriyordunuz. Güzel buluntular falan filan. İnsanın hoşuna gidiyor gerçekten.
2: Ama burası sıradan bir mahalle.
1: Evet, yani görüyorsunuz, evet. Bir esprisi yok ama bizim şey olarak, kültürel ve kronolojik olarak olayı çözdüğümüz yerler höyükler aslında. Çünkü mesela bir yerde sadece 2. Rusa'nın hikayesini yazabiliyorsunuz bir kalede.
2: Evet,
1: veya birinci Sardor'un.
2: Evet, evet.
1: Kral gelmiş, kurmuş, sonra yıkılmış gitmiş. Ama burada biz Van'ın 5000 yıllık tarihini bir şekilde yazıyoruz. Hı hı. Nasıl yazıyoruz? İlk Dun Çağı'ndan gelmiş insanlar oturmuş. Höyük zaten nedir? İşte kerpiç mimari kullandıkları için gelmiş, yıkılmış, onun üzerine düzeltmiş, tekrar yapmış, yıkılmış, tekrar yapmış, yıkılmış, tekrar yapmış ve bizim bu yapay tepecikler oluşmuş.
2: Oluşmuş.
0: Mecbur Sitadel'e de yakın olabilmek için Van Kalesi'nin etrafına konumlanmış herhalde.
1: Tabii, doğal olarak, lojistik olarak. Buradaki insanların zaten muhtemelen özellikle buradaki buluntulardan yola çıkarak Sitadel'le bir organik ilişkileri olduğu anlaşılıyor.
2: Evet. Yani karşımızda kale var, yakınımızda
1: sarayı var.
2: Çevresine de bu yerleşimler.
1: Aynen öyle. Tapınağı var.
2: Gelmiş.
1: Bu yakın yerleşme bir de Sitadel'in çıkış noktasına çok yakınız şu anda.
2: Evet. Şimdi bastığımız Urartu toprağı, evet, tavanı. Bunun altında işte ilk Tunç'tan bugüne kadar geliyor. Gidiyoruz. Demir'e geldiğimizde bu toprakla karşılaşıyoruz. Evet. Demir çağına.
0: Peki evet, en iyi gösterdiğimiz biçim bu kesit midir hocam?
1: Tabii.
0: Zaman katmanlarını en iyi burada mı, evet, gösteriyoruz?
1: Tabii, yani arkeolojinin aslında temel şey okumalarından diyelim. Şey anlamında okuma değil, arazi okumaları, evet, olarak temel şeyimiz, verimiz şeylerden gelir. Kesitlerden, profil dediğimiz.
0: Taban, Urartu.
1: Aynen öyle. Urartu tabanına basıyorsun şu anda. Evet, renkten de anladığınız üzere o Urartu yaşam sürecinin bize bıraktığı izler. Bu 9. yüzyıldan 7. yüzyıla Urartu'nun yıkılış sürecine uzanan tarihsel süreçte diyelim. Tabii ki Urartu'nun yükseldiği, kırılma noktaları oluştu ve tabii ki artık zayıflama ve bitiş süreçleri var. Buradaki bütün malzeme aslında büyük bir titizlikle toplanıyor, eleniyor. Toprak, bitki kalıntıları ayrıca değerlendiriliyor. Toprak kalıntıları, hayvan kalıntıları ayrı değerlendiriliyor ve biz burada yaşayan insanın hikayesini yazıyoruz böylelikle.
2: Evet.

0: şuraya geldik ilk önce.
1: İşte hocam o da bu geç demir çağı geç dediğimiz demir sürecin çağı. Şeyi. Onun hemen üzerinde de evet nedir o? Aslında mezar. Evet bir mezar. Mezarın tam şeyi kesmişiz, oradan aşağı inmişiz.
2: Mezar bakın şey da bundan mı anlıyorsunuz?
1: Aynen öyle, aynen öyle. Çok güzel. O kapak taşları, bugün bile öldüğümüzde işte bizim evet. üzerimize konulan kapak taşları gibi.
2: Bu ne taşlar. Olabilir? Osmanlı mı? Yok, o kadar geldik mi?
1: Daha erkene gidebiliriz. 11. yüzyıldan başlıyor bizim mezarlık alanı. Yani şunu söylemek istiyorum dönüşüm noktasında. Yani eskiden evlerin bulunduğu yer sonra mezarlığa dönüşebiliyor.
0: Tabii tabii.
1: Yani aradan çünkü yüzyıllar geçiyor. Evet. Bazen aslında 50-60 yıl sonra bile bir yer, bir konut, yani insanların yaşadığı yer, ölüler, evet,
0: tabii, ülkesinin şeyine dönüşebiliyor. Tabii katmanlar yükseldikçe höyüğün mantığı da o zaten,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, enteresan bir şey. Yani yerleşme modeli değişiyor.
2: En üst katman?
1: Orada da artık yavaş yavaş günümüze doğru
0: geliyoruz. En üstten de biz yürüyerek buraya evet. geldik.
1: Modern şey.
0: Evet. Evet, peki buranın sosyal durumu neydi? Kimler, hangi kesim mesela burada oturabilirdi?
1: Şimdi konum itibariyle ve içinden çıkan buluntulardan yola çıkarak beslenme alışkanlıkları, işte hikaye uzatılabilir ama ben kısaca söyleyeyim. Stadel kısmıyla ilişkili, belki oradaki hizmet sektöründe çalışan bir kısım insanın yaşadığı yerler buralar. Fakat şöyle bir
2: emekçi
1: ayrım...
2: Emekçi kesim yani.
1: İşte bu nokta da çok önemli. Çünkü biz hep şey zannediyoruz. İşte burada fakirler varsa evler hep fakirlerin. Fakirler derken şey yapıyorum tabii yani daha ne bileyim hizmet. Evet. Ama burada öyle bir şey görmüyoruz. Hemen arkamızda aslında 16 odalı bir eski kazılardan bey konağı olarak tanımlanan bir konut da var. Aslında bitişik. Bugün bile yani bir köye gittiğinizde burada ağanın evinin hemen yanında daha basit tabii. bir yaşam modelini görebiliyorsunuz.
0: Tabii sizin söylediğiniz o kentlerdeki statüleşme durumu çok modern bir şey aslında. Tabii, modern tabii. kentlerle ilgili bir
1: tabii,
0: şey.
1: Tabii.
0: Demek ki Urartu da dahil olmak üzere o dönemlerde böyle bir ayrım yok.
1: Tabii. Evet. Ev içi gömü Urartu'da çok yaygın olmadığını veya çok olup olmadığı tartışılıyordu. Biz mesela onu tespit ettik. Ev içi veya evin hemen kenar duvarına yapılmış gömüler tespit ettik. Yani hep dışarıda olan nekropole değil, hemen evin bahçesine yapılmış gömüler o anlamda çıkan buluntulardan çok, o pozisyon çok anlamlıydı. Tabii buluntular da o çerçevede kaliteliydi. Aşağı inerken aslında bir şeyleri hep yok ederek, ortadan kaldırarak inmek durumdayız.
0: Klasik arkeolojiye göre bir şanssızlık,
1: evet, şanssızlık
0: denilebilir.
1: Denilebilir.
0: Tabii.
1: Ama yeni model, arkeolojinin yeni tabii modelleri gelişiyor, teknolojisi gelişiyor. Bazen biz hiç aşağı inmeden aşağıda neler olduğunu tespit edip ona göre hemen yanına bir de artık izlenebilir, görünebilir mimari çıktığında eskisi gibi böyle bu benim dönemim değil, kazıyım aşağı ineyim mantığı yok, koruyoruz.
0: Anladım.
1: Yani pasif koruma teknikleriyle.
0: Ondan daha ötesine gidebilmek için başka bir yerde açmanız lazım.
1: Yerde. Yani biz evet. burada mesela Urartu mimarisini yakaladık, burada biz bunları sökelim, alta inelim mantığı yok artık. Burayı terk ediyoruz.
0: Bir yandan itibaren inmeye başlıyoruz.
1: Evet, uygun başka evet. bir alana. Yani burada koruma önlemlerimizi alıyoruz, başka bir alana kayıyoruz. Evet.

0: Kolay gelsin.
1: Teşekkürler.
0: Hummalı bir çalışma var. Hı hı. Arkeologsunuz.
1: Evet, arkeologum.
0: Hangi üniversiteden?
1: Ege Üniversitesi.
0: Ege Üniversitesi. Prohistorik.
1: Evet.
0: Köylük çalışması, hı hı, değil mi bu?
1: Aynen.
0: Evin içerisinde bulunan, yani mezardan, hı hı, başka, işte kemik, insan kemiğinden başka, hı hı, bulunan en fantastik veya en önemli şey ne oluyor burada?
1: Mesela tandır alanında at gömüsü bulunmuştu.
0: At
1: daha
0: gömüsü.
1: Önce de şuradaki alanımızda. Orada at gömüsü bulundu. Onun dışında tandır çukurlarımız bulundu. Hı hı. Yine taş temelli alanlarımız oluyor.
0: Tandır oranın bir konut olduğuna dair en belirgin özellik mi o?
1: Evet, en belirgin özelliklerden
0: aynı
1: bir tanesi.
0: Aynı zamanda kış koşullarında onu soba olarak, ısınmak olarak,
1: tabii ısınma yeri olarak da kullanılabiliyor.
0: Kendi yaşam hikayenizde ya da böyle hani mesleki olarak arkeolojiyi seçmenizde ne sizi böyle heyecanlandırdı? Yani ne düşündünüz de bu meslekte karar kılmaya tercih yaptınız? Yani çok zor. Biraz önce de anlattım yani sıcaklık 44 derece,

0: İşte toprakla haşır neşirsiniz. Özellikle hani kadın olmanın da vermiş olduğu böyle o zarafetle, hani bu böyle kadın işi de değil, pek erkek işi de gibi de görünüyor ama hani siz daha çok bilimsel hani fırça kısmında oluyorsunuz.
1: Ya aslında kazı alanına geldiğimiz zaman hani küçük işler ya da büyük işler fark etmiyor. Herkes, hani cinsiyet farkı olmaksızın herkes her işi yapıyor. Gerektiğinde biz de kazma kürek kullanıyoruz.
0: El arabası, kullanıyorsunuz.
1: Tabii yani alanda tabii dayanıklı olmak gerekiyor bunları yapabilmek için. Hani ben en baştan beri hani kendim bildim bileli hep arkeoloji üzerine istedim. Arkeolojiyi zaten severek yapılması gereken bir meslek.
0: Evet tabii, kesinlikle.
1: Sevilmediği sürece zaten hiçbir şey yapılamaz. Yani sadece kazma kürek yapmaya geçtim, hani fırçayı bile süremezsiniz.
0: Kadın elinin değdiği her şey gerçekten güzel oluyor ama arkeoloji daha bir güzel oluyor.
1: Ona bir şey diyemeyeceğim.
0: Fırçanızı size iade ediyorum.
1: Teşekkür
0: kolay gelsin
1: ederim,
0: diyorum.
1: Sağ olun.
0: Hepinize kolay gelsin arkadaşlar. Devam etmek lazım.
1: Kolay gelsin.

0: Hocam, analı kızlı kutsal alandayız. Kral II. Evet. Sarduri zamanında tapınak olarak ana kaya oyularak inşa ettiriliyor. İki tane nişimiz var, bir sağda bir de solda zaten. Nişlerin içerisinde yine böyle Asurca yazılar var ama günümüze böyle biraz formasyona uğramış bir şekilde geliyor.
1: Deformasyona uğramış bir şekilde geliyor.
0: Böyle 9 tane anıt taştan söz ediliyor. Bu anıt taşlarda 2. Sarduri sefere giderken yazdırılmış olduğu Asurca bir hikaye var burada.
1: Evet.
0: 3 tanesi burada, 3 tanesi Van Müzesi'nde, 3 tanesi de yurt dışında, Gürcistan'da bir müzede sergileniyor.
1: Ve çok muhteşem bir tapınak aslında o dönemler için. Hakikaten çok büyük, yüce bir yapı sayılabilir. Evet. Zaten bir duvarı tamamen kayalara oyulmuş. Ve
0: iki tane niş oluşturulmuş böyle ki yüksek denişler yani.
1: Evet ve buradaki setlerden de anlıyoruz ki çevreden buralarda bir kerpiç kapalı alanda oluşturulmuş.
0: Evet.
1: Şimdi, tapınak yani sadece bu avludan ya da işte açık alandan ibaret bir şey değilmiş.
0: Evet.
1: Şimdi şunu kestirmeye çalışıyorum. Kale bu tarafta kaldı. Kalenin eteklerinde artık iyice ovaya indiğimiz zaman bu tapınağı görüyoruz. Kalenin çok altında. Ana yolda zaten orada. Yani iyice şehre inmiş durumdayız.
0: Van şehrine doğru. Evet. Van şehrinden buraya gelirken kalenin ilk görülen yüzü de burası oluyor. Kuzeybatı cephesi. Burada bir avlu var. Sizin de dediğiniz gibi böyle bir tümsek var. Tümseğin hemen altında. İsterseniz göstereyim size. Şimdi 2. Sarduri tarafından yaptırılan bu kutsal alanın böyle bir geniş avlusu da mevcuttu. Burada Tanrı Hal diye adaklar sunuluyordu. Adaklar burada kurban ediliyordu. Buradan o kurbanların kanları bu kanal vasıtasıyla kaleden aşağıya dökülüyordu. Şimdi kutsal alan ya burası. Araya zaman girdiği vakit ve başka uygarlıklara geçtiği zaman bir takım efsanelere de maruz kalıyor. Bu efsanelerden biri bölgede yaşayan genç ve bekar kızlar kendilerine hayırlı bir eş, koca bulabilmek için bu kanalın içerisine oturuyorlarmış. Oturduklarında da şöyle bir dörtlük söylüyorlarmış. O yanım keçe, bu yanım keçe, bana hayırlı bir koca ya da bana hayırlı bir bey eyle gibi bir şey söylüyorlarmış. Ama tabii o dönemde kızların biraz koca bulması için ince olması gerekiyormuş herhalde değil mi? Ama yani mesela benim gibi böyle kalçaları büyük bir adam buraya otursa.
1: Şimdi buradaki biraz önce baktığımız o yazıtla filan hiçbir alakası olan bir şey değil tabii bu, onu da belirtmek lazım.
0: Kesinlikle.
1: Bu tamamen sonradan uydurulmuş bir durum.
0: Peki şimdi ben oturayım mı?
1: Yapma bunu.
0: O yanım keçe, bu yanım keçe. Tanrım bana güzel bir prenses eyle diyeyim mi?
1: Vallahi tavsiye etmem pek ama.
0: Bendeki basenler biraz büyük ama hocam galiba oturabildim.
1: Yapma işte bunu.
0: O yanım keçe, bu yanım keçe. Tanrım bana güzel bir gelin eyle.
1: Gitme.

0: Yani bütün o Urartu bölgesinden bahsederken ya da Urartu krallıklarından bahsederken kültüründen vesaire şöyle bir durum var. Genellikle tarihçiler bu konuda bir polemik halindeler.
1: Hangi konuda?
0: Hangi konuda? Yani Urartu krallıklarının kökü nereye bağlı? Bazı Avrupalı ve Ermeni tarihçiler der ki bu krallıkla, Urartu krallığıyla Ermeni krallıkları arasında çok yakın bir ilişki vardır.
1: Bunun argümanları var mı peki?
0: Evet, çok makul argümanları da var bunun. Mesela tam da milattan önce 6. yüzyılda, yani artık bu bölgede Urartu'dan bahsetmeye başladığımız yıllarda Med Kralı 1. Darius'un yazıtlarında mesela burada, bu bölgede bir Ermeni topluluğunun olduğundan söz edilir. İkincisi, Med Lidya çatışmaları sırasında batıdan kaçan Ermeni topluluklarının yine milattan önce 6'da Fırat'ın doğusuna yerleştiği yazılır. Yani yine bu bölgeye geldiklerinden söz ediyoruz. İşte Teselya'dan ve Balkan Yarımadası'ndan göç eden Ermenilerin ilk önce Perslerin bir satraplığı olarak varlıklarını sürdürdükleri, ondan sonra da yine milattan önce 6. yüzyılda bu bölgeye geldikleri söylenir, yazılır. Bunların hepsi tabii geçerli argümanlar. Urartu bölgesindeki Ermenilerin varlığına ait. Hatta senin mesela çok sevdiğin bir eserden bahsedeceğim. Ksenofon'un o 10 binlerin dönüşü milattan önce 5'tir. Öyle zannediyorum.
1: Doğru.
0: Ve o da Orta Anadolu'da bir Ermeni varlığından söz eder. Şimdi buraya kadar argümanlar tamam. Fakat karşı tezi savunan, yani bu iki krallık arasında, Ermeniler ve Urartular arasında bir bağ olamayacağını savunan
1: argümanları
0: tarihçiler de çok önemli bir yerden konu açarlar. Onlar da dilden bahsetmeye başlarlar. Derler ki
1: böyle bir kültür varsa böyle bir dil de oluşması
0: gerekiyor. Urartular Kafkas dil grubuna dahildir. Halbuki Ermeniler Hint-Avrupa dil grubuna aittir. O zaman bunlar arasında nasıl bu kadar yakın bir ilişkiden söz edilebilir? Tabii bu hangisi daha doğrudur, hangisi haklıdır, hangisi haksızdır ona biz şu anda karar veremeyiz ama zannediyorum ki bu tartışma daha çok yıllar devam edecek. Onu da bir hatırlatayım dedim yani.
1: Peki.

0: Eski Van yerleşkesi hocam. Böyle yukarıdan baktığın zaman, tepeden kuş bakışı baktığın zaman tüm yerleşkeyi görebiliyorsun.
1: Gerçekten ama muhteşem görünüyor.
0: Yerleşkeyi bir de tarihsel sınıfla da görebiliyorsun.

0: diyorsunuz.
1: Asıl onu düşününce çok etkileyici.
0: Çok etkileyici değil mi? Böyle baktığınız zaman Osmanlı dönemi var. 20. yüzyılın
1: 800 yıla yakın bir alan burası. Yani yerleşim kabul eden bir alan.
0: Evet.
1: Evet, 20. yüzyılın ilk çeyreğine kadar da gelmiş.
0: Evet. Ulu Cami minaresi böyle tam ortadan bir şekilde yıkılmış. Hatta o son depremde de hasar görmüş.

0: Ama tam net değilmiş
1: tam
0: galiba.
1: Tam net değilmiş, evet. Bir de Kaya Çelebi Camii var, minik. Hı hı. Hemen onun böyle çapraz solunda da hamam var.
0: Hamam var. Önde de, o da son depremde yıkılmış, Van depreminde. Kerpiç bir kiliseymiş orası da. Evet. Surp Pavlos Pagos. Çifte kilise diyorlar.
1: Haklısınız.
0: Yani
1: bu görülen
0: 800 yıllık
1: de,
0: dediğim gibi bir... Evet. Uygarlıkla karşı karşıyayız değil mi? Aynen. Evet, tümsekler diyordun.
1: Onlar da sivil mimariymiş hocam.
2: Yavaş yavaş boşaltılan ve kimi siyasi nedenlerle de çatışma ortamı yaratılan ve terk edilen bir kent şimdi aslında gün yüzüne çıkıyor yavaş yavaş.
1: Geçen sene burada bir höyük çalışması yapmış yine İstanbul Üniversitesi Erkan hocam. Böyle minik minik caddeler görünüyor.
0: Evet.
1: Daha Urartu'dan kalma böyle.
0: Hala demek ki burada arkeolojik çalışmalar bu tarafta da devam ediyor.
1: Evet, bu tarafta da devam ediyor.
0: Oktay Aslanapa'nın burada bir arkeolojik çalışma yaptığını biliyoruz.
1: Bu camide yapılmış.
0: Evet, evet.
1: Zaten kitabının, Türk sanatı kitabının kapağında da bu Ulu Cami'nin minaresi vardır. Ben lise dönemlerimde, yani 90'lı dönemlerde.
0: Ve çok kozmopolit de bir yerleşim burası.
1: Evet.
0: Yani 20. yüzyılın o ilk çeyreğine kadar Türkler, Kürtler ve Ermeniler burada iç içe yaşıyorlar.
1: Ermeni nüfusu çok daha fazlaymış.
0: Daha fazlaymış. Ama üç grubun yaşadığı kozmopolit bir alan burası.
1: Böyle hani siyasi çalkantılardan dolayı terk edildiği de söyleniyor. Bir de bataklığın bu tarafa gelmesiyle birlikte de artık yerleşkeye müsait değil. Onunla birlikte bulaşıcı hastalıklar
0: falan. Bataklık faktörü çok önemli. Gerçekten büyük bir kısmı bataklık. Bundan sonrası bataklık, evet. Göle doğru. Evet. Ya da Vanlıların deyimiyle denize doğru.
1: Denize doğru.
0: Bataklık ama çok güzel.
2: Van kenti 2700 yıl boyunca yaşayan bir kent. Bugün modern Van'da aynı yere kurulmuş. Biraz ötesine tabii, yani taşınmış kent ama kent tarihi açısından baktığınızda böylelikle 5000 yıllık bir yerleşme sürecinden bahsedebiliyoruz.
1: Hocam asıl orada sizin anlatmanız gereken çok güzel bir eser var.
0: Evet, senle daha önce de konuştuk. Orayı özellikle konu etmek istiyorum, anlatmak istiyorum. O gördüğümüz cami ve onun altındaki burç bir ressamın eserlerine konu oldu.

0: oryantalist bir ressam bu. İlginç de bir hikayesi var Jules Verne'in. Bu 19. yüzyılın ilk çeyreğinde doğan bir ressam. Sanat eğitimini Paris'te alıyor. Sonra 19. yüzyılın ortasında şey yapmak için bir mühendisle beraber işte köprü yapmaya gelen bir mühendisle beraber İstanbul'a geliyor. İstanbul'da o mühendis için bir takım çizimler yapıyor. Hı hı. Fakat sonra o işi terk edip ya da işi bitiyor bilmiyorum. O işi terk edip bütün Anadolu'yu gezmeye başlıyor.
1: Gezgin oluyor.
0: Sinop ama ressam. Evet. Oralarda hep resimler yapıyor. Sinop'a gidiyor, Trabzon'a gidiyor, Harput'a gidiyor. İşte buraya geliyor, Van'a, işte Diyarbakır, Bitlis vesaire. Buraya geldiği zaman da Van Kalesi'ne tabii ki çıkıyor. Biz nasıl gelince hemen ilk önce Van Kalesi'ne geldik. Orada şu karşımızda gördüğümüz minareyi yapıyor. Hayır pardon, çok yanlış söyledim. Bunu döndükten sonra Paris'te yapıyor.
1: Ha, bunu
0: çizimini yapıyor burada, eskizini anladım. Yapıyor. Yağlı boya tablosunu da Paris'te anladım. Yapıyor. Fakat mesela Erkan Konyar'ın editörlüğünü yaptığı o Urartu kitabında bir gravür daha önce görmüştük senle.
1: Evet.
0: O gravürü de yapıyor. O da bu kalenin burçlarından bir tanesi.
1: Evet.
0: Dolayısıyla işte bu Julien Laurent işte bir romantik dönem sanatçısı. Yani 19. yüzyılın o Avrupa'da romantizmin

0: en yükselmiş atmosferinin sanatçısı. Dolayısıyla o zamanın anlayışı da bilinmeyen yerlere gitmek, evet. Bilinmeyen yerleri resmetmek, işte oryantalizmi oradan geliyor zaten. Bir maceracı ruh var. Hatta Afganistan'a ve İran'a kadar da gittiği biliniyor. Oralardan da çok resimler yapıyor. En son bir şey daha söyleyeyim. Paris'e döndükten sonra bir de Ayasofya resmi yapıyor İstanbul'dan. Ama eskizlerine döndükten sonra yağlı boyayı yapıyor. Onunla da Legion d'Honneur madalyası alıyor.
1: Harika.
0: Evet, yani buradaki çalışmaları bir hayli yararlı oluyor ona da. Yani bunları hatırlamamak zaten mümkün değil. Yani çok etkileyici hikayeler bunlar. Hele o ressamın eserine modellik etmiş bir yapıyla da karşı karşıya kaldığınız zaman anlamadan olur.

0: Mahkeme lehimize sonuçlandı baba. Kazandık davayı.
1: Yaşasın benim aslan oğlum.
0: Bir daha hiç ayrılmayacağız.
2: Evleniyor musun? Kiminle?
1: Sen Amerika'dan döndükten sonra inşallah.
3: Uçağınız hareket etmek üzeredir.
4: Kayınvalidesiyle buluşmak için buraya gelecek, Despina'nın evine düşecek.
1: Güzel.
0: Seni sevmenin hata olduğunu anladım.
4: İlaçla bayıltıp erkeklerle resimlerini çektiren benim.
5: Yavrusunu kurtarmak için katil oldu.
6: Bu işi babanla yaptır bizi baban!
0: Masum bir kızı uçuruma atmakta tereddüt etmediniz değil mi?
7: Çocuğumuzu söylemek için telefon ettiğim zaman yüzüme kapattın telefonu.
0: Sanığın avukatı olarak yeni şahitler getiriyorum.
8: Söz Müdafaa'nın bugün 16.15'te TV4'te.

0: olsun ve İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi'ndeyiz.
1: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar İstiklal Caddesi'nde dolaşıp güne nefis bir kahvaltıyla başlıyor.
0: Söğüş, peynir zeytin, bal kaymak, peynirli menemen.
1: Tarihi İstanbul Sinema Müzesi'ni görüntülüyor.
0: Restorasyon ve renovasyon çalışması yapıldıktan sonra en güzel haliyle bizleri karşılayan İstanbul Sinema Müzesi.
1: Ve finalde Atlas Sineması'nın etkileyici sahnesini ekrana taşıyor.
0: Sevgili seyirciler, sizlere Atlas Sineması'nın sahnesinden sesleniyorum.
1: Gezmek olsun, Cumartesi 11.30'da TV4'te.

Binlerce yıllık tarihiyle hala keşfedilmeyi bekleyen Anadolu toprakları. Yüzyıllardır bereketin, inancın, bolluğun hüküm sürdüğü kadim topraklar. Ne çok şiir yazılmıştır Anadolu adına. Ne aşk hikayelerine tanık olmuştur kim bilir. Ne canlar vermiş, ne canlar yeşermiştir bu topraklarda. Kimi zaman umudun, kimi zaman hüznün adresi olmuştur. Ve Anadolu'da bir kent, binlerce yıllık geçmişiyle, Göbekli Tepesi, Balıklı Gölü, Karahan Tepesi ile tarihin başladığı nokta. Burası Peygamberler Şehri Şanlıurfa. Şanlıurfa deyince tarihlerdir akla gelen yerlerin başındaysa şüphesiz Balıklı Göl gelir.

Balıklı göle gidip hayran kalmamak, ayak seslerinizi takip eden balıkların uyumuna şaşırmamak elde değildir. Balıklı Göl, Hazreti İbrahim'in Nemrut'un zulmünden kurtulduğu yer olarak kabul edilir ve bu nedenle hem İslamiyet hem de Hristiyanlık açısından büyük bir öneme sahiptir. Tek Tanrı fikrini savunan Hazreti İbrahim, Nemrut tarafından günümüzde Urfa Kalesi'nin bulunduğu tepeden ateşe atılır. Bu esnada Allah tarafından ateşe, "Ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamet ol" emri verilir. Bu emrin üzerine ateş suya, içinde bulunan odunlar da balığa dönüşür. Ve Şanlıurfa'da tarihin sıfır noktası olarak kabul edilen bir yer Göbekli Tepe. Tarihte yeni sayfalar açılmasına neden olan ve yüzlerce yıldır kabul edilen bazı bilgilerin değiştirilmesini gerekli kılan Göbekli Tepe'nin keşif tarihi 1963 yılına gitse de ilk kazılar 1995 yılında başlamıştır. Bir yerleşim alanı olarak kullanılmayan, yalnızca dinsel amaçlara hizmet eden bu yerde birden çok tapınak bulunur. Göbekli Tepe pek çok yeni bilginin açığa çıkmasını sağlasa da buluntularla ilgili hala çözülemeyen sorular bilim adamlarının kafasını kurcalamaya devam ediyor. Göbekli Tepe'nin ardından insanlık tarihine ışık tutan yeni keşifse Karahan Tepe. 12 bin yıllık geçmişe sahip Göbekli Tepe'den bile daha eski bir tarihe sahip olduğu düşünülen Karahan Tepe, Neolitik dönemin önemli yerleşimleri arasında sayılıyor. Karahan Tepe'de de Göbekli Tepe ve çağdaşlarında olduğu gibi yuvarlak planlı yapıların belirli yerlerde yoğunlaşması dikkat çekiyor. Mezopotamya'nın esrarengiz şehri, peygamberler diyarı. Anadolu'nun göbeğinde tarih kokan bir şehir. Anlatılacak hikayesi bitmeyen, tarihe ışık tutmaya devam eden bir kent. Şanlıurfa, tarihin sayfalarını aralamaya, bize yeni keşifler sunmaya devam ediyor.

Berekettir Anadolu. İnançtır, yardımseverliktir, sadakat ve samimiyettir. Birlik ve beraberliktir Anadolu. Seyit Onbaşı'dır, Şerife Bacı'dır, Nene Hatun'dur. Bir somun ekmeği bölmektir Anadolu. Her karış toprağı cennettir. Ve Mezopotamya'nın kalbinde kadim bir uygarlıktır Mardin. Çan seslerinin ezan sesleriyle kucaklaştığı, medeniyetlerin buluştuğu, camileri, manastırları, antik kentleri, tarihi sokakları ve evleriyle bir açık hava müzesidir Mardin. Mezopotamya Ovası'nı yukarıdan selamlayan, tarihin kültürle harmanlandığı, efsunlu topraklarda medeniyetlerin kol kola girdiği şehirdir Mardin. Arapça kaynaklarda Maridin, Süryanice kaynaklarda Marde ve Kürtçe kaynaklardaysa Merdin olarak geçer. Romalılarsa buraya Maride ismini verirler. Adında bile medeniyetlerin kardeşliği saklıdır Mardin'in. Gece ayrı, gündüz ayrı büyüler Mardin. Gün kendini geceye teslim ettiğinde yeni gelinin gerdanındaki telkari bir kolye misali göz kamaştırır şehir. Bugünkü görünümüne Hamdaniler döneminde kavuştuğuna inanılan Mardin Kalesi, şehre en hakim noktada

gece gündüz nöbet tutar. Sarı kesme taşlardan inşa edilen Mardin evleri, görenleri hayran bırakan birer şaheserdir. Her biri bir başka gizeme açılan Mardin sokakları ise konuksever birer ev sahibi. Milattan önce 530 ila 750 yıllarına tarihlenen ve adını Pers Kralı 3. Dara'dan aldığı bilinen Dara Antik Kenti'nin içindeki su sarnıcı, tapınak, su deposu ve zindanla eskiden askeri garnizon olarak kullanıldığı rivayet edilir. Mardin denince herkesin dilinden tek nefeste dökülür adını safran çiçeğinden alan Süryanilerin mabedi Deyrul Zafaran Manastırı. Artuklular döneminde inşa edilen ve ayakta duran minaresinde hem dört büyük mezhebin hem de aşere-i mübeşşerenin isimlerinin yazılı olduğu Ulu Cami. Yine Artuklular döneminde başlayan, Moğol istilasıyla yarım kalan inşası Kasım İbni Cihangir tarafından tamamlanan Kasimiye Medresesi ve Süryaniler için hala bir dini eğitim merkezi olan Mor Gabriel Manastırı. Moğol istilası sırasında hapsedilen Sultan İsa'dan adını alan Zinciriye Medresesi ve 1500 yıllık Kırklar Kilisesi. Ve tarihin derinlerinden gelen nice eseri, doğal zenginlikleriyle taşın ve inancın şiiridir Mardin.

Kızıldağ'dan doğan Kızılırmak, Köse Dağı'ndan doğan Yeşilırmak ve Fırat'ın en önemli kolu olan Karasu Nehri bir şehrin içinde doğmakta. O şehir Mezopotamya'dan gelen kervanların geçtiği, Selçuklular döneminde tüccarların ziyaret ettiği bir merkez. O şehir tarihin her döneminde önemli bir yönetim merkezi olan Sivas. Şehrin isminin nereden geldiğine dair pek çok rivayet var. Rivayetlerden ilki şöyle. Sivas kurulmadan önce ulu ağaçlar altında kaynayan üç pınar varmış. Bu pınar Tanrı'ya şükür, ana ve babaya minnet ve küçüklere şefkat duygularını ifade edermiş. Bu üç pınara Sipas suyu denirmiş. Zamanla mukaddes sayılan bu üç pınarın etrafında küçük bir yerleşim merkezi kurulmuş ve Sipas ismi verilmiş. Diğer bir rivayete göre ise Sivas ismi eski kavimlerden Sivasiplerden gelmektedir. Sivas ilk çağlarda Talavra, Megalopolis, Karana ve Diapolis isimleriyle anılmış. Sivas ismiyle ilgili bir başka rivayete göre ise kentin adı Farsça'da üç değirmen manasına gelen Sebast kelimesinden gelmektedir. Sebast ismi zamanla halk dilinde Sivas olarak yerleşmiş ve Sivas ismi bu şekilde oluşmuştur. Ülkemizde Konya'dan sonra en çok Selçuklu eserinin bulunduğu ildir Sivas. 13. yüzyıla ait Gök Medrese, Çifte Minareli Medrese ve Mavi Medreseleri Çini sanatı açısından mutlaka görülmeye değer yerlerden. Ulu Cami ise 1100 yılında inşa edilmiş. Hititlerin stratejik kalesi, Kadı Burhanettin, Danişment, Eretna Beyliği'nin başkenti, Selçuklu Devleti'nin Darül Lalası, Osmanlı İmparatorluğu'nun eyalet merkezi, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Anadolu'nun birlik ve dirlik yurdu Sivas. 4000 yıllık tarihi ile adeta bir kültür ve sanat şehri olan kent, birçok şairin de şiirlerine ilham kaynağı olmuştur. İşte onlardan biri Güven Tahtakıran'ın kaleme aldığı Sivas'la Hasbihal şiiri. Karanlıkta kandil olur yanarsın, kuraklıkta çağlayan bir pınarsın. Kökü derinlerde ulu çınarsın. Ta ezelden bağrı yanıksın Sivas, Türk'ün tarihine tanıksın Sivas. Kış aylarında beyaza bürünen Yıldız Dağı şehrin en önemli yerlerinden. Dağ ile ilgili çeşitli türküler ve efsaneler oluşmuş. Kayak için uygun pist alanları bulunan dağ, Sivas'ın kış turizmi için önemli merkezlerinden biri olarak ön plana çıkıyor. Selçuklu devrinin dev eserleriyle süslediği, Kurtuluş Savaşı'nın temellerinin atıldığı, tarihi yapıları ve doğasıyla Türkiye'nin önemli kentlerinden biri olan Sivas, Anadolu'nun yüksek platoları ve dağlık alanları arasında yer alıyor. Osmanlı egemenliği süresinde eyalet merkezi haline gelen Sivas için Evliya Çelebi'de seyahatnamesinde şehirde 40 ilkokul, 1000 dükkan, 18 han ve 40 kadar çeşmesi var diyerek bahsediyor.

0: Böyle hayırsever bir iş adamının sizin gibi bir oğlu olsun, yürekler acısı doğrusu.
1: Çok memnun oldum efendim.
2: Ben de memnun oldum.
1: Delikanlıyı çok beğendim.
3: Haludun Bey verifikası geldiler.
4: Oo, buna çok memnun oldum. Bu akşamki giriş partisi heyecanlı geçecek.
2: Biraz daha demekle neyi kastediyorsun?
4: Okulunu bitir, ciddi olup olmadığını zaman gösterecektir.
5: Ne olursa olsun babanı çok sevdim Taner. Onun parasına bugün de yarın da ihtiyacımız olmayabilir. Ama sevgisini...
3: İstanbul Belediye Reisi adına sizleri karı koca ilan ediyorum. Tebrik ederim.
2: Karınızın bindiği dolmuş arabası bir trafik kazası geçirmiş. İlk yardım hastanesinde yatıyormuş. Durumu iyiymiş.
6: Maalesef karınızın çok az bir ömrü kaldı.
1: Allah'ım kurtar kızım. Yavrumu kurtar Allah'ım.
4: Ne kadar lazımsa üst tarafını sen doldur.
7: Aşk hikayesi bugün 18'de TV4'te.

0: Yeni haftada yeni heyecan, yeni sorular, yeni bilgiler ve tabii ki yeni yarışmacılarımızla birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: Aramıza 3 yeni yarışmacımız katıldı. Hemen tanımaya başlayalım. Hikmet Bey merhaba.
2: Merhaba. Öncelikle hoş bulduk. Ben özel bir şirkette gümrük departmanında görev alıyorum. Aynı zamanda yarı profesyonel sayılacak tiyatro oyuncusuyum.
0: Harika.
2: Teşekkür ederim. Şimdilik bu kadar. Başka?
0: Hoş geldiniz. Hoş Başarılar bulduk. Diliyoruz.
2: Çok teşekkür
0: İlerleyen
2: ederim.
0: İlerleyen dakikalarda daha fazla tanıyabiliriz tabii ki. Seray Hanım merhaba.
3: Merhaba. Adım Seray Kabacıoğlu. 28 yaşındayım. Türkçe öğretmeniyim. Evliyim. 2 yaşında bir oğlum var.
0: Allah bağışlasın.
3: Sağ olun. Teşekkür ederim. Buradan da ona sevgilerimi gönderiyorum. Bu kadar şimdilik.
0: Peki. Ve Serap Hanım siz de hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Serap Nalbantoğlu Karaöz ben. İstanbul Üniversitesi'nde çalışıyorum. Öğretim görevlisi olarak. Evliyim, bir oğlum var 9 aylık. Balamir. Onu öpüyorum buradan.
0: Balamir, Allah bağışlasın.
4: Evet.
0: Peki. Kadar. Başarılar diliyoruz. Nuhat geçen hafta Cuma finaldeydi ve 5000 lira para ödülünü de kazanarak aynı zamanda yeni haftaya bizimle beraber başladı. Hafta sonu nasıl geçti Nuhat?
5: Çok güzel bir gündü bu arada. Çok önemli bir tecrübeydi benim için. Hafta sonunda ailemle ve arkadaşlarımla paylaştım bu mutluluğu. Onlar da sevincime ortak oldular. Gerçekten güzel bir gün, güzel bir hafta sonu geçirdim.
0: Bugün şimdi yeni rakipler var. Bakalım nasıl bir yarışma, nasıl bir gün bizleri bekliyor. Hemen formatımızla ilgili kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Final öncesinde 3 etap sizleri bekliyor. Birinci etap bilgi etabı, her bir sorunun değeri 1000 puan. İkinci etap dikkat etabı, bu kez soruların değeri 2000 puan olacak. Ve son etaba geçtiğimizde de akıl oyunu etabı, orada da her bir sorunun değeri 3000 puan. Her etapta 4'er soru yönelteceğim sizlere. Bir kişi bildiği takdirde çarpı 2 puan kazanacak. Ve aynı zamanda en fazla puan alan yarışmacımız da 5000 lira para ödülü için burada benimle birlikte yarışacak. 20 saniye süreniz olduğunu hatırlatıyorum. Bir sorunuz var mı?
3: Yok.
5: Okay.
0: O zaman haftaya başlayalım mı?
5: Başlayalım.
0: Dünyanın en çok bilgi veren yarışması Cevap Soru'da başlıyor.
6: Cevap Soru'da, Cevap Soru'da.
0: Ve yeni haftanın ilk sorusu geliyor. İşte konu başlığımız.
7: The boom, the flash bulbs go off. Super Bowl 51 is underway.
8: It's 50. It's a chance.

Bir spor türüyle başlıyoruz yarışmamıza. Bir binicinin yabani at, sığır veya boğa üzerinde durabilmesine dayanan Amerikan sporudur. Orta ve Kuzey Amerika'da gerçekleştirilen yarışma amaçlı bir gelenektir. Asıl olarak bir ticari faaliyetin parçası olan sürü çobanlığına ait olan bu işlem zamanla geleneksel bir yarışma haline dönüşmüştür. Amaç, at, boğa veya sığırın üzerinde 8 saniyeden daha fazla kalabilmektir. Hayvanın üzerinde eğer bulunmaz. Sorumuz gelsin. Bir binicinin yabani at, sığır veya boğa üzerinde durabilmesine dayanan Amerikan sporuna ne ad verilir? Süreniz başladı.

0: 14 saniyemiz. Süremiz sona erdi. Cevaplarınızı rica edeyim lütfen. Hikmet Bey.
1: Rodeo.
0: Seray Hanım.
2: Ben daha yarışmanın başından oğlumun adını yazmalı öpücüklerimi gönderiyorum tekrardan. Maalesef bilmediğim bir yerden geldim.
0: Peki. Murat.
3: Çok fazla fikir üretemedim ama binicilik olduğunu düşündüm. O yüzden binicilik yazdım.
0: Binicilik ve Serap Hanım.
4: Rodeo.
0: Siz de aynı cevabı verdiniz Hikmet Bey ile beraber. Sporlarımız nasıl Hikmet Bey? Bayağı bir fit görünüyoruz.
1: Çok teşekkür ederim. Maratonlara katılıyorum. Koşu
0: maraton
1: yapıyorum. Evet, evet.
0: Öyle mi?
1: Evet, evet. En son 10 kilometre, daha sonra bir challenge yapıp onu 15 kilometreye çıkardım. Şimdi de yakın zamanda Antalya'da 21 kilometre koşmayı düşünüyorum.
0: Harika. Yani hem edebiyat, hem tiyatro, hem spor. Ne ararsak var.
1: Evet, biraz çok yönlü diyebiliriz. Evet.
0: Güzel. Peki, şimdi iki tane rodeo. Bir binicilik var ve Seray Hanım da oğluna buradan kalbini gönderdi. Acaba ilk sorumuzun doğru cevabı ne? Rodeo olacaktı doğru cevap ve Hikmet Bey ile Serap Hanım puanlarla başlıyor yarışmamıza. Geçiyoruz şimdi ikinci sorumuza.

0: Genel kültür sorusu geliyor şimdi. Kıvrık bir sopaya benzeyen ve fırlatıldığında geri dönen ağaçtan yapılma bir av aracıdır. Bu araçların kullanımı binlerce yıl öncesine dayanmaktadır. Başlangıçta avlanmak amacıyla silah olarak kullanılan bu araçlar atıldıklarında geri dönmüyordu. Atıldığı noktaya geri dönen araçlar genellikle spor ve hobi amaçlı kullanılıyor. Bu araçların kendilerine has eğimli bir şekli vardır. Genellikle iki kanadın birleşiminden oluşurlar. Sorumuz gelsin. Kıvrık bir sopaya benzeyen ve fırlatıldığında geri dönen ağaçtan yapılma bu av aracının adı nedir? Süreniz başladı. Tabii ben detayları aktarırken görüntüler geldi ekrana ama yarışmacılarımız görmüyorlar o. Görüntüleri görseler hemen anında yazarlar. Ama belki de görmeden de yazabilirler. Serap Hanım son saniye. Süre bitti, siz hala yazmaya devam ediyorsunuz. Cevabınızın ne olduğunu bilmiyorum ama doğru ise kabul edemeyeceğimi ifade edeyim buradan. Çünkü süre bittikten sonra hala yazmaya devam ettiniz. Yarışmamızın sadece 20 saniye süresi var. Buyurun göreyim lütfen. Hikmet Bey.
1: Bumerang.
0: Seray Hanım.
2: Mızrak ama değil. Tahminde bulundum sadece ama olmadığını tahmin edebiliyorum, öyle söyleyeyim.
0: Mızrağı attığımızda geri dönüyor mu?
2: Geri dönmez evet ama kötü başladım.
0: Nuhat?
3: Ben de cevabım bumerang olduğunu düşünüyorum.
0: Serap Hanım?
4: Ben yetiştiremedim yani, aklıma gelmedi bir türlü. O yüzden oğlumun adını yazdım.
0: Siz de Seray Hanım'dan esinlenerek oğlunuzun ismi Balamir'i yazdınız.
4: Evet.
0: Peki, Balamir'e de aynı zamanda Yağız'a da buradan biz de selamlarımızı gönderelim. Her ne kadar şu anda bizim ne yaptığımızı anlayamayacak evet yaşta olsalar dahi. İki tane bumerang var ve bir de mızrak var. Bakalım doğru cevap ne? Doğru cevap bumerang olacaktı. Nuhat ve Hikmet Bey puanları alıyorlar. Seray Hanım, duymuş muydunuz bumerangı?
2: Evet evet, cevabı görünce zaten Hikmet Bey'den.
0: Serap Hanım?
4: Tabii biliyordum da aklıma gelmedi bir türlü.
0: Aslında çocuklar frisbee olarak bilirler. Evet. Hikmet Bey bilir misiniz?
1: Biliyorum evet, oynamıştım da vardır.
0: Değil mi?
1: Evet, çok eğlenceli.
0: Onun da ilginç bir hikayesi var tabii ki. Yani 1950'li yıllarda Amerikalı birisi onu keşfediyor, frisbee'yi. Daha sonrasında da işte şirketindeki birisine gidiyor, diyor ki ya bir araştırma yap bakalım. Bunu biraz daha insanlara nasıl tanıtabiliriz? Adam gidiyor bakıyor, bir gün mahallede çocuklar oynuyorlar bir tane teneke. Frisbee frisbee diye atıyorlar. Meğerse o dönemlerde bisküvi ve kek markası bir tane böyle teneke. O tenekeden aynı zamanda kapağıyla çocuklar frisbee diye oynuyor. Daha sonra bu icatını, yani 1950'de yapılan bu icat frisbee olarak da kalıyor.
2: Enteresan. Eğlenceli bir icat olmuş.
1: Çok, çok evet enteresan, evet.
0: Yani biz de çocukken çok fazla oynardık evet, tabii ki. Evet. Şimdi iki sorumuz geride kaldı. Sırada üçüncü sorumuz var.

0: Biyoloji ile devam ediyoruz. Yeşil bitkilerin ışıkta basit bileşiklerinden karmaşık yapılı organik moleküller üretmesi sürecidir. Bitkiler ve algler bu süreçte karbondioksit ve suyu besin maddelerine dönüştürürler. Yani güneş enerjisinin kimyasal enerjiye dönüştürüldüğü bir süreçtir. Bu nedenle bu sürecin ilk anahtar adımı ışığın verimli bir şekilde emilmesidir. Klorofil bunu yapan canlılarda güneş ışığını emen moleküldür. Işık bitkiler ya da su yosunları tarafından emildiğinde klorofil molekülündeki bir elektron yüksek enerji seviyesine geçer. Bazı detaylar bunlar. Sorumuz gelsin şimdi. Yeşil bitkilerin ışıkta basit bileşiklerinden karmaşık yapılı organik moleküller üretmesi sürecine ne ad verilir? Süreniz başladı. Fuat hala öğrenci ama diğer yarışmacılarımızı da okul yıllarına götürdüm herhalde bu soruyla. Son saniyelerimiz. Cevaplarınızı rica edeyim lütfen. Hikmet Bey.
1: Fotosentez.
0: Seray Hanım.
2: Fotosentez.
0: Nuhat.
3: Fotosentez.
0: Serap Hanım.
2: Fotosentez. Türkçe ismi yanma. Aklıma gelmedi bir türlü.
0: Son anda hatta bir değişiklik yapacaktınız.
2: Aynen. Yani fotosentez yazacaktım ama geç oldu diye yazdım.
0: Sürede kalmamıştı. Peki. 3 fotosentez ve 1 yanma cevabını görüyoruz. Peki doğru cevap ne? Doğru cevap fotosentez olacaktı tabii ki. Ve artık ilk etabı bitiriyoruz şimdi. 4. sorumuza geldik. Tarihi bir köye götüreceğim şimdi sizleri. Bursa

Bursa'nın tarihi ve turistik köylerinden biridir. Uludağ'ın kuzey eteklerinde konumlanmıştır. Köyün kuruluşu yaklaşık olarak 700 yıl öncesine Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna gitmektedir. Günümüze orijinal bir şekilde ulaşan nadir Osmanlı köylerinden biridir. Bu nedenle UNESCO Dünya Mirası listesine alınmıştır. Köydeki taş ve ahşap evler orijinalliğini korumaya devam etmektedir. Köyde bulunan etnografya müzesi köyün geçmişini yansıtan önemli eşyaları sergilediğinden görülmesi gereken noktalardan biridir. Sorumuz gelsin. Bursa'ya bağlı Osmanlı döneminden kalma tarihi ve turistik köyün adı nedir? Süreniz başladı.

0: Son bir saniye. Aramızda Bursalı olan var mı? Öyle mi Seray Hanım?
1: Evet.
0: Memleket
1: Bursa.
0: Güzel
1: bir yerden geldi benim için.
0: O halde Bursa. Banko doğru diyorsunuz cevabınız herhalde.
1: Umarım.
0: Peki. Siz nerelisiniz Hikmet Bey?
2: Ben Malatyalıyım.
0: Malatyalısınız.
2: Evet.
0: Nuat sen?
3: Ben Diyarbakırlıyım.
0: Diyarbakırlı ama Adana'yla.
3: Diyarbakırlıyım da ama uyumlu Adanalıyım.
0: Yani. Evet. Sen de geçen sefer arada bir Diyarbakırlı oluyorsun, Adanalı oluyorsun.
3: İşte Donovim Adana olunca bir de köken Diyarbakırlı olunca ikisini de söylüyorum genelde. İkisini de çok söylediğim
0: için. Peki Serap Hanım?
4: Erzurum.
0: Erzurumlusunuz. Cağ kebabı?
4: Evet.
0: Adana kebabı?
4: Seray Hanım. İskender kebabı.
0: Değil mi? Hikmet Bey?
2: Kayısı kebabı. Kayısı diyeyim ben. Evet.
0: Malatya'nın da bulguru meşhurdur.
2: Bulguru meşhur,
0: kayısı meşhur. Bulgur köfteleri değil mi meşhur? Evet. Peki. Cevaplarınızı rica edeyim lütfen. Buyurun. Hikmet Bey?
2: Ben İznik. Çok emin olmamakla birlikte İznik.
0: İznik dediniz.
4: Cumalı Kızık.
0: Cumalı Kızık.
3: Ben cevabı bilmediğim için annemin ismini yazmak istedim. Benden daha heyecanlı bir şekilde bekliyor. O yüzden onun ismini yazdım Nihal.
0: Peki ellerinden öpüyoruz. Ve Serap Hanım?
4: Ben de Safranbolu dedim.
0: Safranbolu Bursa'da mı?
4: Bilmiyorum. Sadece tarihi bir yer olduğu için Safranbolu demek istedim.
0: Hikmet Bey İznik Bursa'da mı?
2: Ya çok emin değilim. Gezmeye gittim. Güzel tarihi evler vardı. Sanırım o beni biraz çeldirdi. Çok emin değilim.
0: Peki. O zaman etabı nasıl bitireceğiz? Görelim doğru cevabı. Cumalı Kızık doğru cevaptı. Bir Bursalı olarak Seray Hanım doğru cevabı bildi. Ve tek başına doğru cevabı bildiği için de çarpı 2 yani 2000 puan. Gittiniz mi peki Cumalı Kızık'a?
1: Evet. Çok gittim.
0: Birçok kızık var değil mi aslında?
1: Yani evet.
0: Yani Bursa'da zaten... çünkü benim bildiğim kadarıyla o dağın etekleriyle yayla arasındaki kalan bölgede
1: evet.
0: Köy yerleşik yerlerinde hep kızık ismi verilmiştir.
1: Evet.
0: İşte dere kızık vardır, çeşme kızık vardır, farklı farklı kızıklar var.
1: Evet şu an zaten Dünya Miras Listesi'ni alındıktan sonra da restorasyon çalışmaları başladı. Daha güzel oldu. Korunma altına alınmış olması da çok güzel.
0: Osmanlı döneminden kalan... Çok çok güzel bir yerdir Cumalı Kızık. Gidip oradaki o Osmanlı evlerini
1: evet.
0: Ki yenilenmiş halde, eskilerden kalma halde
1: evet.
0: Aynı şekilde görmek mümkün. Buradan oraya selamlarımızı iletelim. Ve bakalım 4 sorunun sonunda puan durumumuz ne oldu? Seray Hanım tabii liderlik konumunda şu anda az önceki 2000 puanı hanesine yazdırdı. 2350 puanla birinci sırada yer alıyor. Hikmet Bey 1350 puanınız var, ikinci sıradasınız. Son finalistimiz... Nuat 850 puan ve Serap Hanım 500 puanınız var. Daha önümüzde
1: aynen.
0: 8 soru var tabii ki. İkinci etaba geçiyoruz. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda dikkat etabıyla devam ediyor. Önümüzde 4 soru var ve artık puanlar her bir soru için 2000 oldu. Ve işte 5. sorumuz.

Bayan Sus, ilginç bir konu başlığımız var. Hastane, sağlık ocağı ya da klinik sağlık merkezi. Ülkenin dört bir yanında, hastane koridorlarında onun fotoğrafı asılıydı. Herkes 1976 yılında verdiği pozdan tanıyor hemşire Dileği. Duvarda bize susmamız gerektiğini söyleyen bir kadın portresi. Dilek Tuncan'ın asıl mesleği turizmcilik ve aynı zamanda mankenliktir. Bayan Sus'tan önce de 4 sene deterjan reklamlarında oynamıştır. Bayan Sus için ajansta çok fazla poz çekilip en sonunda herkesin zihninde kazılı kalan poz seçilmiştir. 1993-1997 yılları arasında yayınlanan Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın başrollerini paylaştığı Hastane dizisinde Bayan Sus çoğu kez kullanılmıştır. Sorumuz gelsin. Dilek Tunca Bayan Sus pozunu kaç senesinde vermiştir? Süreniz başladı.

0: Son 4 saniye. Son olarak Seray Hanım da yazdı. Bakalım etaba nasıl başlayacağız? Buyurun cevaplarınızı rica edeyim. Hikmet Bey.
1: 1976.
0: Seray Hanım.
2: 1986.
0: Nuhat.
3: 1976.
0: Ve Serap Hanım.
4: 1976.
0: Acaba ben ne demişim? Cevap soruda. Herkes 1976 yılında verdiği pozdan tanıyor hemşire Dileği. Cevap soruda. Doğru cevap 1976 olacaktı. Seray Hanım dışındaki diğer yarışmacılarımız etaba iyi başlıyorlar. Ve yine ilginç bir soru geliyor şimdi. İşte altıncı sorumuz.

Kara delikler konu başlığında bakalım neler var. 1970 yılında Kenya kıyılarından ilk X ışın uydusu Uhuru uzaya fırlatıldı. Bu uydu sayesinde astronominin uğraşı alanı daha da genişlemiş oldu. Uydu ilk 2 yıl içerisinde 339 X ışın kaynağı buldu. Astronomlar X ışınlarının incelemesine dayanarak ilk kara delik adayı olan CGX1'i keşfettiler. Yoğun görünmeyen yıldızlar 1784'te İngiliz astronom John Michell tarafından önerilmişti. Böyle yıldızların var olabileceği ise 1939 yılında Robert Oppenheimer tarafından gösterilmişti. Kara delik yakınındaki nesnelerin kaçıp kurtulmasına izin vermeyecek kadar yüksek çekim kuvvetine sahiptir. Kara delikleri diğer gök cisimlerinden ayıran en önemli özellik etraflarında bir olay ufku oluşmasıdır. Sorumuz gelsin. İlk kara deliğin keşfini sağlayan Uhuru adlı uydu hangi ülkeden fırlatılmıştır? Süreniz başladı.

0: Süremiz bitti. Bakalım nereden fırlatmışlar o ilk uyduyu? Buyurun cevaplarınız lütfen. Hikmet Bey.
1: Kenya.
0: Seray Hanım.
2: Kenya.
0: Nuhat.
3: Kenya.
0: Ve Serap Hanım.
2: Kenya.
0: Dört aynı cevabı görüyoruz. İlk defa şu anda dörtte dört aynı. Acaba puana dönüşecek mi? Ben ne demişim? Cevap soruda. 1970 yılında Kenya kıyılarından ilk X ışın uydusu Uhuru uzaya fırlatıldı. Cevap soruda. Doğru cevap Kenya olacaktı ve şu anda 6. sorumuzda ilk defa 4 yarışmacımız da doğru cevabı bildiler. Böylelikle puanları arttı ve şimdi sırada 7. sorumuz var. Animasyon bir film. Coco 2017.

2007 çıkışlı Amerikan 3 boyutlu bilgisayar animasyonu müzikal fantastik filmdir. 16. Görsel Efekt Birliği ödüllerinde 4 ödülün sahibi olmuştur. 45. En ödüllerinde 11 dalda ödül aldı. 2018 Oscar ödüllerinde en iyi animasyon seçildi. 175 milyon dolarlık bir maliyetle 9 basamaklı bir bütçeye sahip ve oyuncu kadrosu tamamı Latinlerden oluşan ilk filmdir. Coco, 12 yaşındaki Miguel'in Ölüler Diyarı'ndaki macerasını anlatmaktadır. Ölüler Diyarı'ndan çıkış yolunu arayan Miguel, düzenmez Hector'la karşılaşır. İki kafadar birlikte Miguel'in aile tarihinin ardındaki gerçek hikayeyi keşfetmek için olağanüstü bir yolculuğa çıkarlar. Sorumuz gelsin. Coco filmi 45. en iyi ödüllerinde kaç ödül almıştır? Süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Filmlerle aramız nasıl Hikmet Bey?
1: Çok severim, severek izlerim. Özellikle animasyonları da çok severek izlerim.
0: Şu anda çocuklarınız olduğu için ufak yaştalar. Senay Hanım?
2: Daha çok alakası yok ama.
0: Değil mi?
2: Evet. Henüz başlamadı.
0: Serap Hanım, sizin filmlerle aranız nasıl?
3: Filmlerle iyi ama animasyon filmleriyle hiç iyi değil.
0: Hiç izlediniz mi?
3: Pek izlemiyorum animasyon filmi.
0: Ne tarz filmler seviyoruz?
3: Daha gerçekçi filmler seviyorum ben. Yani hayat hikayesi olan.
0: Hayat hikayesi.
3: Olan,
0: daha önceden evet,
3: yaşanmış olan filmleri daha çok seviyorum. Ya da romantik filmleri daha çok seviyorum.
0: Peki. Cevaplarınızı rica edeyim lütfen. Buyurun. Hikmet Bey.
1: Ben 11 diye hatırlıyorum.
0: Seray Hanım.
2: 11. Bir 11, bir 4 vardı. Umarım 11'dir.
0: Nuhat.
4: 11.
0: Ve Serap Hanım.
2: 11 eminim.
0: Eminsiniz. Yine aynı 4 yarışmacımız 11 dedi. Bakalım yine buralar yemyeşil olacak mı? Ben ne demişim? Cevap soruda. 45. en ödüllerinde 11 dalda ödül aldı. 2018 Oscar ödüllerinde en iyi animasyon seçildi. Cevap soruda. 4 cevap da doğru tabii ki ve böylelikle yavaş yavaş puanlar artıyor ve üstelik birbirlerine de çok yakın tüm puanlar. Güzel bir çekişme var haftanın ilk gününde. Etabı da bitiriyoruz artık. 8. sorumuz geliyor şimdi.

kelime kökeni soracağım şimdi sizlere. Dikkatle dinlemenizi rica ediyorum. Heykel, Arapça. Limon, Rumca. Lise, Fransızca. Mizah, Arapça. Tabak, Arapça. Semaver, Rusça. Kukla, Rumca. Tahta, Farsça. Peçete, İtalyanca. Vişne, Bulgarca. Abiye, Fransızca. Kağıt, Farsça. Vazo, İtalyanca. Sorumuz gelsin. Rusça kökenli olan kelime hangisidir? Süreniz başladı.

0: Bu etabı bitirmek için son sorumuzu yönelttik. Bakalım cevaplar ne oldu? Buyurun lütfen. Hikmet Bey.
1: Kağıt.
0: Seray Hanım.
2: Semaver.
0: Nuhat.
3: Tahta.
0: Ve Serap Hanım.
4: Semaver, eminim.
0: Siz yine eminsiniz. Eminseniz eğer bir bildiğiniz var demektir. Bakalım 8. sorumuzda doğru cevap ne? Buyurun dinliyoruz. Cevap.

0: Arapça, semaver, Rusça, kukla, Rumca. Cevap soruda. Semaver, Rusça ve böylelikle Seray Hanım'la Serap Hanım puanları arttırıyorlar. Hikmet Bey ve Nuat'a puan veremiyoruz. Kelimelerle aramız iyi herhalde Hikmet Bey. Her ne kadar cevabınız yanlış olsa da.
1: Evet, biraz...
0: Çünkü bir işte, tiyatro oyuncusu olarak...
1: Evet, evet. Bir de kelimelerin kökeniyle de biraz ilgiliyim. Hani nereden geldiğiyle alakalı. Ama tabii şey, nereden geldiğinden kelimenin kökenini bilmeye çalışıyorum. Arapça mı, Farsça mı, Rusça mı o konuda çok hakim değilim ama kelimeler kökenlerini severim. İlgiliyimdir.
0: Edebiyat yalnız. Dünyasıyla aramız nasıl peki? Var mı merakımız romanlara, şiirlere ya da farklı farklı eserlere?
1: Şimdi şiirleri çok severim özellikle. Tabii hani oyunculukla ilgili olduğu için de biraz da onların tonlamaları, vurgularıyla da üzerinde çalışmışlığım vardır. Edebiyatın kendisiyle sadece işte şiir anlamında biraz daha böyle çok ufaktan beri yatkınlığım vardır diyebilirim. Ama da diğer alanlarına çok da vakıf değilim.
0: Şimdi ses tonunuzdan dolayı aslında bu konuyu özellikle açtım. Dikkatimi çekti. Yani edebiyata olan, tiyatroya olan yatkınlığınızın olabileceği düşüncesiyle evet. Seslendirme yaptınız mı hiç?
1: Seslendirme yapmadım ama diksiyon ve seslendirme konusunda eğitim aldım. Evet.
0: Aldınız.
1: Evet.
0: Peki
1: evet.
0: Madem şiirlere karşı bir ilginiz var, hazır şimdi ikinci etabı da bitirmişken alsak mı bir şiir dinlesek mi?
1: Tabii yani elimden geleni yaparım. Çünkü bu şiir konusu biraz hassastır. Yanlış da söylememek gerekir özellikle şiirleri. Aklımda kaldığı kadar, eğer yanlış yaparsam lütfen beni affedin.
0: Estağfurullah, olur mu? Ne demek?
1: Cahit Sıtkı Tarancı'nın Desem Ki diye bir şiiri vardı ve onu çok da severim. Desem ki vakitlerden bir Nisan akşamıdır. Rüzgarların en ferahlatıcısı senden esiyor. Sende seyrediyorum denizlerin en mavisini. Ormanların en kuytusunu sende gezmekteyim. Sende tattım yemişlerin cümlesini. Desem ki sen benim için hava kadar lazım, ekmek kadar mübarek, su gibi aziz bir şeysin. Yani... Nimettensin, nimettensin. Desem ki sevgilim inan bana inan, evimde şenliksin, bahçemde bahar ve soframda çok eski bir... Ben sende yaşıyorum, sen bende hüküm sürmektesin. Bırak, bırak da ben anlatayım senin şu güzelliğini rüzgarlarla, kuşlarla, ağaçlarla birlikte. Şayet bir gün duymazsan sesimi o kuşların, o ağaçların, o güzelliklerin sesinden bil ki ben... Ölmüş. Ama üzülme. Müsterih ol ki o zaman senin bu güzelliğini kabirde böceklere ezberletirim. Ve neden sonra tekrar duyduğun gün sesimi gök kubbede, hatırla ki sevgili mahşer günüdür. Ortalığa düşmüşüm, seni arıyorum.
0: Tebrik ediyoruz Hikmet Bey. Çok ağzınıza, yüreğinize sağlık, sesinize sağlık.
1: Çok teşekkür ederim, sağ olun.
0: Ve şimdi hemen bu etabın sonundaki puan durumunu da izleyicilerimize de sizlere de hatırlatmış olayım. Seray Hanım, 4350 puanla şu anda birinci sıradasınız. Serap Hanım, son anda açıldınız. Arka arkaya doğru cevaplarla ikinci sıradasınız. 3200 puanınız var. Hikmet Bey, 3050 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Ve Nuhat için... İlk iki etap pek de iyi geçti diyemeyiz herhalde. 2550 puan var. Evet. Nuhat?
2: Sanırım önceki yarışmaların heyecanı tekrar biraz daha gelmeye başladı. Herhalde tam açılamadım sanırım. Ama umarım son turda zaten daha yüksek puanlı bir tur. Bu turda biraz daha rahatlayıp daha doğru cevaplarım diye umuyorum.
0: Peki o zaman hemen üçüncü etaba, yani akıl oyunu etabına başlayalım. Cevap soruda, cevap soruda. Artık final öncesi, önümüzde 4 soru kaldı ve her biri 3000 puan değerinde. İşte yeni sorumuz.

Dwayne Johnson konu başlığımız. 2 Mayıs 1972 yılında Kaliforniya'da dünyaya geldi. The Rock olarak bilinen aksiyon filmlerinin aranan ismi Dwayne Johnson, güreşçi Rocky Johnson'ın oğludur. 1996 yılında güreşe başladı. Güreşteki lakabı The Rock'tır. Amerikalı oyuncu, yapımcı, eski profesyonel güreşçi ve eski Amerikan futbol oyuncusu. 1996'da Dünya Güreş Federasyonu şampiyonasına katıldı. Kısa sürede büyük ün kazandı. 2004 yılında güreşi bıraktı ve aktörlük yaptı. 7 yıl sonra 2011'de güreşe geri döndü. Johnson'ın ilk önemli rolü 2002 yılında The Scorpion King olmuştur. Gişe rekorları kıran birçok filmde de rol almıştır. Sorumuz gelsin. The Rock lakaplı ünlü oyuncu kaç yaşında güreşe başlamıştır? Süreniz başladı.

0: süremiz sona erdi. Cevaplarınızı rica edeyim lütfen. Buyurun. Hikmet Bey.
1: 23.
0: Seray Hanım.
2: 24.
0: Nuhat.
3: 24.
0: Ve Serap Hanım.
4: 26.
0: Bu kez eminim demediniz.
4: Değilim çünkü.
0: Şüpheniz var.
4: Evet.
0: Şu anda 2-24, 1-23 ve 1-26 cevabını görüyorum. Bakalım 9. sorumuzun doğru cevabı ne? ...24 olacaktı doğru cevap. Seray Hanım ve Nuhat bu kez bu etaba puanlarla başlıyor. 1972 doğumlu ve 1996 yılında da güreşe başlamıştı Dwayne Johnson. Sırada 10. sorumuz var şimdi.

Braille alfabesi konu başlığımız. Braille alfabesi Louis Braille tarafından geliştirilmiş görme engelli insanların okuyup yazması için kullanılan bir alfabe yöntemidir. Braille 1813 yılında henüz 4 yaşındayken babasının ayakkabı atölyesinde meydana gelen bir kaza sonucu sol gözünü kaybetti. Oluşan iltihap nedeniyle kısa sürede diğer gözü de görmez oldu. Braille 12 yaşındayken Charles Barbie adlı bir subay okulu ziyaret etti. Barbie, askerlerin ışığa ihtiyaç duymadan ve birbirleriyle konuşmadan mesajları okuyabilmesi için gece yazısı adlı bir sistem tasarlamıştı. Braille bu sistem üzerinde çalıştı ve 6 noktalı sistemi geliştirdi. Ancak ünlü mucit geliştirdiği alfabenin geniş çaplı kullanımına tanık olamadı. Braille alfabesi mucidin 43 yaşında tüberküloz nedeniyle hayatını kaybetmesinden sonra dünya genelinde yaygınlaşmaya başladı. Sorumuz gelsin. Louis Braille kaç yılında hayatını kaybetmiştir? Süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Cevaplarınızı görelim lütfen. Buyurun.
1: 54.
0: 54 dediniz. 18, Seray Hanım?
2: 1856 dedim.
0: 1856. Hikmet Bey, siz 54 diyorsunuz ama...
1: Kaç yaşında hayatını kaybetmiştir?
0: Şeklinde anladınız herhalde.
1: Evet, evet, evet.
0: Nuhat?
3: 43 yaşında hayatını kaybetti hatırlıyorum. 1809 doğumlu diye 1852 dedim.
0: Doğru. 1852 ve Serap Hanım?
2: Nuhat doğru söylüyor. Ben de önce 1852 yazdım. Sonra yaşını sorduğunu zannedip silip 43 yaptım.
0: Siz bir önceki etapta kaldınız.
2: Hayır hayır yok. Önce
0: çünkü yaşını... burada ben 43 yaşında hayatını kaybetti ifadesini kullandığım için.
2: Evet.
0: Dikkat etabında cevap sorunun içinde yer aldığından dolayı.
2: Hayır hayır. Önce yılı diye hatırladım. Ondan sonra topladım 1952'yi buldum. 1809 ile 43'ü topladım. Sonra aa yaşı yazıyor dedim ekrana bakıp. Yılını yaşı olarak okudum heyecandan. Tekrar silip panikle.

0: hastayım maalesef.
1: Hikmet Bey cevabına bir daha baktı.
0: Nohat tek başına aldı.
2: Evet, evet. 1852 olması gerekiyor.
3: Ben doğum tarihinde iddialıyım.
1: Siz de iddialısınız. Peki, o zaman şu anda

0: ki Nuhat tek başına biliyor. Ve çarpı 2 yani 6000 puanı hanesine yazdırdı. 10.050 puan oldu Nuhat. Durdun durdun bir anda dördüncülükten birinciliğe çıktın.
1: Akıllı oyun etabı beni biraz yukarı taşıdı. Bu kısmını zaten daha çok seviyorum diğer kısımlara göre. O yüzden benim için de iyi oldu.
0: Seray Hanım bayağı bir emindiniz ama 4 yılda kaçırdınız.
2: 4 yılı kaçırdım. Evet. 1813'ü duymuştum ama onu kaçırdım.
0: Peki ama daha önümüzde biliyorsunuz final öncesinde 2 sorumuz daha var. 11. soru, 12. soru. Kim bilir neler değişebilir bu yarışmada. İşte yeni sorumuz.

tıp dünyasından bir soru geliyor şimdi. Hipokrat milattan önce 460 yılında Yunanistan'ın Kos adasında hekim Heraklides'in oğlu olarak doğmuştur. Tıbbın gelişimi, idealler ve bilimler üzerinde kalıcı bir etkisi olan tarihi bir figür, büyük bir hekimdir. Modern tıbba temel olan çalışmaları nedeniyle tıbbın babası olarak kabul edilir. Hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının mesleklerini onurla uygulayacaklarına dair ettikleri yemin Hipokrat yeminidir. 85 yıl süren yaşamı boyunca Yunanistan'ı dolaşarak hastaları tedavi etmiş ve öğrencilere tıp dersleri vermiştir. En eski tıbbi yapıtlar dizisi olduğu düşünülen Hipokratik Korpus 60 metinden oluşan bir koleksiyon. Sorumuz gelsin. Hipokrat milattan önce kaç yılında ölmüştür? Süreniz başladı.

0: son anda Seray Hanım cevabını yazdı. Buyurun lütfen.
1: Milattan önce 375 yılında ölmüştür.
0: 375 dediniz Seray Hanım.
2: Milattan önce 475. Ama yanlış.
0: Nuhat.
3: Milattan önce 375.
4: Milattan önce 375 eminim.
0: Şu anda 3 tane aynı cevabı görüyorum. Seray Hanım.
2: İşlem hatası yaptım sanırım.
0: İşlem hatası mı yaptınız?
2: Galiba. 85 yaşında öldüğünü hatırlıyorum. Milattan önce 460'da doğmuştu. Ama yanlış yaptım galiba.
0: Orada bir evet. 4'te bir sıkıntı var herhalde. Evet. Yapmış olduğunuz çıkarma işleminde. Peki doğru cevabı görelim hemen. ...375 olacaktı tabii ki doğru cevap. Ve Seray Hanım aslında orada çıkarma işlemini doğru yapabilse... ...bu etapta da puan almayı başaracaktı. Şimdi 11. sorumuz geride kalmışken... ...şöyle bir puan durumuna bakalım. Çünkü acaba final için bir garanti var mı? Nuhat 11.050 puanla birinci sırada yer alıyor. Seray Hanım 5.850 puanınız var. Her ne kadar şu anda... Bu soruya doğru cevap vermeseniz dahi matematiksel olarak final şansınız devam ediyor. Çünkü tek başınıza bildiğiniz takdirde 11.850 olabilir ve Nuhat'ı geçebilirsiniz. Serap Hanım, 10.200'de kalıyorsunuz. Final şansınız maalesef yok. Ama burada devam edecek misiniz, yoksa kalacak mısınız, gidecek misiniz o belli olacak. Tıpkı Hikmet Bey için de aynı şey geçerli. Şu anda 4.050 puanla son sırada yer alıyor Hikmet Bey. Hem... finalisti hem de aynı zamanda gideni belirleyecek olan sorumuz geliyor. Müziğin sevilen bir ismi Ayşegül Aldınç'in bakalım detaylarda neler var. Ayşegül Aldınç 28 Eylül 1957 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 1981 Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye'yi modern folk üçlüsüyle birlikte seslendirdiği Dönme Dolap isimli şarkıyla temsil etti. İlk solo albümünü 1988'de Aysel Gürel, Timur Selçuk, Barış Manço gibi isimlerin desteğiyle çıkardı.

Ayşegül Aldinç 1981-1988 arasında yurt içi ve yurt dışı festivallere ve yarışmalara katıldı. 1991 yılında ikinci albümü olan Benden Söylemesi albümünü çıkarttı. 1993 yılında üçüncü albümü Alev Alev, 1996 yılında dördüncü albümü Söze Ne Hacet çıkarttı. Kamera karşısına ilk kez 1985 yılında Acımak dizisinde rol alarak geçti. 1987'de Şeref Gören'in yönettiği Katırcılar ve Yavuz Özkan'ın yönettiği Yağmur Kaçakları filmleriyle sinema oyunculuğuna başladı. 1995'te Adana Altın Koza Film Festivali'nde Gerilla filmindeki rolüyle en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. Sorumuz gelsin. Ayşegül Aldinç, Eurovision'a katıldıktan kaç yıl sonra Alev Alev albümünü çıkarmıştır? Süreniz başladı.

0: 93 saniye. 12. sorumuzun cevapları hazır. Son anda Nuhat bir panik halde bir şeyler sildi, tekrar yazdı.
1: Toplama hatasından, çıkarma hatasından daha doğrusu bir hata yaptığımı düşündüm. O yüzden hemen toparlamaya çalıştım.
0: Hemen değiştirdin.
1: Evet.
0: Peki cevaplarınızı rica edeyim lütfen. Buyurun. Hikmet Bey.
2: 6.
0: Seray Hanım.
3: 3.
0: Nuhat.
1: Şöyle 22 yazmıştım önce. 88, 81 ile 93 arası. Daha sonra düzeltip 12'ye çevirdim. 12.
0: Ve Serap Hanım?
3: 5.
0: 5. Şu anda 4 tane farklı cevap görüyorum. Az önce ifade ettiğim gibi matematiksel olarak Seray Hanım'ın şansı var final için. Ama ben bunu söylerken Seray Hanım verdiği cevaba inanmıyor. Belli oldu.
3: Evet. Karıştırdım yine galiba.
0: Karıştırdınız mı?
3: Evet. Bugün biraz böyle oldu. Neden? Bilmiyorum.
0: Tek matematiksel olarak şansı olan yarışmacımız sizsiniz. Siz inanmıyorsanız... O zaman kim inansın diyelim ve doğru cevabı görelim. Buyurun. ...12 olacaktı doğru cevap ve Nuhat yine tek başına doğru cevabı biliyor. Aynı zamanda 17.050 puanla son anda 3. etaptaki müthiş performansıyla yine finalde Nuhat, tebrik ediyorum.
1: Teşekkür ederim. Az önce de demiştim, akıl oyun etabını daha çok seviyorum diğer etaplara göre. Burada şansım da biraz yardımıyla finale çıktım.
0: Mutlu. Puanlar arttıkça sen kendini daha iyi gösteriyorsun. Cuma biraz... akşamı da öyleydi çünkü.
1: Evet, cuma akşamı da özellikle ilk turda yine iyi bilmiştim ama ikinci, üçüncü turda biraz daha açılmıştım, daha rahatlamıştım. O yüzden soruları cevaplarken de daha emin cevaplamıştım.
0: Hikmet Bey, 4050 puanda kaldınız,
2: evet,
0: maalesef.
2: Evet, maalesef.
0: Teşekkür ediyoruz bizimle birlikte
2: ben
0: olduğunuz için.
2: Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
0: Edebiyatı da sevdiğiniz için size bir kitap hediyemiz var.
2: Çok teşekkür ederim.
0: İyi günlerde
2: ediyorum.
0: Okumanızı diliyoruz.
2: Çok memnun
0: ailenize
2: oldum.
0: Ailenize de selam ve saygılarımızı iletirken aynı başüstüne zamanda başarılar da diliyoruz hayatınızda.
2: Çok teşekkür ediyorum. Çok
0: Seray Hanım, son ana kadar aslında iyi geldiniz ama son iki soru...
3: İşlem hatası. Eşim çok kızacak.
0: Ama yarın beraberiz.
3: İnşallah.
0: Serap Hanım, yarın tekrar birlikteyiz. Ve Nuhat... Geçtiğimiz haftayı seninle tamamlamış, 5000 lira para ödülünü kazanmıştın.
1: Evet.
0: Haftaya bakalım yine bir 5000 lirayla başlayacak mısın?
1: Umarım, neden olmasın.
0: Hep birlikte finale gidiyoruz. Cevap soruda, cevap soruda. Değerli izleyiciler, cevap soruda final heyecanıyla devam ediyor. Yeni haftada yine Nuhat'la birlikteyiz finalde. Yüzler gülüyor.
1: Öyle gerçekten. Buraya tekrar gelmeyi özlemişim yine burada final sorusunda olmayı. O yüzden ayrıca mutluyum. Final sorusunu heyecanla bekliyorum ben de.
0: Bir ara moralim bayağı bir bozuldu aslında. Yani 4. sıradaydın. Şöyle... Diğer yarışmacılar da arka arkaya bilince bir hafif bir düşme yaşadın. Motivasyonunu sanki kaybettin gibi.
1: Yani kendime kızdığım en büyük nokta zaten genel olarak birçok şeyde böyle. En ufak bir hata yaptığımda moralim çabuk bozulabiliyor. Toparlamak için biraz çabalamam gerekiyor. Ama son turda o çabayı gösterdim, elinden geleni yapmaya çalıştım. Ve şu an buradayım. Ama dediğim gibi arka arkaya birkaç hata bazen modumu düşürebiliyor. Bunu biraz düzeltmem gerekiyor aslında.
0: Nuhat, öğrencisin hala.
1: Evet, öğrenciyim.
0: İstersen belki geçtiğimiz Cuma'yı izlemeyenler olabilir. Hı hı. Yeni haftada bizimle birlikte olan izleyicilerimiz için kendini biraz tanıtsan.
1: Tabii. Adım Nuhat, Nuhat Sümer. İstanbul Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. 2000 doğumluyum, 21 yaşındayım. Doğma büyüme Adanalıyım. Aslen Diyarbakırlıyım. Buraya bu yarışmaya katılma sebebim en büyük sebeplerinden biri tecrübe kazanmak, güzel hikayeler edinmiş olmak ve ileride arkadaşlarımla konuştuğumda onlara hikaye anlatmak, onlarla bir şeyler paylaşmış olmak ve şu anda onların desteğini de çok fazla hissediyorum zaten yanımda. Girmeden önce hepsi ayrı ayrı arayıp, mesaj atıp bana iyi dileklerini ilettiler. Buradan hepsine sevgilerimi gönderiyorum. Hepsini öpüyorum.
0: Okulda dersler nasıl peki? Şimdi tıp çok zor aslında değil mi bir bölüm?
1: Yani şöyle, ben şu an 4. sınıf okuyorum ve şu an bu sene stajlar görmeye başladık. Ve stajlar da gittikçe aslında kliniğin temelini oluşturuyor. Bu yüzden özellikle bu sene biraz daha ağır geçiyor. Hatta tıbbın en zor senesi diyebilirim 4. sınıf için. Çünkü birçok ağır staj görülüyor. İşte bir yandan o stajları görüp, bir yandan programa katılmaya çalışıp, bir yandan arkadaşlarımla vakit geçirmeye çalışıyorum. Onun haricinde dediğim gibi Okul hayatı evet biraz zorluyor ama sevdiğin insanlarla birlikte olunca her şeyin bir yolu oluyor. Ve kendini daha rahat, daha mutlu hissedebiliyorsun.
0: İleride tabii güzel bir gelecek ümit ediyorum ki seni bekliyor. Bir tıp adamı olacaksın, bir doktorluk hayalim var. Ama şunu da sorayım sana. Şimdi hazır iki seneyi de geçti hatta pandemi döneminin sıkıntılarını hala yaşıyoruz. Evet. Bir tıp adamı olduğun zaman mesela öyle bir şeyi icat etmen gerekse bir anda bir şeyleri değiştirebilecek tıpta tabii ki. Hangi hastalığın anında yok olmasını arzu ederdin?
1: Ya şu an birçok kanserin belli bir çözümü yok. Belli ilaç tedavileri uygulanmaya çalışılıyor ve birçoğunda %100 kür, %100 tedavi sağlanamıyor. Elimde gerçekten öyle bir fırsat olsa, tamamen değiştirebilecek bir fırsat olsa muhtemelen kanserlerle alakalı bir çalışma yapmak isterdim ve onları kesin tedavi yöntemini bulmak isterdim, icat etmek isterdim. Öyle söyleyeyim.
0: İnşallah Nuhat. Tebrik Umarım. Ediyorum. Ve buradan tabii ki tüm hastalarımıza da şifa dileklerimizi ileterek artık yavaş yavaş final sorumuza gelelim. Konu başlığına gidelim mi?
1: Olur, gidelim.
0: Bakalım konu başlığımızda neler var?

Seyahat etmek için vize şart değil. Çünkü bazı ülkelere vizesiz de girilebiliyor. İşte örnekler. Türk vatandaşlarının umumi pasaportla da vizesiz seyahat edebilecekleri birçok ülke bulunmakta. Bu ülkelerden bazılarına direkt pasaportla giriş yapılabilirken bazılarına kapıda vize veriliyor. Türk vatandaşlarının Avrupa'da vizesiz girebileceği 11 ülke var. Asya kıtasında gidilebilecek ülke sayısı çok daha fazla. Aralarında Hong Kong, Filipinler, Japonya, Maldivler ve Tayland gibi ülkelerin de bulunduğu 26 ülkeye vizesiz gitmek mümkün. Afrika kıtasında 11 ülkeye vizesiz seyahat edilebiliyor. Tatilini Okyanusya kıtasında geçirmek isteyen Türk vatandaşları Fiji, Palau Cumhuriyeti, Tuvalu ve Vanuatu'yu rahatlıkla ziyaret edebiliyorlar. Aralarında Arjantin, Brezilya ve Venezuela gibi dikkat çekici ülkelerin bulunduğu 12 Güney Amerika ülkesi de vizesiz seyahat edilebilecek ülkeler arasında. Umumi pasaportla Orta Amerika'dan 15 ülkeye vizesiz olarak gidilebiliyor. Final sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre Okyanusya ve Asya kıtalarında kaç ülkeye vizesiz seyahat etmek mümkündür? Süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Nuhat, hiç yurt dışına çıktın mı?
1: Daha önce bir kere.
0: Nereye gittin?
1: İsveç'e gittim.
0: İsveç'e?
1: Evet, İsveç'e gitmiştim. Dayım orada yaşıyordu. Onun ziyareti gitmiştim. Gitmişken de bir hafta 10 günlük bir tatilim olmuştu. Zaten ben tam döndükten sonra da bu Covid önlemleri artmıştı. Daha doğrusu Covid virüsü çıkmaya başlamıştı. O yüzden zaten bir buçuk sene kapalı kalmıştı. O yüzden biraz şansa denk geldi aslında. Benim için de iyi oldu. Tam bu Covid dönemi öncesinde, pandemi dönemi öncesinde yurt dışına çıkabilmiş oldum. Bir kere çıktım.
0: Yaz mıydı, kış mıydı?
1: Kıştı. Tam böyle Ocak sonu civarıydı. 2020'nin
0: Ocak'ta. Vardı herhalde, soğuktu.
1: Şöyle bir durum vardı. Normalde o dönemlerde hep kar yağarmış oraya ama evet. Ben oradayken yağmamıştı şansıma ve tam benim döndüğüm gün kar yağmaya başlıyordu. Biraz üzülmüştüm aslında. Biraz daha güney taraftan geldiğim için hani kar çok fazla görmedim. İstanbul'da da zaten bir süredir, uzun süredir göremiyoruz.
0: Tabii, hem Diyarbakır hem Adana.
1: Aynen. Oralarda zaten hiç böyle bir şey olmadığı için. İstanbul'da da ben geldiğimden beri yaklaşık 4 senedir doğru düzgün bir kar tutmadığı için pek görememiştim. Şanssızlık oldu biraz benim için aslında. Tam benim gideceğim gün. Biraz nazire yapar gibi İsveç biraz şaka yapmıştı bana, öyle söyleyeyim.
0: En çok merak ettiğin ülke neresi?
1: En çok merak ettiğim ülke, bunu aslında düşünmemiştim ama şöyle bir cevap verebilirim. Ben İspanya kültürüne, İspanya diline, İspanyolcaya meraklıyım. Öğrenmeye de çalışıyorum bir yandan. O yüzden o kültürlerin de hem farklı bölgelerden, Katalan bölgesi, Bask bölgesi, İspanya'nın kendi içindeki durumları biraz daha merak ettiğim için bu soruya İspanya'da cevap verebilirim sanırım.
0: İspanyolcaya şu anda meraklısın ve öğreniyorsun. Onun dışında başka yabancı dil?
1: İngilizce orta düzeyde diyebilirim. Orta düzeyin belki biraz daha ilerisinde.
0: Eğitimde İngilizce yok mu?
1: Yok.
0: Yani tıpta şu anda?
1: Yok, Türkçe eğitim alıyorum. İngilizce biraz daha ortaokul liseden kalma ve işte kendi imkanlarımla geliştirdiğim şekilde geliştirebildim. İspanyolcaya da çok daha yeni diyebilirim. İşte bazı telefon uygulamaları sayesinde, bazı sosyal medyadaki bazı platformlar sayesinde. Yavaş yavaş onu öğrenmeye çalışıyorum.
0: İspanyolca tabii dünyanın en çok konuşulduğu dillerden bir tanesi.
1: Evet.
0: Ve İngilizce de keza aynı şekilde. Ümit ediyorum ki İspanya'ya da gidip görme fırsatını elde edersin madem bu kadar ilgilisin. Nuhat, şimdi biz tabii vizesiz seyahat edilebilecek ülkeleri saydık.
1: Evet.
0: Kıtalarla beraber aslında bazı rakamlar verdim. Sen de bir şeyler yazdın,
1: evet.
0: Gördüm. Ama doğal olarak tabii ki final sorumuzun dışında benim bir sorum daha olacak sana.
1: Tabii.
0: Acaba 5000 lira para ödülü için bu sorumuza cevap verecek misin? Yoksa cevap vermeme hakkını kullanarak yarın burada olmayı garantilemek mi istiyorsun?
1: Ben buraya gelirken hem arkadaşlarımla konuşurken hem ailemle konuşurken şunu diyordum. Tecrübe için gidiyorum. Evet, para da önemli. Parayı da aslında evet, iyi olabilir bir yerde. Ama benim gitme amacım biraz daha eğlenmek, tecrübe edinmek ve gerçekten bir konuda bir fikrim varsa, emin gibi hissediyorsam ona cevap vermek. Yanlış da olsa çok önemli değil demiştim benim için. O yüzden ben bu soruya cevap vermek istiyorum ve cuma günkü kadar emin olmasam da yine doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü Asya kıtasında 26 tane, Okyanusya'da da Fiji, Samoa Cumhuriyeti, Tuvalu ve Hong Kong, yanlış hatırlamıyorsam 4 tane sayabildim. 26-4, Okyanusya ve Asya kıtası 30 tane diye bir cevabım var. O cevabı vermeyi düşünüyorum.
0: Şu anda bütün her şeyi aktardın. Ben daha başka bir soru yöneltmeden. O zaman madem emin olmadığın halde yine de cevap verme hakkımı kullanmak istiyorum dedin. Ve ne yazdığını da söyledin. O zaman hemen cevabını görelim lütfen.
1: 30.
0: Şu anda 30 cevabını veriyor Nuhat. Yani 1000 lira ortadan kalktı. 1000 lira artı %100 garantiydi yarın bizimle birlikte olman. Ama şimdi önünde 5000 artı yarın burada olman ya da sana veda etmek var. Bakalım 30'u yazarken Nuhat neden yazdığını detaylarıyla aktardı. Acaba doğru cevabı mı buldu? Hep birlikte görüyoruz.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Tebrik ediyorum Rahat.
1: Teşekkür ederim.
0: İki final üst üste 5000 harikasın.
1: Teşekkür harika. Ederim. Dediğim gibi cevap vermek istiyordum. %100 emin değildim aslında ama doğru olduğunu düşünüyordum yine de. Ama dediğim gibi cesaretli davranmak istedim. Çünkü gelirken buraya söz vermiştim kendime de, konuştuğum insanlara da. O yüzden 30 yazdım ve sonucunda karşılığını da almış oldum böylelikle.
0: Nuhat Cuma 5000. Yeni haftaya da 5000 ile başladı ve böylelikle yarın yine bizimle birlikte olacak tabii ki.

0: Makinist Tuğba Trafik. Üçüncü rayda enerji olduğu anlaşıldı.
1: Trafik düzenledi.
0: Geliyorum.
2: Ben mi sandın?
0: Gidiyoruz. Makinist Tuğba dinlemede. Tren 20, cep hattında sefere hazır. Gelecek istasyon Seyran Tepe.
3: Ne yaptım ben yine ya?
0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o gün o işi öğrenip yapmaya çalışıyorum. Bugün neredeyiz, ne yapacağız? Kıyafetimden de anlaşılacağı üzere metro kullanacağım efendim. Ben bugün makinist olmaya karar verdim ama stajyer makinist. Şu anda Taksim metro istasyonundayız. Seyrantepe'ye yolculuk edeceğiz. Kiminle? Çok güzel bir hanımefendi. Gurur duydum kadın makinist olduğu için kendisiyle. Ben bugün onunla birlikte çalışacağım. Hiç vakit kaybetmeden ben hemen işimin başına geçip çalışmak istiyorum. Kolay mı sandın başlıyor. Efendim ben bugün kiminle çalışacağım, kimden makinist olmayı öğreneceğim? Hatice Üstündağ. Hoş geldiniz programımıza.
2: Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz.
0: Hoş buldum. Ben bugün inanılmaz heyecanlıyım. Ne dediğimi de çok bilmiyorum sevgili seyirciler. Böyle üniforma falan giyince biraz havaya girdim ben.
2: Çok da yakıştı ama.
0: Yakıştı mı? Çok teşekkür ederim. Ben bugün sizden bu işi öğrenmek istiyorum. Tabii ki bir günde öğrenilmiyor. Ben sadece işin zorluklarını, eğlenceli taraflarını, değil mi varsa...
2: Evet, zorlukları da var, eğlence tarafları da var.
0: Bir o kadar da zorlukları var elbette. Ben bugün yolcusuz tren kullanacağım. Çünkü yolcuların güvenliği için biz böyle bir karar aldık. Değil mi? Kimseyi evet. Zor durumda bırakmayalım. O zaman hiç vakit kaybetmeden biz trenimize doğru gidelim. Buyurun.
4: İyi bari, buna çok sevindim. Yolcu olmaması büyük artı Tuğba. Ne olur ne olmaz.
2: Buyurun stajyerim. Ben şöyle size... Anahtarı vereyim.
0: Öyle şimdiden. Mi? Anahtarım bakalım. Var. Anahtarlı da Galatasaraylıymış. Galatasaraylıyım ben de.
2: Şimdi siz kapalı alandan korkuyordunuz.
0: Evet. Bilmiyorum artık nasıl olacak.
2: Bas konuş. Hı-hı. Buraya basacağız. Bas konuş. Bırak dinle.
0: Tamam.
2: Şimdi biz... Taksim istasyonunda Taksim 1'deyiz.
0: Tamam.
2: Taksim 1'den cep hattına geçmek için müsaade istiyorum diye anons edeceğiz.
0: Taksim cep hattından, yok Taksim istasyonundan cep hattına geçeceğiz.
2: Öncelikle makinist Tuğba trafik diyeceğiz.
0: Tamam.
2: Onlar dinliyoruz diyecek. Bırak konuş.
0: Tamam. Ay çok karışık. Tamam. Ben öyleyim. Herkesin kafasını bir karıştırırım gidince.
2: Dinlediklerini söyleyince... Taksim 1. perondan
0: tamam.
2: Cep hattına geçmek için müsaade istiyorum. 2 kişi diyeceksin.
0: Çok güzel.
2: Evet. Enerjili bölgeye geçeceğimiz için burada bizim sağlığımız açısından, nerede olduğumuzu bilmeleri açısından böyle bir anonsu yapmamız gerekiyor.
0: Tamam.
2: Anahtarı vermiştim zaten. Telsizi de verdim.
0: Tamam. Makinist Taksim Tuğba Trafik. Ben de şunu söyledim. Neydi?
2: Makinist Tuğba
1: Trafik.
0: Taksim 1'den cep hattına geçmek için izin istiyoruz. 2 kişi.
1: Anlaşılır, geçiş yaparsınız. Hatırlatıyorum, bölgede 3. rayda enerji vardı. Dikkatli olursunuz.
0: 3. rayda enerji olduğu anlaşıldı.
2: Müsaade verdiler tamam. Bize. Gidiyoruz.
0: Çok karışık ya.
2: Ben mi taşıyacağım? Aa, ben
0: taşıyacağım. Hadi buyurun gidelim.
4: Makinist Tuğba Trafik miydi yoksa Makinist Taksim Tuğba mıydı? Herkesin aklında bu soru. Acaba neler olacak?
2: Evet Tuğba'cığım şu anda daha işimiz bitmedi. Geldiğinizin haberini vermeniz gerekiyor.
0: Öyle mi? Burada mı vereceğim?
2: Evet burada vereceksin.
0: Makinist Tuğba Trafik.
1: Trafik dinlemedi.
0: Cep hattına ulaştık 2 kişi.
1: Anlaşıldı 11.30 müsaadenizi kaçtı.
2: Anlaşıldı.
0: Anlaşıldı. Teşekkürler.
4: Çok da kibardır. Teşekkür eder.
2: Bu kadar.
0: Tamam. O zaman buradan mı giriş yapıyoruz?
2: Evet,
0: yoksa?
2: Buradan giriş yapacağız.
0: Tamam. Ben tutuyorum.
2: Evet, yalnızsın burada.
0: Hiç öyle şey yapamadım, bunu kabullenemedim.
4: Hadi bakalım, başlıyoruz.
0: Ben giriş yapıyorum alana arkadaşlar. Buyurun. Evet sevgili seyirciler, şu anda makinist kabinine geldik. Evet, herhalde bu anahtarı şuraya takacağım. Çevireceğim ve çalışacağım.

0: olacak mı?
1: Bakalım.
0: Bakalım. On yaptık.
1: Açtım.
0: Açtım şimdi. Evet, sonra?
1: Ya, kolay mı sandın?
0: Ben niye bu kadar heyecanlanıyorum hiç bilmiyorum ama. Evet, bir şeyler çalışmaya başladı. Dört nöraç onayla diyor.
1: Kontağımızı kapatalım.
0: Tamam.
1: Diğer taraftan aracı kullanacağımız için buradaki yapmamız gerekenleri yaptık.
0: Tamam.
1: Araç içlerini kontrol ederek, hızlı, seri koşarak.
0: Öyle mi?
1: Tabii.
0: Aa, o da mı sizin işiniz?
1: Bu aracın her şeyinden bu saatten sonra...
0: Aa, böyle kişisel arabanız gibi.
1: Sen sorumlusun
0: Tuğba'cığım. Ben mi?
1: Evet.
0: Ben bana sorumluluk vermeyin. Şimdiden söyleyeyim, o zaman biz kontrole geçelim.
1: Ben usta makinistim. Stajyer olan sizsiniz, koşturacak olan sizsiniz.
0: Biraz sert davranmak gerekiyor değil mi burada?
1: Yani, yumuşak davranacağımız yerler de var.
0: Öyle mi?
1: Burada hava vanamız açılmış bizim.
0: Şurası mı?
1: Evet.
0: Bunu ne yapacağım?
1: Onu çevireceksiniz.
0: Ay, güzel oldu.
1: Tamam. Şimdi kapağı kapatalım. Bu kadar.
0: Öyle mi? Tamam. İlerliyoruz şimdi arkaya doğru.
1: Ama birazcık seri olalım.
0: Tamam. Geliyorum. Bekleyin beni.

0: Öncelikle aracı hareket ettirebilmemiz için acil fren resetleme butonuna basacağız.
1: Bir kere mi basacağız?
0: Bir kere basacağız.
1: Tamam.
0: Şu anda ivme koluna hareket vererek ileri yönde.
1: Ne kadar yapacağım? Şöyle. Gidiyoruz. Ha yok tamam. Ne yapacağım şimdi?
0: Şu anda hareket edebilmemiz için küçük bir baskı uygulamamız gerekecek. Bakın.
1: Aa, bir dakika gidiyoruz şu an.
0: Şu anda durur.
1: Çıkalım mı artık yolumuza?
0: Şimdi birazcık daha gidelim ileriye. Yani daha öğrenmeden nereye çıkacaksın?
1: Ha, birazcık süreceksin.
0: Evet.
1: Bunu peki elinden bırakacak mıyım? Hep elinden bırakacak. Tamam.
0: Benim sevmedin ama.
1: Evet. Gidiyor. Gidiyoruz.
0: En zevklisi de bu.
1: Evet evet çok zevkli. Ne değişik işler.
0: Şimdi geriye doğru çek. Böyle. Geriye doğru. Fren kademesinde.
1: Tamam. Neydi
0: çek,
1: şu anda?
0: Çek geriye doğru. Orada şu an boşta. Birazcık daha çek. Evet duracağız şimdi.
1: Bir şey söyleyeyim. İyi ki yolcu yok şu anda trende. Çünkü bunu öğrenemeyecektim ben yolcu olsa değil mi?
0: Evet.
1: Çünkü herkes bir yere yetişmek durumunda ve benim bunu öğrenmemi bekleyemezlerdi. Değil mi? Bu yüzden tüm İstanbullulara derin bir nefes aldırdım gibi ben.
0: Öğrendin mi?
1: Gibi. Hani bilmiyorum.
2: Ben de yolcular olmadığı için derin bir nefes aldım Tuğba.
1: Kayıtta mıyız?
3: Evet.
0: Şimdi trenimiz hazır değil mi?
1: Ha, hazırım ben. Yani tren hazır da ben hazır mıyım onu bilmiyorum. Böyle gayet üniformamı falan giydim böyle. Takılıyorum burada şu anda.
0: Şimdi biz neredeydik? Müsaade alıp nereye geldik?
1: Cep bir şey. Neydi cep?
0: Cep hattına.
1: Ha, cep hattına gelmiştik. Taksim metrodan hareket ettik. Şu anda Seyran Tepe istikametine doğru yol almaktayız değil
0: ben
1: mi?
0: Ben alamadık.
1: Alacağız.
0: Şu anda yine... Makinist Tuğba Trafik diye anons edip.
1: Makinist Tuğba Trafik.
0: Trenimiz 20.
1: Tamam.
0: Tren 20 cep hattında sefere hazır diye anons edeceksiniz.
1: Makinist Tuğba Trafik.
4: Trafik.
1: Tren 20 cep hattında sefere hazır.
4: Anlaşıldı. Sinyali takip edersiniz.
1: Sinyali takip edeceğim. Anlaşıldı.
0: Bakın makasımız dönüyor.
1: Ben böyle bayağı kastım bugün, kasıldım.
0: Makasımız dönüyor. Lütfen, sohbet değil, iş.
1: Tam adamıyım ben şu an. Hiç sohbet sevmem.
0: Şimdi
1: sinyalimiz
0: kırmızı. Açılınca hareket edeceğiz.
1: Korkuyorum.
0: Sinyalimiz açıldı. Şimdi
1: tamam.
0: İvme kolumuza yine ivme veriyoruz. Biraz önce yaptığımız gibi.
1: Nereye getireceğim ben?
0: İleri doğru getirin.
1: P2 mi?
0: P2'ye getirin.
1: Gidiyoruz.
2: Ne yapsak Tuğba bilemedim ki. Bir yerlerden tutunsak mı acaba? Sarsıyorsun bizi. Korkuyoruz haberin olsun. Dikkat et lütfen yavaş Tuğba.
1: Ay. Ne oldu?
0: İvmeyi çok verdiğimiz için arklanma yaptı.
1: Ha, bir dakika raydan çıkmıyoruz değil mi?
0: Yok değil. Birazcık boşa alırsın.
1: Alayım birazdan.
0: Tamam. Üstüne basın.
1: Abi o kadar sıkı tutuyorum ki bunu da böyle heyecandan.
0: Böyle. Kırmızı ibreyi geçmiyoruz.
1: Ha geçmemek için ne yapacağım?
0: Boşa alacağız. Evet. Yani aynı zamanda da totmana basmamız gerekiyor.
2: Her işi kolay sanmak huyundan bir vazgeçmedin Tuğba. Aldın getirdin bizi buralara.
1: Şu an böyle bir boşluğa doğru gidiyorum.
2: Hani tünelin sonundaki ışığı görsek mutlu olacağız Tuğba.
1: Bir karanlığa doğru gidiyorum şu anda sevgili seyirciler. Hatice Hanım, vedalaştınız mı yakınlarınızla falan? Hı? Ben vedalaştım.
0: Lütfen, iki tane çocuğum var benim.
1: Ay kıyamam onlara ben. Buradan selamlar onlara da. Hafiften aldım. Şöyle tekrar atıyorum. Bunu hep böyle kontrol etmek durumundayız değil mi?
0: Evet.
1: Bir ışık görüyorum şu anda. Bizi orada yolcular görecek mi?
0: Evet.
1: Şu an normal hatta gidiyoruz
0: evet.
1: Değil mi?
0: O yüzden birazcık da seri hareket etmeliyiz.
1: Hızlanalım mı şimdi onlar bizi?
0: Birazcık. Tabii kırmızı ibreye dikkat edeceksin. 30 kilometreye geçmeyeceğiz.
1: Tamam. Şu an onlar bizi alacağız zannetmesinler. Onlar alacağımızı zannetmesinler. Beni uyarıyorlar
0: evet,
1: şu an
0: evet.
1: Telsizden.
0: Şimdi otostart yapalım. İkisini aynı anda, şöyle bunu göstermemiştim ben. Şimdi bırakıyorsun onu. Seni anons etmişlerdi.
1: Evet. Oo, çok havalıydı. Yolcular da böyle bakıyor, bizi almadan geçiyorlar diye. Onların sağlığı için. Şu an hızlı gidiyorum.
4: Tuba, seri devam edersin. Yolcusuz.
1: Yolcusuz seri anlaşıldı. Yolcular şu anda bakıyor bize.
0: Evet, şu anda normal şartlarda bu araç duracak. Ama ben komutu kendim aldım.
1: Hello. Merhaba. 72, 73. Gitgide hızlanıyor. Rahat mısınız? Kendiniz güvende hissediyor musunuz benimle?
0: Anlatamıyorum.
1: Anlatılmaz yaşanır çünkü Tuğba ile bir yere gidiyorsanız bu şekilde. Şu an inanılmaz hızlandı. Ben şu an inanılmaz heyecan yaptım. Kalbim nasıl çarpıyor bir bilseniz sevgili seyirciler.
0: Perona girerken dikkatli olmak gerekiyor birazcık. Biraz önce de uyarmıştım. Stajyer Hanım.
1: Evet. Yine yolcular bekliyor.
0: Evet.
1: Otomatik duruyor şu anda kendi. Otomatik modda olduğu için değil mi?
0: Duracak ama şimdi de korna yapalım. Çok selam vermek istiyorsunuz ya.
1: Çok en sevdiğim şey bu. kusura bakmayın. Artık sizi alamıyoruz. El sallıyorlar. Hemen ayağa kalktılar binmek için. Kıyamam ya. Ne olur kusura bakmayın, buradan İstanbullulara sesleniyoruz. Bugünlük metro bende. Şu an iyiyiz.
0: Şu an iyiyiz, güvendeyiz.
1: Yine geldik durağa.
0: İsterseniz bu sefer kornaya sızlasın.
1: Buraya.
0: Evet.
1: Selam mama, yine devam ediyor. Metro İstanbul Genel Müdürlüğü'ne buradan tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bana size emanet ettikleri için.
0: Yine bana sesleniyorlar. Ne oldu bu sefer acaba?
1: Makinist Tuğba dinlemede. Ne yaptım ben yine ya? Niye uyarı alıyorum yine? Söyleyecek bir şey bulamadılar şu anki performansıma. Makinist Tuğba dinlemede.
4: Tren 20 dinlemede.
1: Tren 20 dinlemede.
4: Sinyali takip edersiniz. M24 makas üzerinden sanayi dönüşten depoya alacağız.
1: Sinyalimi takip edeceğim. M20 üzerinden. M24 üzerinden. Ne diyeyim? Ya niye söylemiyorsunuz bana, bir şey kaldı burada. Sanayiden depoya giriş mi diyeyim?
0: Evet.
1: Sanayiden depoya giriş. Tüm hatları karıştırdım bugün inşallah.
4: Doğrudur.
1: Ne olur uyarı almıyor bu seferde. Hakkımda tutanak tutulup gözaltına alacağım biraz daha hata yaparsam. Gelecek istasyon Seyrantepe. Next station is Seyrantepe. Hep böyle anons etmek istemişimdir.
0: Siz onu da başarısınız.
1: Gerçekten. Çok teşekkür ederim. Kadınların desteği beni böyle çok mutlu ediyor.
2: Sadece kendini değil, hepimizi yakacaksın Tuğba, dikkat et.
1: Makinist

0: Tuğba dinlemede.
1: Tuğba Hanım, kanal değiştirir misiniz? Yemiş depo işletme kanalına geçer misiniz?
0: Makinist Tuğba dinlemede. Tüm metroya rezil oldum ben bakıyorum.
2: Tuğba Hanım, aracınız A6 yıkama yoluna gitmeyecek. Sinyalleri takip edersiniz.
0: A6 yıkama yolu anlaşıldı. Kabin değiştirip bilgi vereceğim. Dikkatli geçeceğim. Bayağı çorba gibi bir yere geldi kiraylar. Ben şuradan hayatta çıkamazdım zaten.
3: O kadar kolay değil bu işler Tuğba. Kolay mı sandın demenin zamanı geldi.
0: Ve ış yıkama işlemi tamamlandı herhalde.
4: Yani 4 vagon. Arkadan geliyor.
0: Doğru ya, ben sadece öndeyiz de burası bitti, tamam geçmiş olsun diyecektim. Daha tabii ki 4 vagon devamında yıkanıyor. Ve nihayet geldik. Kontağımı alıp ineceğim değil mi?
4: Evet.
0: Vallahi hayatımda hiç bu kadar stres olmadım hiçbir program çekiminde. Gerçi siz beni rahatlatmaya çalıştınız. Çok teşekkür ediyorum. Ben bugün makinist olmayı denedim stajyer olarak. Artık olabildiğince.
4: Bugün Tuğba bizimle makinist olmak için yanımıza geldi. Ve çok heyecanlı ve stresli görünüyordu. İlk başta biraz telsiz konuşmalarını beceremedi. Daha sonra artık günün sonunda yavaş yavaş kavramaya başladı. Stresli ve heyecanlı olmasının dışında herhangi bir olumsuzluğu yoktu. Bence eğitim alsa makinist olabilir.
0: Efendim ben bugün İstanbul metrosunda makinist olmaya çalıştım. Artık olabildiğince öyle bir günde olmuyor evet bu işler. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

Değerli Ne Yapmalı programı izleyicilerinin hepsine kocaman bir merhaba. Bugün yine çok güzel işinize yarayacak bir psikoloji konusunu alıp gündelik hayatınızda nasıl kullanabilirsiniz diye bunun üzerine biraz konuşacağız. Kimle? Bendeniz Doçent Doktor Mehmet Şakiroğlu. Bu hafta konumuz genelde olumlu şeyleri seçiyoruz ama hayat hep olumlu değil. Zaman zaman olumsuzluklarla da karşı karşıya gelebiliyoruz. İşte bu haftaki konumuz travmalar. Yani yaşadığımız bir takım negatif olaylar. Ve şimdi önce neye travma diyoruz ona bakacağız. Ama yine bu programda da güzel bir haberim var size. Çünkü travmaları olumlu bir şekilde hayatımıza döndürebilir miyiz? Yani travmaların bizi geliştirme ihtimali var mıdır? Bundan bahsedeceğim. Ve aslında travmalar bizi geliştirir mi sorusunu sorarken şayet bunu iyi bir şekilde cevaplayabilirsek şunu da bilmiş olacaksınız ki Türkiye'de travma yaşama oranı, travmatik olay yaşama oranı hemen hemen %100 olduğu için elinize büyük bir fırsat geçmiş olacak. İşte ben bazen kanserli hastalarla çalışan bir bilim insanıyım. Bazen deprem bölgelerinde uzun çalışmalar yapmış bir kişiyim. Size buradan elde ettiğim verilerden hareketle bir iki tane tiyodan ve öneriden bahsetmek istiyorum. Travmatik olaylarla baş etmenin en iyi ve kestirme yolunun sosyal destek kaynaklarınız olduğunu asla unutmayınız. Başlangıca bunu koyalım. Çevremizde bizi seven insanlar, ailemiz, eşimiz, dostumuz, çocuklarımız iyi ki varlar. Önce her şeye ona şükretmekle başlayabiliriz. Çünkü travma sonrası hem sosyal destek almak, hem şükretmek, hem de minnettarlık duygusu yaşıyor olmak bizi bunlara sahip olmayan kişilere göre çok daha hızlı iyileştirebiliyor. Ama isterseniz buyurun önce hangi yaşam olaylarına travmatik yaşam olayı diyoruz, bir onu gözden geçirelim. Şimdi şöyle düşünün, bir uçak kazası, bir deprem. Bunlardaki ortak özellik ne? Uçak kazası beklediğimiz bir olay mıdır? Hayır. Deprem beklediğimiz bir olay mıdır? Hayır. Bir anda yağmurun indirip de sel olması beklendik bir olay mıdır? Hayır. Beklenen olaylar olsa bir gün evvelden bilsek zaten önlemimizi alırız. Şimdi

olayın travmatik olmasının birinci koşulu bunun beklenmedik aniden ortaya çıkan bir olay olması. Bu manada kıtlık travmatik bir olay mıdır? Hayır. O gün be gün yavaş yavaş geldiğini göstere göstere ortaya koyan bir doğal olay. Peki travmatik olay olması için beklenmedik olması yeterli mi? Hayır. Bu yaşadığınız olayın sizde ölüm ya da yaralanma riskiyle ilgili bir algı oluşturması lazım. Deprem anında her yer sallanırken aslında siz kendinizin ve sevdiklerinizin başına bir şey gelmesinden korkarsınız. İşte bu beklenmedik olayda kendinizin ya da bir sevdiğinizin yaralanma ya da vefat etme ihtimali de ortaya çıktığında buna artık biz travmatik olay diyebiliyoruz. Peki bu travmatik olayın psikolojik bir problem haline gelmesi için ne gerekiyor? Her travmatik olay bir psikolojik problem yaratır mı? Hayır. Travmatik olayları bu ülkede yaşayan kişilerin hemen hemen hepsi deneyimlediği için ve buradan hepsi psikolojik problem ortaya çıkarmadığına göre bir takım becerilere sahip olan insanlar travma sonrası hastalık çıkarmazken bazıları hasta oluyor, bazıları ise kendini daha geliştirip hayatına devam edebiliyor. Peki nedir bu travma sonrası gelişim? Şimdi onu kabaca size anlatayım. Çünkü travmatik olaylardan sonra daha güçlü çıkmak çok çok önemli. Bir travmatik olay oluyor. Burada bir herhangi bir kırılma oldu. Bu travmatik olay olsun. Bu kırılma olayına bazen deprem diyebiliriz. Bazen işte atıyorum bir trafik kazası diyebiliriz. Bu bizim düşüncelerimizde bu sefer bir kırılmaya neden oluyor. Yani benim hayat güvenli bir yerdir düşünceme bu travmatik olay zarar veriyor. Ben bir anda güzel güzel akşam işte gece 2'de yatmışım, saat 2.30 olmuş, evde eşim var, çocuklarım var, belki annem babam var. Bir anda yer sallanmaya başlıyor. Ben en güvendiğim yerdeyim, evdeyim ve hatta yatak odamda yatağımda uyumaktayım. Bir anda yer sallanıyor, ne oluyor? Evim güvenlidir, ailemin yanında güvenliyim gibi bütün bildiğim şemalar sallanmaya başlıyor. İşte burada aslında travmatik olay, yani depreme benzeyen bu travmatik olay benim düşünce sistemimde de bir depreme yol açıyor. Yani depremde sadece yer sallanmıyor, benim zihnimdeki bir takım kodlar da sallanıyor. E öyle olduğu zaman bu düşünce bozulduğunda ben artık dünyayı güvenilir bir yer olarak algılamamaya başlıyorum. Hayatım boyunca arabaya sadece beni A noktasından B noktasına götürsün diye binmiş biri olarak, bazen beni parklara götürmüş, bazen çok sevdiğim takımımın maçına götürmüş, bazen çok sevdiğim anne babamı ziyarete götürmüş, bazen atıyorum sinema izlemek için beni bir yolculuğa çıkarmış. Bir anda ben artık arabaya binerken oh ne kadar güzel seyahat yapacağım düşüncesinin yerine ya kaza olursa düşüncesine yakalandığımda bir anda içe çekilme başlıyor. Yani ben artık normal gündelik hayatımı eskisi kadar güvenli sürdürmemeye başlıyorum. Ve sürekli olarak zihnimde yaşadığım bu travmatik olayın bir takım düşünceleri beliriyor. Ben onları ne kadar düşünmek istemesem de sürekli o travmatik olayın benim üzerindeki etkisinden kurtulmak istesem de hatta bazen flashbackler olarak bunlar gelir. Hani şu son dönem dizi filmlerde sıklıkla işlenen, geriye doğru götüren bir takım enstantaneler vardır ya, işte travmatik olaylar öyle. Hep o olaya döneriz. Keşke şöyle yapmasaydım. Keşke o arabaya binmeseydim. Keşke ona hayır diyebilseydim. Keşke o sırada evde olmasaydım gibi keşkelerle dolu bir zihinsel kodlar oluşur. İşte peki bu böyle bir şey yaşarken, yani ölüm ihtimalim olan bir olay yaşadım. Bu benim güvenlik şemalarımı sarstı ve ben içe kapandım. Artık hayatı eskisi kadar güvenli hissetmiyorum. Peki gelişim nasıl oluyor? İşte aslında bu travmatik olayların insanı geliştirdiği yer tam da şurası. Ya bu hayatta ölüm de varmış. Bu hayat aslında zannettiğim kadar uzun değilmiş. Ve ben acaba bu hayatı ne kadar hakkını vererek yaşıyorum? İşte travma sonrası gelişime yol açan düşünce sorgulaması buradan ortaya çıkıyor. Yani şu olay yaşanana kadar benim o kadar tek düze, o kadar birbirine benzer günlerle giden bir hayatım vardı ki, burada bir anda kırıldığında sen bu günlerini sorgulamaya başlıyorsun.
acaba diyorsun, ben gerçekten potansiyellerime uygun

0: bir hayat yaşadın mı? Ondan sonra önceliklerini değiştiriyorsun. Bakınız ne oluyor biliyor musunuz en çok öncelik değiştirme? Hocam bu kanser hastalığı benim annemin, babamın ya da çocuklarımın ne kadar değerli olduğunu bana hissettirdi. Ben sürekli iş güç peşinde koşarken artık bırakıyorum, eskisi kadar işi gücü önemsemeyeceğim. Öncelik sıramın en üzerine çocuklarımı yazdım. Ya da kişi diyor ki, ya hocam ben o kadar spiritüel inancı olan, dini inancı olan birisi değildim. Böyle sürekli yaşam koşturmacası içerisinde sadece para kazanmak ve başarılı olmak için sürekli koştururdum. Şimdi artık daha çok kendime, özüme döndüm, daha spiritüel, daha manevi bir insana döndüm gibi bir değişim de olabiliyor. İşte bunlar olumsuz yaşam olaylarının bizi geliştirici özellikleri. Şimdi acaba zorluklar insanı güçlü kılar mı sorusuna bir cevap arıyorum aslında. Ve biz bu programda her zaman ne yapıyoruz? Cevabını bulmakta zorlandığımız soruları en güvendiğimiz kişilere soruyoruz. Yani sizlere. Bunun için de sokağa çıkıyoruz. Sokakta bu sefer size şunu sorduk. Sizce zorluklar insanları daha güçlü yapar mı? Bakalım sizden gelen cevaplar nasılmış?
1: Yapar. Kesinlikle yapar.
2: Zorluklar insanı, ya daha doğrusu acı insanı güçlendirir. Bu yüzden de zayıf düştürdüğü bir o kadar da güçlendirir.
3: Yapar. Çünkü tecrübe edinirsin, denersin, o zorlukların üstesinden gelmeye çalışırsın ve deneye deneye en sonunda başarırsın.
4: Zorluklar insanı daha güçlü yapar. Çünkü insan yaratılış itibariyle, benim görüşüm bu, daha mücadeleci bir canlıdır. Yani kainatta insanın yeri ayrı, her çeşitli zorluğa karşı onu daha bir motive eder diye düşünüyorum insanoğlunu.
5: Yapar tabii ki. Yapar.
6: Tabii ki. Evet.
7: Yapar.
2: Bence yapar.
8: Zorluklar sizce insanı daha güçlü yapar mı?
9: Evet, yapar. Yani bilimsel olarak da zaten mesela dopamin reseptörlerimiz yaşadığımız zorluklar üzerinde bir başarı sağladığımızda geliştiriliyor. Ve bu sayede de daha rahat dopamin üretebiliyoruz ve istemsizce mutlu oluyoruz. Biz bunun farkında değiliz ama aslında çoğu şey hormonlarımızla alakalı. Benim spor yapıp ürettiğim dopamin, testosteron vesaire olaylara bakış açımı etkiliyor farkında olmadan. Çoğu insan bunun farkında değil. Mesela bir zorluk yaşarsak reseptörlerimiz üretilir, artar ve bu sayede daha rahat mutlu olabiliriz. Mesela içtiğim basit bir çayla bile daha rahat mutlu olabilirim. Yani o yüzden sağlar kesinlikle. Zorluk yaşamak bir nebze iyi.
0: Çok kapsamlı cevap aldık yine sizlerden. Hem biyolojik açıdan, hem psikolojik açıdan, hem duygusal açıdan güzel cevaplar geldi. Acı insanı güçlendirir. Çünkü tecrübe edinirsin. Artık her tecrübe seni bir sonraki yaşantıda daha öngörülü yapabilir. Yani birçok açıdan aslında zorlukların insanı güçlendirdiği kesin. Bir taraftan da şu soru önemli. Peki dedik, sizi güçlendiren bir zorluk yaşadınız mı hayatınızda? Yani bir zorluk içerisine geldiğinizde ondan sıkıca çıkıp daha başarılı olduğunuz bir yöne doğru gidebildiniz mi? Bakalım o soruya ne cevap verdiniz?
1: Yani ailemle ilgili durumlar olmuştu. Bir ayrılık olayı vardı ve bu olay beni daha güçlü hale getirdiğine inanıyorum.
2: Yaşadım ama altından kalkabildim. Yani bir şekilde kalkabildim.
3: Her zaman zorluklar, ufak tefek de olsa zorluklar oluyor tabii.
4: İş hayatında tabii çeşitli zorluklarla karşılaştık. Ama çalıştık. Emeğimizle, gücümüzle, kuvvetimizle çalışıp geçimimizi sağladık. Bugünlere geldik yani, kimseye muhtaç olmadık.
7: Yaşadım.
8: Ne gibi?
7: İş hayatı.
2: Maddiyat sıkıntısı.
9: Çok fazla yaşadım. Güçlü olmamın en büyük sebeplerinden biri de sürekli zorluk yaşamam diyebilirim muhtemelen. Çünkü küçükken aşırı derecede nazik bir insandım. Kendi halimde bayağı naiftim yani. Ama yaşanan zorluklar insanı daha olgun, daha güçlü hale getiriyor kesinlikle. Yani mesela çocuğum olduğunda kesinlikle ona onu zorluk yaşatmadan büyütmememin imkanı yok. Yani istediği kadar imkana sahip olsun. Ama o zorlukları yaşamazsa ben ona o ortamı farkında olmadan sunacağım yani. Çünkü yaşaması gerekiyor her insanın.
0: O zaman sevgili dostlar, ne diyoruz slogan olarak? Zorluklardan tamamen arınmış bir hayat değil. Zorluklarla karşılaşıp onların sayesinde güçlendiğimiz bir hayatın içinde olmak durumundayız. Zaten zorluklar doğadaki her canlı için gerçek. Ve her zorlukta bir tecrübe, bize bir ders oluyor. Depremlerin bu manada olumlu etkisi olabilir mi? Allah bütün ülkemizi her türlü depremden korusun. Fakat yaşadıktan sonra daha güçlü çıkabiliriz. Tek seansta travma...

0: Travma tedavisi olur mu peki? Bunu vaat edenler var. Kesinlikle olmaz. Benim gibi onlarca yıldır travma çalışan kişiler henüz travmaların nerelerde depolandığından bile tam emin değil. Çok şüpheyle yaklaşıyoruz. O yüzden tek seansta, bir iki seansta hiç kimse travma tedavisi yapamaz. Travmaların temizlenmesi mümkün mü? Hayır, böyle bir kavram da yok. Travmaların temizlenmesi diye bir kavram yok. Travmalarla daha güçlenebiliriz, şekil değiştirebiliriz ama travmalar her zaman insanda bir yaşam tecrübesi olarak kalacaktır. Etkisini değiştirebiliriz. Bu tür şeylerden kaçının diyelim, hemen zarf sorumuza bakalım. Her hafta sizden zarf soruları da alıyorum. Hocam, çocuğum 4 bakıcı değiştirdi. Sizce bu olumsuz etkiler mi? Bakıcıyı sık değiştirmek, bunlar travmatik olaylar olarak zaman zaman alınabilir. Bakınız, burada çok ani, beklenmedik bir değişim var. Tam birine bağlanıyorsun, aniden gidiyor ve kendini yalnız başına hissedebiliyorsun. Çocuklar çok küçükken bakım verenlerinin onları hayatta tuttuğunu düşünürler. O yüzden size önerim, siz şayet çocuğunuzun yanında olamayacaksanız bu süre, hemen iş hayatına geçiyorsanız, bakım verenlerin çok sık değişmeyeceği bir ortam sağlamanızda fayda var. Ve mümkün mertebe çocuğunuzun bakıcısının sizinle aynı dili kullandığı ve biraz daha sizi tanıdığı bir ortamdan geliyor olmasına fayda var. Çünkü çocuklar yüz ifadeleriyle iletişim kurmayı çok severler. Bakıcının yüz ifadesi ve bakıcıyla iletişim yolları sürekli değiştiğinde çocuklar ne yazık ki hayatta kalmakla ilgili, yani güven şemalarıyla ilgili problemler yaşayabilirler. Şimdi travmalara şöyle bir kabaca baktığımızda, travmatik bir olay yaşayacaksınız. Bu sizi belki psikolojik olarak hiç etkilemeyecek ama psikolojik olarak etkilerse de bunu olumlu tarafa doğru çevirebilir. Yani önceliklerinizin ve yaşam felsefenizin farkına varabilir ve manevi olarak travmalardan sonra kendinizi güçlendirebilirsiniz diyerek bu haftanın da sonuna geliyoruz. Hepinize harika bir hafta diliyorum. Kendinize iyi bakın.
1: Böyle hayırsever bir iş adamının sizin gibi bir oğlu olsun, yürekler acısı doğrusu.
2: Çok memnun oldum efendim.
3: Ben de memnun oldum.
2: Delikanlıyı çok beğendim.
4: Haludun Bey verifikası geldiler.
5: Oo, buna çok memnun oldum. Bu akşamki bridge partisi heyecanlı geçecek.
3: Biraz daha demekle neyi kastediyorsunuz?
5: Okulunu bitir, ciddi olup olmadığını zaman gösterecektir.
6: Ne olursa olsun babanı çok sevdim Taner. Onun parasına bugün de yarın da ihtiyacımız olmayabilir. Ama sevgisini...
4: İstanbul Belediye Reisi adına sizleri karı koca ilan ediyorum. Tebrik ederim.
7: Karınızın bindiği dolmuş arabası bir trafik kazası geçirmiş. İlk yardım hastanesinde yatıyormuş. Durumu iyiymiş.
8: Maalesef karınızın çok az bir ömrü kaldı.
2: Allah'ım kurtar kızım. Yavrumu kurtar Allah'ım.
5: Ne kadar lazımsa üst tarafını sen doldur.
9: Aşk hikayesi bugün 18'de TV4'te.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Bu var ya bu. Yok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
1: Yok ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pot. Lekeleri potla. Kötü kokuları potla.

0: seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
1: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
2: Rivayetleri.
0: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
2: Söylenceleri.
0: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
2: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
0: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
2: Ömer Kokalla Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.

0: anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
3: Gerçekten onlara gülerdim.
4: Var yapabileceğin çünkü emin değiller.
5: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
6: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
5: Atlarla çalışıyorum.
7: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
8: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
6: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
9: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek

0: dergiyi takip edin.
1: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful vanilya ve muz lezzeti yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Pilet'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Pilet'in Haziran sayısı tüm bayilerde.
2: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
3: Biz bugün gezmek olsun da İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi'ndeyiz.
4: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstiklal Caddesi'nde dolaşıp güne nefis bir kahvaltıyla başlıyor.
3: Söğüş, peynir zeytin, bal kaymak, peynirli menemen.
4: Tarihi İstanbul Sinema Müzesi'ni görüntülüyor.
3: Restorasyon ve renovasyon çalışması yapıldıktan sonra en güzel haliyle bizleri karşılayan İstanbul Sinema Müzesi.
4: Ve finalde Atlas Sineması'nın etkileyici sahnesini ekrana taşıyor.
3: Sevgili seyirciler, sizlere Atlas Sineması'nın sahnesinden sesleniyorum.
4: Gezmek olsun. Cumartesi 11.30'da TV4'te.
2: Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
3: Ama bir mucizeye gerek var.
2: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
3: İşte bu Fairy mucizesi.
2: Fairy 30 dakikada.

0: Dakikada mucize.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
3: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
4: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisidir?
3: Üzüm.
4: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
3: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
4: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
3: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
4: Ceviz de buna çok yakışır bence.
3: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
4: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
2: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: Beyaz giymeye bayılırım ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
6: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
5: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
6: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
7: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
8: Sen hep

0: iyisi. Yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
4: Süper Kumbara başlıyor.
5: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
6: Ben.
7: Kral Şakir.
8: Armut piş ağzıma düş.
5: Dört arkadaşımızla birlikte.
8: Neydi ya?
9: Ay dilimin ucunda.
5: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
10: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
5: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
11: Ben.
12: Botanik.
11: Abacus.
12: Kasa.
11: Marul.
8: Kumbara.
5: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
13: Süper Kumbara.
4: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

Ben Türev Uludağ. Bugün size ilk tarifimiz böyle hepimizin severek yiyeceği süt reçeli. Malzemelerimiz çok kolay. 1 litre sütümüz var. Her 1 litre süte 1 su bardağı yaklaşık şeker koymanız yeterli olacak. Kabartma tozumuz var ve böyle daha aromatik, daha güzel olması için de vanilyamız var. Şimdi sütü genişçe bir tencerenin içerisine yerleştireceğiz. Yerleştirdikten sonra şekeri koyacağız. Yavaş yavaş altını açacağız, şekeri eriteceğiz. Sonra bunu annelerimizin deyimiyle böyle bir taşım kaynatacağız. Kaynamaya başladığı zaman sonrasında hemen kabartma tozunu ekleyeceğiz. Böyle kabartma tozunu eklediğimiz zaman bu köpürecek, böyle büyüleyici bir hale alacak. En sonunda da böyle karamel haline alıyor olacak. Daha aromatik, daha güzel olabilmesi için de vanilyasını ekledikten sonra afiyetle yiyeceğiz. Hemen ocağımızın altını yakalım. Yine her reçel yaparken kullanmış olduğunuz gibi tahta kaşık kullanacağız. Belirtmiş olduğum gibi birazdan, yani şimdi hemen toz şekeri ekliyoruz. 1 litreye yaklaşık 1 su bardağı toz şekeri ekliyor olmanız yeterli olacak. Hemen şekeri yavaş yavaş tahta kaşık yardımıyla eritiyoruz. Yapım birazcık zahmetli gibi görünmüyor, kolay görünüyor ama uzun. Yani o sütü, bu 1 litrelik süt böyle çok az kalacak, bayağı bir azalacak. Yaklaşık 3'te 2 oranında azalıyor olacak. Bayağı bir kaynatacağız o yüzden. 1 litrelik sütü yaklaşık 1 saat 10 dakika boyunca kaynattığınız zaman istemiş olduğumuz kıvamı elde edeceğiz. Bu aslına bakarsanız Latin Amerika'da çok fazla tüketilen bir üründü. Ama ülkemizde de son yıllarda böyle keçi sütünden, inek sütünden, tam yağlı sütten elde ediliyor. Belirtmiş olduğum gibi inek sütünden ve keçi sütünden yapabilirsiniz bunu. İkisini birden karıştırıp da yapabilirsiniz. Tamamıyla bu damak zevkinize kalmış bir durum. Biz şu an tam yağlı inek sütü kullanıyoruz. Burada tam yağlı kullanıyor olmanız önemli. Hatta ben şu an pastörize süt kullanıyorum. Eğer pastörize olmayan süt kullanırsanız bu daha makbul. Çünkü ondaki yağ oranı birazcık daha fazla pastörize olmayan sütte. Pastörize olmayan sütü aldığınız zaman tabii öncelikle onu pastörize etmeniz lazım. Yani kaynatmanız lazım. Kaynattıktan sonra bu uygulayacağımız prosesleri, bu işlemlerin hepsini, aynısını uygulayabilirsiniz. Belirttiğim gibi bu daha çok Latin Amerika ülkelerinde, Arjantin'de, Meksika'da çok fazla tüketiliyor ve yapılıyor. İspanyollar da bu reçeli çok fazla seviyorlar ve tüketiyorlar. Şu an bizim ülkemizde de son yıllarda gerçekten çok popüler oldu. Meksika'da bunu birazcık farklı bir şekilde yapıyorlar. Buna işte kabartma tozunu, sütü, şekeri ekledikten sonra tarçın ekliyorlar ve buna cajeta ismini veriyorlar. Cajeta da Meksikalıların sevdiği çok değişik bir tarif. Sadece buradaki farkı keçi sütünün kullanılıyor olması ve aynı zamanda da buna toz tarçın ekleniyor olması. Toz tarçın eklendiği zaman da onun lezzeti bambaşka bir hal alıyor. İsterseniz bunu evinizde toz tarçın ekleyerek de yapabilirsiniz. Şimdi sütü yavaş yavaş karıştırdık. Karıştırdıktan sonra şeker, bakın bakalım erimiş mi? Şekerin erimesini bekleyeceğiz. Birazcık daha eriteceğiz. Eridikten sonra böyle güzelce kaynatacağız. Kaynattıktan sonra kabartma tozunu ekleyeceğiz. Bunu yaparken, süt reçeli yaparken belirli püf noktaları var. Bunlar neler? Bir kere bakın, kocaman bir tencere var burada. Üstünde de bayağı bir boşluk var. Bunun sebebi şu, kabartma tozunu ekledikten sonra, ya o kaynama seviyesine geldikten sonra kabartma tozunu ekleyeceğiz. Kabartma tozunu ekleyince bu birazcık böyle köpürecek. Köpürünce yukarıya doğru çıkacak. O yüzden yani böyle dar bir tencerede, yani tamamını doldurduğunuz bir tencerede yaparsanız işiniz kötü, hani ocağınız mahvolabilir. Ocağınızın her tarafında süt lekeleri bulunabilir. Hani buradan sizi uyarayım. O yüzden geniş bir tencere kullanmaya lütfen dikkat edin. Burada en sonunda aroma vermesi için biz toz vanilya kullanacağız. İsterseniz çubuk vanilya da kullanabilirsiniz. Çubuk vanilyayı da böyle ortasından ikiye yarın, kaynama seviyesi geldikten sonra, o katılaştıktan sonra, karamel olduktan sonra, çünkü şeker burada karamelize olacak, karamelize olduktan sonra çubuk vanilyayı koyun. Çubuk vanilya böyle yaklaşık 5 dakika boyunca içerisinde tutun, sonra çıkarın. Zaten o aromasını çok güzel bir şekilde verecektir. Şimdi burada sütün kaynamasını bekleyeceğiz. Şekerimiz eridi. Sütümüz güzel güzel kaynarken ben sıradaki tarifimize geçeyim. Şimdiki tarifimiz peynirli sosisli mifoy. Malzemelerimiz çok kolay. Mifoy hamurumuz var. Biberiye kullanacağız böyle daha aromatik, güzel olabilmesi için. Sosis var. Üzerine tereyağı kullanacağız. İçerisine zeytinyağı kullanacağız. Salça var birazcık ve taze kaşarımız var. Hemen burada kaşarımızı rendeleyerek işlemlerimize başlayalım. Yapımı çok kolay. Böyle
Sabah kahvaltılarınızda da yapabilirsiniz. Akşam beş çaylarınızda da yapabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli, eğlenceli, keyifli bir tarif. Ben milföylü tarifleri çok seviyorum. Eğer milföylü tatlı yapmak isterseniz de elma reçeli kullanabilirsiniz. Bayılıyorum. İnanılmaz güzel oluyor ya. Elma reçelini tarçınlı halde, toz tarçınlı halde içerisine koyun. İçerisine koyduktan sonra hemen bu arada sütümüzde belirtmiş olduğum gibi kaynama noktasına geldi. Hemen iyice karıştırıyoruz. İyice kaynadı ve kabardı. Reçel sürekli ilgilenilmesi gereken bir şey. Hiçbir zaman başını boş bırakmanız gerek, bırakmamanız lazım. Şimdi birazcık daha böyle yavaş yavaş kendi haline çevire çevire kaynatacağız ve içerisine hemen kabartma tozunu ekleyeceğiz. Reçelimiz kısık ateşte dursun. Arada onu karıştırmaya devam edeceğiz. Elma reçeliyle bahsediyordum. Elma reçeli böyle toz tarçınla birlikte milföy hamurlarının içerisine koyarsanız inanılmaz güzel ve lezzetli bir hale alacaktır. Onu da böyle 200 derecedeki fırınınıza atarsanız ya da 180 derecedeki fırınınıza da atabilirsiniz. Yaklaşık böyle 10 dakika boyunca pişirin. Afiyetle yiyebileceğiniz bir tarif olacak. Burada sosisleri pişirmeyeceğiz. İçerisine koyacağız zaten fırının içerisinde o sosisler böyle güzel güzel yavaş yavaş pişiyor olacak. Şimdi taze kaşardan, salçadan, zeytinyağından ve biberiyeden böyle karıştırdığımız küçük bir sos hazırlayacağız. Hemen kaşarlarımızı bir kabın içerisine alalım. İçerisine birazcık zeytinyağı koyacağız. Birazcık salça koyacağız. Ve biberiye kullanacağız. Biberiye çok yararlı bir bitki. Genellikle Akdeniz'de yetişiyor. Ama gerçekten faydası saymakla bitmiyor. Şimdi birazcık fazla biberiye kullanacağım. Akdeniz'de olduğundan dolayı bu aromatik tatları kullanmayı çok seviyorum. Biberiyenin çayı da var. Biberiyenin yağı da var. Yani bir bitkinin hani etinden, sütünden, her şeyinden faydalanılır ya. Gerçekten biberiye öyle bir bitki. Salçayla, biberiyeyle, kaşarı, zeytinyağıyla birlikte iyice karıştıracağız. Daha sonra milföylerimizi açacağız. Milföylerimizi açtıktan sonra arasına böyle sosisleri koyacağız. Bu hazırlamış olduğumuz harçtan da böyle arasına koyacağız. Sonra onları güzelce katlayacağız. Sonra 200 derecedeki fırınımızı açacağız. Böyle 8 dakika ile 10 dakika arasında pişireceğiz. Sonra afiyetle yiyeceğiz. Yapımı çok kolay, çok pratik. Böyle sabah kahvaltılarında hep aynı şeyleri yemekten sıkıldıysanız bu sizin için tam birebir. Yani sosis de var, kaşar da var ama bunu nasıl renklendireceğiz, ne yapacağız diyorsanız bu tam sizlik bir tarif. Hemen birazcık içerisine ben pul biber atmak istiyorum. Pul biber buna daha lezzet verecektir. Biberiye yerine eğer biberiye sevmiyorsanız burada dağ kekiği de kullanabilirsiniz. Dağ kekiği de çok lezzetli ve güzel bir hal alacaktır. İyice karıştırdık. Şimdi burada iç harcımızı hazırladık. Hemen şurayı şöyle toparlayalım. Milföylerimizi ortadan ikiye ayıralım. Böyle elimizle yavaş yavaş kenarlarından açın. Çok büyük bir böyle çok büyük olmasını istemiyorum. O yüzden elinizle açmanız yeterli olacak. Şöyle birazcık açtığınız zaman bu yeterli olacaktır. Milföy gerçekten çok büyüleyici bir şey. Milföy hamuruyla yapmış olduğunuz böyle tarifler o böyle sonra büyüyor, böyle pufudik pufudik oluyor ya. Gerçekten insanın canı çekiyor ya. Yemek için Allah'ım nasıl ne zaman pişecek de yiyeceğiz diye. Sizde de böyle bir hissiyat uyandırmıyor mu ya? Ben de uyandırıyor açıkçası. Hemen. Şurada harcımızı içerisine koyalım. Şöyle içe doğru börek yapar gibi katlayalım. Şimdi bunun üzerine tereyağı eriteceğiz.
Sonra da üzerine tereyağı süreceğiz. Şöyle. Diğer miföy hamurumuzu da birazcık açalım. Dediğim gibi yapımı çok basit, çok keyifli, çok güzel bir tarif. Sosis yerine sucuk kullanabilirsiniz, pastırma kullanabilirsiniz ya da evinizde farklı peynirler varsa o farklı peynirleri de değerlendirebilirsiniz.

Sonuncu peynirli sosisli miföylümüzü de hazırladık. Şimdi hemen şöyle bir ortalığı toparlayayım. Bunları güzelce tepsimize dizelim. Hemen tereyağı eriteceğiz. Üzerine güzelce tereyağı süreceğiz. Ayrı bir lezzeti ve ayrı bir güzelliği olacak. Benim en sevdiğim, yapımı çok kolay olan tariflerden birisi bu. Piştikten sonra büyüleyici bir şekil alıyor. Ve içerisinde bulundurduğu sosis, taze kaşar, böyle salça, biberiye inanılmaz lezzetli bir hale alacak. Şöyle birazcık aralıklı koyalım. Bunu da araya sıkıştıralım. Hemen tereyağımızı alalım. Şu kadar tereyağı yeterli olacak. Ocağın altını yaktım. Tereyağı eriyecek. Erirken tereyağdan hemen güzelce süreceğiz. Üzerine sürdükten sonra 200 derecedeki fırınımızı açacağız ve yaklaşık 8-10 dakika boyunca pişireceğiz. Sonra da afiyetle yiyeceğiz. Gerçekten çok lezzetli ve çok güzel bir tarif olacak. Bu arada süt reçeline bakalım. Süt reçeli de istemiş olduğumuz kıvama yavaş yavaş geldi. Kaynamaya başladı. Bu kaynamaya başladığından dolayı hemen bunun içerisine kabartma tozumuzu koyalım. Kabartma tozumuzu ekledik. Bakın nasıl kabardı. Hemen bunu şimdi hızlıca karıştırmamız lazım. Buradaki önemli olan noktalardan birisi bu. Hızlıca karıştırmazsak eğer bu taşacaktır. Güzelce hızlıca karıştıracağız. O yüzden derin bir kapı kullanıyor olmamız önemli. Şimdi çok hızlı karıştırdığımızdan dolayı birazcık da ocağın altını kapattım. Çünkü sönmesini beklememiz lazım. Ve üzerinden üfleyin.

Bu arada tereyağının altını kapattım. Tereyağı eridi. Hemen sütümüzü karıştırmaya devam ediyorum. Bahsetmiş olduğum gibi süt reçeli yapımı zahmetli ama yapımı yaptıktan sonra da bir o kadar güzel olan bir reçel. Şimdi süt reçelini sürekli karıştıracağız. Evet, ocağın altını artık yakabiliriz. Kısık ateşe getirdim. Yavaş yavaş sürekli karıştıracağız. Bu arada eriyen tereyağımızı hemen üzerine sürelim. Şimdi birazcık daha sürelim üzerine. Bol tereyağlı. Bakın tereyağının güzelliğine bakın. Mis gibi tereyağı kokuyor. Şöyle iyice gezdirelim. Evet, tereyağını sürdük. Süt reçelimizi de hazırladık. Hemen bunu 200 derecedeki fırınımıza atacağız. ...200 derecedeki fırınımıza attık. Yaklaşık 8-10 dakika boyunca pişirmeye devam edeceğiz. Bu arada süt reçelimiz de yavaş yavaş istemiş olduğumuz kıvamı geliyor. Hemen bu arada reçelimize şuradan bir kaşık yardımıyla böyle daha aromatik, daha güzel olsun diye vanilyasını da ekledik. Şimdi böyle bunu güzel güzel karıştırmaya devam edeceğiz. Karıştırdıkça bu karamel halini alacak ve inanılmaz güzel, lezzetli bir hale ulaşacak. İsterseniz ben reçelimi böyle güzel güzel karıştırayım. Milföylerim pişsin. Şöyle bir ortalığımı toparlayayım. En son neler yaptık bakalım. Bugün size peynirli, sosisli milföy ve süt reçeli yaptık. Böyle sütümüz gördüğünüz gibi karamelize olmuş durumda. Akışkanlığını daha fazla olmasını, yani daha katı olmasını istiyorsanız birazcık daha kaynatmanız gerekiyor. Umarım bu lezzetli tarifleri siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Denedikten sonra bana mutlaka Instagram'dan yazın. Instagram'dan Trevi Uludağ diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Mahkeme lehimize sonuçlandı baba. Kazandık davayı.
1: Yaşasın benim aslan oğlum.
0: Bir daha hiç ayrılmayacağız.
2: Evleniyor musun? Kiminle?
1: Sen Amerika'dan döndükten sonra inşallah.
3: Uçağınız hareket etmek üzeredir.
4: Kayınvalidesiyle buluşmak için buraya gelecek, Despina'nın evine düşecek.
1: Güzel.
0: Seni sevmenin hata olduğunu anladım.
4: İlaçla bayıltıp erkeklerle resimlerini çektiren benim.
5: Yavrusunu kurtarmak için katil oldu.
6: Bu işi babanla yaptır bizi baban!
7: Masum bir kızı uçuruma atmakta tereddüt etmediniz değil mi?
8: Çocuğumuzu söylemek için telefon ettiğim zaman yüzüme kapattın telefonu.
0: Sanığın avukatı olarak yeni şahitler getiriyorum.
9: Söz Müdafaa'nın bugün 16.15'te TV4'te.

0: Cholula Kilisesi'ne çıkma zamanı. Ve kilise bahçesindeyiz. Burada Puebla uzaktan gözüküyor. İspanyollar Puebla'yı inşa edip Cholula'yı Azteklere bırakmış. Şu anda da Puebla İspanyol, Cholula Aztek gibi gözüküyor.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, şu anda kilisenin bahçesindeyiz. Tabii kilisenin bahçesine çıktık. Burada farklı açılar da var. Birazdan çok büyük bir volkan var, onu da göstereceğiz. Ama öncesinde işte arkamda görmüş olduğunuz bu devasa şehir. Puebla şehri Meksika'nın 4. büyük şehri aynı zamanda. Gerçekten çok özel bir şehir olduğunu biliyoruz. Ve şunu söylemekte yarar var. Aztekler döneminde İspanyollar buraya geldiğinde bu bölgeyi ele geçiriyorlar. Buradaki piramidi yıkıyorlar, üstüne kiliselerini inşa ediyorlar ve burada bir iki yapı bırakıp Puebla'ya geçiyorlar. Ve Puebla'yı oluşturuyorlar. Hali hazırda günümüzde de bu bölge Aztek, o bölge İspanyol bölgesi gibi adlandırılıyor. Ama tabii ki artık tamamı bölgenin Meksika. Meksikalılar kendini çoğunlukla Aztek soyundan gelmiş olarak kabul ediyorlar. Maya soyundan gelmiş kabul ediyorlar. Bölgesine göre değişiyor ama Puebla kenti buradan çok güzel gözlemleniyor diyoruz ve yolumuza devam ediyoruz.

0: Bölgede halihazırda aktif olan önemli bir volkan var. Hava açık olduğu zaman kilise ve volkan inanılmaz güzel bir görüntü veriyormuş.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, bu noktada gözlemlenen bir başka detaysa arkamda bulutların arasında kalmış bir volkan. Evet, tam 5400 metre yüksekliğiyle Meksika'nın en büyük ikinci dağı, ikinci volkanı diyebiliriz ve aktif durumda. Hatta 29 Eylül'de, yani geride bıraktığımız şu 2-3 aylık periyotta faaliyete geçmiş ve homurdanmış, öyle diyelim yani. Hakikaten çok yakın buraya, 5400 metrelik bir yükseklikte arabayla birlikte, araba yolculuğuyla 2 saatlik bir mesafede diyebiliriz bulunduğumuz noktaya. Buradan da rahatlıkla gözlemleniyor. Hatta kiliseyle volkanın karlı eteklerinin, karlı durumunun yansıtıldığı harika fotoğraflar var. O da

Meksika Turizm Bakanlığı'nın birçok broşüründe, birçok tanıtıcı videosunda yer alıyor. Biz de bulduk. İşte bakın açık havada nasıl gözüküyormuş kilise ve volkan bir arada.

0: ve kilisenin aşağısına doğru ilerliyoruz. İşte arkeolojik alandayız.
1: Kilise dünyanın en büyük piramidi olan Cholula piramidinin üstüne yapılmış. Daha yakından göreceğiz dünyanın en büyük piramidini. Taban genişliği tam 450 metre.

Burada devasa tüneller varmış. Acaba bu yapılarda Mısır piramitleri gibi miydi? Bildiğiniz gibi Mısır piramitlerinde mumyalar bulunuyordu. Acaba kazılarda bu piramitlerde de mumya çıkacak mı? Birçok soru ve büyük bir muamma gizli bu topraklarda.

Şu anda arkeolojik alandayız. Görmüş olduğunuz gibi burada eski çağlardan kalma Olmeklerin yapmış oldukları bu büyük piramidin hemen alt kısımları yer alıyor. Bu alt kısımları buradan görebiliyorsunuz. Yine aynı arkeolojik kazı alanında tüneller var. Yani piramidin içinde çeşitli dehlizler ve tüneller var. Bu tabi bilim adamlarını şaşırtıyor. Acaba bu piramitler Mısır'daki piramitler gibi mezar amaçlı mı kullanılıyordu? Yoksa farklı amaçları var mıydı? Bu soruların cevabı hala bulunabilmiş değil bu coğrafyada, bu topraklarda.

0: Antik şehrin sevimli sakinleri bu kır köpekleri. Belgesellerde gördüğümüz kır köpeklerini canlı canlı görüyoruz burada. Kendilerine tüneller kazarak yaşamlarını devam ettiriyorlar.
1: Şimdi biz arkeolojik alana girdik ama burada dikkatimizi çeken çok şeker şeyler var. O şeker şeyler de hani belgesellerde gördüğümüz çayır köpeği diye adlandırılan keseli memeliler. İşte arkamda çok sayıda onlardan var. Onlar da arkeologlar gibi kendi yuvalarını burada bakın kazmışlar. Hep onlar da kazı çalışması yapıyorlar arkeologlar gibi. Ama onların amaçları farklı tabii ki. Ve zaman zaman iki ayak üstüne kalkarak ortalığı kolaçan ediyorlar. Vahşi bir kuş geliyor mu? Atmaca kartal var mı? Onlara bakıyorlar. Ondan sonra da güneşlenmeye, yemek yemeye devam ediyorlar. Onlardan da güzel görüntüler getirelim ekranlarınıza. Ve bu güzel alanı hadi beraber gezelim.
0: Ve piramidin alt kısmındayız şu anda. Piramit 5 ayrı binadan oluşuyormuş.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Cholula piramidinin alt kısmı, taban kısmını görüyoruz. Arkamızda M.Ö. 2. yüzyılda başlayan çalışmalar yaklaşık olarak 1000 seneye yakın devam ediyor. Üstüne koya koya piramit ve bölge ve şehir büyüyor. 5 ayrı binadan oluşuyor aslında piramit, bir kompleks diyebiliriz ya da korunma amaçlı da bir yapı. Çünkü büyük koruma duvarları var, bazı kanallar var ve hakikaten şehrin sakinlerinin korunmasına da yardımcı olan bazı yapılar görüyoruz burada. Kazı çalışmaları halihazırda devam ediyor. Şu ana kadar bulunan 5 tane bina piramide bağlı olarak. Yalnız kanal sistemi ve sulama sistemi ve kanalizasyon sistemi gerçekten çok enteresan. Hali hazırda bilim adamlarının çözemediği bazı detaylar var. Hakikaten bu bölgenin insanları zaman zaman sorduğunuzda o yıllarda nasıl oldu bunlar dediğinizde vallahi atalarımıza uzaylılar yardım etti ya da atalarımız uzaylı diyorlar. Buna gerçekten inanıyorlar. Ama buraya baktığınızda hani o dönemde tekerlek yok, çimento yok. Bu binalar nasıl bu kadar 450 metre genişliğinde devasa bir piramit nasıl yapıldı? Bu arkamda görmüş olduğunuz bütün bu dağ piramitmiş, öyle hayal edebilirsiniz. Nasıl yaptılar? Gerçekten büyük bir sır.

0: Eski insanlar buraya nasıl geldiler ve bu piramidi nasıl yaptılar? Halihazırda sırlarını ve gizemini koruyan bir soru bu.
1: Bu bölge insanları buraya nasıl geldiler? Bununla ilgili bazı detaylar var değerli izleyenler. Önceleri bu bölge tamamıyla bir gölmüş. Buraya gelen insanlar hemen yakındaki volkandan elde etmiş oldukları külü ve bazı taşları kullanarak gölü kurutmaya almışlar. Çepeçevre çeşitli noktalardan keserek parseller oluşturmuşlar ve gölü kurutmuşlar. Tıpkı Meksiko City'de olduğu gibi. Ondan sonra kendi şehirlerini buraya inşa etmişler. Ve arkamda görmüş olduğunuz piramidi oluştururken kullanılan taşlar da volkandan püsküren taşlar. Lav taşları kullanmışlar ağırlıklı olarak. Bölge insanlarının inanç sistemi inandıkları bir su tanrısı varmış. Ve o su tanrısına adayabilmek için, bu adak adayabilmek için, o su tanrısına kendilerini gösterebilmek için büyük ve yüce bir piramit inşa etmişler. Ve bu piramitte kutlamalar, ayinler ve elbette maalesef insan adamalar, yani insan kurban edilme törenleri yapılıyormuş eski yıllarda. Kent iki dönem yaşamış. Bir tanesi milattan önce 1. yüzyıldan 800'lü yıllara kadar çok büyük bir ticaret, obsezyen ticareti yapıyorlarmış ve gerçekten doğal taşlar pazarlıyorlarmış. Daha sonra da yine 1519'lu yıllara kadar 850'den yine ikinci bir çağ yaşamışlar. Orada da zenginleşmişler. Yine ekonomi gayet iyiymiş. Ta ki İspanyollar gelene kadar, İspanyollar geldikten sonra her şey farklı hale dönüşmüş. İspanyol egemenliğine geçmiş. Böyle bir

0: Piramidin merdivenlerine doğru çıkıyoruz. Bir hayli yüksek bu merdivenler. Dimdik merdivenleri çıkıyoruz şöyle. Evet, en tepeye kadar çıkmak en büyük amacımız. Biraz yorulduk ama olsun. Değdi gerçekten. Bir daha mı geleceğiz Cholula'ya, değil mi efendim? Evet. Ama gelmek lazım yani, bir kere de olsa mutlaka görmek lazım. Dünyanın en büyük piramidine çıkıyorum şu anda. 450 metrelik taban genişliğiyle dünyanın en büyük piramidi. Bakın şimdi neler göreceğiz.
1: Piramidi ve antik alanı geziyor, sizlere harika görüntüler getiriyoruz.

0: antik şehirden ayrılıyor, kent merkezine doğru yola çıkıyoruz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, şu anda da Cholula kasaba merkezindeyiz, öyle diyebiliriz. Tabii ki burası bir kasaba, Puebla büyük bir şehir. Hemen dışında, periferinde yer alıyor ve turistik bir kasaba. En önemli yanı az önce gördüğünüz gibi...

0: büyük piramidi, kilisesi ama rengarenk evleri çok önemli. Tolila'nın işte arkamda görmüş olduğunuz gibi her ev ayrı bir renk. Kimisi yeşil, kimisi sarı, kimisi kırmızı, kimisi mor. Gerçekten birbirinden renkli bu evler. Çizgi filmlerde hani olur ya böyle masallarda. Aynen o şekilde bir kasabadayız şu anda. Gelin beraber ara sokaklara dalalım, biraz kaybolalım Tolila'da ve bu güzel renkli kasabada bakalım neler bulacağız. Arabamıza atlıyor, Tolila kentini bir de arabadan görüyoruz. Bir nevi şehir turu yapıyoruz arabayla.
1: Harika bir meydanı var, az önce meydanı gördük. Şimdi ara sokaklardan ilerliyoruz. Böyle yüksek binalar kesinlikle yok burada. Ve renkli evler en önemli yanlarından bir tanesi bu güzel kasabanın. Birbirinden renkli evler, maviler, sarılar, yeşiller hakikaten çok güzel. Ve arabamızla güzel bir şehir turu yapıyoruz. Hani olur ya böyle üstü açık otobüslerle şehir turu. Biz de arabamızla şehir turu yapıyoruz. Bakalım bu güzel kasabayı, bu keyifli kasabayı beğenecek misiniz?

0: Dünyanın en çok bilgi veren yarışması cevap soruda ile karşınızdayız. Dört yarışmacımız bizimle birlikte her zamanki gibi ve aramıza yeni bir isim katıldı. Elif Hanım merhaba.
1: Merhabalar.
0: Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
1: Tabii ki. Adım Elif Kübra Kocakahya, 29 yaşındayım. İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Marmara Eczacılık'tan 2016 yılında mezun oldum. Şu anda da Çengelköy'de şirin bir eczanem var, orada çalışıyorum. 2,5 yıllık evliyim. Programınızı beğendim. Eğlenmeye geldim. Güzel bir anım olsun istedim.
0: Evde yarışıyordunuz.
1: Evet, eşimle bazen. Ben başvurdum. O da destekledi. Buradayım. Teşekkür ederim.
0: Yanınızda çok güçlü bir rakip var.
1: İzledim. Evet.
0: Nuhat.
1: Başarılar diliyorum kendisine.
2: Teşekkür ederim. Ben de başarılar diliyorum.
0: Finalde yer aldı ve aynı zamanda evet. 5000 lira para ödülünde sahibi oldu. Bugünün de tabii ki favorilerinden diyebilirim herhalde. Öyle tahmin ediyorum ki sizler de katılacaksınız ama özellikle Seray Hanım dün son ana kadar iyi mücadele ettik.
3: Evet. İşlem hatasıyla orada bitti zaten benim için. Kötü oldu. Umarım bugün heyecanımı dağıttım. Biraz daha iyi bir performans göstereceğim.
0: Serap Hanım, dün memnun muydunuz performansınızdan siz?
4: Evet, memnundum. Yalnız soruyu doğru yapıp sonra silip tekrar yanlış yapmam, o benim için çok kötü oldu. Onun dışında eğleniyorum ben.
0: Peki. Başarılar diliyorum öncelikle ve formatımızla ilgili olarak hemen kısa bir bilgilendirme yapayım. 3 etap var. Final öncesinde 1. etap bilgi etabı. Her bir sorunun değeri 1000 puan. 2. etap dikkat etabı. Bu kez soruların değeri 2000 puan oluyor. Ve son etaba geldiğimizde akıl oyunu etabı 3000 puan değerinde. 4'er soru yönelteceğim. Bir kişi bildiği takdirde de çarpı 2 puan kazanacak. Ve 5000 lira para ödülümüz de var tabii ki. 20 saniye süreniz olduğunu hatırlatıyorum. Eğer sizin bir sorunuz yoksa başlayalım mı?
2: Başlayalım.
4: Başlayalım.
0: Cevap soruda başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Her zamanki gibi bilgi etabıyla başlıyoruz. Bakalım ilk sorumuz nereden gelecek?

Eğlenceli oyunlar konu başlığımız. İki veya daha fazla oyuncu gerekmektedir. Temel kuralı verilen bilgiyi beden dilini kullanarak hiç konuşmadan anlatmaya çalışmaktır. Oyunda mutlaka süre olmalıdır. Toplam kelime sayısı ilk başta parmağımızla gösterilerek belirtilir. Benzeri demek için her iki elin işaret parmağının dış yüzeyini birbirine paralel şekilde sürtmek gerekmektedir. Zıttı demek için her iki elin işaret parmağını birbirine çarpı işareti yapacak şekilde koymak gerekmektedir. Ek getir demek için her iki elin işaret parmağını birbirine kanca şeklinde tutmak gerekmektedir. Kelime bulunup tam olarak söylendiyse tek elin baş parmağı yukarı kaldırılır veya tek elin ayası giysinizin cep bölümüne doğru hafifçe vurulur. Sorumuz gelsin. Temel kuralı verilen bilgiyi beden dilini kullanarak hiç konuşmadan karşı tarafa anlatmaya çalışmak olan oyunun ismi nedir? Süreniz başladı.

0: Genellikle böyle arkadaşlar arasında ya da kalabalık aileler bir araya geldiğinde çocukların ya da gençlerin ağırlıklı olarak hemen oynayalım mı dediği ve ardından da diğer ebeveynlerin de katıldığı bir oyundur. Serap Hanım hala düşünüyor acaba o mu diye.
1: Yok, biraz sonra açıklamamı yapacağım.
0: Siz Erzurumluydunuz değil mi?
1: Evet evet Erzurum.
0: Aile kalabalık mı? Anne baba
1: Kalabalık.
0: tarafı filan?
1: Kalabalık kalabalık.
0: Eş tarafı?
1: Eşim Erzurumlu değil.
0: Eşiniz
1: Eşim Hatay Erzin.
0: Hataylı.
1: Evet.
0: Peki bu oyunu hiç aile içerisinde oynadığınızı hatırlıyor musunuz?
1: Evet. Hatırlıyorum
0: Evet.
1: tabii ki.
0: Evet diyorsanız o zaman bir şeyler yazdınız demek ki.
1: Yazdım
0: Buyurun
1: yazdım.
0: cevaplarınızı rica edeyim. Elif Hanım.
1: Sessiz sinema.
0: Nuhat.
2: Sessiz sinema.
0: Serap Hanım.
1: Sessiz sinema.
0: Ve Seray Hanım.
1: Sessiz sinema.
0: Oynar mısınız sessiz sinema?
1: Oynarım.
0: Oynarsınız. Peki acaba cevap sessiz sinema mı? Doğru cevabı görüyoruz. Sessiz sinema doğru cevaptı. 4'te 4 doğru cevapla başlıyoruz yarışmamıza. Elif Hanım, sizin aile tarafı?
3: Biz 6 kız kardeşiz. Kalabalık bir ailede büyüdüm. Böyle oyunları da çok severiz, oynarız. Şu an eşimle de oynarız. Bunun kitap versiyonunu, dizi versiyonunu, film versiyonunu hepsini severek oynuyoruz.
0: Kim galip geliyor genelde?
3: Kitaplarda ben, filmlerde eşim.
0: İki tarafta dengeli dengeli
3: Evet,
0: gidiyor.
3: evet.
0: Serap Hanım, sizde nasıl durum?
1: Vallahi ben çok başarılı değilim o oyunda. Çünkü filmlerle aram çok iyi değil. Yani sessiz sinema mı, sessiz film mi diye düşünüyordum. Önce film yazdım, sonra sinema olarak değiştirdim. O yüzden düşünüyordum hala. Sessiz film yazacaktım. Neyse ki sinema
0: Ama doğruyu buldunuz.
1: yazdım. Aynen.
0: Peki, ikinci sorumuza geçiyoruz şimdi. Akılda kalan bir dizi, acaba hangisi? İstanbul'un eski bir mahallesinde yaşayan fırıncı Nusret Usta'nın 5 kızı ve mutlu bir aile yaşamını anlatır. Eşi Ayhan Hanım'la birlikte mahalle sakinlerinin her derdine koştukları için mahalle sakinleri de ailelerin bir parçası gibidir. Birbirinden renkli karakterlerden oluşan komşuları ve kızları her günlerinin hareketli geçmesine neden olur. Dizinin unutulmazları arasında Kirli karakteriyle hafızalara kazınan Kadir Çöptemir, Cengiz karakteriyle büyük beğeni toplayan Peker Açıkalın, Herodot Cevdet karakteriyle kahvehanede anlattığı tarihi hikayeleriyle milyonları ekran başına kilitleyen Hasan Kaçan. Herodot Cevdet'in kahvedeki hikayelerine eşlik eden, ölü karakterine hayat veren Mehmet Usta yer almaktadır. Sorumuz gelsin. Kirli, Cengiz, Herodot Cevdet gibi unutulmaz karakterleri hayatımıza katan Unutulmaz dizinin adı nedir? Süreniz başladı.

0: Eskilerden bir dizi sorduk ama tabii yeni dönemde de birçok çok fazla izlenen diziler var. Seray Hanım, televizyonla aramız nasıl?
1: Yani çok fazla dizi takip eden, yani aynı anda çok fazla diziyi takip etmiyorum ama takip ettiğim birkaç dizi var.
0: Mesela?
1: Ama eski dizileri daha çok tabii ki severdik.
0: Eskiden daha çok severdiniz.
1: Evet, eski diziler daha güzel.
0: Şu anda yeni dönemde hangi diziler? Televizyonda mı yoksa platformlarda mı?
1: Şu an platformlarda daha çok izliyoruz. Zaten benim öyle bir çok bir vaktim olmuyor ama eşim çok seviyor. Sinema filmlerini de, dizileri izlemeyi de. Bazen ona eşlik ediyorum vaktim oldukça.
0: Siz Elif Hanım?
2: Sosyal platformlarda evet daha fazla izlediğimiz oluyor. Zamandan daha şey oluyor, tasarruf oluyor diyeyim.
0: Hemen ama arka arkaya. Evet, birinci sezon 1, 2, 3, 4.
2: Evet, peş peşe güzel gidiyor.
0: Dizilerde çünkü bir hafta beklemek biraz bazen, hatta günü eğer kaçırdıysanız, gerçi özeti var ama yine de
2: özet ne olursa olsun. Özet de bir saat sürüyor, bayağı bir zaman alıyor Türk dizileri.
0: Evet. Peki acaba cevaplarınız ne oldu? Buyurun lütfen, bu dizimizi hatırlayabildiniz mi? Elif Hanım?
2: Ekmek Teknesi.
0: Nuhat?
3: Ekmek Teknesi.
0: Serap Hanım?
4: Ekmek Teknesi.
0: Ve Seray Hanım?
1: Ekmek Teknesi.
0: 4'te 4 ile başlamıştık. Acaba devam ediyor muyuz böyle tam gaz? İşte doğru cevap geliyor. Ekmek Teknesi bir döneme damga vuran en önemli dizilerden birisiydi. Ve böylelikle yarışmacılarımız da bu diziyi hatırladılar. Şimdi sırada 3. sorumuz var.

0: Bir yemek kültürü konu başlığımız. Fransız mutfağının en fazla sevilen atıştırmalıklarından biridir. Türk mutfağında pek çok tadın süslenmesi veya tatlandırılması için tercih edilir. Özellikle pasta ve tatlılarda sıklıkla kullanılır. Karamelize edilmiş şekerle çeşitli kuru yemişlerin ve türlü kuru meyvelerin bir araya getirilmesinden elde edilen bir tatlı çeşidi ya da atıştırmalık olarak tanımlanır. Kişinin arzusuna göre içerisinde yer fıstığı, antep fıstığı, fındık, badem, susam, kuru üzüm, kuru kayısı gibi malzemeler kullanılabilir. Sorumuz gelsin. Karamelize edilmiş şekerle çeşitli kuru yemişlerin bir araya getirilmesinden elde edilen bu atıştırmalığa ne ad verilir? Süreniz başladı. Fransız mutfağından en önemli ipucunun bu olduğunu söyleyebilirim herhalde. Kahvenin yanında, çayın yanında bunu koyarlar filan. Son anda bir şeyler yazıyor Serap Hanım ama yine süre bitti Serap Hanım.
1: Hep geç kalıyor.
0: Buyurun cevaplarınızı göreyim lütfen. Elif Hanım.
2: Hiç emin olmayarak yazdım ama şu atıştırmalıklardan aklımda kalan barlar.
0: Enerji bar gibi.
2: Evet, evet, evet.
0: Diyorsunuz. Nuhat?
3: Ben dün annemin adını yazmıştım bilmediğim bir soruya. Bugün de babamın adını yazmak istedim. Bir fikrim yoktu ama sonradan son bir cümleden sonra Draje olabilir diye belki bir düşündüm. Öyle bir cevap vermek istedim. Gerçi atıştırmada babamın ismini yazmam çok şey olmadı ama böyle bir soruda yine de onun ismini de vermek istedim.
0: Peki bir tahminin varsa da eğer Draje diyorsun.
3: Evet son anda.
0: Serap Hanım?
1: Maalesef yetiştiremedim.
0: Son anda bir şey yazacaktınız. Ne yazacaktınız merak
1: ettim. Eşimin adını yazacaktım.
0: Siz de eşinizin adını. Söyleyin bari yazamadınız
1: Alper,
0: ama.
1: Alper.
0: Alper
1: Seni
0: Bey.
1: Seni çok seviyorum canım.
0: Seray Hanım.
4: Güzel bir soru işareti koydum. Duyunca muhtemelen hatırlayacağım ama hiç aklıma gelmedi şey.
0: Muhtemelen. Ben de öyle düşünüyorum. Yani şimdi cevap ekrana geldiğinde aa diyeceksiniz. İşte doğru cevabı görelim. Krokan olacaktı.
1: Krokanlı pastayı da pasta. Çok severim.
0: Bildiğimiz değil mi?
2: Evet. Aklıma geldi aslında ama krokan. Emin olamadım.
0: Peki. Şimdi 3 sorumuz geride kaldı. Artık bu etabı bitireceğiz. 4. sorumuz. Önce konu başlığına bir bakalım.

bölgelerde bulunurlar. Bazıları düzenli aralıklarla patlar, hatta çok dakik oldukları söylenebilir. Bilim insanları bu kaynakların düzenli zaman aralıklarıyla patlamasının nedeninin yerin altında suyun bulunduğu kanalın şeklindeki kıvrımalar olduğunu düşünür. Sorumuz gelsin. Sıcak su buharının yer altından yüzeye doğru fışkırarak çıktığı yer kabuğundaki açıklıklara ne ad verilir? Süreniz başladı.

0: Milli maç için İzlanda'ya gitmiştim ve İzlanda'da bunun en çarpıcı örneklerini görmek mümkün. Merak edenler için söyleyeyim, hem yarışmacılarımız hem de izleyicilerimiz için. Türkiye'de yok. Türkiye'de kaplıcalar var ama bu sorduğumuzun cevabı farklı. Buyurun görelim lütfen neler yazdınız. Elif Hanım.
1: Doğru mu yazdım bilmiyorum ama Geyser diyeceğim.
0: Geyser diye yazdınız.
2: Ben de emin değilim ama ben de Greiser yazdım.
0: Greiser. Serap Hanım.
3: Ben Krater yazdım.
0: Krater ve Seray Hanım.
4: Greiser yazdım ama sanırım kelime hatalı.
0: Siz de Nuhat gibi Greiser yazdınız. Bir Geyser var, bir de Krater var. Bakalım puanlar nereye gidiyor? İşte sorumuzun doğru cevabı. Geyser olacaktı. Doğru cevap ve alkışlıyoruz Elif Hanım'ı.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Hiç gördünüz mü peki? Bahsetmiş olduğumuz YouTube, bu.
1: Belgeselde görmüştüm. Evet yine İzlanda soğuk ülkelerde görsel olarak gördüm ama hiç gidip görme şansım olmadı.
0: Sular böyle belirli bir zaman yani buhar bir anda fış,
1: evet.
0: Fış diye böyle farklı farklı bir doğa güzelliği aslında. Şili'de, İzlanda'da, Rusya'da. Özellikle tabii o tarz, o coğrafyada bir aile fazla görmek mümkün. Etabı bitirdik. Acaba bu etap sonunda puan durumu ne oldu? Elif Hanım bir tek farklı şu anda. O da az önceki tek başına doğru cevabı bilmesinden.
1: Evet.
0: 2500 puan ve birinci sıradasınız. Diğer yarışmacılarımızın 500'er puanı var. Nuhat son finalistimiz.
2: Evet.
0: Serap Hanım. Ve Seray Hanım. Daha önümüzde 8 soru var. Bakalım yarışmada neler yaşanacak. İşte dikkat etabı başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Dikkat etabına başlıyoruz. Ve artık her bir sorunun değeri 2000 puan oldu. İşte 5. sorumuz.

Rushmore Dağı Anıtı konu başlığımız. Rushmore Dağı Anıtı Amerika'nın Güney Dakota eyaletinde bulunan Kara Tepelerin üzerinde yer almaktadır. Yapımına 1927 yılında başlanan anıt tam 14 yıl sonra tamamlanmıştır. Anıtın yapımı esnasında ortalama 400 işçi çalışmıştır. Anıtta Washington'ın başı 6 katlı bina kadardır. Burnu 6.4 metre, ağzı 5.5 metredir. Bu anıtlar Amerika'nın 4 büyük başkanının büstlerini belirtmektedir. Büstlerin başları 140 metre boyunda olan bir insanın boy ölçüsüne göre yapılmıştır. Kayalar arasında George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln ve Theodore Roosevelt'in başları yükselir. Dağın %90'ı dinamit kullanılarak oyulmuştur ancak tek bir can kaybı dahi olmamıştır. Sorumuz gelsin. Rushmore Dağı Anıtı kaç yılda tamamlanmıştır? Süreniz başladı.

0: içinde gizli bir oda olduğu söyleniyor. Ve yapıldığı zaman Amerika'nın bazı böyle bilgilerinin, belgelerinin onun içerisinde saklanabilmesi adına turistlerin oraya girmesi yasak. Acaba kaç yılda tamamlandığı konusunda fikriniz nedir? Buyurun cevapları göreyim lütfen. Elif Hanım.
1: Ben kaçırdım. Rastgele bir şey yazdım. 10.
0: 10. Uğurlu rakamınız mı 10?
1: Değil. 1927'yi duydum. Sadece geri kalanından tahmin etmeye çalıştım.
0: Peki. Nuhat?
2: 14.
0: Serap Hanım?
3: Ben 17 ya da 14 olduğunu düşünüyorum. İkisinden biri ama hangisi? 14 yazdım.
0: Tercihinizi 14'ten kullandınız. Seray Hanım?
4: 14.
0: Siz de 14. Peki. Acaba ben ne demişim? Cevap soruda. Yapımına 1927 yılında başlanan anıt tam 14 yıl sonra tamamlanmıştır. Cevap soruda. 14 yıl doğru cevaptı ve Elif Hanım'ın dışındaki diğer yarışmacılarımız puanlarını arttırıyorlar. Tebrik ediyorum. Ve şimdi özellikle acaba hanımefendiler bu soruya nasıl bir ilgi gösterecekler merak ediyorum. Yeni sorumuz geliyor. Konu başlığımız elmas. Elmas bilinen en sert maddedir. Tamamen saf olan bir elmas renksizdir. Yapısal bozukluklar ve saflığı bozan diğer maddeler elması renkli gösterir. Azot, elmasın sarı ya da kahverengi, bor, gri mavi olmasına sebep olur. Kalıcı bozulmalar pembe ya da kırmızı rengin kaynağıdır. Doğal elmaslar atomların kristal yapıya tek tek eklenmesiyle yüzyıllar içerisinde olur. Elmasların en az 990 milyon yıl önce oluştuğu, pek çoğunun 3.2 milyar yıl kadar eski olduğu bilinmektedir. Doğal elmas yerin yaklaşık 150-160 kilometre altında dünyanın manto tabakasında oluşur. Elmasın oluştuğu ortamda sıcaklık 1000 dereceyi aşabilir. Elmaslar oluştukları bu derin yerlerden yeryüzüne volkanik patlamalarla ulaşır. Sorumuz gelsin. Elmasın sarı ya da kahverengi olmasına hangi madde sebep olur? Süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Seray Hanım, takılarla aramız nasıl?
1: Çok severim.
0: Çok seversiniz. Evet. Elmas?
1: Elmas kim sevmez? Sevmeyen kadın var mıdır bilmiyorum. Seviliyor tabii kadınlar arasında. Kadınlar genel olarak takıya çok düşkünler genelde zaten.
0: Peki ne tarz takıları çok seversiniz? Yani yüzükler mi, böyle bilezikler mi, kolye mi, küpe mi?
1: Küpeyi daha çok seviyorum herhalde. Küpeyi daha çok. Ama genel olarak aslında hepsini seviyorum.
0: Serap Hanım, sizde de var.
2: Evet, ben zaten kuyumcu kızıyım.
0: Öyle mi?
2: O yüzden evet, takılarla aram iyidir. Severim yani, her türlüsünü severim. Pırlantayı da severim, gümüşü de severim. Fark etmez.
0: Siz tabii bir kuyumcu kızı olduğunuza göre her türlüsünü görmüşsünüzdür sevdiğiniz kadar aynı zamanda.
2: Evet, olabildiğince.
0: Anında anlar mısınız hangisi kaç karattır ya da değeri ne
2: yani
0: kadardır
2: aşağı? Çok iddialı değilim tabii ama aşağı yukarı anlarım.
0: Anlarsınız. Evet. Peki Elif Hanım, sizin nasıl?
3: Benim değerli takılara çok bir ilgim yok açıkçası. Otantik takılar daha çok ilgimi çekiyor. Seçerken de hep kendi zevkime göre hoşuma gidiyorsa alırım.
0: Fiyatı önemli değil diyorsunuz.
3: Fiyatı evet, önemli değil.
0: Peki. Cevaplarınızı rica edeyim. Buyurun lütfen. Elif Hanım.
3: Azot.
0: Nuhat.
4: Azot.
0: Serap Hanım.
5: Azot.
0: Ve Seray Hanım.
5: Azot.
0: Dört tane aynı cevabı görüyoruz. Tıpkı yarışmamızın ilk iki sorusunda olduğu gibi. Bakalım doğru cevap ne?
6: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
7: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
8: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
9: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
8: Diyemeyeceğiniz için, evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek, misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
10: Hayatım, ben bu kolileri bir atayım derken kurulum, kılavuzu falan komple atmışım yani.
11: Bugün burada uyuyamayacağız.
8: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
12: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
13: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
14: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
15: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
16: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Beko'da yılın değişim kampanyası başladı. Eski ocağını getirenlere Beko indüksiyon ocaklı Ankastre setlerde 20 bin lira indirim.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
0: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
2: Ben aynı miktarla çok iş yapan Feyre ekonomisinden yanayım.
3: Feyre'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Feyre soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Feyre, cebinize iyi bakar.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.

0: yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Bu var ya,
3: blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
0: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolata.

0: nereden bakarsan haz. Mavi, haz peşindeysen.
1: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Var ya bu,
3: blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Pirat'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Pirat'in Haziran sayısı tüm bayilerde.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
10: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
11: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
12: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
10: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Azot, elmasın sarı ya da kahverengi, bor, gri mavi olmasına sebep olur. Cevap soruda. Azot doğru cevap olacaktı ve böylelikle dört yarışmacımız da puanlarını arttırıyorlar. Geldik şimdi yedinci sorumuza.
1: You have returned for a reason. Your adventure begins now.
0: Narnia günlükleri konu başlığımız. Narnia günlükleri İrlandalı yazar Lewis'in yazdığı 7 ciltlik çocuk romanından beyaz perdeye uyarlanmıştır. Narnia hayvanların konuşabildiği, sihrin gerçek olduğu ve iyi ile kötünün birbiriyle savaştığı bir dünyadır. Macera ve fantastik öğelerinin başarıyla harmanlandığı seri 3 filmden oluşmaktadır. 2005 senesinde ilki basılan ve seride ikinci kitap olan Aslan, Cadı ve Dolap sinemaya uyarlandı. 2008 senesinde vizyona giren ikinci sırada basılan ve seride dördüncü kitap olan Prens Caspian oldu. 2011 senesinde üçüncü sırada basılan ve seride beşinci kitap olan Şafak Yıldızı'nın Yolculuğu sinemaya aktarıldı. 2006 yılında en iyi makyaj ve saç tasarımı dalında Oscar kazandı. Sorumuz gelsin. 2008'de vizyona giren Prens Caspian, Narnia Günlükleri kitap serisinde kaçıncı sıradadır? Süreniz başladı.

0: 7 kitap ve filmler tıpkı Yüzüklerin Efendisi gibi aslında fantastik bir seri. Cevaplarınızı rica edeyim lütfen. Buyurun. Elif Hanım.
1: 5.
0: Nuhat.
2: 3.
0: Serap Hanım.
3: 5.
0: Ve Seray Hanım.
4: 4.
0: Farklı farklı cevaplar görüyorum şu anda. İkisi aynı olmak üzere. 3 var, 4 var ve 2 tane de 5 var. Bakalım doğru cevap neymiş? Cevap soruda. 2008 senesinde vizyona giren, ikinci sırada basılan ve seride dördüncü kitap olan Prens Caspian oldu. Cevap soruda. 4 doğru cevabı yazan sadece Seray Hanım'dı. Alkışlar size Seray Hanım. Tebrik ediyoruz. Bu etapta çarpı 2 puan kazandınız. Ve bir anda liderlik koltuğuna oturdunuz şu anda. 5700 puanınız var.
1: Umarım böyle gider. Dünkü gibi sorularda iddialıyım demeyeceğim bu sefer. Yanlış çıkarttım sonra.
0: Nuhat yine bir sessizliğe büründü.
1: Evet, Seray Hanım. Üçüncü etapta korkuyorum Nuhat'tan.
2: Üçüncü etap bekliyorum diyeyim ben de.
0: Üçüncü etap. Elif Hanım, siz evde hangi etapta daha başarılıydınız?
4: İlk etapta.
0: İlk etapta. İki ve üç.
4: İki ve üç. Yani dikkat dağılmaya bir saniye bile müsaade etmiyor format. Toplamaya çalışıyorum. Elimden geleni yapıyorum.
0: Ama yine de iyi şu anda. Az önce zaten tek başınıza bildiniz. Şu anda ikinci sırada yer alıyorsunuz. O da Seray Hanım tek başına doğru cevabı bildiği için.
4: Evet, o da birinci etapta o soruda.
0: Evet. Peki, yeni sorumuza geçelim o halde. Bakalım konu başlığımız ne?

Eş anlamlı sözcükler bu etabın son sorusu. Türkçe'de yazılışları ve okunuşları birbirinden farklı olan ancak aynı anlamı taşıyan sözcüklere eş anlamlı kelimeler denir. Bazı örnekler vereceğim şimdi. Akıl, us, viraj, dönemeç, edat, ilgeç, atölye, işlik, demeç, beyanat, ırgat, rençber, bitki, nebat, ceviz, koz, müjde, muştu, belge, vesika, uyarı, ikaz, cümle, tümce. Sorumuz gelsin. Edat sözcüğünün eş anlamlısı nedir? Süreniz başladı.

0: 8. sorumuz, süremiz sona erdi. Seray Hanım, siz Bursalıydınız.
1: Evet.
0: Dün Bursa'dan tanıdık bir soru gelmişti.
1: Evet, bugün de...
0: Şimdi mesleğinizle ilgili yine bir tanıdık soru. Türkçe öğretmenisiniz çünkü.
1: Evet, Türkçe öğretmeniyim. Ama diğer arkadaşların da tahmin edebileceği bir şeydi bence.
0: Tahmin edebileceği. Acaba tahminleri ne olmuş bir görelim. Buyurun lütfen cevaplarınız.
2: İlgeç.
0: Elif Hanım'ın cevabı İlgeç. Nuhat?
3: İlgeç.
0: Serap Hanım?
4: İlgeç.
0: Ve Seray Hanım?
1: İlgeç.
0: Dün Bursa Cumalı Kızık'ta tek başınıza bildiniz.
1: Evet.
0: Şu anda yanınızda 3 tane daha ortak var. Puanları ortak oluyorlar mı acaba? Doğru cevabı görelim. Cevap soruda. Viraj, dönemeç. Edat, ilgeç. Cevap soruda. Doğru cevap.

0: tabii ki ilginç olacaktı ve bu etabı böylelikle puanlarla tamamlıyor yarışmacılarımız. Şöyle kalan 4 soru öncesinde bir hatırlayalım. Seray Hanım 6200 puanla şu anda 1. sıradasınız. Elif Hanım bugün aramıza katıldı. Gayet iyi bir performans diyebiliriz aslında. 3500 puanınız var. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz?
1: Yani bilmiyorum. Bakalım iyi şu anda göre memnunum.
0: Şu anda memnunsunuz. Hı-hı. Serap Hanım 2200 puanınız var.
1: Evet.
0: Ve Nuhat yine aynı şekilde 2200 puanda. Dün tam da bu anda 4. sıradaydı Nuhat.
1: Evet.
0: 4. sırada olan yarışmacımız bu etapta finale çıktı Elif Hanım. O yüzden dikkat edin.
1: Tamam.
0: Nuhat'a dikkat edin. Yeni etap başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Artık akıl oyunu etaba başlıyor ve her bir sorunun değeri de 3000 puan oldu. İşte 9. sorumuzun konu başlığı.
2: Adın ne senin?
3: Sabiha.
2: Beni niye görmek istiyorsun?
3: Sizden bir dileğim var Gazi Paşa'm.
2: Önce otur. Evet. Şimdi söyle, dinliyorum.
3: Annem babam yok. Biraz ablamda kalıyorum, biraz abimde. Kimseye yük olmak istemiyorum. Onun için bir yatılı okulda okumak istiyorum.
2: Çok mu istiyorsun çocuk?
3: Evet efendim, çok istiyorum. Eğer bana yardımcı olursanız sizi hiç mahcup etmem.
2: Seni evlat edinirsem benimle gelir misin?
0: Konu başlığımız Sabiha Gökçen. Sabiha Gökçen 1913'te Bursa'da dünyaya geldi. Anne ve babasını küçük yaşta kaybeden Sabiha'yı Mustafa Kemal Atatürk 1925 yılında gerçekleştirdiği Bursa gezisi sırasında manevi evlat edindi. 1934'te soyadı kanununun kabul edilmesi üzerine Atatürk kendisine Gökçen soyadını verdi. Tarihin ilk Türk kadın pilotu olan Gökçen, dünyanın ilk kadın savaş pilotu unvanına da sahiptir. Çağdaş Türk kadınının parlak bir örneği olan Sabiha Gökçen'in adı İstanbul Kurtköy'de bulunan havaalanına verilmiştir. Sabiha Gökçen 22 Mart 2001 tarihinde aramızdan ayrılmıştır. Sorumuz gelsin. Sabiha Gökçen Atatürk tarafından evlat edinildiğinde kaç yaşındaydı? Süreniz başladı.

0: 2003 yılında açılmıştı Sabiha Gökçen Havalimanı. Türkiye'de İstanbul'da ikinci havalimanı olma özelliğini taşımaktadır. Saygıyla anıyoruz Sabiha Gökçen'i ve acaba kaç yaşında Gazi Mustafa Kemal Atatürk onu evlat edinmişti? Buyurun. Elif Hanım.
1: 12. 1925 ile 1913 kaldı aklımda.
0: 12'yi buldunuz. Nuhat.
2: 12.
0: Serap Hanım.
3: 12.
0: Ve Seray Hanım.
4: 12.
0: 4-12 cevabını görüyoruz. Peki doğru cevap nedir? 1925-1913 tarihlerdi ve karşımıza doğru cevap 12 olarak çıktı. Böylelikle bu etaba yarışmacılarımız puanlarla başladılar. Geldik şimdi 10. sorumuza.

Türkiye'de cep telefonu tarihine bakacağız şimdi. Türkiye 1991 yılında araç telefonları sayesinde ilk kez 1G teknolojisiyle tanıştı. 23 Şubat 1994'te dönemin Başbakanı Tansu Çiller'in Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i aramasıyla gerçekleşen ilk görüşme ile cep telefonunun Türkiye'deki macerası başlamış oldu. Türkiye'deki ilk SMS 1995 yılında gönderildi. Bugünkü cep telefonlarının olmazsa olmazlarından olan fotoğraf ve video özelliklerine imkan veren ilk kameralı telefonlar 1995

1999'da ticari olarak piyasaya çıktı. Tarihler 2004'ü gösterdiğinde GSM abone sayısı tüm dünyada 1 milyarı geçmişti. Türkiye 2009 yılı itibariyle 3G'ye geçiş yaptı. Ancak geniş bant internet hızı ihtiyacının her geçen gün artmasıyla Nisan 2016'da mobil cihazlarda internet hızını 10 kat arttıran 4.5G teknolojisine adım atıldı. Türkiye'de şu anda mobil abone sayısı 84.6 milyonu geçmiş durumdadır. Sorumuz gelsin. Türkiye'de 3G teknolojisine ilk cep telefonu görüşmesinden kaç yıl sonra geçilmiştir? Süreniz başladı.

0: son 5 saniye. Süremiz sona erdi.
1: Yine yanlış yaptım.
0: Yine mi yanlış yaptınız?
1: Evet.
0: Toplamayı çıkarmayı neyi? Çıkarmayı. Tarihi mi?
1: 94 ile 2009'du. 15 yazdım.
2: Doğru.
1: Doğru. Aa, tamam doğru yazmışım. Tamam.
0: Bunu da görecektik. Önce kendine kızdı Serap Hanım.
1: Kötü bir şey ki.
0: Cep telefonuyla aramız nasıl? Sürekli elimizde mi?
1: Evet. Maalesef.
0: Hiç bırakmıyor muyuz? Arkadaş yani ortamında, misafirler geldiğinde falan.
1: Bırakıyoruz, bırakıyoruz. O kadar değil. Zaten çocuktan korumak için bırakmanın bırakmaktan başka bir yol yok maalesef. Onlar en az derecede görsünler diye. Ben öğrencilerime de zaten telefondan uzak durmalarını söylerken mümkün olduğunca mesafemizi korumaya çalışıyoruz. Ama tabii imkansız tamamen kopmak.
0: Yani tabii cep telefonu çok önemli. Yani teknolojiye anında ulaşıyorsunuz. Anında bütün herkese ulaşabilmeniz mümkün. Bilgi burada araştırıyorsunuz, bakıyorsunuz. Anında haberleri alabilmek mümkün. Sosyal mecraları takip ettiğiniz takdirde her şey var aslında. Cep telefonu sadece arama anlamında kullanılmıyor ama şimdi sizler de farkındasınızdır. Bir yere gittiğinizde herkesin elinde cep telefonu. Masada 5-6 kişi var. Kimse birbiriyle sohbet etmiyor. Ev. Evde kalabalık bir aile. Anne var, baba var, çocuklar var. Bakıyorsunuz orada da sohbet yok. Herkes elinde cep telefonu. Evet, hayatımızın hep içinde ama bazen de bir kenarına bırakmak lazım aslında cep telefonunu diye düşünüyorum, bilmem. Sizler de herhalde katılıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Peki cevaplarınız acaba ne oldu? Serap Hanım kendine bir kızdı, sonra sevindi.
3: Ben galiba yanlış hatırladım. 94'ten eminim ama 3G'ye geçişimizden emin değilim. 20 dedim cevaba.
0: 20 dediniz. Nuhat?
2: Ben de 94-2009 diye hatırlıyorum. 15 dedim o yüzden.
0: Serap Hanım?
1: 15.
0: Ve Seray Hanım?
1: Ben de yılları o şekilde hatırlıyorum. 15 dedim.
0: 3-15 ve 1-20 var. Acaba doğru cevap ne? ...15 olacaktı doğru cevap. Nuhat, Serap Hanım ve Seray Hanım böylelikle puanlarını arttırdı. Elif Hanım, ikincilik koltuğu hala duruyor.
3: Duruyor mu?
0: Duruyor. Ama tabii ki Nuhat'la Serap Hanım'ın size yaklaştığını da söyleyelim. Yavaş yavaş azalıyor o fark. Şu anda artık önümüzde de iki soru kaldı. 11 ve 12. Yarışmanın kaderini belirleyecek olan sorular bunlar. Son puan durumuna bakalım şimdi. Seray Hanım 7950 ile şu anda finale en yakın isimsiniz. İkinci sırada Elif Hanım var. 4250 puanınız bulunuyor. Nuhat ve Serap Hanım şu anda 3950 puana sahipsiniz. Herkesin final şansı var. Ve aramızdan biliyorsunuz bir yarışmacımız da ayrılacak. Şu anda iki yarışmacımız da veda edebilir. Ya bir finalistimiz olabilir. İki finalistimizin olma ihtimali şu anda bakıyorum matematiksel olarak var mı? Yok. Öyle görünüyor. Ama iki kişiye de veda edebilir. Çünkü Nuhat ve Serap Hanım'ın puanları aynı şu anda. Ve en az puana sahip iki yarışmacımız. Bu yüzden kritik bir soru geliyor şu anda. 12. sorumuza geçiyoruz.

diyoruz. Müziğin çok kıymetli isimlerinden Ümit Besen bu sorumuzun konu başlığı. Ümit Besen 14 Ekim 1956'da Osmaniye'de dünyaya geldi. 1974 yılında Tayfunlar Orkestrası adlı bir grup kurdu ve düğünlerde çalmaya başladı. Ümit Besen 1980 yılında Selami Şahin ve Ahmet Selçuk İlkan'la birlikte ilk plak kaydını gerçekleştirdi. Bir sene sonra Islak Mendil'le ikinci planı yaptı. 1982 yapımı olan ilk sinema filmi Islak Mendil'de konservatuvarda okuyan fakir bir genci canlandırdı. 2015 yılında 80'lerin unutulmaz hiti Nikah Masası adlı şarkıya Embe Orkestrası eşliğinde Ajda Pekkan'la düet yaptı. 2016 yılında çıkan Başka adlı albümünde klasikleşmiş şarkılarını rock tarzında yeniden seslendirdi. Bu albümde Feridun Düzağaç, Pamela, Cem Adrian gibi ünlü isimlerle düet yaptı. 16 filmde oynadı, satış rekorları kırmış 30'a yakın albümü bulunmaktadır. Ve sorumuz gelsin. Ümit Besen ikinci plağı olan Islak Mendil'den kaç yıl sonra Nikah Masası şarkısında Ajda Pekkan'la düet yapmıştır. Süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Final öncesindeki son sorumuzdu. Elif Hanım, müzikle aramız nasıl?
1: Güzel.
0: Severim. Hangi müzik tarz dinlemeyi. Müziği seversiniz?
1: Türkü başta olmak üzere her şeyi dinlerim aslında.
0: Türkü? Ne güzel. Hangi yörenin var mı mesela söyleyeceğiniz bir türkü
1: Sesim
0: ismi?
1: Sesim çok kötü, söyleyemeyeceğim.
0: Türkü ismi var mı?
1: Yani Zülfü Livaneli'nin hepsini severim aslında. Selda Bağcan'ın şarkılarını çok severim. Böyle özellikle bir şarkı söyleyemeyeceğim. Hepsi benim için çok önemli.
0: Evet. Erzurum'un da tabii türkü deyince akla gelir değil mi Serap Hanım?
2: Evet.
0: Sizin nasıl aranızlar?
2: Ben de severim müzik. Türkü de severim. Her türlü müziği de dinlerim.
0: Seray Hanım, Ümit Besen tarzı müzik?
3: Yani dinledim ama özellikle dinlemek istediğim bir müzik tarzı değil. Ama genel olarak bütün müzik türlerini severim. Bir ara keman çaldım.
0: Keman çaldınız.
3: Evet. Ama bayağı paslandım. Şimdiki hedefim oğlumla beraber yeni bir müzik aleti öğrenmek inşallah. O da isterse tabii. İstiyorum tekrardan böyle bir şeye başlamak.
0: Ne öğrenmeyi arzu ediyorsunuz peki?
3: Piyanoyu çok istiyorum.
0: Piyano. Peki. Cevaplarınızı rica edeyim. Her şeyi belli olacak şimdi. Buyurun Elif Hanım.
1: 34.
0: 34 dediniz. Nuhat?
4: 34.
0: Serap Hanım?
2: 12.
0: Ve Seray Hanım?
3: 34.
0: Serap Hanım, tek farklı cevap veren sizsiniz.
2: Yanlış benim cevabım.
0: Yanlış mı?
2: Koptum çünkü.
0: Serap Hanım 12 dedi, yanlış dedi. Acaba gerçekten öyle mi? Doğru cevabı görelim. Müzik 34 olacaktı doğru cevap ve son soruda, final öncesindeki son soruda Serap Hanım puan alamadığınız için böylelikle size veda ediyoruz. Buraya kadarmış.
2: Aynen. Yarışmaya kendimi televizyondan izlemek için katılmıştım. Hedefimi gerçekleştirdim. İzleyeceğim inşallah. Tekrar takip etmeye devam edeceğim sizleri. Arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: Teşekkür. Teşekkür ediyoruz Serap Hanım. Size bir kitap hediyemizle veda ediyoruz. Tabii puan alamayan yarışmacımız olarak size veda ederken finalistimiz yeni bir isim. Bugün karşımda olacak. Dün son anda lider götürdü koltuğu Nuhat'a bırakmıştı. Ama bugün hata yapmadı. Seray Hanım'ı hep birlikte alkışlayalım mı? Tebrik ediyoruz.
2: Sağ olun.
0: Dünün performansını bugüne daha iyi yansıttınız Seray Hanım.
3: Evet, bugün biraz daha heyecanımı kontrol edebildim. Ama hala Nuhat'la beraber yarışacağız, korkuyorum.
4: Yarışmak, Seray Hanım'la yarışmak büyük bir keyif gerçekten.
3: Senin
4: ben de son ana kadar çekirge bir sıçradı, iki sıçrar mı diye düşündüm de sıçrayamadım bu sefer. Olsun, yarın bir daha yarışacağız yine.
0: Cevabın yanlış olsaydı Serap Hanım'la beraber gidiyordunuz.
4: Evet, gidebilirdim. Öyle bir risk de vardı. Ama kaldım buradayım. Yarın tekrar görüşmek üzere diyorum.
0: Üçüncü olarak tamamladın. Evet. Üst üste iki kez final oynayıp 5000 lira para ödülünü kazanmıştın. Bugün biraz yenileneceksin Nuhat.
4: Evet öyle oldu.
0: Yarın tekrar beraberiz tıpkı. Elif Hanım, siz de ikinci oldunuz. Tebrik ediyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Bugün aramıza katıldınız.
1: Teşekkürler.
0: Yarın yine beraber olacağız.
1: Evet.
0: Ve artık final zamanı. Seray Hanım, yeni bir isim, yeni bir yarışmacı olarak karşımda olacaksınız. Cevap soruda final heyecanıyla devam ediyor ve bugün karşımda yeni bir isim var. Seray Hanım, neler hissediyoruz? Heyecan arttı mı, geçti mi finale çıkınca?
3: Baskılamaya çalışıyorum. Çok istiyordum finale çıkmayı. Yani bilemesem bile en azından buraya çıkmış olmayı istemiştim. Dün biraz heyecandan sanırım işlem hataları, işte unutmalar oldu. Bugün inşallah biraz daha, en azından final etabında da performansımı devam ettirmeyi umuyorum.
0: Evde peki eşinizle beraber mi yarışıyordunuz yoksa?
3: Ben tek yarışıyorum genelde. Kalem kağıt alıp cevapları yazıyordum o şekilde. Kendimi denemeye çalıştım buraya gelmeden önce.
0: Öğrencilerle hayat nasıl gidiyor peki? Bir Türkçe öğretmenisiniz.
3: Evet, şu an bir aradayız. Ben doğum yaptıktan sonra oğluma bakmak için ayrıldım. Bu sırada sınava hazırlanmaya,
0: yoksa...
3: KPSS'ye hazırlanmaya karar verdim. Daha önce bir kere girmiştim, denemedim sonra. Bu süreyi onunla telafi edeyim hem diye düşündüm. Olursa bu sene daha şansımı deneyeceğim. Geçen sene girmiştim, olmadı. Bu sene de girip artık önümüzdeki sene olmazsa başka bir şekilde tekrar başlamak istiyorum.
0: Peki. Senay Hanım, şimdi siz ilk defa finale çıktığınız için hemen bir iki hatırlatma yapmak istiyorum. Para ödülümüz 5000 lira. Eğer doğru cevabı verirseniz size 5000 lirayı takdim edeceğim. Yarın tekrar birlikte olacağız. Cevap biri de yanlış olursa maalesef size de veda edeceğiz. Tıpkı Serap Hanım olduğu gibi. Ama bir şansınız daha var. O da eğer emin değilseniz o zaman 1000 lirayı alıp yarın tekrar bizimle birlikte olabilirsiniz. Yani final sorumuza cevap vermeme hakkını da kullanabilirsiniz. Bana bir sorunuz var mı?
3: Yok, başlayabiliriz.
0: Başlayabiliriz. O zaman konu başlığımıza gidelim. Bakalım finalde bizi nasıl bir soru bekliyor?

0: Konumuz futbol. Ne kadar ilgilisiniz bilmiyorum. Gol Esim. Kralları.
1: Esim çok
0: şimdi
1: ilgili.
0: Detayları vereceğim Seray Hanım. Süper Lig'de geride kalan 63 sezonda 32'si Türk, 13'ü yabancı olmak üzere toplam 45 futbolcu gol kralı unvanını kazanmıştır. Lig tarihinde en fazla gol kralı olan futbolcu unvanı 6 kez bunu almayı başaran Türk futbolunun efsane isimlerinden Metin Oktay'dır. Ligin en çok gol atan toplam 45 futbolcusunun 18'i ayrı takımdan çıkmıştır. Galatasaray 17 kez de en çok bu unvana sahip futbolcuyu kadrosunda bulunduran takımdır. Şampiyonluk yaşayan diğer takımlardan Fenerbahçe 15, Trabzonspor 5, Beşiktaş ve Bursaspor 4'er kez ligin en çok gol atan futbolcusunu kadrosunda barındırmıştır. Tanju Çolak, Galatasaray formasıyla attığı 39 golle bir sezonda en fazla gol atan futbolcu rekorunu hala elinde bulundurmaktadır. Lig tarihinde şimdiye kadar 13 yabancı futbolcu 14 kez gol kralı unvanını yakaladı ve Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Alex de Souza Türkiye'de 2 kez bu unvanı alan ilk yabancı futbolcu olma başarısını da gösterdi. Final sorumuz gelsin. Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş toplam kaç kez gol kralı çıkartmıştır? Süreniz başladı.

0: Son 3 saniye. Süremiz sona erdi Seray Hanım. Nasıl futbollu aramız?
1: Benim hiç iyi değil ama eşim aşırı ilgili. Yani bu soruyu eminim dinlemeden de sorsanız yapardı. Onun sayesinde belki bir kulak dolgunluğu benim de oluyor arada bir, bazı terimlere özellikle ama...
0: Çok beraber maç izlemiyor musunuz?
1: Galatasaray maçlarını mecbur izliyoruz.
0: Mecbur, eşiniz Galatasaraylı.
1: Evet.
0: Siz peki takım tutuyor musunuz?
1: Ben de Galatasaraylıyım.
0: Siz de Galatasaraylısınız.
1: Takım tutmuyordum ama evlendikten sonra Galatasaraylı oldum.
0: Hiç maça gittiniz mi?
1: Basket maçlarına gittik. Pandemiden önce çok sık gidiyorduk hatta ama yok, futbol maçına hiç gitmedik beraber.
0: Hiç gitmediniz? Hı hı. Bir milli maça falan? Hiç.
1: Yok.
0: Eşiniz gidiyor mu peki? E, ya da gidiyor muydu?
1: Gidiyor. Aha.
0: Yani ben evlendikten sonra izin vermeme gibi bir durum yok,
1: yok
0: herhalde.
1: Yok yok, o gidiyor. Hatta gelip özetini bir de evde izliyor.
0: Evet. Öyle. Peki eşiniz burada olsaydı konuya daha hakim olabilirdi. Ama ben de aslında final sorusuyla ilgili verilebilecek bütün detayları aktardım size. Hani şunun şurasında eksiği yok. Şunun şurasında fazlası çok. Bilmemeniz için doğrusu neden yok, mazeret yok.
1: Evet.
0: Ama yine de tabii ki ben final sorumun ardından bir başka soruyu daha yönelteceğim. Gördüm ki bir şeyler yazdınız.
1: Evet, yazdım. Tek tek
0: bir
1: yazdım.
0: Bir hesaplamanız var. Final sorumuza, yani 5000 lira para ödüllü final sorumuza Seray Hanım cevap verecek misiniz? Yoksa cevap vermeme hakkını mı kullanacaksınız?

0: Ya ben tek tek hepsini yazdım. Hatırladığımı düşünüyorum. Yani işte hatası da yapmadım herhalde. Doğru olduğunu düşünüyorum cevabımın. Vermek istiyorum, cevap vermek istiyorum.
1: Cevap vermek istiyorum dediniz. Tebrik ediyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Öncelikle yani cevabın ne olduğunu bilmiyorum. Doğru veya yanlış ama yine de sonuçta kendinize güveniyorsunuz. O zaman görelim bakalım. Derin bir nefes aldınız.
0: Evet.
1: Buyurun izleyicilerimize de bana da gösterin lütfen cevabınız.
0: 26 dedim.
1: Cevabınız 26 dediniz. Galatasaray?
0: 17 kez aldı. Fenerbahçe 15'ti ama o sorulmadı. Trabzonspor 5, Beşiktaş 4 diye hatırlıyorum.
1: Ve topladığınızda da?
0: Evet, 26'yı buldum. Umarım doğrudur.
1: 26 cevabı çıktı.
0: Bilmiyorum. Çok heyecanlıyım şu an. Umarım doğru hatırlıyorumdur, yanılmamışımdır. Tekrardan yarışırım.
1: Seray Hanım, bugün ilk kez bizimle finalde hiç de hakim olmadığı bir soruyla karşılaştı. Ki eşi çok iyi bir Galatasaraylı ve futbolu çok takip eden birisi olsa da kendisinin bu kadar ilgisi yok. Ve futbolla ilgili bu sorumuza 26 cevabını verdi. Şu elimde bir dursun mu acaba Seray Hanım?
0: Umarım.
1: Sol elimle bunu tutayım. Sağ elimle de vedaya mı acaba hazırlanayım?
0: Umarım veda olmaz. Yani en çok paradan da ziyade tekrar yarışmayı çok isterim.
1: Şöyle vardır yani minibüslerin önünde.
0: Evet evet. Öyle oldu biraz ama inşallah o bana değildir o işaret.
1: Peki o zaman final sorumuzun doğru cevabını görelim bakalım. ...26 doğru cevap olacaktı. Tebrik ediyorum Seray Hanım sizi.
0: Çok teşekkür ederim.
1: 5000 lira para ödülünün sahibi oldunuz. İyi günlerde harcamanızı diliyorum. Tabii bunun üstüne koyma şansınız hala var.
0: Evet.
1: 5000'e yetinmiyorsanız eğer yarın beraberiz yine.
0: Evet, çok mutluyum. En çok da dediğim gibi tekrar yarışacak olduğum için mutluyum. Umarım devam eder.

Göz alabildiğine yeşil, göz alabildiğine mavi. Hırçın dalgasında boğuşan balıklar. Huzur veren yaylalarından yükselen kuş sesleri. Burası eşsiz güzellikleriyle kendine hayran bırakan şehir. Burası Karadeniz'in incisi Giresun. Giresun, kartpostallardaki manzara resimlerini aratmayacak bir güzellikle kucaklıyor sizi. Mavi ile yeşilin her tonunun tek karede buluştuğu eşsiz bir fotoğraf karesi gibi sizi büyülüyor ve içine çekiyor. Doğal güzellikleri, tarihi ve havasıyla kendine hayran bırakıyor. Giresun isminin kökeni hakkında 3 rivayet var. Rivayetlerden birincisi Keresus kelimesinden gelmekte. Birinci rivayete göre bu isim Keresus'ta bol miktarda yetişen kirazdan gelmiş. İkinci rivayete göre ise Giresun denize doğru uzanan bir yarımadanın üzerinde kurulmuştur. Bu yarımadanın şekli de boynuza benzemektedir. İşte bu sebepten Yunanca'da boynuz anlamına gelen kerastan türemiştir. Üçüncü rivayetse Spartaküs isyanını bastıran ünlü Romalı general Keresus'a atfen verilmiş olmasıdır. Anadolu'da gezerken karşınıza çıkan her dağın, her taşın, ovanın, kuşun, ağacın, köyün, kasabanın, şehrin bir efsanesi vardır. Ülkemizin şirin illerinden biri olan Giresun'da da bu durum farklı değil. Giresun ve çevresinde gezerken gördüğümüz her ulu ağacın, her taşın, her yerleşim yerinin, her evliya türbesinin, her kalenin, her dağın ve suyun neredeyse bir hikayesi var. Giresun fındığın başkenti olarak bilinse de kirazın da tüm dünyaya buradan yayıldığı kabul ediliyor. Şehre ayrı bir değer katan başka bir özelliği ise Doğu Karadeniz'de bulunan tek adaya sahip olması. İpek yolunun en değerli şehirlerinden biri olan Giresun, gezip görmek, konaklamak, zaman geçirmek ve fotoğraflamak için Karadeniz'in göz bebeği kentlerinden biri.

Anadolu'nun kuzeydoğusunda, Çoruh Vadisi'nde sarp bir tepenin üzerinde kurulmuş bir şehir. Doğal ve kültürel birikimiyle görülmeye değer bir kent. Burası Doğu Karadeniz'in küçük ve şirin şehri Bayburt. ...1647 yılında şehri ziyaret eden Evliya Çelebi, Bayburt adını zengin manasına gelen bay ve belde manasına gelen yurt gibi iki kelimeyle izah eder. Osmanlı dönemine ait kaynaklarsa ismi bugünkü söylenişine uygun olarak Bayburt şeklinde kaydederler. Şehir Azizler tarafından kurulmuş ve M.Ö. 770-665 yılları arasında Kimmer ve İskitlerin akınına uğramıştır. 2500 yıllık bir Türk şehri olan Bayburt'un adının tam olarak nereden geldiği ve ne zaman kurulduğuna dair kesin bir bilgi yoktur. Her şehrin bir hikayesi ve her hikayenin kahraman

İnsanlık destanına imza atan bir kalesi vardır. Bayburt şehrine hakim bir tepede bulunan tarihi kalenin ne zaman, kimler tarafından yaptırıldığı bilinmiyor. Bayburt'u 1647 senesinde ziyaret eden Evliya Çelebi, kalenin içerisinde 300 haneli bir

kaleye Çinimaçin Kalesi de denilmekte. Kaleye bu ismin verilmesinin sebebi ise duvarlarındaki çini süslemeleri. Bayburt, tarihi ve kültürel birikimin yanı sıra eşsiz doğasıyla da göz doldurmakta. Köylerinde ve mahallelerinde bulunan doğa harikalarıyla şehirde tam bir Karadeniz havası hüküm sürmekte. Bu küçük ve güzel şehir, şairlerin de dizelerinde yerini almıştır. Öyle ki Ferit Battal, Bayburt isimli şiirinde bu şehri şöyle anlatmış. Her yanı gül dolu, bülbül aratmaz. Güllere gül katıp dal açar Bayburt. Samyeli esse de gönlü sarartmaz. Mazluma yurt olur, yol açar Bayburt. Şairlere ilham, seyyahlara durak olan Bayburt, el değmemiş doğası, ulu dağların kar suyunu biriktirdiği dağ gölleri, köklü tarihi ve yüce çam ormanlarıyla adeta bir huzur şehri.

Ovaları, dağları, ırmakları ve tarihiyle bir masaldır Anadolu. Okudukça sayfaları çoğalan. Yüzyıllardır farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış, kızıl renkli bir topraktır Anadolu. Yürüdükçe yeni hikayeler oluşturan. Ve Anadolu'da Gökırmak'tan inen, Karaçomak Deresi'nden kurulan Ilgaz Dağları'nın kuzey yamaçlarında bir şehir. Camileriyle, doğasıyla, tarihiyle kendini hayran bırakan Anadolu'nun en eski kentlerinden biri. Burası Evliyalar Şehri Kastamonu. Evliya Çelebi'ye göre Kastamonu, alimi, şairi ve hafızı bol olan bir diyar. Anadolu sancaklarını sayarken Kastamonu'yu önemli sancakların arasında tutar ve Kastamonu halkının bakır işçiliğini över. Osmanlı toprakları içinde bulunan 70 adet büyük yayladan biri olan Kastamonu yaylasını unutmaz. Tarih boyunca seyyahların da uğrak yeri olmuştur Kastamonu. Yolu düşen seyyahlar Kastamonu'dan bahsederken halkı zanaat sahibi memleket, kışı çetin geçen kent, caddeleri dar ve virajlı şehir, kalabalık ve hareketli bir kent demişlerdir. Kastamonu'nun bilinen tarihi Hitit İmparatorluğu'yla başlar. Şehrin Türk hakimiyetine girişi ise 1105 yılında Danişmentliler zamanında gerçekleşir. 1460 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından Osmanlı topraklarına katılana kadar farklı imparatorluk ve beylikler tarafından hakimiyet altına alınmıştır. Kastamonu, geleneksel Türk evi ve yakın dönem Osmanlı mimarisi örneklerinin yoğun olarak bulunduğu ender illerden biri. Kentsel sit kapsamına alınmış olan şehir, Taşköprü, İnebolu, Küre ve Abana'nın eski mahallelerini gezen ziyaretçilere nostalji yaşatarak hayran bırakıyor. Kurtuluş Savaşı yıllarında erkek kılığına girip milli mücadeleye katılan, soğuk havaya ve yağan kara aldırmadan ceketini çıkarıp cephanelere örten, bunu gören ve neden montunu mermilere örttün, üşümüyor musun diye soran Gazi Mustafa Paşa'ya, "Bey, 100.000 kişi kurtulacak, ben öleceğim de ne olacak?" diyen kahraman Türk kadınının, Halime Çavuş'un şehridir Kastamonu. Kastamonu, İnebolu'dan

Kastamonu'daki kışlaya kanısıyla cephane taşırken ölen, öküzünün yerine kendi geçip kanısını çeken, yağış başlayınca mermilere ve kundaktaki bebeğinin üstüne kendini siper edip şehit olan Şerife Bacı'nın topraklarıdır.

0: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
3: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
2: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
1: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani. Bugün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
4: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
5: Bu var ya bu.
6: Blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
7: Yok ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minik'in mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Tüy almadan 2 yıl mı? Burak'ın akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
1: Bu var ya bu.
2: Blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: olsun da İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi'ndeyiz.
1: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar İstiklal Caddesi'nde dolaşıp güne nefis bir kahvaltıyla başlıyor.
0: Söğüş, peynir zeytin, bal kaymak, peynirli menemen.
1: Tarihi İstanbul Sinema Müzesi'ni görüntülüyor.
0: Restorasyon ve renovasyon çalışması yapıldıktan sonra en güzel haliyle bizleri karşılayan İstanbul Sinema Müzesi.
1: Ve finalde Atlas Sineması'nın etkileyici sahnesini ekrana taşıyor.
0: Sevgili seyirciler, sizlere Atlas Sineması'nın sahnesinden sesleniyorum.
1: Gezmek olsun. Cumartesi 11.30'da TV4'te.
2: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
3: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
2: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalı?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda

heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
1: Platin Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Platin Haziran sayısı tüm bayilerde.
2: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
3: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
4: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Debişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
7: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le

0: süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

Binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu toprakları, dünyanın tarihsel olarak en önemli coğrafyalarının başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen detayları keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Safranbolu'dayız. Safranbolu'nun tarihi yerlerini, doğal oluşumlarını birlikte gezeceğiz. Ama her zaman olduğu gibi rivayetler, efsaneler ve söylenceler bizlere eşlik edecek.

Safranbolu, taş döşeli sokakları, çarşısı, anıtsal yapıları ve en önemlisi güzelim evleriyle turizmde öne çıkan yerleşimlerden biri. Buradaki evler neredeyse 170 yıl geriye gidiyorlar. Ve Safranbolu'nun zengin günlerinde Safranboluların yaptırdığı bu evler belki de bugün turizm aracılığıyla Safranbolulara vefa borcunu ödüyorlar. Burası 1975 yılında belediye meclisinin aldığı bir kararla koruma altına alınıyor. Ve ardından 1976 yılında Süha Arın, Safranbolu'da Zaman diye bir belgesel çekiyor. Ve bu belgesel Altın Portakal'da en iyi belgesel ödülünü kazanıyor. Ve bu şekilde de Safranbolu Türkiye'nin gündemine oturuyor. Ve böylece fark ediliyor. Ve sadece fark edenler bizler değiliz. UNESCO da bunu fark ediyor ve 1994 yılında burası UNESCO Dünya Mirası listesine dahil ediliyor. 90'lı yıllarda bir turizm hareketi hem belgeselle hem de UNESCO ile birlikte hızlanıyor ve buradaki evler ilk konaklama yerleri olarak açılıyor. Buradaki insanlar birleşiyorlar, bir kooperatif kuruyorlar ve 90'lı yıllarda evlerindeki 1-2 odayı gelen turistlere kalmaları için veriyorlar. Ancak o günlerde bu şekilde başlayan turizm bugün artık büyük konakların, büyük otellerin konaklama için hizmet verdiği bir yerleşim olarak karşımıza çıkıyor. İşte o günlerden bugünlere kadar Safranbolu en azından kendini koruyarak gelmeyi başarmış. Çevresinde pek çok yeni yerleşim inşa ediliyor olsa da özellikle çarşının olduğu, evlerin olduğu merkez bölümü hala neredeyse 150 yıl öncesinde yaşıyor gibi. Ve Safranbolu'nun en iyi göründüğü yer de şu anda içinde bulunduğum Hıdırlık Tepesi.

Safranbolu'nun en iyi izlendiği yer Hıdırlık Tepesi demiştim. Ve burası söylenceye göre adını Gazi Süleyman Paşa'nın komutanlarından Hızır Bey'den ya da Hıdır Bey'den aldığı rivayet edilir. Tabii bu bir rivayet ama biz genel olarak Anadolu coğrafyasına baktığımızda pek çok şehirde yüksek tepeler Hıdırlık adını taşır zaten. Bunun kökeni Hızır ile İlyas'a gider ve her yıl Mayıs ayının başında onlarla ilgili kutlamalar yapılır. Çünkü baharın gelişini müjdelerler. Her iki kardeş ya da dost olduğu kabul edilen Hızır ve İlyas, bereket arttıran, dilekleri yerine getiren şahıslar olarak Anadolu'da önemli bir yer tutarlar. Ve bu tepelerde olmasının sebebi de o şehri gözlemesidir. Kim darda kalırsa onlara bir an önce yardıma yetişmek için böyle tepeleri mesken tuttukları düşünülür. İşte bu Hıdırlık Tepesi de muhtemelen böyle bir yer. Ve burada bir namazgah bulunuyor. Anlaşılan burası aynı zamanda kurak mevsimlerde yağmur dualarının yapıldığı bir yer. Ama bütün bunların dışında kelime olarak Hıdır Arapçadan geliyor, Hıdır kelimesinden ve bu yeşil anlamına geliyor. Ve buralar aynı zamanda birer kırlık alan ve özellikle de sıcak yaz günlerinde insanların gelip piknik yaptığı ya da vakit geçirdiği yerler olarak da Anadolu'da önemli bir yer tutar. İşte burası da onlardan biridir ve muhtemeldir ki köklerini Hızır ile İlyas'tan almaktadır.

Safranbolu'nun kurulduğu coğrafya iki tepe arasında ve oldukça korunaklı bir yer. Bu hem iklim şartlarından şehri korumuş, geçmişte de muhtemelen güvenlik açısından doğru bir yermiş. Burası oldukça kuytu olduğu için kış aylarında oldukça korunaklı oluyor. Yaz aylarında ise bu sefer Safranbolulular daha yukarıda Sarıçiçek Dağı'nın hemen altında yer alan Bağlar semtini kurmuşlar. Ve böylece hemen herkesin iki evi varmış. Kış aylarında burada çarşı çevresinde yaşarken yaz aylarında daha yukarıya Bağlar'a çıkıyorlar ve orası daha yüksek olduğu için doğal olarak yaz aylarını daha serin geçiriyorlar. İşte bu ikili yaşam uzun süre devam etmiş. Ama her şeye rağmen yaz aylarında Bağlar'a gidenler tabii ki işi gücü varsa muhtemeldir ki belki de eşekle, atla ya da at arabasıyla o dönemde aşağı çarşıya iniyorlardı, günlük işlerini yapıyorlardı ve akşam ailelerinin yanına dönüyorlardı. Tabii ki sadece yerleşim anlamında değil, evlerin konumlandırılması da muhteşem. Özellikle evler yamaçlara sıralanmış ve böylece hiçbir ev diğer evin manzarasını kapatmamış. Bu hem çevreye saygı hem komşuya saygı. İşte bunun dışında bir de tabii ki iklim şartları da gözetilmiş ve şehrin ağırlıklı olarak baktığı yer güneşin doğduğu ya da battığı yön. Böylece şehrin iki tarafı da günün yarısında muhakkak ışık ve güneş alıyor.

1920'lerde Türk Tayyare Cemiyeti, yani bugünkü Türk Hava Kurumu'yla bugünkü Kızılay'ın karşılığı olan İlali Ahmer Cemiyeti ortaklaşa kampanyalar düzenliyorlar. Bu kampanyaların amacı toplanan parayla uçak alımı. İşte bu nedenle Anadolu'da pek çok il, ilçe para topluyor ve bağışta bulunuyor. Ve onların verdikleri paralarla alınan uçaklara da hangi ilden geldiyse o para, o ilin ya da ilçenin adı veriliyor. İşte 1931 yılında da Safranbolu halkı para topluyor, bu kampanyaya katılıyor ve verdikleri parayla bir uçak alınıyor. Ve o uçağa Safranbolu adı veriliyor. Ve 5 yıl hizmet ediyor bu uçak. Ancak o uçağın buraya gelmesi gerekiyor. Ve burada havaalanı olmadığı için uçak Kastamonu'ya iniyor. Ve buradan giden bir heyet Kastamonu'da bu uçağı ziyaret ediyor. Pilota bir kol saati hediye ediyorlar ve törenle ismi yazılıyor. Ve dediğim gibi 5 yıl bu uçak kuruma hizmet ediyor. Daha sonra hurdaya ayrılıyor. Aradan yıllar geçiyor. Geçtiğimiz yıllarda Türk Hava Kurumu'ndan marka arkamda gördüğünüz uçak alındı ve üstüne Safranbolu yazılarak o günlerin anısı hala Safranbolu'da yaşatılmaya çalışılıyor.

Anadolu'da saat kuleleri ağırlıklı olarak 19. yüzyılda inşa edilmiş ve bugün sayıları yüzleri buluyor. Sadece Anadolu'da değil, Balkanlar'da, Orta Doğu'da da Osmanlı coğrafyası döneminde pek çok saat kulesi inşa edilmiş. Ancak bunların içinde en erken yapılan hemen arkamda gördüğünüz Safranbolu Saat Kulesi. 1794 gibi oldukça erken sayılabilecek bir tarihte 3. Selim'in sadrazamlarından ve Safranbolulu olan İzzet Mehmet Paşa tarafından yaptırılıyor. Muhtemeldir ki 3. Selim'in saatlere olan düşkünlüğü sadrazamına da yansımış olmalı ve burada ilk saat kulesini inşa ettirmiş. İlginç de bir hikayesi var aslında. Mehmet İzzet Paşa önce aşağıda, yani çarşıda bir cami yaptırıyor ve camiyi yaptırırken de halka şunu söylüyor. Herkesin evine ve cebine bir saat hediye edeceğim diyor. Caminin inşaatı bitiyor ama saat falan yok ortada. Halk soruyor, ne oldu paşa, hani bize saat hediye edecektin? Ve paşa İngiltere'den gerekli mekanizmaları getiriyor ve bu kuleyi yaptırıp saat kulesini ortaya çıkarıyor. Ve böylece herkes evinden bu saat kulesinin sesini saat başlarında ve buçuklarda duyuyor. Ve böylece herkesin evine ve cebine saat hediye etmiş oluyor. 3 kilometre uzaktan duyulabilecek bir mekanizmaya sahip ve bu mekanizma ilk yapıldığı günden bugüne kadar hala çalışıyor. Saat başlarında saat sayısı kadar yarım saatlerde, yani buçuklarda da tek vuruşla insanlara saati bildirmeye hala devam ediyor.

Safranbolu'nun yüksek noktalarından birinde bulunan Saat Kulesi'nin hemen yanı başında bir de bu şahane bina yer alıyor. Bu tipik bir neoklasik yapı. Dönemi itibariyle neoklasizmin hem dünyada hem ülkemizde karşılığını bulduğu yıllar. Ve o nedenle de antik Yunan tapınaklarını çağrıştıran bir mimariyle inşa edilmiş ve dediğim gibi Safranbolu'nun kale olarak anılan tepesinde yükseliyor. Saat Kulesi ile ikisinin arasında ise ülkemizdeki 15 Saat Kulesi'nin minyatür maketleri var. Ve bunlar burada ziyaretçilerin gelip gezmeleri için sergileniyorlar. Bu bina hükümet konağı olarak 1904 yılında inşa ediliyor. Yani Saat Kulesi'nden neredeyse 100 yıl kadar sonra. Ve 1976 yılına kadar da hükümet konağı olarak kullanılıyor. Ancak 1976 yılında geçirdiği bir yangın sonucu harap durumda kalıyor ve terk ediliyor. Sonraki dönemlerde 2000'li yıllara geldiğimizde burası restore ediliyor ve bugün bir müze olarak hizmet veriyor. Tabii ki müzenin içeriği kent tarihi. Ve Safranbolu Kent Tarihi Müzesi olarak yoluna devam ediyor. İçeride Safranbolu'nun tarihini anlatan panolar var. Ayrıca Safranbolu dediğimizde ilk akla gelen bu ticaret kültürü nedeniyle de içeride pek çok esnafın canlandırmaları yer alıyor. Ve burası bir kahve müzesine de ev sahipliği yapıyor. Dilerseniz şimdi gelin yakından müzeyi bir görelim.

renkli esnaflara ait Safranbolu'da meslek icra etmiş ve hala eden esnaflara ait canlandırmalar var. Bunlar semerciler, kalaycılar, kilitçiler, şekerciler gibi esnaflar. Tabii bunların çok güçlü bir geçmişi var. Bir lonca geleneğinden geliyorlar ve Safranbolu'nun kendi kendine yeten o kapalı ekonomisi nedeniyle de burada bu zanaatlar fazlasıyla gelişmiş. Bunun dışında burası bir ticaret yolu üzerinde olduğu için burada üretilen mallar buradan başka yerlere de gidiyordu. Bu nedenle de güçlü bir lonca ve esnaf geleneği vardı. Özellikle de 18. yüzyılda bu zirveye ulaşan bir gelenekti. Ancak 18. yüzyıl itibariyle başlayan buradan göç, İstanbul'a göç artarak devam etti. 1850'lere gelindiğinde Safranbolular İstanbul'da özellikle sarayda ve fırıncılık mesleğinde etkin olmaya başladılar. Bazı kaynaklarda 1860 itibariyle İstanbul'daki fırıncıların 5'inden 3'ünün Safranbolulu olduğu yazıyor. Bu da Safranboluların özellikle İstanbul'daki etkilerini göstermesi açısından önemli. Tabii her ne kadar buradan göç gidiyor olsa da buradaki bağlarını hiç koparmamışlar. Bunun da yansımalarını en iyi aslında evlerde görüyoruz. Her ne kadar gitmiş olsalar da burada kalanlar ve o gidenlerin gidip gelmesi ve belki de maddi destekleriyle o güzelim evler bugüne kadar varlıklarını sürdürmeyi başarmışlar.

Safranbolu'nun merkezini oluşturan çarşı özellikle Yemeniciler Çarşısı'yla dikkat çekiyor. Burası sağlam kalmış arastalardan biri. Arasta mesleklere göre ayrılmış çarşılar demek aslında ve burası da bir zamanlar Yemeni üretilen yer. Yemeni dediğimiz bir tür giyecek aslında, ayağı giyecek ayakkabı ve burada sıkça o üretildiği için adı Yemeniciler Çarşısı olarak kalmış. Safranbolu'da aynı evler gibi yine çarşısında da insani ölçülere önem verilmiş. Ve kurgularken çarşıyı o dönemin insanları merkezde bulunan yapıların olduğu yerde, yani insanların yoğun olduğu yerde gıda ürünlerinin satıldığı dükkanları konumlandırmışlar. Ve merkezden çıktıkça artık etrafa koku ve is gibi rahatsız edici şeyler yayan dükkanlar daha aşağı dereye yakın yere konumlandırılmış. Merkezde işte gıda ürünleri satanlar varsa bir tık altında semercisi, kasabı gibi dükkanlar var. Ama en dışarıya ise bakırcı, kalaycı gibi etrafa rahatsızlık veren, üretim yapan yerler konumlanmış. Ve bütün çarşının merkezini oluşturan da zaten belli başlı yapılar. Bunların başında Cinci Han geliyor. Arasta yine, Yemeniciler Arastası ve tabii ki Köprülü Camisi aslında Safranbolu'nun merkezini oluşturuyor.

Safranbolu tarih boyunca çeşitli isimlerle anılmış. İlk olarak bir İyon prensesinin adını almış, Theodora'nın, Theodoropolis olmuş. Sonraki dönemlerde Borlu, Taraklı Borlu, Safranbolu gibi isimlerle sonunda Safranbolu olarak günümüzde yaşamaya devam ediyor. İsmi gibi gelen gideni de çok olmuş. Bizanslarla, daha sonra Friklerle, Lidyalılarla tanışmış. Ama Osmanlılarla ve Türklerle tanışması 12. 13. yüzyılı bulmuş.

Önce Selçuklular, ardından Çandaroğulları ve nihayet 1416 yılı itibariyle Osmanlılar coğrafyaya hakim oluyorlar. Ve geldikten sonra da zaten Safranbolu ismi neredeyse tescilleniyor. Bunun tabii çeşitli sebepleri var. Özellikle çevrede fazlasıyla safran bitkisi olması bunun nedenlerinden biri diye gösteriliyor. Ancak bütün o süreci biz en iyi seyahatnamelerden takip ediyoruz. Ve İbn-i Battuta 14. yüzyılın başlarında 1330 civarında Anadolu'da pek çok yolculuk yapıyor. Onlardan birinde de Safranbolu'ya geliyor ve Safranbolu ile ilgili bakın seyahatnamesinde neler yazıyor. Buradan Borlu'ya gittik. Tepe üzerinde kurulmuş küçük bir şehir. Eteklerinde hendek var. Tam zirvede sarp bir kale mevcut. Orada bir medresede konakladık. Şehrin amiri Ali Bey bizi huzuruna çağırdı. Bu adam cömert ve iyiliksever. Kastamonu hükümdarı Süleyman Padişah'ın oğludur. Yanına varmak için kaleye çıktık, selam verdik. Bize ikramlarda bulundu. Yolculuklarımı sordu, anlattım. Beni yanı başına oturttu, beraber yemek yedik. İbn-i Battuta'nın burada bahsettiği Kastamonu Bey'i Çandaroğullarından Süleyman Bey'dir. Ve işte İbn-i Battuta'yı misafir eden o dönemdeki Ali Bey de Safranbolu'nun yöneticisidir. İşte İbn-i Battuta Safranbolu'daki ziyaretiyle ilgili böyle izlenimler edinmiş.

Safranbolu'nun tam merkezinde yer alan Cincihan aslında Safranbolu'nun ticari geçmişini ve gücünü göstermesi açısından çok önemli. Burası 1645 yılında yapılıyor ve yaptıran da Karabaşzade Hüseyin Efendi. Kendisi Safranbolulu. Burada doğuyor ve babası Şeyh Mehmet Çelebi eğitim veriyor ona. Ama bu eğitim sadece onun medrese eğitimi gibi değil. Ayrıca sihir ve efsun da öğretiyor. Ve sonunda Karabaşzade Hüseyin Efendi İstanbul'a gidiyor. Süleymaniye Medresesi'ne giriyor. Orada eğitimi sırasında özellikle nefesi kuvvetli olarak tanınıyor ve efsun ve sihir işleriyle para da kazanmaya başlıyor. Bir süre sonra ünü iyice yayılıyor, medrese eğitimini neredeyse bırakma noktasına geliyor ve gelirini, hayatını işte bu efsun ve büyüden sağlamaya başlıyor. Hatta bu nedenle medresedeki hocaları ve diğer öğrenciler tarafından biraz da dışlanıyor. Bu nedenle eğitimi yarım kalıyor ama ikbal kapıları bir şekilde önünde açılıyor. Kösem Valide Sultan onun ününü duyuyor ve onu saraya davet ediyor. O sırada bir takım zihinsel problemleri olan Sultan İbrahim'i tedavi etmesi için saraya çağırıyor. Ve ikbal kapıları önünde açılıyor Karabaşzade Hüseyin Efendi'nin. Okuyup üfleyerek İbrahim'i daha da iyi ettiği ve böylece onun ilgisine mazhar olduğu düşünülüyor. Ve ardından yanından hiç ayrılmıyor. Sürekli onunla birlikte. Ve daha sonraki dönemde Karabaşzade Hüseyin Efendi Cinci Hoca olarak ünleniyor. Cinci Hoca sadece Cinci Han'ı yaptırmakla kalmıyor. Memleketi olan Safranbolu'da bir de hamam yaptırıyor. Ve hamamla han arasındaki 50 dükkanda yine onun. Ve burayı yaptırdıktan sonra da tabii ki görevlerine devam ediyor. Özellikle Sultan İbrahim döneminde Anadolu kazaskerliği yapıyor, kadılık görevlerinde bulunuyor ve hakikaten yüklü miktarda bir servet ediniyor. Ve İbrahim tahttan indikten sonra yerine geçecek olan 4. Mehmet dönemi başlıyor. 4. Mehmet tahta çıkacağı zaman bir cülüs bahşişi dağıtmak gerekiyor. İşte bu bahşişi dağıtabilmek için de hazinede pek para olmadığı için varlıklı kişilerden para talep ediliyor. Bunlardan biri de Cinci Hoca. Kendisinden 200 kese altın isteniyor. Ancak bu onun tarafından verilmiyor, reddediliyor ve en önemlisi de bir yerlere saklanıyor. Dönemin Vezir-i Azam'ı tarafından emir verilerek saklandığı yerden bulunuyor, dövülüyor ve Sadrazam'ın huzuruna çıkarılıyor. Tekrar kendisinden bu para talep ediliyor. Ancak vermemekte direnince bu sefer malı, mülkü müsaade edilerek satılıyor. Ve elde edilen gelir ve evinde çıkan paraların 3000 kese kadar olduğu söyleniyor. Oysa 200 kese verseydi bütün bu sorunlardan kurtulmuş olacaktı. Ve daha sonra tabii ki hayatı da inişe geçiyor. İşte Cinci Hoca'nın Safranbolu'ya kazandırdığı Cinci Han bugün bir otele dönüştürülmüş. Sadece bir otel değil, içeriye girdiğinizde bir de kahve müzesi var. Ve bu kahve müzesinde hem kahvenin serüvenini izleyebiliyorsunuz hem de yeni çekilmiş kahvelerin tadına bakabiliyorsunuz.

Aslında Cinci Hoca'yı en iyi anlatan kişi Evliya Çelebi'dir. Onunla aslında medreseden de sınıf arkadaşıdır ve bu nedenle yakından tanımaktadır. Ve seyahatnamesinde Cinci Hoca'yı şu şekilde anlatmıştır. Cinci Hoca padişahtan bir an ayrılmazdı ve padişah yanında ondan yakın bir kimse yoktu. Her saat o mazlum padişahı oşa giden sözlerle gururlandırıp tedbirsizlik ederdi. Çünkü devlet hizmetinde bir iş görmemiş, Safranbolu'dan Şehzade adlı bir softaydı. Padişaha dualarını okuyunca İbrahim Han düzeldi ve Şehzade'nin ismi Cinci Hoca adıyla ünlü oldu. Ancak ders arkadaşım olduğu için biz biliriz ki davet ilminden asla bir ah bilmezdi. Ancak baht ve şansı bir zaman izin verdi.

Safranbolu merkezinde pek çok anıtsal cami var. Bunların da içinde en öne çıkan Köprülü Mehmet Paşa'nın yaptırdığı cami. Rivayet odur ki Köprülü Mehmet Paşa buraya sürgüne gönderiliyor. Ve sürgün sırasında burada var olan mescitte dua ediyor ve eğer bu sürgünü biter ve İstanbul'a dönersem diyor, bu mescidin yerine daha büyük bir cami yaptıracağım. Ve nitekim sürgünü bitiyor ve İstanbul'a dönüyor. Ardından da sözünü yerine getirip işte bu camiyi inşa ettirdiği söyleniyor. Ancak tarih bize diyor ki Köprülü hiçbir zaman Safranbolu'ya sürgün edilmedi. Onun daha ziyade sürgün edildiği yer eşinin memleketi olan Amasya'nın Köprü ilçesi. Ve sürgün zamanlarını genellikle orada geçiriyor ve bu nedenle zaten Köprülü ismini alıyor. Ama sadece o bu ismi almakla kalmıyor. Köprü kasabası ya da ilçesi de onun adını alarak bugünkü Vezir Köprü oluyor. Ve işte bu nedenle de buraya gelmiş olması çok muhtemel görünmüyor. Ama burayı yaptırdıktan sonra buraya bir Kur'an-ı Kerim gönderiyor. Ve gönderdiği Kur'an-ı Kerim 1661 tarihini taşıyor. Buradan da anlıyoruz ki bu cami 1661 yılında inşa edilmiş ve günümüze kadar gelmiş. Caminin önemli özelliklerinden biri de bahçesindeki güneş saati. Bugün hala üstündeki metal plakayla mermere vuran gölgesi doğru zamanı göstermeye devam ediyor.

Tanframbol evleri genellikle 3 katlı. Giriş katları kagirden yapılmış ve ağırlıklı olarak kiler, depo ve bazen de hayvanların ağırı olarak kullanılan bölümlerden oluşuyor. Üst kat ise yaşam alanı. Özellikle ara kat, yani ikinci kat, daha çok kış aylarında kullanılan bölüm. Üst kat ise biraz daha ferah ve avadar ve en önemlisi en üst katta bir de hayat denilen bölüm var. Hayat neredeyse bütün yapının kavşak noktası ve bu hayat denilen yapının etrafında da odalar var. Ve bu odaların her biri bir ailenin yaşayabileceği şekilde tasarlanmış. Örneğin evin oğlu evlendiğinde gelin bu eve alınıyor ve ona bir oda veriliyor. Ve işte hayatlarına bu odada başlıyorlar. Daha sonra çoluk çocuğa karıştıkça belki de onlar yeni konaklara geçiyorlar. Ve bu tip konakların bir özelliği de her ne kadar geniş aile ve kalabalık olarak yaşansa da kişilere kafa dinleyecek alanlar bırakması. Örneğin geniş bahçeleri, onun haricinde yine hayat denilen bu ortak mekan kişilere yalnız kalma olanağı veren yerler. Ve Safranbolu'da bazı evlerde de işte bu tip havuzlar var. Onlardan birinin hemen yanındayım ki bu o dönemin yaşamını göstermesi açısından önemli bir detay.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... Bir adım önde.
1: Vurdum ya, ne yapmış topa ya? Hadi hadi.
2: Biz orada. Gecenin üçüne halı saha alırız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
3: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
2: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
4: Atı canım artık ya, bunu kaçırır mı canım?
2: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
5: Meyve kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
6: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
7: Kapıyı aç.
8: Merhaba, nasılsınız?
9: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
10: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
9: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
10: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.

0: Mahkeme lehimize sonuçlandı baba. Kazandık davayı.
1: Yaşasın benim aslan oğlum.
0: Bir daha hiç ayrılmayacağız.
2: Evleniyor musun? Kiminle?
1: Sen Amerika'dan döndükten sonra inşallah.
3: Uçağınız hareket etmek üzeredir.
4: Kayınvalidesiyle buluşmak için buraya gelecek, Despina'nın evine düşecek.
1: Güzel.
0: Seni sevmenin hata olduğunu anladım.
4: İlaçla bayıltıp, erkeklerle resimlerini çektiren benim.
5: Yavrusunu kurtarmak için katil oldu.
6: Bu işi babanla yaptır bizi baban!
7: Masum bir kızı uçuruma atmakta tereddüt etmediniz değil mi?
8: Çocuğumuzu söylemek için telefon ettiğim zaman... ...yüzüme kapattın telefonu.
0: Sanığın avukatı olarak... ...yeni şahitler getiriyorum.
9: Söz Müdafaa'nın... ...bugün 16.15'te... ...TV4'te.
10: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
11: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
10: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
12: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
13: Ama bir mucizeye gerek var.
12: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
13: İşte bu Fairy mucizesi.
12: Fairy 30 dakikada mucize.
14: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa... ...kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa... ...yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa... ...temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
15: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
16: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
15: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
17: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
18: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
19: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
18: Üzüm.
19: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
18: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
19: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
18: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
19: Ceviz de buna çok yakışır bence.
18: Evet, ceviz çok yakışır eğitim.
19: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
17: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
6: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bize halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
15: 24 yıl önce de bugün de ülkece aynı coşkuyu paylaşıyoruz. Dur!

0: konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
1: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
2: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
3: İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi'ndeyiz.
4: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar İstiklal Caddesi'nde dolaşıp güne nefis bir kahvaltıyla başlıyor.
3: Söğüş, peynir zeytin, bal kaymak, peynirli menemen.
4: Tarihi İstanbul Sinema Müzesi'ni görüntülüyor.
3: Restorasyon ve renovasyon çalışması yapıldıktan sonra en güzel haliyle bizleri karşılayan İstanbul Sinema Müzesi.
4: Ve finalde Atlas Sineması'nın etkileyici sahnesini ekrana taşıyor.
3: Sevgili seyirciler, sizlere Atlas Sineması'nın sahnesinden sesleniyorum.
4: Gezmek olsun. Cumartesi 11.30'da TV4'te.
5: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
6: Birikim yapmak yetmiyor.
7: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
8: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
9: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
10: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
11: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
12: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
13: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin hepsini bırakmıyoruz.
14: Bu da hala peşimde.
15: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
16: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
17: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
18: Süper Kumbara başlıyor.
19: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
16: Ben.
1: Kral Şakir.
5: Armut piş ağzıma düş.
11: 4 arkadaşımızla birlikte.
2: Day diyor.
4: Ay dilimin ucunda.
11: Ekmek arasına çeşitli malzemeler.

0: olarak hazırlanan pratik yiyecek.
1: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
0: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
2: Ben.
3: Botanik.
2: Abacus.
4: Kasa.
2: Marul.
4: Kumbara.
0: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
5: Süper Kumbara.
6: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
7: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
8: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
9: Diyemeyeceğiniz için.
10: Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
11: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
10: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
8: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani. Bugün burada uyuyamayacağız.
10: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
9: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
12: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
13: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
14: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
15: Vurdun beni abi şu topa ya. Hadi hadi.
16: Biz orada. Gecenin üçüne halı saha alırız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
17: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
16: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
18: Atacağım artık ya, bunu kaçırmayacaksın artık.
16: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom değerli hissettirir.

Tarihi Rotaların bugünkü bölümünde Safranbolu'daydık. Yolculuğumuz Hıdırlık Tepesi'nden başladı. Daha sonra Safranbolu'nun tarihi mekanlarını gezdik. Son durağımız ise Tokatlı Kanyonu'ydu. Ama her zaman olduğu gibi yolculuğumuz boyunca rivayetler, efsaneler ve söylenceler bizlere eşlik etti. Bir başka bölümde görüşene dek kendinize iyi bakın.

0: Evet efendim, bugün Tuğçe'nin mutfağında Bayburt'a gidiyoruz. Güzel Bayburt'a gidiyoruz. Bayburt, acaba hep diyorum ki Karadeniz'de mi? Acaba Kuzeydoğu Anadolu'da mı? Şimdi ben Mehpare Hanım'dan öğreneceğim tam nerede olduğunu, ama daha önce tabii ki gittim Gümüşhane ve Bayburt'a. Güzel pestiller yemiştim o civarlarda. Konuşuruz böyle bolca Bayburt'tan. Kim geliyor? Evet, Mehpare Kaldırım geliyor mutfağıma. Güzel Bayburt'un güzel yemeklerini yapacağız beraberce. İlk olarak süt böreği yapıyoruz efendim. Börek diyoruz ama güzel bir tatlı aslında. Daha sonra ne yapıyoruz? Galacoş yapıyoruz. Ve kıymalar görüyorum, yeşil mercimekler görüyorum, haşlanmış. Güzel bir lezzet bizi bekliyor bence. Hiç daha önce tecrübe etmedim ve tatmadım. Sonra da tatlı çorba yapıyoruz. Bugün böyle menümüzde, ağzımızda tatlansın diye bolca güzel lezzetlerimiz var. O zaman Mehpare Hanım'ı mutfağıma davet ediyorum. Hoş geldin. Çok konuştum valla. Nefessiz kaldım konuşmaktan. Nasılsınız?
1: Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Bayburtlusunuz.
1: Bayburtluyum. Evet. Aslında Trabzon Çaykaralıyım.
0: Ha. Evet. Ay, Trabzon Bayburt arası da yol böyle bir tehlikelidir değil mi? Öyle hatırlıyorum.
1: Dünyanın en tehlikeli yolu var, evet.
0: Evet, işte yanlış hatırlamıyormuşum.
1: Doğru.
0: Çünkü ben çok seyahat ve arabayla doğrularda seyahat ettiğim için, ama güzel memleketlerimiz
1: güzel
0: ya.
1: Memleket.
0: İşte Karadeniz'in o yeşili.
1: Evet.
0: Çoruh Nehri'nin böyle şehirden geçişi,
1: evet,
0: Bayburt'tan.
1: Çok güzel. Gerçekten
0: olsun.
1: Öyle.
0: Güzel memleket.
1: Bayburt'uz. Ben aslında işte Trabzon Çaykaralıyım. Doğma büyüme Bayburtluyum. Bizim dedelerimiz işte Bayburt'a göç ettiği zaman, aha, biz böyle özümüzü kaybetmemişiz ama Bayburt'un o güzelliklerinin hepsini almışız. Yaşatmaya, yani Karadeniz kültürüyle birlikte böyle devam ettirmişiz. Hala da işte yöresel yemeklerimizde, tatlarımızda, kültürümüzde böyle yaşıyoruz.
0: Evinizde de yapıyor musunuz
1: evimde
0: mesela
1: de yapıyorum
0: bu lezzetleri?
1: Galacoş mesela daha yeni yaptım.
0: Taze yaptım. Ne güzel.
1: Yaptım.
0: O zaman bugün izleyicilerimize de Bayburt'un güzel yemeklerini tanıtmış olacağız seninle,
1: evet,
0: beraber mi?
1: Tamam.
0: Mehpare Tuğçe diye gidelim,
1: evet,
0: bence.
1: Tamam,
0: mutfağımız sıcak, samimi. İlk olarak süt böreği,
1: tamam,
0: yapıyoruz. Seni
1: süper
0: böyle alayım. Ve
1: evet,
0: seyircilerimiz, ama ilk önce bir malzeme listesini hem gösterelim Mehpare'cim,
1: tamam,
0: hem de söyleyelim neler, hı-hı, varmış süt böreğinin içinde. Böyle bir Laz böreği gibi süt böreği, değil mi?
1: Aynen. Şimdi börek deyince böyle bir tuzlu sanıyoruz.
0: Değil.
1: Ama tuzlu değil. Çok lezzetli, harika bir tatlı aslında.
0: Hemen sayıyorum o zaman malzeme,
1: tamam,
0: listesini. Efendim, süt böreğinin hamuru için 1 adet yumurtamız, 2 yemek kaşığı yoğurdumuz, 1 çay bardağı eritilmiş tereyağı, 1 çay bardağı su, 1 paket kabartma tuzu, 1 tutam tuzumuz var. İç harcı için 250 gram iri çekilmiş fındık, 6 yemek kaşığı tereyağı, nişasta, un geliyor. Süt şerbeti için ise 4 su bardağı süt, 2 su bardağı toz şekerimiz var. Daha da malzeme listemiz yoktur diye umuyorum.
1: Yeterdi.
0: Bitti. Evet efendim. Şimdi ne yapıyoruz?
1: Şimdi,
0: ilk önce hamur mu yapacağız?
1: Evet, ilk önce hamurumuzu yapalım.
0: Tamam canım.
1: Karıştırma kabımızı alalım.
0: Alalım.
1: Ben direkt elimi kullanarak
0: lütfen
1: yapmıyorum.
0: Lütfen el lezzet. Ha, yapmıyorsun.
1: Sonrasında. Bir
0: sonrasında
1: kaşık rica edebilir miyim?
0: Tabii ki. Al canım.
1: Tamam.
0: Kaşık da 500 kilo zannediyorum. Ne kadar ağır kaşık.
1: Evet, gerçekten. İlk önce yumurtamızı alalım. Hı-hı. Bir tane yumurtamız var.
0: Evet. Hamuru yapıyoruz efendim ilk önce.
1: Sıvı yağ rica edebilir
0: tabii
1: miyim?
0: Tabii ki.
1: Şimdi bir çay bardağı eritilmiş tereyağımız var. Hamurumuzu biraz böyle çıtırlaştırması için...
0: Biraz sıvı yağ ilave ediyorsun.
1: Üzerine birazcık böyle sıvı, evet, yağ ilave edelim.
0: Tamamdır canım. Bir tane yumurtamızı koyduk. Erittiğimiz tereyağının içine biraz da sıvı yağ ilave ettik. Hamurumuz daha çıtır olsun diye yumurtamızın içine ilave ettik. Çırpıcı lazım olursa o da buradadır.
1: Tamam, şimdi
0: evet, ne
1: diğer malzemelerimizi
0: canım?
1: Yoğurdumuzu ilave ediyoruz.
0: Süt böreği için. Evet.
1: Böyle bir kek hazırlar gibi bir havası var ama.
0: Ama bir börek diyorsun.
1: Bir börek. Böyle biraz karıştıralım.
0: Aha, ne istedin canım?
1: Sonrasında unumuzdan böyle yavaş yavaş ilave edebiliriz.
0: Tabii ki.
1: Şimdi direkt kabartma tozumuzu unumuzun üzerine alalım ki aktifleşmeye başlamasın.
0: Kabartma tozumuz burada. Doğru değil mi? Evet.
1: Evet, kabartma tozumuz.
0: Bazen kabartma tozu, vanilya vesaire,
1: evet,
0: böyle
1: olabilir,
0: kaselere koyunca karışıyor ya. O yüzden,
1: tamam,
0: bir koklama ihtiyacı duydum. Evet.
1: Şimdi bir çay bardağı da suyumuz var. Suyumuzu da ilave edelim.
0: Su gibi gidip gelelim.
1: Su gibi aziz olalım.
0: Öyle. Döktüm. Su gibi aziz olalım. Getiriyorum. Getiriyorum.
1: Ya, Tuğçe Hanım ben bilemedim.
0: Tuğçe nere... Tuğçe.
1: Tuğçe'cim yani nereye
0: kameraya
1: bakmam?
0: Sen kameraya bakma, sen işine bak.
1: Ya şey oluyorum o zaman.
0: Yok yok hakikaten.
1: Böyle ben... nereye şimdi... bakacağım bilemiyorum. Heh,
0: bak mesela şu anda iki yazan kamera var ya. Tamam. Onun ışığı yanıyor şu anda, o bizi çekiyor.
1: Tamam.
0: Böyle tepelerinde ışıklar var ya.
1: Tamam, onlara
0: hangisi yanarsa evet, ama kameraya konuşmana gerek yok. Burası bir ev ortamı gibi düşün. Beraberce halledelim.
1: Tamam.
0: Ben bir bardak suyu getirdim.
1: Tamam.
0: Bunu... Suyumuz şu anda yerine iyi. Döküyorum masaya ve yerlere değil, kabın içine. Evet. Ne söyle, nazar çıktı.
1: Şimdi böyle yoğunlaşana kadar biraz karıştıralım, sonrasında elimize alalım. Hı-hı. Elimizin lezzetini verelim.
0: Verelim. Elimizdeki tamam. Bakterilerin lezzeti. Evet. Şimdi efendim süt böreği yapıyoruz. Bayburt'un meşhur tatlılarından bir tanesi. Börek deyip hani yanıltmasın, Laz böreği gibi düşünün. İlk önce hamurunu yapıyoruz. Nasıl bir hamur oluyor? Yani
1: kulak
0: sert mi?
1: Kulak memesi yumuşaklığında rahatlıkla açabileceğimiz.
0: Tamam canım.
1: Siz böyle isterseniz.
0: Ha ben ilave edeyim. İlave ederseniz tabii ki.
1: Çok sevinirim.
0: Sen tamam deyince, evet, kulak memesi kıvamında bir hamurumuz olacak. Şimdi biliyor musunuz bilmiyorum ama belki Mehpare bile bilmiyordur. Ben bir gazete haberinde şöyle bir şey okumuştum Bayburt'la ilgili. Bayburt'ta çok meşhur bir müze var.
1: Evet.
0: Baksı.
1: Baksı Müzesi.
0: Avrupa'dan ödüllü bir müze.
1: Evet. Evet. Eşimin neyse, dayısı biliyormuş. Oluyor kendisi. Hüsamettin. Profesör Doktor Hüsamettin Koçan. Yani hatta kızım benim müzem diyor oraya. Yazın ya. Gidiyor, misafirlerle ilgileniyor.
0: Ne kadar böyle güzel.
1: Çok güzel. Yani
0: sen anlat o zaman, benden daha fazla detayını biliyorsundur müzeye dair.
1: Hüsamettin dayımız yani buraya çok güzel bir müze yaptı. Muhakkak yani herkesin görmesini tavsiye ediyorum.
0: Bir köyde ediyordum. Değil mi?
1: Köyde. Ve konum olarak çok güzel oluşturulmuş bir yerde.
0: Evet.
1: Zaten mimari yapısı biliyorsunuz. Çok güzel bir
0: evet, ödül
1: müze.
0: Almış ödül işte almış müze. Müze. Evet.
1: Şimdi
0: ilave
1: Tuğçe
0: edeyim
1: Hanım,
0: mi?
1: Buraya dökelim biraz unumuzu.
0: Tamam. Şimdi açacaksın zannediyorum. Yeterli mi canım?
1: Tamam.
0: Tuğçe şimdi... Hanım değil, Tuğçe, Tuğçe.
1: Tamam.
0: Evet. O zaman şimdi... Bayburt'a gittiklerinde seyircilerimiz mutlaka...
1: Mutlaka yani...
0: O Baksı Müzesi'nde... Baksı ne demek ama onu bilmiyorum. Baksı'nın da kesin bir anlamı var.
1: Baksı eskiden...
0: Eski dilde bir
1: eski
0: şey de.
1: Eski dilde evet... çok özür diliyorum. Bunu ben eski şaman şaman olarak mı yani böyle internetten
0: baktığında
1: bakıp söyleyelim mi? Hani yayını şu an şey yapıyorum.
0: Hayır,
1: ama.
0: Hiç yapmıyorsun. Şimdi, bir reji bakar söyler bize. Hiç gerek şey, yok. Şimdi bize, ben Büşra'ya verdim o görevi. Şey, baksın ne demek söyleyeyim. Büşra?
1: Çünkü bunu yani tam söyleyememem böyle benim için ayıp olur. Hani böyle tam söyleyebilmeliyim.
0: Tamam, devam ederiz. Hiç kesmiyoruz burayı. Devam edelim. Evet.
1: Tamam.
0: Şimdi
1: buraya aldık. Bunları böyle koyalım.
0: Evet.
1: Şimdi artık yavaş yavaş elimizi kullanmaya başlıyoruz.
0: Şöyle ben rica çekeyim ediyorum. Yukarıya istiyorsan.
1: Tamam, bunu da biraz
0: çekelim.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Evet efendim, evet. Hamurumuzu
1: yavaş yavaş oluşturmaya başlıyoruz.
0: İyi bir hale getiriyoruz.
1: Evet, şimdi burada da yoğurmaya devam edeceğiz. Kulak memesi yumuşaklığında böyle güzel bir hamur yapacağız.
0: Kulak memesi kıvamında
1: yani
0: olacak.
1: Yani bunu yapmak gerçekten çok kolay. Hani eskiden mesela bunu böyle tek tek açıp uğraşmak zahmetli ama artık hızlı olmalıyız. Zamanımız az. Ben bunu çok kolay bir şekilde yapacağım.
0: Evet.
1: Evde herkes yani hamur açmasını bilmeyen herkes bunu yapabilir kolaylıkla. Bakın çok güzel,
0: çok
1: yumuşacık
0: güzel.
1: Bir hamur oluşmaya başladı.
0: Evet.
1: Böyle alıyoruz biraz daha.
0: Güzel bir hamur elde ettik böyle. Evet. Ben bu hamur açmaktan korkuyorum biliyor musun? Ama şimdi sen söyleyince bir içime yine bir su serdi.
1: Ya gerçekten...
0: ben tutturamam böyle, vesaire diye böyle bir korku alıyor
1: ölçüleriyle
0: benim.
1: Yaptığımız zaman olmayacak bir...

0: şey yok.
1: Evet.
0: Diyelim ki çok katı oldu, azıcık sıvı yağla, suyla yumuşatabiliriz. Çok sıvı oldu, biraz daha un ekleyebiliriz. Hiçbir şey olmaz.
1: Yani, mutfakta diyorsun çözümsüz bir şey yok.
0: Çözümsüz bir şey yok, kesinlikle yok.
1: Bayburt'un meşhur süt böreğini yapıyoruz efendim. Güzel yeşil Bayburt'un böyle Çoruh Nehri'nin aktığı gittiği güzel, az önce bahsettiğimiz gibi Baksı Müzesi'nin Avrupa'dan ödüllü bir müze. Baksı da bu arada işte hekim bilgin demekti değil mi?
0: Eski şamanlarda. Evet. Şaman olarak da hani eski din büyükleri
1: eski dillerde evet söyleniyormuş Baksı. Evet, Baksı. Ve ben söyledim akrabası çıktı müzeyi yaptıran, bu kadar olur yani. Tesadüf hakikaten, ha, kurgu eşimin, falan yok bizde.
0: Eşimin dayısı kendisi. Yani müze Bayburt için çok güzel, çok ve çok büyük önemli. Bir şey oldu.
1: Çok önemli. O zaman ne yapıyoruz? Mutlaka ziyaret ediyoruz Baksı Müzesi'ne.
0: Bir de içerisinde Bayburt kültürüne dair her şey var. Eskiden bugünümüze kadar Bayburt'umuzun bu iğne oyaları, işlemeleri...
1: Aa, bana iğne oyası getirsene
0: çok güzel, getiririm.
1: Bir sıralar bak. Eskiden olan her şey o kadar güzel ki şimdi hemen bu konuya bir değinmek istiyorum ben. Evet. Çünkü niye? Şimdi önceden hakikaten masalara böyle güzel iğne oyaları örtülürdü.
0: Evet,
1: işte sehpalara, fiskoslara, danteller. Sonra bu modernizm başlığı adı altında onların hepsi kalktı. Ruhsuz bir eve döndük.
0: Kesinlikle.
1: Evlere döndük.
0: Doğru.
1: Ve ben de annemin evinde, Nazilli'deyken annem, her şeyi böyle kaldırttırdım falan. Peki şimdi biz artık bir 6-7 senedir annemle yaşıyoruz. Geçen gün bayağı annem sandığını açtı, içinden böyle iğne oyalarından vesaire çıkardı ve evimize tekrar koydum.
0: Çok
1: bu
0: güzel.
1: Eski güzellikleri, her şey eskiye dönüyor ya aslında, ne kadar yapay ve ne kadar ruhsuz bir döneme girmiştik. Yaşasın, tekrar eskiye doğru bir dönüş var, çok mutluyum bu konuda.
0: Şanslısınız ki anneniz bunları böyle sandığında güzelce muhafaza etmiş ve şu an gün yüzüne çıkarabilmiş yani.
1: Evet.
0: Ben sizden bir çak rica ediyorum.
1: Tabii ki. Yönetmenim diyor ki evdeki LED TV'nin işte plazmanızı o kadar değil. O kadar gitmedi.
0: Doğru.
1: Sadece böyle işte fiskosa, masanın üzerine böyle güzel
0: şimdi
1: birkaç tane koyduk.
0: Şimdi ben kestim ki böyle daha kolay. Bayburt'ta biz buna kuntlama işlemi diyoruz.
1: Kuntlama. Yani beze haline getirme.
0: Beze yapacağız. Kolay açacağız demiştik ya. Böyle bu büyüklüklerde, hatta biraz daha büyük yapalım.
1: Yapalım canım.
0: Tamam, böyle bu büyüklüklerde bezelerimizi
1: oluşturuyoruz. Peki normalde şimdi programdayız ama normalde dinlendirmek biraz gerekir mi hamuru? Hemen soralım.
0: Şimdi zaten biz böyle hazırlıklarımızı yapana kadar bunlar dinlenmiş olacak.
1: Tabii ki
0: hamurda dinlenmek açılması açısından
1: çok önemli.
0: Tereyağını eritmem
1: gerekiyor mu canım?
0: Rica ediyorum.
1: Tamam.
0: Yani bu böreğimizi hazırladıktan sonra... Üzerine pişirmek için üzerine ilave edeceğiz.
1: Tamam.
0: Bayburt süt böreği unutulmaya yüz tutmuş, maalesef diyorum. Unutulmaya yüz tutmuş tatlılarımızdan bir tanesi.
1: İşte bizim programımızda da belki bir seyircimiz bile alıp
0: bir
1: evinde nebze yapsa, denese kârdır diyelim.
0: Yani yapımı çok kolay. Yani hani korkuyoruz ya bu hamuru yapmaktan. Belki tek tek bunları açmayacağız. Çok pratik yapacağız. Hayır, belki tek tek açmanın o çıtırlarını vermeyecek ama arasına nişasta koyacağız ve bunlar tek tek yine açılacaklar.
1: Açılmış olacak.
0: Evet, açılmış
1: olacak.
0: Zaten
1: bence ben artık şöyle düşünüyorum. Bu programımdan da 6-7 aydır seyircilerimizle beraberiz, buluşuyoruz.
0: Evet.
1: Seyircilerimiz pratik olmak istiyorlar. Pratik lezzetler istiyorlar. Artık yemek
0: zamanımız,
1: yapmak çok keyifli ama
0: kısıtlı.
1: Zamanımız çok değerli. Tek satın alamadığımız hakikaten zaman yani. O yüzden de böyle pratik lezzetler olması. Meşakkatli yiyeceklerin, lezzetlerin bile pratik yöntemlerini bulmak lazım.
0: Kesinlikle doğru söylüyorsunuz.
1: Dur ben seni...
0: Üzerime un yapmışım. Teşekkür ediyorum.
1: Hı-hı.
0: Şimdi açmaya başlayabiliriz. Şimdi burada nişastamız önemli. Nişastamızı alıyoruz. Biraz da un.
1: Un alıyorsun.
0: Evet.
1: Ben de tereyağını eritiyorum bir taraftan. Evet canım.
0: Şimdi yavaş yavaş şöyle... Şimdi böyle...
1: Bence yavaş yavaş yapmayalım. Biraz daha hızlı yapalım. Daha iki tane daha lezzetimiz var.
0: Tamam.
1: Evet, seyircilerimize onları da
0: tartalım. Burası şöyle bir püf noktası verelim.
1: Lütfen.
0: Şimdi bunları böyle büyütüyoruz elimizle. Bu aralarını böyle bolca. Siz de umuyorum, kusura bakmayın. Aralarını bolca.
1: Bolca ne yapıyoruz?
0: Tamam.
1: Nişastalıyor muyuz?
0: Evet.
1: Evet.

0: Anladım. Üst üste koyacaksın.
1: Evet.
0: Evet. Püf noktası efendim. Bir daha nişasta.
1: Çok harika
0: evet,
1: görüntüler.
0: Burada birazdan nişasta un savaşı yapacağız. Birbirimizi şurada unlayacağız.
1: Şöyle bolca.
0: Evet.
1: Şöyle unumuzdan da koyalım ki sırf nişasta ile böyle biraz lezzetini, lezzetsiz olmasın
0: kaçırmayalım
1: diye.
0: Kaçırmayalım lezzetini.
1: Lezzetimizi de.
0: Evet, tüm şöyle bezeleri üst üste.
1: Üst üste. Hı-hı. Bakın çok pratik olacak. Böyle büyütüp koyuyoruz.
0: Nişastadan biraz daha bol.
1: Unumuzdan şöyle
0: birazcık daha az koyuyoruz.
1: Böyle nişastamızdan bolca.
0: Tereyağımız eridi bu arada.
1: Tamam, kapatalım. Kızarmasına
0: kapattım,
1: gerek yok.
0: Kapattım.
1: Tamam.
0: Çoktan kapattım.
1: Şimdi böyle
0: evet,
1: yapalım.
0: Yapalım.
1: Şöyle.
0: Bu ilk katı mı oluyor?
1: Bu ilk katı olacak. Hı-hı. Şimdi bu hazır.
0: Ne istedin Tüçeci canım?
1: Ben senden camımızı, dibini yağlayalım. Bunu açınca
0: evet,
1: hemen yerleştirelim.
0: Neyle yağlamamı istersin cam kabımızı?
1: Şu Bayburt'ta yemeklerde böyle bayağı bol bol tereyağı kullanılıyor. Hı-hı. Bayburt yemeği yapacaksak dolaplarımızda tereyağımızın güçlü
0: mutlaka
1: stokları olmalı.
0: Mutlaka olması gerekiyor diyorsun.
1: Evet.
0: Şimdi ben buradaki tereyağıyla yağladım. Yeterli mi bu kadar? Ne dersin?
1: Tamam, yeter. Kenarlarına da biraz sürebilirsen. Hı-hı. Şimdi hamurumuzu böyle tek seferde camımızın, tepsimizin büyüklüğünde açıyoruz.
0: Tamam. Evet.
1: Bakın katlar hamurda bile.
0: Cam kap. Cam kabımızda.
1: Cam kabımızda.
0: Evet.
1: Tamam.
0: Cam kabımızın büyüklüğüne göre açıyoruz.
1: Yeterlidir diye düşünüyorum sizce. Hı-hı.
0: Bence de yeterli. Şöyle. Cam kabımızın boyutunda oldu bence.
1: Tamam. Hı-hı. Kullanarak.
0: Evet, şöyle koydum.
1: Böyle alalım. Hı-hı. Şimdi böyle hafif şöyle yapalım. Birleştirip sonrasında
0: evet,
1: düzeltelim. Şöyle.
0: Hı-hı. Şimdi ikinci katını yapacağız.
1: Şimdi
0: değil
1: ikinci
0: mi?
1: Katını yapacağız.
0: Ortasına bol fındık koyacağız. Şimdi ve şerbet yapacağız daha süt ve şekerle.
1: Evet, şerbetimiz var.
0: Sütlü olacak.
1: Şerbetimiz tatlımız piştikten sonra böyle
0: sıcak mı olacak?
1: Evet, sıcak olduk.
0: Tatlı böyle sıcak, şerbet sıcak. Hepsi sıcak
1: yani
0: olacak.
1: Yani ilk sıcağı çıkacak. Aha. Ama her zaman şerbetimiz bir tık daha sıcak
0: daha
1: olacak.
0: Daha sıcak olacak. Evet. Bu da önemli. Genelde şerbeti soğuturuz
1: evet,
0: ya.
1: Evet.
0: Şerbetimiz sıcak olacak. O yüzden fırına gönderdikten sonra bence şerbeti
1: evet,
0: yapalım.
1: Evet, yapalım.
0: Tatlının ilk sıcağı çıktıktan sonra şerbetimizi ilave edeceğiz. Şerbetimiz
1: tamam,
0: daha sıcak
1: şimdi
0: olacak.
1: Şimdi böyle bolca fındıkladık. Bol
0: tamam,
1: bol fındıkladık.
0: Şimdi diğer katını
1: diğer
0: yapalım.
1: Diğer katına geçiyoruz.
0: Ben yağ ellediğim için hemen elimi yıkıyorum.
1: Tamam.
0: Sen devam edebilirsin canım. Evet. İkinci katını da aynı şekilde yapıyoruz
1: aynı şekilde,
0: değil mi?
1: Aynı şekilde evet devam ediyoruz üst üste koymaya. Bol nişasta, bol böyle ondan elimizi korkak tutmuyoruz. Hı hı.
0: Evet. Daha şimdi, sonra da galajoş yapacağız.
1: Evet, galajoş.
0: Galajoş ne demek?
1: Hamurlu bir yemek, yani hamurdan yapılan bir yemek demek eski Türkçe'de.
0: Ama ekmekli yapıyoruz
1: şimdi,
0: biz. Tırnak
1: evet,
0: pide de olur, normal
1: pide,
0: ekmek de olur.
1: Yani mutfakta sıfır atık akımı var şu an biliyorsunuz.
0: Evet, değerlendirme.
1: Tam kendisi ona yönelik. Evde eskiden Bayburt'ta köy ekmeklerinden yaparmışlar. Ama biz şimdi hani
0: normal
1: herkes yapabilsin diye.
0: Evet.
1: Şimdi
0: bayat ekmeklerimiz varsa efendim onunla yumurtalı ekmek de yapabilirsiniz tencerenin içinde. Ya da işte böyle güzel bir
1: evet,
0: akşam yemeği. Hem
1: evet,
0: ekonomik bir yemek bence bu.
1: Şimdi böyle tek seferde açıyoruz Tuğçe'ciğim.
0: Şu fındıklardan biraz da üstüne mi koyacaksın? O yüzden
1: yok yeterli.
0: Ha, tamam.
1: Yani istersen dökebiliriz.
0: Ay dökelim
1: ayol. Dökelim,
0: niye
1: bol
0: bırakıyoruz?
1: Olsun.
0: Bol fındık
1: tabii,
0: mı
1: tabii,
0: olsun?
1: Tabii tabii bol olsun.
0: Malzemeden kaçmış demesinler yiyenler.
1: Bu yeterli evet, oldu diye düşünüyorum. Tamam.
0: Evet.
1: Bunu da üzerine kapatalım.
0: Aha. Şimdi fırınımızı açtık. Kaç derece?
1: 180 derecede.
0: 180 dereceye getiriyoruz. Önceden
1: tamam,
0: ısıtılmış fırınımızda. Tereyağını kızarması için zannediyorum ki hamurun üzerine koyacaksın erittiğimiz.
1: Evet, şimdi bunu keseceğiz. Çok
0: aa,
1: güzel
0: kesecek
1: bir
0: miyiz
1: şekil
0: bir de
1: vereceğiz. Evet.
0: Peki.
1: Şimdi böyle bunları böyle bastıralım şöyle.
0: Hı-hı.
1: Vallahi. Şöyle hafif şey, yani şu kısımlar çok önemli diye böyle düzeltelim.
0: Düzeltebiliriz. Bence evet. De önemli değil. Düzelttik.
1: Şimdi çok
0: cam
1: güzel
0: kabımızda.
1: Bir şekil vereceğiz zaten.
0: Şekli merak ediyorum şu an.
1: Şimdi böyle bir, böyle boyut, bu boyutlarda, ağzı bu boyutlarda yeterli. Küçük de
0: bir bardak. Ama
1: bir bardak kullanıyoruz. Evet.
0: Ne yapıyoruz?
1: Su bardağı. Şimdi böyle böyle.
0: Bakın, kesiyoruz. Tamam.
1: Çok güzel şekiller yapıyoruz.
0: Evet.
1: Böyle bastırarak iyice çıkmasını sağlıyoruz.
0: Ama o hamurları sonra alacak mıyız?
1: Bunları alacağız. Tabii bunları da ziyan etmeyeceğiz. Onları da yanlarında kullanabiliriz. Hani ama asıl süslü olması açısından Bayburt'ta biz bu şekilde.
0: Bu şekilde yapıyorsunuz. Evet. Ben de böyle komple fırına göndereceğiz zannetmiştim
1: ama
0: kesmeden.
1: Çok güzel olmadı.
0: Ay biraz
1: böyle.
0: Ben yapayım mı?
1: Buyurun lütfen.
0: Canım istedi.
1: Ben burada elimi yıkayabilir miyim?
0: Tabii ki. Tabii ki. Şöyle. Evet efendim, böyle bir bardak yardımıyla. Ben galiba iki yeri ziyan ettim gibi oldu. Bir bakar
1: mısın? Olsun, hiç önemli değil.
0: Şöyle açsam. Yo. Tamam. Çay bardağıyla da yapabilirim aslında.
1: Olur, hiç
0: ama yo yo, oldu oldu bak.
1: Oldu. Harika oldu, çok sevindim.
0: Aman işte ziyan etmemişim. Ben de böyle kendimi küçümseye vallahi bazen kendime kızıyorum yani.
1: Tamam.
0: Hiç de bir yer ziyan olmadı yani. Evet, gayet de güzel oldu. Burayı da düzeltince. Şimdi fırına mı gidiyor?
1: Şimdi tereyağımızı üzerine böyle bol bol.
0: Gezdireyim mi şöyle?
1: Gezdirelim.
0: Oh. Erittiğimiz tereyağımızı efendim. Bolca üzerine her yere gezdiriyoruz. Tereyağsız hiçbir yer kalmasın.
1: Evet. Böyle güzelce kızarınca alacağız.
0: Alacağız. Ve bu fırına giderken biz de şerbetini yapacağız. Ben şerbetini yaparım, sen de galacoşu yaparsın.
1: Olur.
0: Efendim,
1: olur.
0: Fırına gidiyor. Fırında 180 derecede. Evet. Yaklaşık kaç dakika canım?
1: Yani üzeri kızarana kadar diyelim.
0: Üzeri kızarana kadar. Ve şerbet tenceremizi alalım hemen. Gel canım.
1: Buyurun.
0: Ocağımızın altını açalım. Şerbetimiz.
1: Ben bunu buraya alayım isterseniz.
0: Tabii ki. Şu ocağı açalım.
1: Buyurun.
0: Sütten şerbet yapıyoruz,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, burada
0: evet.
1: Sütümüz var.
0: Ne kadar sütümüz var canım?
1: Burada 4 su bardağı kadar.
0: 700 yani ha. Yarım kilodan evet 700
1: evet,
0: mililitre
1: 4 su
0: kadar. Evet,
1: kadar.
0: Evet.
1: Sütümüz var. 4 su bardağı olduğu için yarısı kadar ben şeker kullanıyorum. Ama çok yoğun şeker istemiyorum.
0: Koyabilirsin.
1: Diyorsak da daha az şeker kullanabiliriz.
0: O biraz tatlı ihtiyacımıza
1: evet,
0: yani damak tadımıza bağlı diyelim. Ama 4 su bardağına 2 su bardağı kadar şeker koyuyoruz. Evet, evet, ne demiştik evet, tekrar seyircimize hatırlatalım, seyircilerimize. Tatlının ilk sıcağı çıkacak, evet. Şerbetimizi sıcak sıcak yani şerbetimiz
1: daha
0: sıcak
1: daha
0: olacak.
1: Sıcak olacak şekilde.
0: Evet, ben böyle eriteyim. Tamam. Bir taraftan da kameralarımız galocoşumuzun malzeme listesini göstersin
1: tamam.
0: Seyircilerimize. Ben de sayayım bakalım içinde neler
1: tamam.
0: Varmış. Evet, galocoş efendim 200 gram dana kıyma, 1 adet kuru soğan, 1,5 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek. Geliyor malzemeler. 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, 3 diş sarımsak, 1 kase süzme yoğurdumuz var, 4 yemek kaşığı tereyağı, ekmeğimiz var. Bayat ekmekleri değerlendiriyoruz. Karabiber, pul biber ve tuzumuz var. Gelme
1: evet.
0: Kareciğim.
1: Şimdi bu yeterli. Böyle karıştırmanıza gerek yok.
0: Tamam.
1: Her
0: şekeri şöyle bir ilk eriteyim dedi.
1: Zaten kendisi böyle bir taşı böyle kaynamaya yakın.
0: Halle olacak.
1: Kaynatıp azıcık alalım.
0: Sanki
1: şimdi,
0: ilk ekmekleri çevireceğiz gibi geldi
1: şimdi,
0: bana.
1: Evet, ekmeklerimizi fırında. Şimdi önce tepsi ben senden rica ediyorum.
0: Evet, tepsimiz geliyor.
1: Tamam.
0: Ekmekler fırına gidiyor.
1: Tereyağımızı eritelim. Yine Bayburt yemeğimizde biliyorsunuz.
0: Tereyağı olmadan olmaz dedik efendim.
1: Evet.
0: Hemen tereyağını
1: bir
0: burada
1: kaşık,
0: eritelim
1: tamam,
0: istiyorum.
1: Rica ediyorum bir kaşık.
0: Şu ocağı açayım. Ben hallederim onu. Sen diğer işlemleri
1: tamam.
0: Yapabilirsin. Tereyağı bende. Tereyağı işi bende. Yap yap merak
1: evet.
0: Etme. Eritmeyi biliyorum.
1: Yok onun için demedim. Bir an acaba pişirme
0: yok,
1: aşamasına
0: yok.
1: Mı geçsem diye düşündüm.
0: Evet tereyağını eritiyoruz efendim. Bir taraftan da bayat ekmeklerimizi değerlendiriyoruz.
1: Evet.
0: Ne yaptık?
1: Mutfakta sıfır atık
0: akımı.
1: Yani akımı için. tam uygun, güzel bir tarifimiz.
0: Bir tarif, evet.
1: Ben kendim iktisatçıyım. Tasarruf konusunda hassasım gerçekten. Hani bu kadar israfın olduğu bir dönemde.
0: Hiç gerek yok.
1: Hiç gerek yok. Evet. Mutfağımızdaki her şeyimizi değerlendirelim.
0: Doğru söylüyorsun. Çok da haklısın. %100
1: İhtiyacımız kadar her şeyi kullanalım, yapalım. Çünkü şöyle düşünmemiz lazım Tuğçe'cim. Şu bir lokma bunu bir insan yese ölmeyecek. Onu düşünerek daha dikkatli bir şekilde yemek israfından kaçınalım.
0: %100 katılıyorum. Bizde bir maalesef göz açlığı oluyor. Aslında o mide açlığı olmuyor.
1: Evet.
0: O yüzden böyle porsiyonları abartıyoruz, fazla fazla yapıyoruz değil mi?
1: Evet,
0: ve sonra
1: kesinlikle
0: da israfa sebep oluyoruz aslında.
1: Evet.
0: Ama ne yaptık? Evdeki fazla ekmeklerimizi, evet, değerlendirmek adına böylece fırına atıyoruz.
1: Şimdi tereyağımızı böyle lezzetlendirelim.
0: Tereyağsız Bayburt yemeği olmaz. Olmaz. Bunu bileceğiz.
1: Tamam.
0: Eriyor tereyağımız. Çok az kaldı.
1: Fırça yardımıyla böyle çok kolay oluyor fırçayla.
0: Al canım.
1: Tavsiye ediyorum böyle yapmamızı.
0: Birazcık daha erisin.
1: Tamam.
0: Çok az bir parçamız kaldı. Hatta şöyle yapayım.
1: Şimdi eskiden bunun yani asıl galacoşun asıl yapılışında tandırda yapardılar Bayburtlular ekmekleri. Tandırda yapılan ekmeklerden kalanları,
0: evet,
1: böyle güzelce kurutup sonra da üzerine bol tereyağıyla böyle kızartırlardı. Sonrasında işte diğer işlemlerini
0: yaparlardı.
1: Yani o kalan ekmekleri kullanıyorlardı.
0: Değerlendiriyorlardı.
1: Evet.
0: Şimdi erittiğimiz tereyağını böyle fırça yardımıyla.
1: Böyle tutayım istersen.
0: Yok, ben tutarım.
1: Tamam, yormayayım seni demiştim.
0: Yok yok, çok hafif
1: böyle
0: bu.
1: Böyle damlatıyoruz. Yani
0: evet.
1: Bu buna lezzet vermesi için zaten kendisi kızaracak.
0: Sonra bu tereyağını başka bir yerde kullanacak mıyız?
1: Yani üzerine kullanabiliriz.
0: Hı-hı.
1: Zaten en üstüne de böyle güzel salçalı bir sos hazırlayacağız.
0: Şimdi böyle altta fırınladığımız ekmeklerimiz, üstte herhalde bu kıymalı mercimekli,
1: evet,
0: karışım değil mi?
1: Evet, yoğurdumuz.
0: Ha, yoğurt da olacak.
1: Yoğurdumuz da var. Ekmeklerimizin üzerine yoğurdumuz var. Bunları da böyle biraz damlatalım. Şuraya
0: tamam,
1: da damlatalım.
0: Evet.
1: Oh, bolca.
0: Ekmeklerin üzerine fırça yardımıyla erittiğimiz tereyağımızı efendim sürüyoruz, serpiyoruz diyelim daha doğrusu.
1: Evet, şuraya da tamam yeterli olur diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: Bunun fırınımızda.
0: Tamam, şöyle ben kenara alayım. Ben fırına götüreyim istersen.
1: Evet,
0: sen de diğer işlemleri.
1: Güzelce
0: kızaracak
1: kadar.
0: Evet. Ben o tavanın altını
1: tamam
0: açtım bilerek.
1: Tamam.
0: Çünkü ısınsın diye.
1: Ben zeytinyağı kullanmayı tercih ediyorum.
0: Ben de her zaman zeytinyağı,
1: evet,
0: kullanmayı tercih ediyorum. Zeytinyağı candır.
1: Kesinlikle.
0: Sağlıktır. Evet.
1: Benim babam Bodrum'da.
0: Ha, Ege'de olunca işte.
1: Böyle bir kaşık rica edebilir
0: tabii
1: miyim?
0: Tabii ki. Tahta kaşık veriyorum hemen sana.
1: Biz aile mesleğimiz diyebilirim yani. Hep
0: yemek
1: inşaat
0: mi?
1: İşiyle uğraşıyoruz.
0: Ha, inşaat.
1: Karadenizler biliyorsunuz genelde inşaatçı
0: oluyor. İnşaatçı olurlar. Doğru.

0: İstanbul'da hayvan yetiştirmek var.
1: Evet.
0: Orada dağlarda otlayan hayvanlardan elde ettiğimiz et de, süt de, her şey bambaşka. O yüzden daha lezzetli. İşte Hamsiköy sütlacı neden daha güzel? Oradaki hayvanların sütünden daha güzel
1: kesinlikle
0: yani.
1: Kesinlikle tamam. Evet, sütümüz tamam. Tamam. Kapatalım.
0: Evet, kapattım. Tamam.
1: O bekleyecek. Tamam. Şimdi birazcık ben bu
0: tuz
1: koymak istiyorum. Hı-hı. Soğanımız aşamasında karamelize
0: olsun.
1: Yardımcı olsun.
0: Bu arada hemen seyircilerimize yine bir hatırlatma yapmak istiyorum. Efendim siz de mehpare gibi benimle beraber bu güzel

0: Hem biber hem domates beraberce.
1: Evet, ikisinden böyle karıştırarak kullanıyoruz.
0: Ya ben salça koyduğumda bir tık sık koyuyorum. Hemen bir salça açılsın diye. Evet, getireyim mi?
1: Olur, rica ediyorum.
0: Bir tık su getireyim sana. Salça şöyle bir rahatça açılsın.

0: ailesi.
1: Siz misiniz dünyanın en kalabalık ailesi? Fethoğlu ailesi.
0: Kaldırımoğlu da tabii bu ileride kolları ayrılmış ama hepimiz Fethoğlu'na bağlıyız.
1: Ha, dünyanın en kalabalık, ailesinin bir üyesiyle beraberiz efendim şu anda. Evet. Şimdi kıymaları

0: ve şimdi kaç bardak su içtim? Mercimekleri koyuyoruz. Önceden haşladığım zaman biraz diri. Değil yani, mi? Çok haşlamıyoruz.
1: Çok aşırı dağılmasını istemiyoruz. Hani görünüm açısından. Hı-hı. Ama pişmiş olacak. Pişmiş çünkü burada olacak. Pişirmeyeceğiz onu. Tamam. Haşlanmış mercimeklerimizi de ilave ediyoruz.
0: Evet efendim, sunumda şöyle bir şey olacak. Fırında ekmeklerimiz var biliyorsunuz ki, onların üzerine böyle tereyağı koyduk ve fırına gönderdik. Güzelce kızaracak onlar. Sonra sunum kabımızda ilk önce ekmekler, evet, üzerine sarımsaklı yoğurdumuz. En üstünde de mercimekli ve kıymalı harcımız, evet, olacak. Ve afiyetle doyurucu bir yemek. Harika.

0: biliyor musun?
1: Söyleme, ne kadar güzel.
0: İnanma, insanlar taze ekmek diye dolaşır. Ben bayat ekmekçiyim, severim hakikaten.
1: Bu, tamamdır Tuğçe Hanım.
0: Kapatıyorum altını o zaman.
1: Evet. Şimdi yoğurdumuzu sarımsağını...
0: Onu sonra yapabiliriz.
1: Tamam.
0: Bence çünkü zaten sarımsaklı geçeceğim. Yoğurt yapacağız. Sen onu tamam. Yaparken şimdi ben sarımsakları koyarım içine.
1: Şimdi bu galacoş için güzel bir şey söylemek istiyorum.
0: Lütfen.
1: Şimdi biz burada süzme yoğurt kullandık. Süzme yoğurdumuzu suyla açarak kullandık.
0: Evet.
1: Ama eskiden gurut derler.
0: Gurut.
1: Gurut böyle sulandırılarak yapılırmış.
0: Neymiş?
1: Eskiden hani bu buzdolapları yok. Ne yapacaklar? Böyle kurutulmuş süzme yoğurtlar.
0: Kurutulmuş süzme, gurut mu deniyormuş
1: evet,
0: ona?
1: Gurut. Bu evet. Gurutlar su ile böyle açılarak galocoşta kullanılırmış.
0: Ha, bir şey söyleyeceğim. Şimdi bizim Nazilli'de buna biz pazarlardan alıyoruz ve kesme yoğurt diyoruz.
1: Evet. Kurutulmuş mu?
0: Kesme yoğurt ne ya? Aa benim kafa gitti yine. Kese yoğurdu.
1: Kese yoğurdu. Kurutulmuş mu oluyor? Ne kadar
0: ya,
1: güzel.
0: Ya kurutulmuş değil de ama suyla aç

0: Açmak zorundayız. Bu süzme yoğurttan ama hayır aslında tam süzme de değil. Süzme yoğurttan daha katı.
1: Daha katı.
0: Daha
1: evet.
0: Çok su istiyor mesela onu açmak.
1: Ben mesela evde ne yapıyorum? Yoğurdumu böyle çiftlik sütünden güzel yoğurt yaptığım zaman ekşiyor ya. Hı hı. Bunu mesela böyle özel o süzme yoğurt poşetleri var ya.
0: Evet.
1: Keseleri. Onun içinde güzel acı suyu çıkana kadar onu dinlendiriyor.
0: Dinlendiriyorsun.
1: İşte dediğiniz gibi böyle daha yoğun, yoğurttan daha yoğun bir
0: kıvam oluyor.
1: Bir
0: evet, evet, evet.
1: Ama
0: bravo.
1: Bunu eskiden kupkuru yaparmışlar.
0: Ha, onu
1: hani
0: hiç
1: dolap yok ya.
0: Dolap
1: kurutulurmuş.
0: Evet. Sonra suyla açılırmış.
1: Aynen,
0: değil
1: suyla
0: mi?
1: Açılırmış ve böyle güzel yemeklerde
0: kullanılıyormuş. Bunu da senden öğrenmiş oldum.
1: Ama bu süzme yoğurttan biz herkes evinde, mutfağında yapabilsin diye süzme yoğurt kullanarak bu şekilde,
0: bu şekilde hallediyoruz. Ben sarımsağını rendeledim.
1: Biraz
0: da tuz koydum. Şimdi ben bunu karıştırırken efendim hemen tatlı çorbamızın malzeme listesi gelsin ekrana. İçinde neler yok ki diyelim.
1: Tamam.
0: Evet. Bakalım tatlı çorbada neler varmış. 1,5 su bardağı aşurelik buğday, 1 kase kuru üzüm, 1 kase kuru kayısı geliyor. 1 kase kuru incir, yarım litre kuşburnu marmelatı, çekilmiş ceviz ve kaynar su. Evet canım, ne yapıyoruz?
1: Şimdi ne yapalım? Bu tatlı çorbamız Bayburt'ta, düğünlerde, özel günlerde vazgeçilmez.
0: Aşure gibi.
1: Aşure gibi ama içerisinde kuşburnu marmelatımız da kendini gösteriyor.
0: Kuşburnu marmelatı
1: gösteriyor.
0: Olmazsa olmaz mıdır?
1: Şimdi Bayburt'ta doğal olarak yetişiyor kuşburnu.
0: Hemen ben onu kenara alacağım canım. Şöyle koyarsan. Evet.
1: Şimdi böyle alalım. Ben senden sıcak su rica ediyorum.
0: Hemen sıcak suyumuz
1: aslında
0: arkada ve hazır.
1: Aslında malzemelerimizi kesmemiz lazım bunun içerisine. Ama öncesinde bir üzümlerimizi de buğdaylarımızı koyuyoruz. Pişirmeye başlıyoruz.
0: Tamam canım.
1: Tamam hemen.
0: Tatlı çorba yapıyoruz.
1: Evet.
0: Aşure gibi enteresan bir lezzet. Hemen ocağımızın altını açalım canım. Evet.
1: Tamam. Ben
0: sen ilave et.
1: Ya da bunu kullanayım olur mu?
0: Tabii ki kullanabilirsin.
1: Tamam.
0: Ben ocağımızı bir açayım.
1: Şimdi üzümlerimizde bu yarmalarımızı, aşurelik buğdayımızı
0: evet
1: böyle kaynayacak.
0: Üzümlerle aşurelik buğday
1: evet.
0: Beraberce.
1: Beraber.
0: Peki bir gün önceden ıslatmadın mı buğdayları?
1: Evet, ıslatalım. Yani bu zaten böyle piştikçe güzelleşecek.
0: Hı-hı.
1: Bir gün önceden, birkaç saat önceden ıslatalım.
0: Islatalım.
1: Üzümler ne kadar çok böyle bununla birlikte, buğdayla birlikte açılırsa şişiyor ve daha güzel oluyor.
0: Daha güzel oluyor.
1: Oluyor.
0: Tamam.
1: Burada kalsın
0: canım tabii
1: biz
0: ki.
1: Biz bu arada
0: malzemelerimizi keselim.
1: Evet.
0: Sarımsaklı yoğurdumuzu da alıyorum
1: tamam.
0: Ben kenara, hemen arka tarafa.
1: Kayısımız var, incirimiz var. Bunları istediğimiz boyutta
0: kesiyoruz.
1: Ben minik minik yapacağım.
0: Sonra hepsini içine mi atacağız
1: sonra
0: beraberce?
1: Sonra da aşamalarla hani pişme durumuna göre incirimizi ekleyeceğiz. Sonrasında
0: evet.
1: Da kayısımızı ilave edeceğiz.
0: Hı-hı.
1: Böyle istediğimiz boyutta.
0: İncir de benim memleketimin meşhurdur biliyorsun. Aydın,
1: evet.
0: Nazilli incire.
1: İncir yani sabah aç karnı cevizle birlikte tüketmek gerçekten çok,
0: çok
1: faydalı oluyor.
0: Bağırsaklara da çok faydalıdır
1: çok faydalı.
0: Biliyorsun. Evet
1: arayın
0: ben bir fırına bakmak deyin. İstiyorum bu arada.
1: Evet nasıl kızarmalar
0: evet.
1: Başlamış mı?
0: Süt böreğinde kızarmalar mevcut. Ekmekte daha değil. Ben birazcık daha dereceyi yükseltiyorum. Azıcık daha. Ekmeklerimiz güzelce kızarsın. Zaten süt böreği de birazdan hazır olacak. Üzerine de sıcacık şerbeti dökeceğiz ve afiyetle tüketeceğiz hep
1: evet.
0: Beraber.
1: Evet. Böyle küçük küçük.
0: Küçük küçük doğruyorsun. Şimdi bakalım. Şu buğdaylarla üzümler
1: evet,
0: ne durumda?
1: Evet şiştikçe üzümler böyle tombul tombul tatlı tatlı olacaklar çorbamızın içerisinde. Bayburt'ta söylediğim gibi bayramlarda, düğünlerde hemen yani
0: bu hep olur
1: olacak.
0: Mu?
1: Baklavamız, Bayburt'un baklavası da meşhurdur.
0: Ay, bir gün de baklava yap gelirsen Mehpareciğim.
1: Beklerim, beklerim.
0: Yok yok sen gel yap burada
1: olur,
0: baklava.
1: Olur olur yapalım. Hatta
0: severiz.
1: Bayburt'un su böreğini bilirsiniz. Bayburt'a
0: gittiysen. Bilmiyorum, gittim ama unutmuş olabilirim. 10
1: evet,
0: sene oldu
1: evet.
0: Gideli.
1: Bayburt'un
0: evet.
1: Su böreği çok harika bir lezzet ve çok meşhurdur yani.
0: Bayburt'un
1: tamam,
0: su böreği.
1: Alalım mı tekrar kasemize?
0: Tabii ki şunu ben suyunu dökeyim
1: olur,
0: mi?
1: Olur olur fark etmez.
0: Evet, alalım kasemize. Şimdi de kuru kayısıları. Bir de çekilmiş cevizimiz
1: evet,
0: var.
1: Evet, sunum için kullanacağız.
0: Bunu sunum için.
1: Cevizimizi.
0: Ama kuşburnu marmelatını biraz sulandırdık mı?
1: Biraz ben onu sulandırdım, çok koyuydu. Kuşburnu marmelatımız... Yani biz bu bizim ölçülerimiz için yeterlidir.
0: Yeterli, tamam. Ne kadarmış?
1: Yani
0: 400 mililitre kadar.
1: Şekerini de kıvamına göre ayarlayacağız. Tamam. Hı hı.

0: Evet, yani şekeri aslında hem kuru meyvelerden hem de doğal kuşburnu marmelatından alıyor değil mi? Evet. Kuşburnu marmelatında da şeker olduğunu hiç düşünmüyorum.
1: Pişirirken
0: var mı?
1: Evet. Hı. Aynı reçel zaten. Kuşburnu marmelatı reçeli.
0: Biliyorum evet. Ama mesela bazı kuşburnu marmelatı ben çok severim ve satın aldığımızda şekersiz, tamamen kendi şekeriyle yapılanları var. Onlardan biri mi diye söylemek istedim.
1: Şimdi eğer öyleyse şekerini dilediğimiz miktarda ekleyebiliriz. Hiç eklemeyelim.
0: Doğalsa,
1: nasıl isterse.
0: Evet.
1: Ama biz
0: hiç
1: burada eklemeyeceğiz.
0: Daha da sağlıklı olur.
1: Evet. Şimdi kayısılarımız da hazır.
0: Hazır.
1: Şimdi
0: içine yavaş yavaş ilave edelim istiyorsan.
1: Hı-hı. Tamam. Şimdi bunlar zaten böyle şişmeye, böyle pişme, kaynamaya başlayınca biraz bunları pişirdik. Şimdi
0: incirleri koyduk. Evet.
1: Bunlar da biraz kaynayacak.
0: Kaynayacak.
1: Pişecek.
0: Sonra kuru kayısıları koyacağız.
1: Kuru kayısılarımızı üzerine koyacağız.
0: Şunları alayım.
1: Tamam. Evet. Kuru kayısılarımız bu ortalarındaki kuruluklar gidene kadar. Tabii kuru kayısılar yani çok yumuşayıp içerisinde yok olmasını da istemiyoruz. O şekilde onu da
0: peki bu
1: yapacağız.
0: Böyle gerçekten sulu çorba diyoruz ve sulu sulu olacak öyle mi?
1: Evet. Sulu çorba
0: gibi. Yani komposto gibi mi aslında?
1: Evet kesinlikle öyle olacak.
0: Komposto gibi efendim. Evet. Komposto gibi olacak ve üstüne de cevizli
1: sunumunu yapacağız.
0: Sunumunu yapacağız.
1: Evet.
0: Peki hangi aşamada kuşburnu devreye girecek?
1: Şimdi kayısımızı da koyduk. Kayısımızın ortaları yumuşadı güzelce.
0: Evet.
1: Sonrasında kuşburnumuzu ilave ediyoruz. Zaten kuşburnundan sonra da böyle çok çok kaynatmayacağız.
0: Kaynatmayacağız. Evet. Bir taşım dediğimiz. Gelsene bir fırına bakalım. Onlar kaynarken.
1: Oh, böreğimiz
0: bence
1: olmuş.
0: Oldu.
1: Yeterli
0: evet,
1: alalım.
0: Evet, alalım.
1: Ekmeklerimiz de olmaya başlamış.
0: Evet, böreğimizi alıyoruz. Korkulu anlar benim için başlıyor.
1: Tamam.
0: Bu işi çıkartmak hiç kolay değil buradan. Çünkü bizim fırınımız birazcık değişik.
1: Tamam.
0: Evet şöyle gönderelim. Evet efendim. Bakın böreğimiz burada. Şimdi onun bir sıcağı çıksın.
1: Evet ilk sıcağını
0: çıkaralım. İlk sıcağı çıksın. Sonra süt şerbetimizi ilave edeceğiz.
1: Şöyle biraz altını yakma gereği
0: evet,
1: duydum.
0: Evet biraz daha ısıtalım değil mi?
1: Evet.
0: Bir taraftan galajoş için ekmeklerimiz fırında kızarıyor. Evet. Ne yapacağız? Güzel bir sunum kabında en altta ekmeklerimiz, üstünde sarımsaklı yoğurdumuz, en üstünde de kıymalı mercimekli harcımız olacak. Ve son lezzetimiz neydi? Bayburt'un düğün yemeklerinde, özel günlerinde mutlaka olan tatlı çorba.
1: Evet.
0: İlk buğdayla üzümü attık,
1: evet.
0: Bir taşım kaynattık.
1: Yani onlar güzelce kaynattık.
0: Kaynattık, şişti üzümlerimiz.
1: Şişti.
0: Hemen ardından kuru incirleri ilave ettik.
1: Evet.
0: Kuru incir kayısılarımız
1: da güzelce bir piştikçe ama dağılmasını istemiyoruz.
0: İstemiyoruz.
1: Şimdi bu aşamada da
0: kuşburnu marmelatını ilave ediyoruz efendim.
1: Şimdi organik diyoruz, organik değil bu doğal.
0: Doğal.
1: Çünkü kendisi yetişiyor.
0: Organikle doğal farklı şeyler
1: evet.
0: Zaten. Onun ayrımını da iyi yapmak lazım.
1: Şimdi
0: evet.
1: Biraz bunu kaynatacağız. Biz böyle şeker ilave etmiyoruz.
0: Çünkü kuşburnunun yapımında
1: yeterli.
0: Vardı zaten. Ama eğer sizin doğal kuşburnu varsa doğal derken içine şeker katılmadan
1: evet.
0: Yapılmış marmelatınız dilerseniz ekleyebilirsiniz.
1: Evet.
0: O zaman efendim şimdi biz bir etrafı toparlayalım. Süt böreğimize şerbetini dökelim.
1: Dökelim.
0: Galajoşumuzun güzel bir sunumunu hazırlanayalım. O sırada da zaten
1: biraz
0: bir taşım
1: pişir.
0: Kaynar,
1: evet.
0: Pişer. Onu da güzel bir kaselerime
1: koyarız
0: artık. Sunum için hazırlayalım. Birazdan buradayız.
1: Buradayız.

0: Fatih.
1: Spor araba.
2: Cık, az kaçar.
1: Elektrikli araba.
2: Çok yakar. Park etmesi zor.
3: Yok artık.
4: Hiçbirini beğenmedin mi?
2: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
4: Kredi de yok, faiz de yok.
0: Aa, peki ne var?
4: Emlak katılım tasarruf finansman var.
1: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
1: Chatman çıldırdı. Boho yatak odası sadece 43.650 lira.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
2: Kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
3: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet. Haydi.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
5: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut, havlular sermeyi de, çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
7: Kapıyı aç.
8: Merhaba, nasılsınız?

0: Kıp katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
3: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
4: İşte bu Google Gemini. Akşam çok şık olmalıyım. Gemini beni göz alıcı bir kıyafetle göster. Daha şaşalı bir şey lazım. Coşsak mı? Beni az solist gibi göster.
5: Oo, mükemmel. Olaysın Gemini.
6: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
3: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
7: Çetmen'de en rahat koltuk takımları 1420 liradan başlayan taksitlerle. İşte Çetmen, işte hayat.
8: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'le.
9: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.

Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var.

0: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
2: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
1: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
3: A101'de Raid ve Off ürünlerinde %22'ye varan indirim sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın.
4: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
5: Dondurma gibi değil, dondurma.
6: Kapıyı aç.
7: Merhaba, nasılsınız?
8: Beyaz giymeye bayılırım.
9: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
10: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
9: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
11: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
9: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
11: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
2: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
3: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
1: Siparişiniz.
2: Ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.

0: Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
0: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
2: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
0: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
1: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani. Gün burada uyuyamayacağız.
0: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
3: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
4: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
5: Ama bir mucizeye gerek var.
4: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
5: İşte bu Fairy mucizesi.
4: Fairy 30 dakikada mucize.
6: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
7: İşte bu Google Gemini. Akşam çok şık olmalıyım. Gemini beni göz alıcı bir kıyafetle göster. Daha şaşalı bir şey lazım. Coşsak mı? Beni az solist gibi göster.
8: Oo, mükemmel.
7: Olaysın Gemini.
9: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
10: Yoksa sorun değil.
9: Dedim kızım, halleder babam. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
11: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
12: Chatman çıldırdı. Vina Bohem koltuk sadece 18.200.

0: Evet efendim, bugün Mehpare ile birlikte Bayburt'a uzandık ve Bayburt'un yöresel yemeklerini yaptık. Siz de Mehpare'nin sayfasını takip etmek isterseniz eğer Instagram Mehpare'nin yöresel mutfağı, değil mi?
1: Evet.
0: Takip edebilirsiniz.
1: Alt tireler
0: var. Değil mi? Ama direkt Mehpare'nin yöresel mutfağı yazarlarsa çıkar zaten. Teşekkür ediyorum Mehpare'ciğim.
1: Rica ediyorum. Bayburt mutfağını tanıtma fırsatı verdiğiniz için. Çok güzel yemeklerimiz var. Lütfen mutfağa girip hamur açmaktan çekinmeyelim. Çok güzel tariflerimiz, geleneksel tatlarımız var.
0: Bol bol süt böreğinden yapalım o zaman. Öpüyorum seni. Yine bekliyorum mutfağıma.
1: Teşekkür ediyorum.
0: İnşallah gelirsin.
1: Bayburt'ta 3 öpülür.
0: Gel bir daha öpeyim o zaman.
1: 1, 2, 3.
0: Evet, görelerimizde 3 defa öpüşülüyor biliyorum. Tüm Bayburt'a da buradan selam olsun efendim. Kendinize çok iyi bakın ve yemek yapmayı hiç unutmayın. Kocaman öpücükler. Hoşçakalın.

0: Salon bölümümüzde turuncu bir koltuğumuz var. Koltuğumuzun en sevdiğimiz yanı parçalanıp birleştirilebilir olması.
1: Aslında bizim iki loftumuz var. Bir tanesini basamaklı merdiven yaptık. Altında dolap var. Evdeki tek kapı banyo kapısı. Biz de onu böyle kanatlı kapı yapıp alan daraltmak yerine sürgülü kapı yaptırdık. Hem ahşap tonlarında.

0: Metrekare'de bu bölüm Urla'da Nilay Mehmetcan Öner çiftinin Tiny House'una konuk oluyoruz. Doğayla iç içe 23 metrekare büyüklüğündeki bu yaşam alanını gelin birlikte gezelim.
1: Merhabalar.
2: Merhabalar.
1: Ben Nilay.
2: Ben Mehmetcan.
1: Urla'da tam zamanlı Tiny House'da yaşıyoruz. Nisan ayında taşındık. Yaklaşık bir yıl olacak.
2: Az kaldı.
1: Ve bir yıldır yaz kış tam zamanlı Tiny House'da yaşıyoruz. İzmir'den zaten Karşıyaka Bostanlı'dan taşındık buraya. Ve şimdi buradayız.
2: Ben makine mühendisiyim. Ben hala şehirdeyim. Yani İzmir merkeze gidip geliyorum. Her sabah gidiyorum, akşam dönüyorum. Eşim Nilay daha şanslı, evden çalışıyor.
1: Evet.
2: Yani evin tadını daha çok o çıkarıyor aslında.
1: Ya ilk taşındığımızda ben de çalışıyordum. Eylül ayında istifa ettim. O yüzden şimdi evden çalışıyorum. Yine de ama şey olsa da hani gidip gelsek de bu yaşamdan vazgeçmedik. Yani bu yaşama geçmek için emekli olmayı beklemedik açıkçası. Çünkü ona çok yaşımız var.
2: Evet. Daha ona çok var.
1: Evet, onu beklemek istemedik. 35 yaşındayız. İşe gidip yani her şeyin bir şeyi var, bedeli var. Ama olsun, biz de en azından bu yaşamın tadını çıkarmak için yolu göze alarak bu yaşama geçtik. Hiç de pişman değiliz.
2: Yani ben değilim. Daha değiliz. Bizim aslında İzmir'deki evimiz 1 artı 0 bir evdi. Buradan belki daha da küçük bir evdi. Ardından bir karavan maceramız oldu. Karavan aldık. Karavanla gezmeyi, doğada olmayı, daha da küçülmeyi çok sevdik. Sonra bir arkadaşımızın vasıtasıyla burayı gördük ve dedik ki neden olmasın. Ve ertesi günde oldu.
1: Aslında evet. Şöyle, Mehmetcan'ın buradan daha küçüktü dediği şey, orada evimiz bizim 50 metrekareydi. Biz şu an 23 metrekarede yaşıyoruz ama hep şeyi söylüyoruz, biz 1 artı 0 bir evden 1 artı sonsuz bir eve geçtik. O yüzden aslında diğer evimize daha küçük diyoruz. Çünkü doğa, bahçe, işte verandamız, bahçemiz, biz küçük bir alanda, kedilerimiz küçük bir alanda yaşıyor gibi hissetmiyoruz. Evin tasarımını da zaten ona göre yaptırdık. Kendi yaşam tarzımıza ve olurumuza göre yaptırdığımız için hiç sıkışmış, dar hissetmiyoruz. Eski evimizden daha ferah hissediyoruz diyebiliriz yani.
2: Çok daha büyük bir yerdeyiz yani, buna eminiz gerçekten.
1: Ki ben eski maksimalistlerdenim.
2: Maalesef.
1: Ben bile yapıyorsam herkes yapar, hep onu söylüyorum. Ankara'dan taşındım ben İzmir'e 2017 yılında. Orada çok maksimalist bir yaşam tarzı sürerken İzmir'de özellikle Mehmetcan'la tanıştıktan sonra artık daha azalma, özellikle karavandan sonra Mehmetcan'ın dediği gibi iyice eşyalarımızı azalttık ve aslında eşyalara bağımlılığımızı azalttık diyebiliriz. Eşya yerine anı biriktirmeyi tercih ediyoruz.
2: Evimizin uzunluğu 9 metre, yüksekliği 4 metre, genişliği de 2,5 metre. İçeride iki tane loftumuz var karşılıklı. Bir tanesinde biz kalıyoruz, diğerinde misafirler geldiğinde kalması için yapalım dedik. Verandamız da aynı şekilde, evin alt taban boyutlarında. Bizim gördüğünüz gibi ağaçlarımız çok fazla, şanslıyız ve ağaçlarımızı hiçbir şekilde kestirmek istemedik. Evimiz buraya yerleştiğinde yani kestiren kişiler de olabiliyor. Biz verandamızın içinden çıkmasını istedik. Aynı zamanda yazın zaten çok güzel bir gölge oluşturuyor bize. Üstünü de kapatmadık. Sadece kışın ağaçların yaprakları döküldüğü için böyle bir ufak bir kış bahçesi yaptık. O da bize fazlasıyla yetiyor. Zaten yani dışarısı, İzmir'in havası

kışı daha doğrusu çok soğuk olmadığı için dışarıda rahatça vakit geçirebiliyoruz. İçeride de zaten ufak bir sobamız var, odun sobamız. Çok soğuk olduğu zamanlar veya keyif yapalım dediğimiz zamanlar onu da yakıyoruz. Güzel bir akşam vakti geçiriyoruz yani.

0: Biz tekrar bir pergola ya da ekstra bir alan çıkartmak istemedik. Çünkü zaten aslında amacımız azalmaktı. O yüzden bir daha bir verandayı kapatarak bir ekstra alan yaratmak istemedik. Ama tabii bahçe mobilyalarımızı muhafaza etmek adına hem de içeride böyle pıtır pıtır yağmur yağarken ses çok tatlı oluyor. Bir kış bahçesi yaptık. Orada gökyüzünü de görüyoruz. Kendimiz branda gererek yaptık. Çok tatlı şey, oturması çok keyifli. Ama evimizin dışarıda, yani hani balkonu yok ya da kapalı alanı yok, bir engel teşkil etmiyor. Çünkü iroko ahşap malzemesiyle yapıldı. Iroko ahşap da zaten
1: en dayanıklı,
0: suya en dayanıklı malzeme, şişme yapmayan malzeme. O yüzden hani bir sorun olmuyor ama tabii ahşap neticede sürekli bakım isteyen bir malzeme. Biz 6 ayda bir hani yağımızı sürerek, sürekli onun bakımını yaparak verandamızın ve evimizin dış cephesinin sağlıklı bir şekilde korumaya çalışıyoruz. Ama bir sıkıntı bu zamana kadar hiç yaşamadık gerçekten. Bakımlarını yaptığımız için zamanında. Üst taraf kompozit kaplama, kalan o gördüğünüz gri kısma kompozit kaplama. Ses ve ısı izolasyonu sağlıyor o da.
1: Ağaçlarımız, dediğimiz gibi çok fazla ağacımız var.
0: 10 tane, hatta 12 tane oldu şimdi. 12
1: tane oldu. Zeytin var, kayısı var, elma var, erik var. Ceviz ağacımız da var. Ağaçlarımız bize bayağı bir besliyor. Her mevsim ayrı ayrı kendisine has meyveleriyle bize bakıyor diyeyim. Ateş çukurumuz var. Aynı zamanda bahçemizde arkadaşlarla toplaşıp etrafında oturup sohbet keyifli oluyor. Kış bahçemizde de yine ahşap mobilyaları seçtik. Yani ahşabın aslında sıcak bir tonu var. Daha doğal, daha keyifli gözüküyor. O yüzden hani metal veya plastikten kaçabildiğimiz kadar kaçtık. Hep ahşap ürünlerini kullanmayı tercih ettik. Işıklandırmayı da bu şekilde bir aslında
0: düğün havası
1: yarattık
0: sanki
1: ama.
0: Sanki böyle düğün oluyor gibi akşam görüntüsü olursa ya. Burada şey, ışıl ışıl sarı ışıklarla çok keyifli bir ortam oluyor. Yazın özellikle biz buraya çok uzun masalar kuruyoruz.
1: Bayağı kalabalık oluyoruz.
0: Kalabalık oluyoruz.
1: Gerçekten düğün gibi oluyor yani.
0: Biz aslında bahar aylarında sobayı dışarı çıkartıyoruz ama şu an ilk kışımız bizim burada. Kışın sobayı içeri almak istedik. Şimdi içeride de göreceğiz zaten. Dışarıda duruyordu normalde sobamız. En azından soğukta kışın hem keyfi hem de ısınma için klimanın yetmediği durumlarda sobamız da var. İçeride de dediğimiz gibi zaten kendimize göre tasarımını yaptırdık. İki loft, işte oturma odası, çalışma masamızın ya da yemek masamızın olduğu güzel bir pencereye bakan bir masamız var. Mutfağımızı kendi kullanacağımız şekilde, miktarda yaptık. Banyomuz derken hepsi kişi özel tasarım oldu. Biz çizdik. Evdeki getirdiğimiz mobilyaları ölçerek çizimini yaptık. Örneğin koltuğu getirdik, işte ona göre koltuk alanını ayırdık. İşte beyaz eşyaları aldık. Ona göre, ölçülerine göre beyaz eşya alanları ayırdık.
1: Her santiminden
0: aslında, evet,
1: faydalandık.
0: Her santimi belliydi. Bu ev aslında en baştan çizimlerle
1: planlı bir ev.
0: Planlı bir evdi. Biz biliyorduk yani nasıl olacağını. O şekilde.

0: Salon bölümümüzde turuncu bir koltuğumuz var. Koltuğumuzun en sevdiğimiz yanı parçalanıp birleştirilebilir olması. İstediğimiz gibi yapabiliyoruz. Kışın şimdi ikili ikili karşılıklı yaptık. Yazın L şeklinde yapıyoruz. Sobanın olmasından kaynaklı yerimiz dar olduğu için bu şekilde parçalıyoruz, bölüyoruz vesaire. Bir de bizim eski evimizden en çok ne getirelim diye düşündüğümüz şeylerden arasında tabii ki de kitaplarımız vardı. Salonda da onlara çok büyük bir yer ayırdık. İki tane sabit rafımız var, onlara kitaplarımızı dizdik. Salonumuzda güzel büyük bir penceremiz var dışarıyı gören. Yani salonumuzda zaten bu kadardı, bitti. Ufak bir yer olduğu için başka bir şey kalmıyor yerine.
1: Kitaplık raflarını yapmak istememizin amacı aslında bir daha ekstra bir kitaplık yaptırmayalım, alan işgal edilmesin. Biz de tasarım aşaması, yani profil demire o rafları monte ettirdik. O da baştan belliydi. Çünkü dediğimiz gibi alan zaten küçük. Tiny House'larda şu çok önemli oluyor. Yani her santimetre kareyi çok verimli değerlendirmek gerekiyor. O yüzden de kitaplık yerine raf sistemiyle kitaplığı çözmüş olduk salonumuzda. Dediğim gibi yani her santimetre kareyi değerlendirmek dediğim için aslında bizim iki loftumuz var. Bir tanesini basamaklı merdiven yaptık. Altında dolap var. Ama ikisi de olup hani alan işgal etmesin diye bir tanesini tırmanma merdiveni yaptık. Dolayısıyla hem salondaki o orta alanımız kapanmamış oldu. Açık, çok ferah bir görüntü olmuş oldu. Hem de zaten bize yetiyor. Daha fazla depolama alanı yapmayı sevmiyoruz. Biz onun yerine eşya azaltmayı seviyoruz. Fazla depolama alanı da çıkartmamış olduk bu sayede.
0: Mutfağımızın en keyifli, yani en güzel yanı renkli olması. Özellikle mavi rengini sevdiğimizden buzdolabı, bulaşık makinesi, fırın hep mavi renkte. Önüne de kocaman bir pencere yaptık. Bunun tek sebebi var. Nilay'ın yemek yapmasını sağlamak amaçlı. Kendisi manzara eşliğinde yemek yapmayı seviyormuş. Gerçekten de dediğini kanıtladı. Yapıyor yani yemek, sağ olsun.
1: Önceki evde hiç yapmıyordum. Yani bol pencere istedim ki böyle doğaya karşı en azından birazcık seveyim diye. Yok,
0: ne yaptığını fark etmemek adına dışarıya bakmak istemiş. Mutfağımızın, yani eski evdeki hiçbir eşyayı getirmedik. Yani mutfaktakiler hepsini yeni aldık. Bu da bizim çeyizimiz gibi bir şey oldu. Çünkü evlendiğimizde vesaire hiçbir yeni bir eşya almamıştık. Onlar da hevesimizi giderdik diyelim. İstediğimiz renkte oldu, istediğimiz modellerde oldu. Mutfağımızın hemen üstünde de yine bir tane raf var. Orada da yine kitaplarımızı ve yine evden getirdiğimiz sarmaşığımızı koyduk. Gayet güzel göründüğünü düşünüyorum.
1: Evet, çok dolap istemedik. Diyoruz yani çok yani depolama alanı yerine az eşya olsun diye. Şimdi dolap yaptırırsak isterseniz eşya almak zorunda kalacaktık. Biz de dedik ki yaptırmayalım ki almayalım zaten. O yüzden kitaplıklar kullanıyoruz biz de. Biz zaten renkli karakterleriz. Rengi de çok seviyoruz. Evimizde bol bol kullandık. İşte halımız renkli. Beyaz, mavi eşyalarımız renkli, koltuğumuz renkli. Ve ahşap tonlarını çok seviyoruz. Bu bizim karavandan da sevdiğimiz bir şey. Aynı karavanımızın olduğu gibi evimizde ahşap tonlarında yemek masamız gayet bize yetiyor. Hem çalışma hem yemek masası olarak kullanıyoruz. Altında renkli halımız var. Şu an kış diye biraz daha fazla halı kullanıyoruz. Hatta yazın onları da kaldırıyoruz ama renkli sıcak tonları biz çok seviyoruz. Merdiven altı dolaplarında da işte mutfak eşyalarımız, portmanto var, ayakkabılığımız var.
0: Her
1: i̇şte
0: şey orada.
1: İnançlarımızı koyuyoruz. Böyle bir kutumuz var, ıvır zıvır eşyalarımızı koyuyoruz. Bizim her şeyimizi çok fazla aldı. Gerçekten şey değil yani, hani nasıl sığıyorsunuz diye çok soruyorlar bize. Giyinme dolabına sığmışız, oraya mı sığmayacağız? Yani gerçekten o kadar çok
0: İsteyince oluyor.
1: Alan var ki.
0: Ya da yer olmayınca oluyor.
1: Çok rahat sığıyoruz yani gerçekten.
0: Yatak odaları dediğimiz gibi iki tane loft var üst katta. Birisine normal tırmanabilir merdiven, diğeri yürünebilir merdiven diyeyim. Birisi daha zor. Daha zor olan misafirler. Hatta misafir loftunu keşke yaptırmasaydık bile diyoruz yani.
1: Evet, aşağıda da yer var. Aşağıda bahçede var, çadır kuruyor misafirlerimiz. Gelenler bazen çadırlarıyla geliyorlar. Karavan
0: ya,
1: var.
0: Ya her türlü kalınıyor yani. Çok yer kalmak yani. İsteyen her türlü kalabiliyor. Bizim yattığımız yerde sadece arka tarafımızda dolaplarımız var. Yani o sürgülü bir dolap. Onlarda da kıyafetlerimizi koyuyoruz. Bir de karşı misafir odasında, yatak odasında yine dolap var, sürgülü dolap. Onun dışında evdeki bütün dolaplarımız bu kadar. Bir merdiven altında, bir de arka, yatak odasında arka taraftaki dolaplarımız.
1: Banyomuz yani şöyle, şimdi bizim tabii çamaşır kurutacak alanı da olmadığı için aslında banyoda bizim en büyük lüksümüz, ya bu yaşamdaki en büyük lüksümüz aslında kurutma makinesi oldu. Bizim eski evimizde yoktu yani, burada oldu.

0: etmiş oldu. Dolayısıyla hem kurutma makinesinin nimetlerinden faydalanınca biraz eşyaları öyle daha da rahat azaltabildik kıyafetlerimizi. Çünkü anda yıkayıp kurutuyoruz ve ertesi gün yine aynı şekilde kullanıyoruz. Ya banyodaki en büyük bize artı bu yaşamdaki avantaj kurutma makinemiz oldu. Gayet büyük, hatta bence fazla bile büyük. Yani tabii daha küçük bile yapabilirmişiz. Oturma alanını arttırabilirmişiz. Eski banyomuzdan büyük. Gayet duşa kabini, işte lavabosu, çamaşır makinesi, kurutma makinesiyle tam bir alan. Aynalı dolabın içerisinde eşyalarımız var. Bir de lavabonun altında bir dolap var. Yine o da bize yetiyor ve çok kullanışlı, gayet büyük bir alan yani. Evdeki tek kapı banyo kapısı. Biz de onu böyle kanatlı kapı yapıp alan daraltmak yerine sürgülü kapı yaptırdık. Hem ahşap tonlarında hem de sürgü kapıyla alan da daralmamış oluyor. Tek kapıyı da böyle değerlendirmiş olduk küçük bir alanda.
1: Evin iç kaplaması her yerinde, yani beyaz olarak gördüğünüz kısmı lambir dediğimiz bir malzemeden yapılıyor. Hepsi birleştirilebilir. Sıkıştırılmış ahşap aslında, sunta gibi diyebiliriz. Bu izolasyonu da güzel sağlıyor bize. Ve görüntüsü de ayrıca zaten daha keyifli oluyor. Perdelerimiz de bu renkli perde dışında bütün pencerelerimizi kaplayan pliseli perde dediğimiz bir sistem var. İstediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz güneşin yönüne göre. Hem alttan hem üstten açıp kapatabiliyoruz. Sadece bizim girişte, evin girişindeki renkli perdemiz var. Onu da eski evden getirdiğimiz için, rengini ve tasarımını sevdiğimiz için onu oraya koyduk.
0: Bir kumaş da aslında o zaten.
1: Evet,
0: perde de değildi. Biz perde yaptırdık. Onu eski evimizden getirdik. Onun dışında her yer pliseli perde. Bahçemiz 150 metrekare, gayet yetiyor. Bu şeyleri çok soruyorlar, ne kadar alanınız var, yetiyor mu diye. Evin taban alanı aslında 23 metrekare, verandayla birlikte 50 metrekare diyelim. Geriye 100 metrekare alan kalmış oluyor ve biz burada dediğimiz gibi hem hamamımız var, hamamımızda sallanıyoruz, arkadaşlarımızla uzun sofralar kuruyoruz, sandalyelerimizi atıyoruz, hafta sonları kitap okuyoruz. Güneşin tadını çıkarıyoruz. Aslında bugün evet, hava kapalı. Ama normalde çok güneşli İzmir'in havası ama şu iki gündür biraz kapalı. Ama o bile keyifli burada. Çünkü çok soğuk olmuyor. Atıyoruz bahçeye masamızı, sandalyemizi, kitabımızı, kahvemizi alıp keyif yapıyoruz.
1: Yazın ve baharda kendi sebze meyvemizi, yani yettiği kadar yetiştirdiğimiz ufak bir bostanımız da var. Salatalık, domates, gibi kolay olanları ya da anladığım kadarıyla yapabildiğim, üretebildiğim kadarıyla topraktan bir şeyler yapıp da onun da keyfini yaşıyoruz. Yani güzel oluyor. Kendimizi yeni yeni tecrübeler ediniyoruz. Evet. O keyifli oluyor.
0: Dolayısıyla her ağacımızdan bir meyveyi, bir çiçeği, bostanımızdan bir ürünü beklerken o arada kendimize çok şey katıyoruz, çok şey öğretiyoruz. Doğanın çok öğretici bir tarafı var o anlamda.
1: Evimize geldiğiniz, konuk olduğunuz için teşekkür ederiz. Ağzımız, dilimiz döndüğünce size bir şeyler anlatmaya çalıştık. Fikirlerimizi, düşüncemizi, felsefemizi dile getirmeye çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Ve umarım istediğiniz hayata, istediğiniz bir vakitte, tez vakitte kavuşursunuz.
0: Tekrar hoş geldiniz evimize. Çok teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. Görüşmek üzere.

0: Şimdi ise Beylikdüzü'nde Nihan Önerli'nin 125 metrekare büyüklüğündeki dairesine konuk oluyoruz. Siyah beyaz tonların hakim olduğu, tablolarla süslenmiş bu evin detaylarını gelin ev sahibimizden dinleyelim.
1: Merhabalar, ben Nihan Önerli. Metrekarenin bu bölümünde Beylikdüzü'nde bulunan 2+1 125 metrekarelik evime konuk oluyorsunuz. İngilizce öğretmeniyim. Şu an evin balkonundayız. Mesai bittikten sonra genelde vaktimi burada geçirmeye çalışıyorum. Akşamları çok keyifli oluyor burası. İki tane sandalye.

Sandalye attım gördüğünüz gibi. Zaten küçük bir balkonum var. Sandalyelerin üzerinde pot kullanmayı tercih ettim. Çünkü biraz rattan ve ipliksi bir yapısı var. Bu sebeple daha yumuşak bir, konforlu bir alan yaratmaya çalıştım. Küçük bir deniz manzaram var. Bu yüzden burada akşamları çok keyifli vakit geçirebiliyorum. Yatak odamda birazdan göreceğiniz üzere bir tane elektrikli şöminem var. Akşamları getirdiğim zaman buraya çok keyifli bir ortam yaratabiliyorum. Bu köşede ahşap bir merdiven kullandım. Üzerine şallarımı koyuyorum. Akşamları soğuk olduğu zaman evin her tarafında zaten şal göreceksiniz birazdan. Bu şalları değerlendiriyorum. Aynı zamanda bu köşede şamdanlarım ve mumluklarım var. Akşamları burada keyifli bir atmosfer oluşabiliyor. İsterseniz şimdi evi gezelim.

Şu anda evimin salonundayız. Salonda açık renkler hakim gördüğünüz üzere. Açık renkli bir köşe takımı kullandım. Çünkü çok sıkılgan bir yapıya sahip olduğum için renklerle oynamayı seviyorum. Şu anda hardal gördüğünüz aksesuarlar mesela geçen hafta bordo şeklindeydi. Aynı şekilde kiremit bir koltuk kullanıyordum 2 sene öncesine kadar. Ve koltuğun rengini değiştirdim bu sebepten dolayı. Ahşap ve siyah mobilyalarla açık rengin uyumunu seviyorum. Ben de migren olduğu için aydınlatmaları özellikle tavana bakan bir şekilde seçtim. Evin genelinde de göreceğiniz üzere abajurlar ve şamdanlar çok fazla mevcut. Loş ışığı seviyorum ve loş ışıkta kendimi daha rahat hissedebiliyorum ve aynı zamanda huzurlu bir atmosfer oluşturabiliyorum.

Evde çok fazla bitki vardı aslında ama bu pandemi sürecinde çok fazla sineklenmeler olduğu için bakamadım. Aslında ben kurtarmaya çalıştım ama kızım rahatsız olduğu için bitkilerden vazgeçmek zorunda kaldım. Salonda en sevdiğim eşyam heykel görünümlü olan bu orta sehpa. Salonda farklı formları ve dokuları kullanmayı tercih ettim özellikle. Mesela metal görünümlü bir berjerin yanına ahşap görünümlü bir ayna kullandım. Aynı zamanda evin geri kalanında gibi genelinde göreceğiniz üzere çok fazla kadın tablosu var. Ben çünkü kadınların güçlü duruşuna hayranım ve bu sebepten dolayı da evin etrafında kadın tabloları kullanmayı tercih ettim. Salon genelinde yumuşak detaylar ve formlar kullanmayı tercih ettim. Örneğin yerlerde suni postlar var ve kırlentler üzerinde peluşlar var yine aynı şekilde. Halı da biraz yumuş yumuş formda bir halı tercih ettim. Böylelikle daha rahat ve daha ferah bir görüntü oluyor. Televizyon ünitesini çok kısa raf şeklinde kullanmayı tercih ettim ve televizyonu duvarda kullandım. Açık bir kitaplığım mevcut, yine ahşap ve metal siyah formlarda. Ben aynı zamanda objeleri çok seviyorum ve objelerle kitapların bütünlüğünü yakalamayı çok seviyorum. Bu sebeple orayı biraz daha görsel şölene çevirmeye çalıştım.

Bu köşede de bir salıncak, rattan bir salıncak tercih ettim ve yine aynı şekilde çok iyi yetiştirilmiş bir bitkim vardı. Bunu beraber kullandım ve rahat bir köşe oluşturdum orada. Kitap okumayı burada akşamları çok seviyorum.

köşede bir tane sütun kullandım ve üzerine çömlek şeklinde bir saksı kullanarak orada güzel bir büstüm vardı. Onu sergilemeyi tercih ettim. Perdelerim, pencerelerim Fransız pencereler olduğu için perdeleri daha çok kontrast yaratmak için daha koyu tonlarda tercih ettim. Bu şekilde halı, perde ve koltuğun uyumunu dengelediğime inanıyorum.

Mutfaktan bahsetmek gerekirse biraz önce sizi karşıladığım balkon mutfağıma bağlı. Evin genel havasıyla uyumlu olmasına dikkat ettim. Bu sebepten dolayı duvarlarda yine aplikler ve tablolar göreceksiniz. Bir tane küçük kahve köşem var. Oralarda pirinç detaylar sergilemeyi ve yaşanmışlık hissiyatı vermeyi seviyorum.

Mutfağın geneliyle çok fazla oynama şansım olmadı. Daha çok yıkıp dökmeyeceğim küçük dekorlar yapmaya çalıştım. Kısmetse bu yaz oraya da güzel bir mutfak dolabı yaptırmayı planlıyorum. Ahşap tonlarında ve yine siyah tonlarında olacak şekilde. Aslında mutfakla aram pek iyi olmadığı için mutfakta çok büyük değişiklikler yapmadım. Ama genel olarak evin havasına uydurmaya çalıştım.

0: Şu anda yatak odamdayız. Yatak odasında yine evin genelinde hakim olan renkler mevcut. Burada ayrıyeten kırmızıyı eklemek istedim, güçlü bir renk. Yine tablolar, duvarda kadın figürleri görebilirsiniz. Aynı şekilde komodinlerin üzerinde iki tane büst şeklinde detaylar görebilirsiniz. Burada en sevdiğim eşyam abajurlarım. Çünkü abajurlar şeffaf olduğu için dilediğim kadar içindeki aksesuarlarla oynayabiliyorum ve kombinleyebiliyorum. Bugün burada bir büst var ama başka zaman içerisine kitaplar ya da kışın içerisine kozalaklar kullanarak farklı kombinasyonlar oluşturabiliyorum. Yatak odasında kullandığım baza gördüğünüz gibi depolama alanı bulunmadığı için yatak odamda bazalı tercih ettim karyolamı. Yatak üzerinde koltuk şalları ve kırlentler kullandım. Bu şekilde daha gösterişli hale geliyor yatak odasını. Bu köşede de elektrikli şöminem var. Üzerinde yapay bir çiçek ve şamdanlar kullanmayı tercih ettim. Ben evin genel havasında gördüğünüz üzere tarihi dokunuşları seviyorum. Bu sebeple Rönesans devrine ait birkaç tablo ve duvar panosu kullanmayı tercih ettim. Köpeğin çok fazla tüy döküldüğü için yerde beyaz halı kullanmayı tercih ettim. Temizlemesi kolay oluyor bu şekilde. Duvarlarda zaten beyaz boya kullanmayı özen gösterdim ve çıçalama çalışması yapıldı duvarlar üzerinde. Kapitona bir yatak başlığı kullanmayı tercih ettim ve üzerine yine pirinç detaylı bir ayna yerleştirdim. Bu köşede komodinin üzerinde her zaman mutlaka bir kitap bulundurmayı tercih ediyorum. Yatak odasında çok fazla karanlık bir atmosfer sevmediğim için fon perde kullanmayı tercih etmedim. Bunun yerine iki tane kanat şeklinde dantelli güpür perdeler kullanmayı tercih ettim. Yatak odam genel olarak bu şekildeydi.
1: Böyle hayırsever bir iş adamının sizin gibi bir oğlu olsun, yürekler acısı doğrusu.
2: Çok memnun oldum efendim.
3: Ben de memnun oldum.
2: Delikanlıyı çok beğendim.
4: Haludun Bey verifikası geldiler.
5: Oo, buna çok memnun oldum. Bu akşamki bridge partisi heyecanlı geçecek.
3: Biraz daha demekle neyi kastediyorsun?
5: Okulunu bitir. Ciddi olup olmadığını zaman gösterecektir.
6: Ne olursa olsun babanı çok sevdim Taner. Onun parasına bugün de yarın da ihtiyacımız olmayabilir. Ama sevgisini...
4: İstanbul Belediye Reisi adına sizleri karı koca ilan ediyorum. Tebrik ederim.
7: Karınızın bindiği dolmuş arabası bir trafik kazası geçirmiş. İlk yardım hastanesinde yatıyormuş. Durumu iyiymiş.
8: Maalesef karınızın çok az bir ömrü kaldı.
9: Allah'ım kurtar kızım. Yavrumu kurtar Allah'ım.
5: Ne kadar lazımsa üst tarafını sen doldur.
10: Aşk hikayesi bugün 18'de TV4'te.
11: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
12: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
13: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lara ChatGPT Go üyeliği hediye.
14: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
13: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
15: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
16: Bugün burada uyuyamayacağız.
13: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
17: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.

0: Yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
2: dondurma. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
6: Beyler, koltuk takımı alacağınız zaman en rahatını alın. Çünkü eşinizle tartıştığınızda o koltukta siz yatacaksınız.
7: Bir şey mi dedin aşkım?
6: Yok, ben seninle konuşmuyorum. Chatman'de en rahat koltuk takımları 1420 liradan başlayan taksi.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
3: Ve ferah. İçim küpür küpür.
2: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitti.

0: Bu otellik var ya, rahat ol, onu da cimle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Uyandıralım. Üstün Lezzet Ödüllü Golf Marşımın süt oranı tam %81.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Kapıyı aç.
4: Merhaba, nasılsın?

0: ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
1: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
0: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
2: Tüy almadan 2 yıl mı? Burak'ın akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Denemen lazım.
2: Biz bugün gezmek olsun da İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi'ndeyiz.
3: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstiklal Caddesi'nde dolaşıp güne nefis bir kahvaltıyla başlıyor.
2: Söğüş, peynir zeytin, bal kaymak, peynirli menemen.
3: Tarihi İstanbul Sinema Müzesi'ni görüntülüyor.
2: Restorasyon ve renovasyon çalışması yapıldıktan sonra en güzel haliyle bizleri karşılayan İstanbul Sinema Müzesi.
3: Ve finalde Atlas Sineması'nın etkileyici sahnesini ekrana taşıyor.
2: Sevgili seyirciler, sizlere Atlas Sineması'nın sahnesinden sesleniyorum.
3: Gezmek olsun. Cumartesi 11.30'da TV4'te.
4: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
5: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Carrefour'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Carrefour Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Carrefour'dan bir dünya tatlılık.
7: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakın. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın, mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
9: İkisi birlikte çok iyi.
10: Tıpkı bizim gibi.
11: Pepsi ile hepsi güzel.
12: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
13: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
12: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
13: Ariel ile her yıkamada daha beyaz.
3: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
14: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
15: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisidir?
14: Üzüm.
15: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
14: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
15: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
14: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
15: Ceviz de buna çok yakışır bence.
14: Evet, ceviz çok yakışır eğitim.
15: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
3: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
16: Kapıyı aç.
17: Merhaba, nasılsın?

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Beko'da yılın değişim kampanyası başladı. Eski ocağını getirenlere Beko indüksiyon ocaklı ankastre setlerde 20 bin lira indirim.
2: Uyandıralım! Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
3: Yaşanacaksa, yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa, yaşanacak. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
9: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
10: Ama bir mucizeye gerek var.
9: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli

0: kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
1: İşte bu Fairy mucizesi.
0: Fairy 30 dakikada mucize.
2: Süper Kumbara başlıyor.
3: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
4: Ben.
5: Kral Şakir.
6: Armut piş ağzıma düş.
3: Dört arkadaşımızla birlikte.
6: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
3: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
7: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
3: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
5: Ben.
8: Botanik.
5: Abacus.
6: Kasa.
9: Marul.
6: Kumbara.
3: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
10: Süper Kumbara.
2: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
0: Evin banyosundan biraz bahsedecek olursam küçük bir banyom var. Bu sebeple siyah yerine beyaz banyo dolapları tercih ettim. Siyah çerçeveli duşakabin kullanmayı tercih ettim. Yine ahşap detaylarla siyah beyaz soğukluğunu dengelemeye çalıştım.

Genel olarak evim bu şekildeydi. Evimle uğraşmayı ve dekore etmeyi seviyorum. Bu sebeple pandemide açtığım bir sayfam var Instagram üzerinde, daire 66. Herhangi bir sorunuz olursa cevaplamaktan mutluluk duyarım. Metrekare'nin bu bölümünde evime konuk olduğunuz için çok teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. Hoşçakalın.

Ben Türev Uludağ. Bugün size böyle inanılmaz güzel bir tarif vereceğim. Patates halkaları yapacağız. Patates halkası deyince aklınıza ne geliyor? Gözünüzde ne canlandı? Benim gözümde inanılmaz şeyler canlanıyor. Böyle haşlanmış patatesin içerisinde o kadar güzel malzemeler koyacağız. Sonra onları böyle yumurtayla, unla, sarımsak tozuyla böyle bulayacağız. Sonra kızartacağız. Sonra böyle o kaşar içinde eriyecek. İnanılmaz güzel bir görüntü ortaya çıkacak. Hemen malzemeleri sayayım ben burada. Ağzınızı sulandırmışken. 3 tane haşlanmış patatesim var. Tereyağı kullanacağım. Taze kaşar kullanacağım. Fesleğen kullanacağım, taze soğan kullanacağım, 3 tane yumurta kullanacağız, krema kullanacağız, pirinç unu ve normal beyaz un kullanacağız ve sarımsak tozu kullanacağız. İsterseniz sarımsak tozu da kullanabilirsiniz, yoksa hani sarımsağınızı güzel güzel rendeleyerek yani böyle ezerek sarımsağı da kullanabilirsiniz. Hemen hiç sözü uzatmadan burada işlemlere başlayalım. İşlemleri başlamadan önce bunu kızartacağımızdan dolayı yani bu bir kızartma olacağından dolayı ocağın altını yakalım ki yağımız yavaş yavaş güzel güzel kızgınlaşsın. Ben patateslerimi haşladım. Patatesleri haşladığımdan dolayı bunları şimdi güzelce ezebilirim. Şimdi patatesleri ezeceğiz. Patatesleri ezdikten sonra soğanlarımızı doğrayacağız. Fesleğini doğrayacağız. Daha sonra içerisinde kaşar rendeleyeceğiz. Eğer kaşar rendelemek istemezseniz, kaşar kullanmak istemezseniz çedar kullanabilirsiniz. Ya da sünme peynir kullanabilirsiniz. Hani sünebilecek herhangi çeçil kullanabilirsiniz. Kolot peyniri kullanabilirsiniz. Farklı farklı peynirlerle bu tarifi gerçekleştirebilirsiniz. Yapımı birazcık böyle zor gibi görünse de birkaç aşaması var, birkaç dokunuşu var. Ama gerçekten çok lezzetli ve güzel bir sonuç ortaya çıkacak. Patatesleri krema ile birlikte çok güzel yakışıyorlar. Patates püresi yapar gibi aslında bakarsanız. Birazcık patates püresini kızartacağız gibi de düşünebilirsiniz. Böyle bunları halka halka yapacağız. Çok renkli ve çok

güzel görüntüler ortaya çıkacağını düşünüyorum. Hemen patatesi güzel güzel eziyoruz. Fesleğen kullanacağım, taze soğan kullanacağım. Biliyorsunuz ben taze soğanı çok seviyorum. Fesleğen de böyle onu daha aromatik yapacak. Böyle yediğiniz zaman ağzınızda o fesleğen tadını hem hissedeceksiniz hem hissetmeyeceksiniz. Böyle arada derede

hemen patatesi güzelce ezdik. Taze soğanlarımızı alalım. Taze soğan çok yakışıyor bu tarife. İnce ince taze soğanları doğrayacağız. Taze soğanları doğradıktan sonra fesleğenleri doğrayacağız. Daha sonra içerisine kremayı koyacağız. Tereyağını koyacağız. Hepsini güzelce karıştıracağız. Tereyağı isterseniz eritip de koyabilirsiniz. Ama oda sıcaklığındaysa eğer birazdan yumuşaklığına bakarız. Yumuşak değilse birazcık yumuşatırız. Yumuşatarak da işlemleri yapabiliriz. Instagram'dan bana yazıyorsunuz. Çok güzel şeyler yazıyorsunuz. Çok tatlı şeyler yazıyorsunuz. Yaptığınız tarifleri gönderiyorsunuz. Böyle onlara kendi yorumunuzu katarak gönderiyorsunuz. Bu beni çok mutlu ediyor. Bana yazmaya devam edin. Instagram'dan Turev Ulda diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Oradaki böyle tatlı, sevimli, güler yüzlü çocuk benim. Bana ulaşmanız, hani ulaşılmaz değilim diye bir şey var ya. Gerçekten orada ulaşabilirsiniz. Hemen taze soğanları güzel güzel doğruyoruz. Kahvaltı hazırlamak, yemek yapmak gerçekten insanı mutlu eden ve rahatlatan bir şey. Mesela canınız sıkkın olduğunda mutlaka yemek yapın. İnanılmaz rahatlayacaksınız. Bir şey canınız mı sıkıldı? Hemen böyle mutfağa geçin. Malzemelere bakın ne gibi malzemeler var diye. Sonra böyle kendinizi rahatlat. Ya bunu yaptıktan sonra rahatlamama gibi bir durumunuz söz konusu değil. Bana görebilirsiniz. Şimdi şurada taze soğanları doğradık. Taze soğanları hemen var olan patateslerimizin, haşlanmış patateslerimizin içerisine koyacağız. Fesleğenleri de ince ince doğrayacağız. Belirttiğim gibi bu tarife fesleğen çok yakışıyor. Şurada birkaç tane daha kaldı. Hemen. Fesleğenleri böyle dürün. Böyle bir araya getirin. Sonra ince ince böyle onunla ilgilenerek, bakın mis gibi fesleğen koktu. Eminim siz de şu an benimle birlikte yapıyorsanız o kokuyu alıyorsunuzdur. Of nasıl güzel koktu ya. Çok iştah açıcı bir kokusu var yani. Bunu böyle güzelce kestikçe insanın bunu yemek istiyor canı. Ve bittiği zaman da ortaya inanılmaz güzel bir görüntü çıkacak. Hemen ince ince fesleğenleri doğradık. Şöyle birkaç bıçak darbesiyle birazcık daha inceltelim. Fesleğenlerimizi hemen içerisine koyduk. Şimdi kremamızı koyacağız. Kremayı koyduk. Şimdi ezmekle işimiz bittiğinden dolayı artık yavaş yavaş bunu karıştırabiliriz. Kremayla şurada kalan taze otları da içerisine koyalım. Kremayla, fesleğenle, böyle patatesli karışımımızı güzelce karıştıralım. Eze eze, tahta kaşıkla eze eze bu işlemleri devam edeceğiz. Birazdan içerisine tuzu ekleyeceğim, karabiberi ekleyeceğim. Tereyağı bakalım. Birazcık eritebiliriz tereyağı. Ya da bakalım bir. Evet, birazcık eritmemiz gerekecek. Hemen

Şurada tereyağımızı birazcık yumuşatalım. Biz karıştırırken tereyağımız hafif hafif erisin. Oda sıcaklığındaysa bu işlemi yapmanıza hiç gerek yok. Ben buzluktan yeni çıkardım tereyağları. Eğer buzluktan yeni çıkardı, ya buzdolabından yeni çıkardıysanız bu işlemi yapın. Birazcık tereyağı yumuşasın. İçerisinde bütün lezzeti geçsin istiyorum ya. Her lokmada aynı lezzet, homojen bir şekilde o lezzetin dağılıyor olması benim için önemli. Şimdi güzelce ezmeye devam ediyoruz. İçerisine kaşarı rendeleyeceğiz. Direkt içine rendeleyelim hatta kaşarımızı.

İçerisine pul biber ekleyeceğim. Karabiber ekleyeceğim. Ve içerisine en sonunda birazcık da tuz ekleyeceğiz. Çok lezzetli ve çok güzel bir tarif olacak. O kaşarlar böyle ısırdığınız zaman güzelce eriyecekler. İçerisinde hem kaşar var, hem patates var, hem taze soğan var, hem taze fesleğen var. Dışarısında pirinç unu var, normal un var, sarımsak tozu var, yumurta var. Gerçekten hem besleyici özelliği hem doyurucu özelliği yüksek olan bir tarif bu. Mutlaka evinizde denemeniz gereken tariflerden birisi. Şimdi kaşarı iyice dağıtıyorum. Pul biber ekleyelim içerisine. Tuzumuzu ekleyelim. Patates tuzu sever. Karabiber de ekleyelim. Patates karabiberi de sever. Hemen karıştırmaya devam ediyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Tereyağımız yavaş yavaş eriyor. Ben bu arada unlarımızı karıştırayım. Pirinç unu, normal beyaz un ve sarımsak tozumuzu ekledim. Belirttiğim gibi sarımsak tozu yerine normal sarımsak da kullanabilirsiniz. Hepsini şöyle güzelce karıştıralım. İyice hepsinin homojen bir şekilde dağılmasını istiyoruz. Tereyağımız da yavaş yavaş eridi. Tereyağı çok kızgınlaşsın istemiyorum. O yüzden ocaktan aldım. Hemen tereyağı yavaş yavaş ekliyorum. İyice karıştıracağız. Bakın bol yağlı. Tereyağın o mis gibi bir kokusu yok mu? Size de gelmiyor mu ya? İnanılmaz güzel. Mis gibi bir kokusu var. Hemen. Bakın rengi değişti. Emin olun lezzeti de değişti. Ya bunu bu halde bile yiyebilirsiniz. Ki hatta ben bunu bu haliyle bir tadına bakmak istiyorum. Birazcık daha karıştırayım. Hemen tadına bakayım çünkü ya yaparken sizin de canınızı çekmedim ya. Benim şu an inanılmaz canım istedi. Güzelce karıştırdık. Bir bakalım tuz oranı nasıl, pul biberi nasıl, karabiberi nasıl? Bence muazzam. Gerçekten bunu bu halde bile yiyebilirsiniz. Mis gibi böyle tereyağı kokusu geliyor. Tereyağın tadı geliyor. Of inanın gerçekten çok güzel. Ya bu tarifi böyle de bırakabiliriz. Ben bunu bundan herhalde böyle 3 tabak falan çok rahat bir şekilde yerim. Şimdi ama biz patates halkası yapacağız. Bu konuda ısrarcıyız. Yumurtalarımızı aldık.

Yumurtaları şöyle bir çırpalım hafifçe. Sarısıyla beyazının birbirine karışması yeterli olacak. Bakın bunu yayvan bir, birazcık daha çukur olan bir kap tercih ettim. Çünkü halkaları en sonunda, yani halka haline getirdikten sonra yumurtayı bulayıp, una bulayıp pişirmeye devam edeceğiz. Birazcık tuz atalım. Evet, şimdi patates halkaları yapacağız. Patates halkaları yaptıktan sonra bunları una bulayacağız. Daha sonra da daha önce yumurtayı bulayacağız. Sonra una bulayacağız. Sonra da kızartmış olduğumuz yağda hemen pişirmeye başlayacağız. Şimdilik. Şöyle kenara alalım. Burada elimizle hemen birer halka oluşturacağız. Şöyle yapalım. Ortasını yaralım. Önce bunu yumurtaya, daha sonra una buladık. Şimdi birazcık daha un koyacağız. Hemen pişirmek için attık. Bütün hepsini aynı işlemleri yapacağız. Ben birazcık büyük yaptım. Şimdi diğerlerini birazcık daha küçük yapalım. Bu ilk olan porsiyon bana göreydi. Diğerini attık. Dilerseniz ben şöyle bir ortalığımı toparlayayım, patates halkalarımı pişireyim. Bakalım bugün nasıl yapmışız, neler yapmışız bir görelim.

patates halkalarımızı kızarttık. Şu an yemeğe hazır halde bekliyorlar. Böyle üzerine ben birazcık pul biber gezdirdim. Böyle birkaç yaprak da fesleğen koydum. Tabii ki şu an ne yapacağız? İşin en güzel tarafı tadına bakacağız. Hemen şuradan Allah'ım hangisini alsam bilemiyorum. Birazcık şuradan aldım. Gerçekten inanılmaz güzel. Mutlaka bu tarifi evinizde denemeniz gerekiyor ve bunu afiyetle yemeniz gerekiyor. Bugünlük bu kadar. Umarım bu lezzetli tarifi siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Her gün bir yerlerde iş öğrenmeye, bakalım bu iş nasıl yapılıyor demeye tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyiz efendim? Çok güzel böyle boğaz manzarası. Ama hava da buz gibi. Kimin fikriydi dışarıda anons çekmek? Recep, niye beni sokağa çıkardın? Efendim o kadar güzel ki burası Beylerbeyi'nde. Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'ne geldik. Ben bugün seramik atölyesinde çalışacağım. Bakalım neler yapacağız? Daha fazla dışarıda donmadan ben direkt atölyeye gidiyorum. Kolay mı sandım? Başlıyor.
1: Hayır, sadece sen üşümüyorsun Tuğba. Biz de üşüyoruz, hatırlatırım.
0: Efendim ben bugün kiminle çalışacağım? Çok tatlı hocamızla yine, Kübra Erdoğan. Merhaba, hoş geldiniz programımıza.
2: Çok sağ olun Tuğba'cığım, teşekkür ederim.
0: Nasılsınız?
2: İyiyiz, sağ olun. Zevkli çalışmalar yapıyoruz.
0: Evet, ben böyle bir merak salıyorum böyle şeylere. Çok da hoşuma gidiyor. Bunlar da bir meslek olarak yapılıyor çünkü.
2: Evet.
0: Değil mi?
2: Evet.
0: Bunlar satışa sunuluyor ve bunlardan insanlar gelir elde ediyor normalde.
2: Evet. Evet.
0: Siz burada öğrencilerinize ders veriyorsunuz.
2: Evet.
0: Şimdi efendim biz bugün seramik çalışacağız. Aslında şu vazolarımız hazır.
2: Evet.
0: Mi?
2: Evet.
0: Bu vazolar hazır ama bunlar aşamalardan geçiyor ve birkaç günümüzü alabilir.
2: Evet.
0: Dolayısıyla 15 dakikalık programda bunu nasıl gösterebiliriz diye düşündük. Biz ilk başta dökümünü bir göstereceğiz size.
2: Evet.
0: Burada döküm haznesi var. Hı-hı. Değil mi?
2: Evet.
0: Döküm çamurunu içine dökeceğiz ve bu şekilde bekleyecek.
2: Evet.
0: Doğru
2: mu? Şu anda biz seramik şekillendirmenin çeşitlerinden biri olan döküm ile şekillendirmeyi göstereceğiz. Hı hı. Şimdi biz alçı kalıplarımızı hazırladık. Sizden ricam şimdi bunları...
0: Dökecek miyim
2: evet,
0: içine?
2: Evet, dökecek. Evet.
0: Hadi bakalım bismillahirrahmanirrahim. Allah'tan az önce olanları siz bilmiyorsunuz sevgili seyirciler. Kamera arkasında ben neleri döktüm kırdım burada. Yetmedi bir tanesi.
2: Evet, biz bir tane daha hazırladık. Şimdi burada önemli olan çok bekletmemek. Yani biz bu işlemi yaparken her zaman dakika tutuyoruz.
0: Hmm.
2: Eğer ki fazla beklettiğimiz zaman seramiğimiz daha kalın bir kıvamda çıkıyor.
0: Anladım.
2: Ve ağır bir şekilde.
0: İnce
2: evet,
0: olsun diye.
2: İnce olsun diye az bekletiyoruz. Biz objemizi 20 dakika kadar bekledik. Bunu unutmamamız lazım. Daha sonra içindeki fazlalığı... çünkü şu anda bu tabaka oluşturmaya başlıyor.
0: Aa.
2: Evet, hızlıca. Biz bunu çok bekletirsek çok kalın bir tabaka oluşturmuş oluruz. Hı-hı. Biz ne çok kalın ne çok ince diyoruz. Hı-hı. Onun için fazlalığını 20 dakika sonra dökeceğiz. Ve bundan sonraki aşamaları... beraber işlem basamaklarına ilerleyeceğiz.
0: Hadi o zaman.
1: Ağırdır Tuğba, dikkat et, düşürme sakın. Bir güne bir sakarlık yeter.
2: Şimdi biz objelerimizi hazırladık. Tabii bunların aşamaları var. Kalıplarımızdan çıkartacağız. Evet Tuğba'cığım, bu da senin.
0: Ay ben bir şey söyleyeceğim. Bu nereden çıktı şimdi? Az önce... Az önce ne oldu biliyor musunuz sevgili seyirciler? Burada hazır hocalarımız yapmışlar. Hani vakit kaybetmemek için. Ben de kameraman arkadaşlara ne yapmamız gerektiğini anlatıyorum işte. Ya işte şunu buraya koyacağız, burada göstereceğiz falan derken bunu ben hani sert bir şey zannettim. Elimde dağıldı. Kırdım. Neyse ki fazladan yapmışlar. Yoksa patlamıştık şu anda. Bu çekim için ben 2 gün bekleyeceğiz.
2: Evet. Bir tane isterseniz siz gösterin.
0: Tamam.
2: Tuğba'cığım.
0: Nasıl yapacağım?
2: Tamam.
0: Kırık olanı mı yapsam? Cezayir de demiyorum.
2: Evet.
0: Artık.
2: Çok narin tutuyoruz.
0: Korktum artık bundan.
2: Evet. Şöyle söyleyelim. İzleyicilerimizin bunu hemen kavraması açısından... kenar birleşim yerlerini süngerle şu şekilde ağız kısımlarıyla da oynayabilirsiniz.
0: Ha, böyle rötuş yapacağım.
2: Evet. Daha sonra yapacağımız teknik ajur tekniği. Bunda ajur tekniği.
0: Ajur mu hocam?
2: Ajur tekniği.
0: Ajur tekniği.
2: Bu teknikte çıkan, alça kalıptan çıkan ürünümüzün, objemizin kurumaması lazım. Rahat işlem yapabilmek için. Kuruduğu zaman kırılmalar, oyma anında kırılmalar, zedelenmeler olabilir. Ama biz ne yapıyoruz? Böyle bir şey başımıza geldi, hafta sonu girdi veya işte böyle bir şey başımıza geldiği zaman biz bunu geri dönüşüm. Yani sizin kırdığınız şimdi geri dönüşüm olacak.
0: Ha, iyi, ona yani, atmıyoruz. Çok şükür, tamam. Evet. Şimdi rahatladım. Ama az önceki korkumu keşke yani bir görseydiniz, anlatamam ne yapacağız şimdi.
2: Ama biz
0: şimdi
2: bunu
0: diye
2: düşündük ve hazırlık yaptık.
0: Sinirim bozuldu. Çok hoşuma gitti şu evet mekanizma evet şu. Erken düşüyormuş tekrar.
2: Şimdi işlemimizi yapacağız.
0: Evet hocam, işlemimizi artık bence başlayalım.
2: Burada örneklerimiz var zaten.
0: Evet aslında şu değil mi yapacağımız şey? Ama evet bunun boyamasını yapmayacağız galiba.
2: Hayır, boyamasını yapamayacağız. Çünkü bizim her zaman seramikte kuruma zamanımız var.
0: Evet.
2: Kuruduktan sonra biz fırınlarımız var. Fırınlarımızda bisküvi pişirimi dediğimiz 960 derecede pişirme gerçekleştiriyoruz. Bu seramiğimize dayanıklılık kazandırıyor. İşte o an tuttuğunuzda kırılmayacak.
0: Evet, ama ben şu an en temel başlangıcındayım değil mi?
2: Evet.
0: Şimdi biz ne yapmamız lazım?
2: Ne yapacağız?
0: Bıçaklarımız
2: şimdi
0: var.
2: Evet, biz desenlerimizi hazırladık. Sizden ricam Tuğba'cığım şuraya toplu iğneyle oyacağımız yerlere batırsak daha iyi. Daha sonra çamur üzerinden şey de yapabiliriz. Oynamalarda, düzeltmelerde yapabiliriz. Hmm. Birkaç yerinden tutturuyoruz. Buyurun, isterseniz siz batırın. Aynı şekilde benim de var. Evet, ben de kendimi hazırladım. Şimdi desenimi geçirdim. Geçirdikten sonra

0: içlerine oymaya başlayacağım. Yani örnekteki gibi burada desenimizi ortaya çıkartacağız. Siz şimdi kreatuarımızı alın isterseniz. Tuğba'cığım kreatuarı alıyor. Tamam. Hayır, önce pardon ben size kalem vereyim.
1: Kalemle üzerinden mi
0: geçeceğim? Evet, üzerinden geçin. Ben de burada kreatuarla oymaya başlayayım.
2: Tuğba, biraz hassas davranman gereken bir iş. Farkındasın değil mi?
0: Çok güzel gidiyor vallahi.
1: Güzel mi?
0: Evet.
1: Kameralar var diye demiyorsun hocam.
0: Hayır.
2: Kübra hocam, Tuğba'ya iyi derseniz tembellik yapar bilginiz olsun.
1: Tamam.
0: Evet.
1: Oldu.
0: Şimdi iğnelerimizi çıkartıyoruz. Evet. Hmm. Çıkmış değil mi? Kreatuarımızı evet. Alıyoruz.
2: Ve kreatuarla işlemelere başlıyoruz.
1: Biraz kuvvet uygulamak lazım.
0: Çok az. Evet, çok da narin çünkü.
1: Evet.
0: Kırılabilir de.
1: İnşallah kırılmaz.
2: Ben hala kırmadan yapabileceğine inanmıyorum Tuğba.
0: Nasıl gidiyor?
1: gidiyor mu bilmiyorum şu anda.
0: Gidiyor, çok iyi gidiyor.
1: Ne kadar da ciddiyim ya. Dinliyorum hocam bir taraftan.
0: Çok güzel oldu.
1: Emin misiniz?
0: Evet, iyi gidiyor. İlk yapan işin iyi gidiyor tabii ki. Bende de var. Onları birazdan düzelteceğiz. Şimdi.
2: Kübra hocamız samimi ve sıcak tavırlarıyla acemi sunucumuz Tuğba'ya moral vermeye devam ediyor. Çünkü Tuğba sakarlık yapıp seramik vazoyu kırdıktan sonra biraz çekingen bir tavra büründü.
0: Bu işlemimiz bittikten sonra ikinci fırınlamamız olan 1030 ile 1080 arasında sırlama işlemimiz gerçekleşiyor.
1: Şu anda herhalde seramik vazomuzun böyle ajur tekniği miydi hocam?
0: Ha, evet, ajur tekniği.
1: Ajur tekniğiyle yapmayı öğrendim şu anda. Başlangıç evet. Seviyesi için. Hiç fena evet. Görünmüyor bence. Ne diyorsunuz sevgili seyirciler? Dış ses sana sormuyorum. Hemen atlama orada.
2: İlk olduğu için kötü bir şey söyleyemem.
1: Yani tabii. İlk olduğu için olduğu kadar.
2: Başaracaksın Tuğba bu işi de. İnancımız tam sana.
0: Bunların fırından sabah gelip de nasıl çıkacaklar diye beklemek gerçekten çok böyle sabırsızlıkla. Evet, çok heyecanlı.
1: Sınavlar nasıl geçiyor
0: çok
1: hocam?
0: Çok güzel. Sınavlarımız da iyi geçiyor.
1: Şimdi ben sınava girsem kaç almıştım bundan? Yani şu teknikten sadece.
0: Bayağı bir iyi. 80.
1: Vallahi iyi bir başarı o zaman.
0: Evet.
1: Kameraman arkadaşım Recep şunu söylüyor bana her çekimden sonra. Yüzüm burada diye söylemiyorum. Diyor ki Tuğba'cığım hani her gittiğin şeyi bir şekilde yapıyorsun ve bu başarın beni korkutuyor diyor. Neden Recep?
2: Tuğba, Recep kayıt dışında da şunu söylüyor. Tuğba'nın yüzünden iş sahiplerinden azar işitmekten bir hal olduk. Hatırlatayım.
0: Dökümümüzü biz döktük biliyorsunuz.
1: Ha, evet.
0: Onu geri onu boşaltma unuttum. Zamanımız geldi. Onu
1: unuttum hocam ben. Tamam evet. Şunu yapayım.
0: Evet. Yani sadece izleyicilerimiz görsün diye bu işlemi
1: yaptık. Evet, sizin için. Yoksa benim hazır zaten. Siz görün diye yaptık. O zaman onun biraz fazlalığını boşaltalım. Biz sonra buradaki çalışmamıza devam edelim.
2: Rafa dizerken dikkat et Tuğba. Tüm rafı devirme sakın. Kübra hocamız kızmasın bize.
1: Evet hocam.
0: Şimdi boşaltmaya geldi. Çok fazla dediğimiz gibi beklemiyoruz. 20 dakika kadar bu objemiz için bekledik. Kalınlaşmaması için beraber dökelim.
1: Evet. Tamam hocam, şöyle yardımcı evet. Olayım.
0: Bayağı şimdi ağır kalıplarımız
1: ağır. Hanım evet. İşi değil mi bu?
0: Evet, dışarıdan gördükleri zaman ay ne kadar kolay falan diyorlar ama.
1: Kolay mı sandın sizde?
0: Evet, şimdi bizim donanımımız tabii daha aşağıda ve ızgaralarımız var. Onları boşaltıyoruz.
1: Oo.
0: Şu anda bakın bu şekilde boşaltıyoruz.
1: Oo. Bu sonra tekrar dökülür, tekrar kalıp oluyor
0: tabii.
1: Bu
0: şey diğer olmuyor. Döküm alçı kalıplarımızı da kullanabiliyoruz. İyicene döküyoruz, içindeki fasılı alıyoruz. Evet, döktük.
1: Bitti.
0: Evet, tabii ki bizim donanımımız... Tuğba'cığım şunu iter misin?
1: Buraya mı hocam? Hı-hı.
0: Bizim donanımımız biraz daha içeride, daha farklı. Evet, bu şekilde kalan çamurun iyicene aşağıya doğru akmasını sağlıyor.
1: Akacak. Evet. Sonra bunu böyle ikiye açacağız.
0: Evet.
1: Ve içinden en başta yapmış olduğumuz vazo çıkacak.
0: Evet, evet. İşlem basamaklarımız böyle.
2: Özellikle sanatla ilgili işler içeren bölümlerde Tuğba'nın sanatçı kişiliğini sergiliyor olmasına hepimiz hayranız sevgili izleyicilerimiz.
1: Evet. Merakla bekliyorum ben. Acaba oldu mu olmadı mı?
0: Evet.
1: Az önceki döküm çamurumuz değil
0: evet.
1: mi?
0: Evet. Alçı kalıbımızı şimdi açıyoruz.
1: Ay.
0: 20 dakika kadar bekledik. İçindeki fazlalığı boşalttık. Ama şimdi yine biz bekleme bir süremiz oldu. 30 dakika kadar, 40 dakika kadar. Şimdi ilk önce arka kısmını açıyoruz.
1: Yine gidiyordu vallahi yerinde kalacaktı.
0: Evet. Tuğba'cığım evet. Evet. Şu anda alçı kalıbımız 3 parçadan oluşuyor. Evet. Şimdi üst kısmını çıkartacağız.
1: Evet. Aa çok güzel.
0: Evet, şu anda.
1: Aslında bana önceden hazırladığınız şeyi biz tekrar yaptık. Siz görün hani nasıl Hı-hı. oluyor bu, havadan mı geldi diye. Hı-hı. Bu şekilde böyle
0: evet.
1: Yarısını görmüş olursunuz.
0: Evet,
1: tam çıkarmayalım sonra... değil mi hocam?
0: Biraz daha kalsın, kendisini bıraksın. Daha sonra yine çok narin bir şekilde elimizi tutup... kalıbımızın içinden çıkartıyoruz.
1: Tamam. O zaman o böyle burada minnoş minnoş kurmaya devam etsin. Ben hocamı alıp yerimize geçiyorum. Hadi. Hocam ben bayağı yapmıştım
0: evet.
1: zaten. Ajur
0: evet.
1: Oyma işlemi.
0: Evet çok da güzel bitti. İlk olmasına rağmen gerçekten.
1: Vallahi bilmiyorum artık en nasıl olduysa. Ben bugün sadece oyma işlemi yaptım. Şöyle alayım, oyma işlemi yaptım ajur tekniğiyle. Şimdi görmeye hazır mısın sevgili seyirciler? Ve... yapmış olduğum çalışma. Başlangıç seviyesine göre bence çok da fena değil. Değil mi hocam?
0: Evet, çok güzel oldu, evet. Gerçekten.
1: En azından hocamız bana anlatırken yapamadı.
0: Evet.
1: Çünkü bana anlatması gerekiyordu. Çünkü hocamız bunları yapmıştı zaten. Değil
0: evet,
1: mi?
0: Bitmiş halleri de bunlar.
1: Evet. Ben de biraz böyle alıştım. Hoşuma da gitti açıkçası. Ama evet. tabii ki biz bunların böyle birkaç aşamasını göremiyoruz. Çünkü birkaç evet. gün sürecek. Ben sadece başlangıç seviyesinde ne öğrenebilirim seramik üzerine bunu
0: evet.
1: anlamaya çalıştım. Çok da keyifli oldu.
0: Hocam, evet, geldiğiniz için de teşekkür ediyoruz.
1: Mutlu oldunuz mu benimle çalışmak?
0: Gerçekten çok mutlu oldum. Çok zevkli bir vakit geçirdik sizinle. Yine
1: evet.
0: bekleriz enstitümüze. Gerçekten güzel bir çalışma oldu. Çok beğendik. Kendisi gerçekten zor, ağır bir iş olduğunu söyledi. Ama gerçekten de başardı. Ellerine sağlık. Geldiği için de çok teşekkür ediyoruz. Her zaman bekliyoruz Tuğba'yı. Sağ olun.
1: İnşallah hocam.
0: Her zaman.
1: Teşekkür ediyoruz.
0: Teşekkür ederiz.
1: Bizi ayırmış olduğunuz vaktiniz için.
0: Sağ olun.
1: Bize atölyenizin kapısını açtığınız için.
0: Ne demek.
1: Tekrardan çok bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Efendim biz bugün Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'nde seramik atölyesinde çalıştık. Ben bugün böyle küçük de olsa bir çalışma yaptım. Böyle bir iki bir şey de sizlerle paylaşmak istedim. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşçakalın.

0: kalmak fikrinden seni vazgeçirmek istiyorum. Senelerce beraber bulunduğumuz Suadiye'deki köşkü sensiz görmek beni ve seni sevenleri çok üzecektir. Bu isteğime evde herkes iştirak ediyor. Biraz annem seni dört gözle bekliyor. Bütün bunları içe saysam bile benim de sana çok ihtiyacım var. İstanbul'a gel. Mutlaka gel şey yapayım. Sana söyleyeceklerim var.
1: Ne o? Mektupta hayırlı haberler var galiba.
2: Evet hocam. Hayırlı haberler. Hem de çok hayırlı. Beni 15 gün tatilde İstanbul'a çağırıyorlar. Çocuklar nasıl bakarsınız artık?
1: Elbette
2: yavrum, tabii geçin, yani. Sağ ol. Allah'a
1: ısmarladık
2: hocam.
1: Güle güle yavrum, hayırlı yolculuklar, gel.
2: Sağ olun.
1: Sen de yavrum.
2: Tatillerimi İstanbul'da geçirmek ihtiyadımı son senede değiştirmiş, pek hoşlandığım Ege sahillerinde başımı dinlendirmeye karar vermiştim. Fakat Mübin'in mektubu her şeyi değiştirmişti. Sevinç ve heyecan içindeydim. Bence bu davetin manası açıktı. Artık hayata atılmış olan Mübin yıllardan beri kendisinden beklediğim teklifi yapmaya hazırlanmış, benimle evlenmeye karar vermiş olacaktı. Nihayet emellerime kavuşacak, hayallerim gerçekleşecekti.

düşüncelerin verdiği sabırsızlıkla yolculuk bana çok uzun gelmişti. Uçağı tercih etmediğime 1000 defa pişman olmuştum. Gemi yürümüyor, sanki duruyormuş gibi geliyordu bana. Oysa ben hasretle yanıp tutuşuyor. Koşmak, kuş olup uçmak, Suadiye'ye, köşke varmak, bir an önce Mübin'e kavuşmak istiyordum.

0: zaman heyecanım sonra diye varmıştı. Kalbim sanki göğsümden fırlayacakmış gibi şiddetle çarpıyordu. Nihayet içinde doğup büyüdüğüm evdeydim. Burada hiçbir şey değişmemiş gibiydi. Her şey eskisinden bile çok daha güzel göründü gözüme.
1: Ah küçük anam, hoş geldin ayol.
2: Hoş bulduk dadı.
1: Büyük anam, büyük anam, bakın kim geldi.
2: Halacığım,
3: Şehbar.
4: Kızım,
3: halacığım.
1: Canım benim. Beyefendi, beyefendi gözünüz aydın.
5: Şehbar.
2: Mübin!
5: Ah! Ne diye geleceğini bildirmedin, seni karşılardım.
2: Tabii. Sürpriz yaptım işte.
4: Canım evladım, tatlım benim.
3: Senin hasretliğin artık canıma tak.
2: Benim de halacığım.
5: Senin kulaklarını çekmek lazım. Eğer mektupla davet etmeseydim gelmeyecektim.
4: Davet etmek mi lazım?

0: Burası senin kendi evin değil mi?
1: Elbette halacığım. İnsanın yuvası hiçbir yere benzemiyor.
2: Ah, kimleri görüyorum. Şehbal abla, hoş geldin.
1: Hoş buldum çocuklar.
2: Seni tekrar aramızda görmek ne saadet.
1: Teşekkür ederim Nazan.
2: Ne iyi yaptın da geldin, seni çok özlemiştim.
1: Ben de sizleri çok özledim.
3: Beni özlemedin.
1: Seni her şeyden fazla.
0: Niçin İstanbul'a naklini istemiyorsun?
1: Ah halacığım, bu o kadar kolay mı?
3: İstesen bir becaiş bulabilirsin.
1: Çocuklarımdan ayrılmayı şimdiye kadar hiç düşünmedim.
2: Ah, aman şekerim, çocuklarım deyince herkesin aklına başka bir şey gelecek.
1: Öğrencilerimi birinci sınıftan aldım, dördüncü sınıfa kadar getirdim. Üzerlerinde 3 yıllık emeğim var. Biraz olsun ben de anneleri sayılmaz mıyım?
2: O kadar çocukla uğraşmak herhalde kolay olmasa gerek.
1: İnsan işini sevince her güçlüğü yeniyor. Sonra çocuklarım o kadar şirin, o kadar tatlı şeyler ki... onlarla uğraşırken yorgunluğumu hissetmiyorum bile.
2: Allah yardımcın olsun, ben senin yerinde olsaydım çıldırırdım. Mecbur olsan ne yapardın abla? Aman Rezan, ağzını hayır aç. Ben bu dünyaya çalışmaya gelmedim, yaşamaya geldim.
0: Allah mühtaç etmesin yavrum.
2: Amin teyzeciğim, yalnız beni tembel sanmayın sakın. Benim de kendime göre bir sürü meşgalem var. Gerçekten öyle. Berber, defileler, tiyatrolar, sinemalar... doğrusunu isterseniz zavallı Nazan ablamın başını bile kaşıyacak vakti yok.
1: Nazan hayatı hiçbir zaman ciddiye almamıştır ki.
2: Aman kardeşim, değer mi? Dünyaya bir defa gelmişim, hayatımı yaşıyorum işte.
4: Aşk eski bir yalan, Adem'le Havva'da kalan. Aşk eski bir yalan, hayatıma dolan. Bir sestir bak.

0: hayatıma dolan. Bir ses, bir bakış bazen, o kalbime akan, bir çiçek hatırlanan yılların ardından.
1: Bravo Şehbal, çok güzel sesin varmış.
2: Şımartma beni Mübin.
1: Nazanlardan niye kaçtın?
2: Orada kalabalıktan sıkıldım.
1: Seninle biraz hususi olarak konuşmak istiyorum.
2: Hay hay Mübin.
1: Otursana.
2: Seni dinliyorum.
1: Yakın zamana kadar kesin bir karara varmış değildim. Sana karşı o kadar büyük bir ihtiyaç duyuyordum ki... eğer gelmeseydin mutlaka ben İzmir'e gelecektim. Artık kararımı verdim. 28 yaşına gelmiş bir erkeğin daha fazla yalnız yaşaması hata olur. Hem de istediği, çılgınca istediği biri var ki. Öyle değil mi?
2: Elbette Mübin.
1: Bugüne kadar duygularımı herkesten sakladım. Hatta senden bile.
2: Niçin kalbini açmıyorsun Mübin? Belki sevdiğin kız bunu büyük bir sabırsızlıkla bekliyordur.
1: Yıllardan beri içimi yakan o büyük aşkı dile getirmek o kadar kolay mı sanıyorsun?
2: Sevip de susmak kadar zor olmasa gerek.
1: Belki bin defa ona açılmak, aşkımı söylemek için yanıp tutuştum. Fakat her defasında bir düşünce beni yolumdan alıkoydu.
2: Biraz cesaret, seni de onu da saadet kapısının eşiğinden atlatabilir.
1: Fakat aşkımın verdiği heyecanla gülünç olmaktan korkuyorum.
2: Ne kadar yersiz bir korku.
1: Yok, yersiz değil Şehbal. Ben aşkımı dile getirirken sevdiğim kızdan aynı karşılığı görmeliyim. Aksi halde benim için hüsran olur.
2: Belki sevdiğin kız da seni yıllardan beri büyük bir aşkla seviyor. Senden ufak bir işaret bekliyordur.
1: Kendisine bu kadar büyük bir aşkla bağlı olduğumu biliyor mu? Sen hiç bu konuda onunla konuştun mu?
2: Efendim, anlayamadım. Kimden bahsediyorsun?
1: Nazan'dan.
2: Nazan mı?
1: Oh. Şehbal, ne oldun?
2: Hiç. İki kardeşin Nazan'ı seçişin beni şaşırttı da.
1: Rezan'ı mı seçecektin?
2: Bilmem. O daha münasip değil mi?
1: Aşk olsun sana Şehbal. Herhalde şaka ediyorsun.
2: Hayır Mübin. Nazan'ı senin için fazla havai ve boş bir kız bulurum. Ablası kadar güzel değilse de... Rezan sana daha uygun bir eş olurdu.
1: Ne bakımdan?
2: Daha akıllı usludur. Ev hanımı olarak yetişmiştir.
1: Bu saydığın meziyetler beni zerre kadar ilgilendirmez. Benim eşim her şeyden önce kalbimin kadını olmalıdır. Bana aşkı ancak o verebilir. O da Nazan'dır.
2: Haklısın Mübin. Yalnız bir an hayrete düşmemi mazur gör. Onunla senin bir arada yaşaman, anlaşman bana imkansız görünüyor.

0: Görünüyor da.
1: Evet, haklısın. İşte bu mevzu için sana ihtiyacım var Şehval.
0: Anlayamadım.
1: Biliyorsun, şimdiye kadar en ciddi bahisler bile nazanla aramızda alay konusu olmuştur. Bu yüzden böyle hayati bir kararımı ona açmak çok güç olacak. Ama sen onu belki ikna edebilirsin.
0: Anlıyorum. Şimdi anlıyorum. Demek İzmir'den beni bunun için çağırdın.
1: Evet Şehval. Her şeyi senden bekliyorum.
0: Benim elimde fazla bir şey yok ki. Sonra Nazan'ın senin bu teklifini kabul edeceğinden şüpheliyim.
1: Nazan kendisini gerçekten sevdiğime inandırılırsa mesele kalmaz.
0: Yani seni reddetmesine ihtimal vermiyorsun öyle mi?
1: Nazan beni ister Şehval.
0: İnanılır şey değil. Bense birbirinizden hiç hoşlanmadığınızı...
1: Hatta birbirimizden nefret ettiğimizi sanıyordun değil mi? Hayır Şehval. İkimiz de öyle görünüyorduk. Aslında onun da beni sevdiğine eminim.
0: Anlaşılan aşkınızı karşılıklı bir nefret peşiğinde büyütmüşsünüz.
1: Tamamen öyle.
0: O halde ikinize de saadetler dilerim.
1: Şehval, bana yardım edeceksin değil mi?
0: Senin için elimden geleni yapacağıma emin olabilirsin.
1: Teşekkür ederim Şehval. Saadetimi sana borçlu olacağım.
0: Bir anda umutlarım kırılmış, bütün hayallerim uçup gitmişti. Artık Mübin'i görmek, sesini işitmek bile istemiyordum. Onun varlığı acımı artırıyor, ruhuma azap veriyordu. Fakat yalnız kalmak, içinde bulunduğum bu karanlık alemde yapyalnız kalmak... bir teselli ya da şifa ümidinden uzak yaşamak... ah, ne olurdu Mübin bana bir latife yapmış olsaydı. Bu gece evde bir balo tertip ettiler. Ben deniz kıyısında derdimle, kara düşüncelerimle baş başa kaldım. Bu acıyı hazmedebilmek için zamana mühtaçtım. Günler, aylar, hatta seneler geçmeliydi. Fakat geçmek bilmeyen saatler, bu ağır adımlı anlar bitmez bir çile halinde uzadıkça uzuyordu.

0: tek başına içki içen bir adam. Hayrola beyefendi, bir derdiniz mi var yoksa?
1: Bilakis hayatımdan çok memnunum.
0: Ama böyle bir köşeye çekilmeni yakıştıramadım sana. Bizim kızlar seninle dans etmek için can atıyorlar.
1: Benim gözüm bir tek kızda.
0: Ya öyle mi? Kimmiş o?
1: Sen.
0: Ah, kulaklarıma inanamıyorum. Bunu sen mi söylüyorsun Mübin?
1: Evet ben, sana hayranım Nazım.
0: Senin huyun mu değişti Allah aşkına, yoksa içkiyi fazla mı kaçırdın?
1: Niye? Hem bunda bu kadar hayret edecek ne var?
0: Şimdiye kadar bana hiç iltifat etmedin de.
1: Bu iltifat değil ki, bir gerçek.
0: O halde ben de sana bu balonun en yakışıklı erkeği olduğunu söyleyeyim de ödeşelim bari.
1: Teşekkür ederim. Dans edelim.

0: Geceyi gözyaşları içinde ağlayarak geçirdim. Sanki o şarkıyı Mübin için söylemiştim ama boş, o Nazan için yaşıyordum. Nasıl da çocukluk etmiş, olmayacak bir hayale kapılmıştım. Artık bu sayfayı kapamalı, avunmaya teselli bulup unutmaya çalışmalıyım. Bir ara aşağı inip onların çılgınca eğlencelerine iştirak etmeyi düşündüm. Ama ikisini el ele göz göze görmeye tahammül edemezdim. misafirler gitti mi?
1: Gittiler, sen niye erkenden kaçtın?
0: Bilmem, bir ağırlık bastı, uykum geldi, ben de kaçtım işte. Güzel eğlenebildiniz mi siz?
1: Öyle güzel bir gece geçirdik ki sorma Şehbal.
0: Nasıl, Nazan'a açılabildin mi bari?
1: Hayır, fakat anlaştık. Konuşmadan, sadece bakışarak anlaştık. Bütün gece kavalyesiydim, aramızda birkaç da imalı söz geçti. Ah, ne kadar mesut olduğumu bilemezsin Şehbal. Sen hasta mısın yoksa?
0: Yok, hayır, şeyim yok. Bilakis kendimi çok iyi hissediyorum.
1: Rengim biraz soluk gibi geldi de.
0: Merak etme canım.
1: Beni herhalde sabırsızlıktan öldürmezsin, değil mi?
0: İlk fırsatta onunla konuşacağım, üzülme.
1: Sana bütün ömrümce minnettar kalacağım Şehbal.
0: Minnettar kalman için bir sebep yok. Çok sevdiğim bir insanın saadetine çalışmak benim vazifem. Oh,
1: canım Şehbal'im. İyi geceler.
0: İyi geceler. Nazancığım, seninle çok ciddi ve hususi bir mesele hakkında konuşacağım. Yalnız beni dikkatle dinleyeceğine söz vereceksin.
2: Demek pek ciddi bir iş.
0: Evet. Sana Mübin'den çok ciddi bir teklif getiriyorum Nazan.
2: Anlayamadım.
0: Onun seninle doğrudan doğruya konuşması herhalde daha muvafık olacaktı ama bu meseleye gereken önemi vermeyip kendisini kırmam mümkün olduğundan bu işi ben üstüme aldım.
2: Ne meselesi, ne işi Şehbal? Meraktan öldüreceksin beni.
0: Mübin seni seviyor Nazan. Herhalde sen de Mübin'e karşı ilgisiz değilsin. Onun kadar değilse bile Mübin'i seversin değil mi?
2: Mübin doğrusu pek sersemmiş. Böyle olmayacak işlere kalkıp da aramızda tatsızlık çıkarmanın ne manası var? Hem benim duygularımı ölçmek zahmetine katlanmadan kendi kendine nasıl karar verebiliyor?
0: Siz aranızda anlaşmış değil misiniz?
2: Ne münasebet?
0: Sen kendisine ümit vermiş olmasan böyle cesaretle hareket edemezdi sanırım.
2: Kendisini pek beğenmiş olacak. Bu cesaret doğrudan doğruya gururundan gelebilir. Gerçi güzel bir erkek, istikbalinin parlak olduğunu da kabul ediyorum. Ama ne yapayım ki ben onu sevmedim. Onu sevemem ve isteyemem Şehbal. Onunla evlenmeme imkan ve ihtimal yok.
0: Ne diyorsun Nazan?
2: Evet, bunu pekala o takdir edebilirdi.
0: Geçen geceki partide birbirinize pek iltifat etmişsiniz.
2: İltifat evlenme vaadi midir?
0: O halde Mübin aldanmış oluyor, öyle mi? Hı hı,
2: muhakkak.
0: Doğrusu üzüldüm buna.
2: Aman canım, üzerinde durmaya değmez.
0: Bu teklif üzerinde biraz düşünmelisin Nazan. Belli mi olur, belki de Mübin'le çok mesut olursun. Mübin'i birdenbire reddetme. Bunu senden bilhassa rica ederim.
2: İyi ama benim gönlümde ona verecek yer yok ki. Açıkçası bir başkasıyla sözlüyüm.
0: Sahi mi söylüyorsun?
2: Evet, sözlü olduğum gençle yakında evleneceğiz.
0: Açık konuştuğun için teşekkür ederim Nazan. Yalnız Mübin kırılmasın, bu sır ikimizin arasında kalsın. Ben onu bu sevdadan vazgeçirmeye çalışacağım.
2: Mübin'in üzülmesini hiç arzu etmezdim. Fakat çok budalaymış canım. Her şeyden önce gönlümü fethetmesini bilmeliydi.
0: Zavallı Mübin.
2: Üzülme şekerim, istemek yalnız erkeklerin hakkı değil. Bizim de istememiz gerek, alaysmarladık.
0: Seni sevmesi büyük talihsizlik.
2: Sevmek hüner değildir, kendini sevdirmeyi bilmeli.
1: Şehbal, bir dakika.
0: Efendim Mübin.
1: Ne oldu, Nazan'la görüşebildin mi?
0: Şey, daha görüşemedim.
1: Niye?
0: Münasip bir fırsat çıkmadı.
1: Allah Allah, ne ele geçmez bir fırsatmış bu böyle. Eğer bu vazife sana ağır geliyorsa, açıkça söyle de ben de başımın çaresine bakayım.
0: Fakat makul davranma kudretinde misin?
1: Yoksa menfi bir cevap mı verdi?
0: Hayır. Sadece sana kanaatimi bildireceğim. Ondan vazgeçmek senin için daha iyi olacak.
1: Demek beni istemiyor.
0: Yok katiyen. Kendisine açılmadım, sadece ağzını aradım.
1: Beni istemediğini mi söyledi? Niçin susuyorsun? Yalvarırım sana, bana hakikati söyle Şehbal.
0: Metin ol Mübin. Nazan bir başkasına söz vermiş.
1: Başkasına mı söz vermiş?

0: Ertesi gün de ortada görünmedi. Yemeğe de inmemişti. Dadı, Mübin yemeğe inmeyecek mi?
1: Hayır kızım, yemek yemeyecekmiş.

uykusuz gecelerim onu beklemekle geçiyor. Gün ağrıyor fakat Mübin gelmiyordu. Kim bilir nerelerde ne yapıyordu. Ah, yanında olabilseydim.

Mübin bir haftadır eve uğramıyordu. Merak ve endişe içindeydim. Onun için üzülüyor, aynı zamanda onu özlüyordum da. Kırık kalbim acılarla dolu, kafam karma karışıktı. Kendime teselli çaresi arayarak günleri sayıyordum.

0: Halin nedir? Çocuk musun Allah aşkına?
1: Ne varmış halimde?
0: Neden böyle iradesiz hareket ediyorsun? Niçin böyle yeğiz gösteriyorsun? Seni istemeyeni istemekle devam mı edeceksin?
1: Ne münasebet!
0: O halde bu yaptığın nedir?
1: Bu kadar derin bir hayal kırıklığına tahammül etmek kolay.
0: Metin olmalısın Mübin.
1: Kalbimden o aşkı nasıl söküp atabilirim? Hiç değilse nasıl gizleyebilirim?
0: Sonu yok ki bunun!
1: Küçük bir kıvılcımı gizlemek de söndürmek de mümkündür. Fakat yanın ve yakan bir volkansa ne yaparsın?
0: Daha iyi ya, uzaklaşır, kaçar kurtulursun.
1: Sen aşkı tanımamışsın Şevval. Ne derece ıstırap çektiğimi anlayamazsın. Bu volkan içimde, yüreğimde, kalbimde... Bunu bilemezsin, anlayamazsın.
0: Aşkı tanımamış olsam bile... gene de senin ıstırabını anlıyorum. Sana ait olan her acı ve elem benim sayılır. Onu paylaşmak için değil, elinden almak için çırpınırım.
1: Teşekkür ederim Şehbal. Çok iyisin. Seni de üzmeye hakkım yok.
0: Kederlerini atacağını, artık üzülmeyeceğine söz ver bana.
1: Böyle bir vaatte bulunmak seni aldatmak olur Şehbal.
0: Niçin? Sen bu kadar zayıf mısın?
1: Münakaşa edecek halde değilim. Bu gecelik bu bahsin burada kapanmasını rica ederim.
0: Peki Mübin. Allah rahatlık versin.
1: Sana da Şehbal.
2: Küçük hanım müjde!
0: Hayrola bacı, ne var?
2: Gözün aydın küçük hanım, İzmir'den misafirlerin var.
0: Kimmiş onlar?
2: Osman hoca.
0: Ah, okulumuzun müdürü! Ah, rüyamı görüyorum hocam, siz ha?
3: Hasretine dayanamadım kızım!
0: Ah, hoş geldiniz!
3: Hoş bulduk yavrum! İşte sana her zaman bahsettiğim biraderim.
4: Selman Siret efendim.
0: Memnun oldum. Japonya'da sefaret katibi olan değil mi?
3: Da kendisi. O da okulda hepimizin gönlüne taht kuran Şehbal kızımız.
0: Sağ olun hocam.
4: Müşerref oldum efendim.
0: Buyurun oturalım. İzmir'den ne zaman ayrıldınız hocam?
3: Sorma kızım, bir aydır buralardayız.
0: Aşk olsun hocam. Bir de hasretlikten bahsediyorsunuz.
3: İnan ki yavrum, seni çok özledim. Fakat bir türlü gelmeye vakit bulamadım.
0: Hayrola hocam, ne oldu?
3: Ne olacak? Biraderin karısı şifasız bir hastalığa yakalandı.
0: Nedir hastalığı?
4: Kanser. Japonya'dayken iki defa ameliyat yapılmıştı. Şimdi hastalık nüksetti.
0: Vah vah, cidden çok üzüldüm. Geçmiş olsun efendim.
4: Teşekkür ederim. Fakat kurtulmasına imkan yok.
0: Allah'tan ümit kesilmez efendim.
4: Evet, umudumuz Allah'a kaldı artık.
3: Ya işte böyle kızım. Bir aydır doktorlara, eczanelere, hastanelere dolaşıyoruz.
0: Allah beterinden korusun hocam.
3: Amin. Fakat sen de pek iyi görünmüyorsun, hasta mısın yoksa?
0: Hayır, evet, biraz.
3: Nen vardı bakayım?
0: Esaslı bir şey değil, kırıklık, baş ağrısı.
3: Zayıflamışsın da.
0: Modaya uymak için biraz rejim yapıyorum hocam.
3: Benden saklama, yoksa bir derdin mi var?
0: Allah'a şükür, dünyanın en mutlu kızıyım. Hiçbir derdim yok hocam. Mübin baştan kara vurmuş, kendini mahvetmeye devam ediyordu. Akşamları geç geliyor, ağzı daima içki kokuyor... Erken geldiği zamanlarda da gayet neşesiz ve dalgın, durmadan sigara ve içki içiyordu. Döktüğüm sigara tablaları, bana onun kendi eliyle yakmakta olduğu hayatının

düğün davetiyesi geldi. O gün Mübin her zamankinden daha çok içmişti. Kendinden geçmiş, adeta komaya girmişti. Mübin'in derdiyle ilgilenirken bazen kendi kırgınlık ve hicranımı unutuyordu. Ah, bu kederli güzel başı göğsüme çekip bastırmak, acılarını gönlümün tükenmez sevgi ve şefkatiyle dindirmek için dayanılmaz bir arzu duyuyordum.

0: Tebrik ederim Nazan.
1: Teşekkür ederim. Nasılsın bebeğim?
2: Ben de saadetler dilerim.
1: Teşekkür ederim. Siz dans etmiyor musunuz?
0: Hadi bebeğim, dans edelim.
2: Sen başkasıyla et, ben edemeyeceğim.
0: Yeter artık, ne olursun içme.
2: Rica ederim, karışma Şefay.
0: Kendini acımıyor musun sen?
2: Acınacak halde miyim yani ben? Eğer öyleysem kim getirdi beni bu hale? Bu kadın.
0: Bil Allah rızası için suç rezalet mi çıkarmak istiyorsun?
2: Bütün kadınlardan nefret ediyorum. Bütün kadınlardan! Susun! Geldin bizi!
0: Yalvarırım Mübin, kendine gel, ne kadar üzüldüğümü görmüyor musun?
2: Üzülmek mi? Neden? Bana bak, ben hiçbir şey üzülüyor muyum? Boş ver demez. Hayat boş, dünya koskocaman bir felaket. Aşk yalanların en büyüğü.
0: Mübin sapıttı. Ne olur Mübin, gidelim artık buradan, kafi derecede rezil olduk.

0: Yeter! Yeter diyorum sana!
1: Çıldırmak işten değil. Sevdiğim kadın bir başkasının karısı. Dayanılır mı bu acıya?
0: Dayanılmayacak şey değil bu, sen kendin büyütüyorsun.
1: Hıncın mı var senin bana? Böyle alay edercesine ıstırabımı nasıl küçümseyebilirsin? Ah Şevval! Öyle bir ıstırap çekiyorum ki... hiçbir şeyi görecek halde değil.
0: Biliyorum Mübin. Fakat bu ıstırabı yenmeye gayret etmelisin.
1: Gayret ediyorum ama olmuyor işte.
0: Ben senin yerinde olsaydım, hatta sırdaşıma bile böyle zayıf görünmezdim.
1: Sen yerimde olsaydın kahrından ölürdün. Acıdan haykırırdın.
0: Benim ıstırabım seninkinden az değil ki.
1: Senin ne ıstırabın olabilir ki Şevval? Sen aşk nedir biliyor musun? Hiç aşkı tattım.
0: Evet Mübin, tattım. Benim yüreğim de dünyanın en müthiş elemleri ve acılarıyla dolu. Ama gene de haykırmıyor, hatta gülümsüyorum. Aşkın zehri bile bana tatlı geliyor.
1: Neler söylüyorsun sen Şehbal? Demek sen de aşıksın.

0: ağlıyorsun sen? Yüzünde de derin bir keder var. Bunu ilk defa fark ediyorum.
1: Tabii, bugüne kadar yüzüme, gözlerime hiç bakmadın ki beni fark edesin.

Mübin'in hayat tarzı beni perişan ediyordu. Ben de ne isterse vermeye hazırdım. Teselli bulsun, avunsun diye canımı bile fedaya hazırdım. Ah, bütün bunları ona söyleyememek, susmak, daima susmak... işte asıl dayanılmaz buydu. Düğün gecesinden sonra Mübin kayıplara karışmış, eve uğramaz olmuştu. Ondan hiçbir haber alamıyor, başına bir kaza gelmiş olmasından korkuyordum. Üzüntü, endişeler beni kemiriyor, içim onun hasretiyle yanıyordu. Ama bir gün bir tesadüf beni onunla karşılaştırdı.

0: Gel, sen ne arıyorsun burada?
1: Bir arkadaşımdan dönüyordum da, nasılsın bebeğim?
0: Ben mi? İyi, çok iyi. İçiyorum, eğleniyorum, hayatın tadını çıkarıyorum.
1: Beğeniyor musun yaptıklarını?
0: Ne yapmışım ben?
1: Baksana, fitil gibi sarhoşsun.
0: Bundan sana ne?
1: Bana ne mi? Doğru, bana ne? Ben senin iyiliğin için çalışıyorum.
0: Ben kimseden iyilik falan istemiyorum.
1: Mübin, kendine yazık ediyorsun. Seni ne kadar severim biliyorsun, beraber büyüdük.
0: Ben kimseyi sevmiyorum Şehbal. Seni de, kimseyi. Yalnız Nazan'ı seviyor.
1: Nazan uğruna göz göre göre kendini mahvedeceksin. Ne olur eve dönelim Mübin.
0: Evde ne işim var be? Evden de, hepinizden de sıkılıyorum. Nefret ediyorum. Yalnız kalmak istiyorum. Yalnız da değil ya. Nazan'ın hayaliyle beraber. Hadi güle güle Şehbal.
1: Allah'a ısmarladık Mübin.

0: kararlığa rağmen onu sıkıp nefretini kazanmaktan başka işe yaramamıştım. Ben ise elemlerini paylaştığım, acılarına ortak olduğumu sanıyordum. Artık tahammülüm kalmamıştı. Derhal köşkten ayrılıp İzmir'e dönmeliydim.
1: Şehbal Hanım.
0: Siz miydiniz? Merhaba.
1: Merhaba. Ne iyi bir tesadüf değil mi?
0: Ya.
1: Nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Sağ olun efendim.
0: Hanımefendi nasıl oldular?
1: Onu bütün gayretlerimize rağmen kurtaramadık.
0: Ya, başınız sağ olsun.
1: Siz sağ olun efendim.

0: salon ve saç bakım kremlerinde %50'ye varan indirim sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Aris bir ucuz, ucuz
1: hep ucuz. Vurdur beni, ne yapmış topa ya? Hadi hadi.
2: Biz oradan gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
1: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
2: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
1: Atı canım artık ya, bunu kaçırmayacaksın artık.
2: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
3: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
4: Ama bir mucizeye gerek var.
3: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
4: İşte bu Fairy mucizesi.
3: Fairy 30 dakikada mucize.
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
6: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Baloncuk mu, Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
9: Chatman çıldırdı. Vina Bohem koltuk sadece 18.260.

0: İstanbul Avrupa Yakası'nda Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi'ndeyiz.
1: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstiklal Caddesi'nde dolaşıp güne nefis bir kahvaltıyla başlıyor.
0: Söğüş, peynir, zeytin, bal, kaymak, peynirli menemen.
1: Tarihi İstanbul Sinema Müzesi'ni görüntülüyor.
0: Restorasyon ve renovasyon çalışması yapıldıktan sonra en güzel haliyle bizleri karşılayan İstanbul Sinema Müzesi.
1: Ve finalde Atlas Sineması'nın etkileyici sahnesini ekrana taşıyor.
0: Sevgili seyirciler, sizlere Atlas Sineması'nın sahnesinden sesleniyorum.
1: Gezmek olsun. Cumartesi 11.30'da TV4'te.
2: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
3: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
6: Siparişiniz
7: ve Pepsi'niz.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
10: Çetmen'de en rahat koltuk takımları 1420 liradan başlayan taksi

0: çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
4: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
6: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
7: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.

0: ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
1: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
2: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
10: Yaşanacaksa yaşanacak. Kapıyı aç.
11: Merhaba, nasılsınız?

Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.

0: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
3: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
2: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
1: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
4: Bugün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
5: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.

0: 25 yıldır hep seninle. Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
1: Kapıyı aç.
2: Merhaba, nasılsın?

0: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
1: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

0: nasıl oldu da Şehbal'in kalbini kırdın? O altın gibi kalp. Çıldırmış olmalı. Kızın benim için çırpınmaktan başka ne günahı vardı? Hayır. Şehbal'i daha fazla üzmeye hakkım yok. Gidip gönlünü almalıyım. Şu anda onun yakınlığına her zamandan daha çok ihtiyacım var.
1: Lütfen halacığım, sebep sorma bana.
2: Yoksa sebep mübin mi?
1: Ne olur sorma hala. Bu işkenceye daha fazla tahammül edemeyeceğim.
2: Mutlaka mübin sana bir şey yaptı.
1: Hayır hala, onun suçu yok. Dilediğine gönül vermek onun hakkı.
2: Şimdi anlıyorum kızım. Mübin Nazan'ı istiyor.
1: Evet. Fakat o başkasını seviyor.
2: Mübin'i sen o kadar çok mu seviyorsun?
1: Canımdan çok.
2: Anlamıştım bunu zaten. Çoktan anlamıştım. Peki, Mübin bu aşkı sevgiyi biliyor mu?
1: Hiçbir şey bilmiyor. Ona hiçbir zaman halimi belli etmedim. O bana Nazan'a olan aşkını anlatırken ben onu kalbim parçalanarak dinler, hatta onu teselli ederdim. Benden Nazan'la aralarını bulmamı istemişti. Onu da yapmak istedim Mübin'in saadeti için. Beni anlıyorsunuz değil mi halacığım?
2: Seni çok iyi anlıyorum yavrum.
1: O halde beni affedin. Müsaade edin de gideyim artık.
2: Nasıl istersen öyle hareket et kızım.

0: İstanbul'dan kolum kanadım kırılmış dönüyor, açtan kaçıyordum. Acı hatalar peşimi bırakmıyor, içimdeki yara bütün şiddetiyle kanıyordu.
1: Evet Mübin, seni bütün varlığımla sevdim. Bana en tatlı aşkı sen, fakat en korkunç ıstırabı da gene sen verdin. Bir başkasına aşık olan sevdiğin erkeği teselli etmek ne demektir sen bilir misin? Sevdiğini başkasıyla birleştirmek için uğraşmak ne demektir sen bilir misin? Sen sevdiğinin ağzından başkasına olan aşkını dinledin mi?
0: Hayır.
1: Sen bu acıların hiçbirini tatmadın. Bütün bunları sana şikayet olsun diye yazmıyorum. Seni sevdiğime pişman olmadım. Seni seviyorum. Seni her zaman da seveceğim.
2: Şehbal.
3: İşte böyle hocam. Şimdi artık her şeyi öğrendiniz. Sevilmeden sevmek bedbahtlığına uğradım. Fakat Mübin'in hareketi bana hepsinden ağır geldi.
2: Vah, vah kızım. Neyse sen hiç üzülme. Her şey düzelir.
3: Hayatım öylesine alt üst oldu ki bir daha kolay kolay düzeleceğini sanmıyorum.
2: Her gecenin bir gündüzü vardır kızım. Şimdi güneşin doğmasını bekleyelim.
4: Oh, hoş geldiniz Şehbal Hanım.
3: Merhaba.
4: Sizi tekrar görmek ne saadet. Nasılsınız?
3: Teşekkür ederim efendim.
2: Çok iyi, çok iyi maşallah. Aslanlar gibi benim kızım.
4: Bir fikrim var, hep beraber yemeğe çıksak. Acaba Şehbal Hanım soframıza şeref verirler mi?
3: Şey, bilmem ki.
2: Hadi nazlanma, birader senin şerefine ziyafet verecek.
4: Eşini kaybetmiş bedbaht, muzdarip bir adama varlığınızla huzur vermiş olacaksınız.
3: Peki Selman Bey, davetinizi memnuniyetle kabul ediyorum.
5: Birader yakında vazifesine dönecek.
3: Ya öyle mi?
4: Evet, mezuniyetim bitiyor. Birkaç güne kadar hareket etmek zorundayım. Eşimle beraber geldiğim yere maalesef yalnız döneceğim.
3: Hayat arkadaşını kaybetmenin ne kadar güç olacağını tasavvur ederim. Allah yardımcınız olsun.
4: Sağ ol.
3: Fakat zaman her şeyi unutturur. Hayatı olduğu gibi kabul etmek en büyük teselli.
4: Yabancı bir memlekette yalnızlık benim için çok zor olacak.
3: Haklısınız.
2: Ben senin yerinde olsam burada evlenir, karımı alıp öyle giderim.
4: Ben de aynı şeyi düşünüyorum ve bu hususta sizinle konuşmak istiyorum Şehbal Hanım.
3: Benimle mi?
4: Zaman çok dar. Bu bahsi açmakta o kadar mevsimsiz ki.
2: Hadi hadi, çıkar baklıyı ağzından. Şehbal Hanım kızımız yabancı değil.
4: Yalnızlığıma bir çare olarak acaba sizin hakkınızda bir ümit besleyebilir miyim?
3: Nasıl, anlayamadım.
2: Yani Allah'ın izni, peygamberin kavliyle seni senden istiyoruz. Nasıl? Benim biradere varmaya razı mısın?
3: Ben mi hocam?
4: Benimle evlenmek ister misiniz Şehbal Hanım?
3: Sizinle evlenmek mi? Bunu nasıl düşündünüz? Benim gibi mütevazı bir ilkokul öğretmeni size layık olabilir mi?
2: Yoo, bu kadar tevazu göstermene müsaade edemem. Malum ya, bir öğretmen olarak ucu bana da dokunuyor.
4: Size ilk gördüğüm gün hayranınız olmuştum. Her hareketiniz beni tesir ediyordu. Benim için bir saadet menbaı olacağınıza inanıyorum.
2: Gördün mü? Bizim birader sana çoktan abayı yakmış.
3: Size cevap vermek için düşünmeliyim. Bir karara varmak için zamana ihtiyacım var.
2: Elbette, bu senin hakkın. Ölçüp biçecek, düşünüp taşınacaksın, ondan sonra evet diyeceksin. Dünya evine girmek o kadar kolay mı?
4: Cevabınız ne kadar gecikirse geciksin, aynı iştiyak ve emelle bekleyeceğim.
2: Yalnız fazla da uzatmayın. Bir an önce düğün dernek yapalım.
3: Çok teşekkür ederim Selman Bey. Hakkımda beslediğiniz hislerinize minnettarım. Bir karara vardığım gün size yazarım.
2: Aa, öyleyse hadi şerefe.

aradan aylar geçti, Mübin'den ses seda çıkmıyordu. Yalnızlıktan, bir hayalin peşinde koşmak

Ömrüm Mübin'i beklemekle mi geçecekti? Hayır. Böyle bir ümide kapılıp hayatımı mahvetmek bir çılgınlıktı. Ani bir kararla Selman Bey'e müsbet cevabımı bildiren bir mektup karaladım. Selman Bey, bir karara vardığım zaman size yazarım diye söz vermiştim.

0: chef, but...
1: Ne oldu? Niye durgunlaştın?
2: Şey, birden şaşırdım da.
1: Yoksa geldiğime sevinmedin mi?
2: Sevinçten, heyecandan şaşırdım gibi. Birdenbire hangi rüzgar attı seni buralara?
1: Senden af dilemeye geldim.
2: Ben sana kırgın değilim ki, otursana.
1: Seni kırmak bana yaradı Şehpal.
2: Beni kırmış mıydın?
1: Kırmıştım Şehpal. Ne yaptığımı, ne ettiğimi bilmiyordum. Çılgına dönmüştüm.
2: Onu bu kadar çok mu seviyorsun?
1: Seviyorum zannetmiştim. Ta ki anneme söylediklerini duyana, mektubunu okuyana kadar. O andan itibaren seni bir türlü unutamadım.
2: Neler söylüyorsun Mübin?
1: Seni çok üzdüğümü şimdi anlıyorum.
2: Her şeyi unuttuk artık.
1: Suçumu bağışladın demek.
2: Hayatımı bile istesen sana bağışlamakta hiç tereddüt etme.
1: Beni bu kadar sevdiğini niçin gizledin?
2: Senin anlamanı bekledim.
1: Geç anladım ama çok iyi anladım.
2: O gece hayatımın en mesut gecesi oldu. Sadece cismani bir arzuyla değil, bütün kalbimle ve duygularımla kendimden geçerek varlığımı vermiştim ona.

0: Artık bir an bile senden ayrı kalmaya tahammülüm yok.
1: Benim de.
0: Hazırlan Şehbal, seni İstanbul'a götüreceğim.
1: Hemen mi?
0: Hemen, derhal evleneceğiz.
1: Mübin, bu benim en güzel hayallerimin gerçekleşmesi olacak. Fakat...
0: Fakat ne?
1: Okulu, çocukları ortada bırakamam ki.
0: İyi ama, ben senin için işlerimi İstanbul'da yüzüstü bıraktım.
1: Ders yılının bitmesine ne kaldı ki? Sonra önümüzde sömestr tatili var.
0: O halde sömestr tatilinde evlenelim.
1: Evlenmek için de daha hiçbir hazırlığım yok. Sonra seninle bir müddet nişanlı kalmak, nişanlının zevkine varmak isterim.
0: Saadetimizi geciktirmeye ne lüzum var Şehbal?
1: Mübin, beni anlamıyorsun. Evlenmemizi bir olup bittiye getirmek istemiyorum. Saadetimizi sağlam temeller üstüne kurmalıyız.
0: Öyleyse sömestr tatilinde nişan...
1: Yazada değil. Ben sömestr tatilinde İstanbul'a gelirim, nişanlanırız.
0: Yok, İstanbul'da buluşmayalım. İkimiz baş başa olalım. Mesela bir dağ başında.
1: Uludağ'da.

0: ne tesadüf çocuklar?
1: Ya öyle!
2: Buyurmaz mısınız? Biraz oturun. Rahatsız etmeyelim.
0: Ne münasebet! Bilakis memnun oluruz. Geçin şöyle. Ne arıyorsunuz burada peki?
1: Ben sömestr tatilimi geçirmeye geldim.
2: Bu fırsattan istifade ederek şehpayla nişanlandık.
0: Oh, maşallah! Ne zaman?
2: Dün akşam.
0: Aşk olsun! Bizden habersiz mi?
2: Hiç kimseye haber vermeye lüzum görmedik. Tebrikler, saadetler!
0: Ben de her ikinizi tebrik ederim. Bu ne sürpriz! Kutlamalıyız bunu.
2: İsterseniz otelin pavyonunda bu nişanı kutlayalım.
0: Sizi çifte kumrular, sizi! Siz karda yürür de izinizi belli etmezsiniz. Öyle değil mi Şehbalcığım?

0: dans edelim mi Mübin?
1: Hay hay, müsaadenizle.
0: Müsaadenizle.
1: Biz de kalkalım.
0: Aha, özür dilerim ama kendimi iyi hissetmiyorum.
1: Mesut musun Nazan?
0: Hiç, ama hiç değilim.
1: Neden?
0: Yakında ayrılıyoruz.
1: Çok yazık. Ben sevişerek evlendiğinizi sanıyordum.
0: Ne münasebet! Ben teselli bulmak için evlendim onunla.
1: Anlayamadım.
0: O sırada senden ümidi kestiğim için kederler içindeydim. Kendimi çok bedbaht hissediyordum.
1: Ne sebeple?
0: Şehbal bana gelip seninle seviştiğini, yakında evleneceğinizi söylemişti.
1: Çok garip. Ben aksini sanıyordum.
0: Sen ne sanıyordun Mübin?
1: Hiç.

0: Yalan. Hepsi yalan. Senin için elimden gelen her şeyi yaptım ben. Fakat o seni reddetmekle kalmadı. Arkandan alay etti, hakaret etti. Ben hiçbirini sana söylemedim. Kırılmanı istemiyordum.
1: Üzülme, her şeyi anlıyorum.
0: Eğer bana inanmıyorsan, hemen şimdi onunla yüz yüze gelmeye hazırım.
1: Buna hiç lüzum yok Şehbal, ben sana inanıyorum.
0: Peki ama niye yapıyor bunu, benden ne istiyor? Saadetimizi kıskandı. Zaten o sevmek için değil, nefret etmek için yaratılmış.
1: Böyle üzüleceğini bilseydim, sana hiç açmazdım.
0: Ah Mübin, korkuyorum.
1: Yok, korkacak bir şey yok sevgilim.
0: Gidelim buradan Mübin.
1: Hayır Şehbal, burada kalmak, Nazan'a mukavemet ederek sana olan sevgimi ispat etmek istiyorum. Ah!

0: Seninki bozuldu.
1: Ne diye yaptım bunu?
0: Seni seviyorum Mübin.
1: Ama ben Şehbal'le evleneceğim, bunu biliyorsun. Hayatımın sonuna kadar da yalnız onu seveceğim.

0: Şehval odasında yok, onu gördünüz mü?
1: Hayır, sabahtan dağdaydı.
2: Ah, belki de kurtlar kapmıştır. Belki de Hürriyet'i seçmiştir.
0: Nişanlım otele döndü mü?
3: Nişanlınız otelden ayrıldılar efendim.
0: Nasıl? Ne zaman?
3: Biraz evvel.
0: Nereye gittiğini söylemedi mi?
3: Hayır efendim, size bu zarfı bıraktılar. Buyurun.

0: Beni sevdiğini sanıyordum. Ona inanmış, yeminlerine kanmıştım. Meğer hepsi sahte, hepsi yalanmış.
1: Üzülme kızım, üzülme yavrum.
0: Bir şaraptı bu. Bir hayale kurban oldum. Feci şekilde aldandım.
1: Kader, insanın kaderi doğarken çizilirmiş yavrum.
0: Hayatım yıkıldı, mahvoldum ben, artık yaşayamam.
1: Sabırlı ol, tahammül etmeye mecbursun.
0: Fakat nasıl? Karnımda onun çocuğunu taşıyorum.
1: Bundan sonra çocuğunu düşünerek yaşamak, hayata daha büyük bir kuvvetle bağlanmak zorundasın.
0: Hayır, babasız bir çocuğu doğurmaktansa ölürüm daha iyi. Evet, bu felaketten, bu rezaletten beni ancak ölüm kurtarabilir.
1: Yazık günah değil mi sana? Bak ne kadar genç ve güzelsin. Ölümden bahsetmek yakışır mı sana?
0: Siz söyleyin hocam, bu durumda başka ne yapabilirim? İntihardan başka çare var mı?
1: Var kızım. Çare var. Çare Selman'la evlenmektir.
0: Nasıl? Bu halimle mi?
1: Merak etme kızım. Selman seni çocuğunla kabul edecek. Mazini asla yüzüne vurmayacaktır.
2: Ne o beyefendi? Şiir mi yazıyordun?
3: Hayır, Şehbal'e mektup yazıyorum.
2: Şehbal, Şehbal! Bırak artık, unut onu! Şehbal senin bu kadar üzülmene değer mi?
3: O benim için bundan sonra her şeyim Nazan Hanım.
2: Ya ben? Ben senin için bir şey ifade etmiyor muyum?
3: Bir zamanlar öyleydi ama şimdi hiçbir şey ifade etmiyorsun.
2: Ah, öyle mi? Ben de hala seviyorsun sanıyordum.
3: Neyini seveyim senin? Sen dışı yaldızlı, içi boş bir kitap gibisin.
2: Herhalde Şehbal'den daha çok...

0: Çirkin değilim.
1: Neye yarar bu güzellik? İçinde ruh yerine yılan zehir olduktan sonra.
0: Ne demek istiyorsun?
1: Şehbal herhalde beni sebepsiz yere bırakıp kaçmadı. Kim bilir neler yaptın ona.
0: Sadece ufacık bir numara. Seni öperken o da oradaydı.
1: Gördü mü?
0: Görmez olur mu? Aman ne bozuldu!
1: Neden yaptın bunu?
0: Senin için. Kocamdan da senin için ayrılıyorum. Şehbal sana göre değildi Mübin, ama biz seninle ikimiz birbirimiz için yaratılmıştık. Şimdi artık aramızda hiçbir engel kalmadı. Seni çok seviyorum Mübin.
2: Bu yüzükler en çok sevdiğim iki insanı ebediyen birbirine bağlayacak. Saadetinizin devamlı olmasını temenni ederim.
3: Seni mesut etmek hayatım boyunca tek gayem olacaktır Şehbal.
4: Ben de sana layık bir eş olacağım Selman.

0: Buraya kadar zahmet edip beni getirdiğiniz için teşekkür
1: ederim.
0: Rica
1: ederim.
0: Bir kahve içmeye buyurmaz mısınız?
1: Rahatsız etmeyeyim, biraz işlerim vardı. Yarın sizi okuldan alırım.
0: Nasıl arzu ederseniz.
1: İyi akşamlar.
0: Size de.
1: Allah'a ısmarladık.
0: Güle güle.
2: Şehbal.
1: Şehbal.
0: Buyurun, bir arzunuz mu var?
1: Şehbal, seninle konuşmalıyım.
0: Aramızda konuşacak hiçbir şey kalmadı.
1: Çok rica ederim Şehbal.
0: Ne istiyorsun Mübin?
1: Yemin ederim vaziyet bildiğin gibi değil.
0: Seni dinlemek istemiyorum, çekil beni rahat bırak.
1: Şehbal yalvarırım, anlatacaklarım çok önemli.
0: Gel bakalım. Buyurun, sizi dinliyorum. Ne istiyorsunuz?
1: Sana bilmediğim bir gerçeği açıklamak.
0: Ben senden ne bir gerçek ne de bir yalan hesabı sordum. Yolları çoktan ayrılmış iki insan olduğumuza göre artık birbirimize söyleyecek tek sözümüz bulunmaz.
1: Sen beni tanımamışsın Şehbal.
0: Seni çok iyi tanıyorum. Sen ne sözüne ne de yeminine güvenilecek bir insansın.
1: Yanılıyorsun Şehbal.
0: Bana ihanet ettiğini nasıl inkar edebilirsin? Nazan'la öpüşürken gördüm seni.
1: Emin ol ki bunda benim hiçbir suçum yok.
0: İnkar edip gözümde daha fazla küçülme Mübin.
1: Yemin ederim ki Nazan'ı düştüğü yerden kaldırdıktan sonra birdenbire boynuma sarılıp öptü beni.
0: Bu yalanlara inanacak kadar saf mı sanıyorsun beni?
1: Şehbal, nasıl kandın bu oyuna? Nazan seni orada gördüğü halde kasten yaptı bunu. Bizi ayırmak için.
0: Senin de istediğin bu değil miydi zaten?
1: Şu anda sana samimiyetimi ispat etmek için hayatımı bile vermekten çekinmezdim. Eğer ben senin dediğin gibi yalancının biri olsaydım, burada ne işim vardı?
0: Ondan bıkmış olmalısın.
1: Hayır, onunla en ufak bir münasebetim bile olmamıştır. Ben hiç kimseyi değil. Yalnız seni seviyorum.
0: Buna hakkın yok artık. Ben başka bir erkeğe bağlandım.
1: Ne? Şakayı bırak Şehbal. Yüzüğüm burada. Müsaade et de onu tekrar yerine takayım.
0: Maalesef parmağımda yer yok. Ben artık Selma Siret Bey'in nişanlısıyım.
1: Hayır, hayır olamaz bu.
0: Neden olmasın?
1: Yalvarırım Şehbal, bunun doğru olmadığını söyle.
0: Evet, yakında evleniyorum. Ömrümü senin için üzülmekle geçirecek değilim.
1: Lütfen Şehbal, bana son bir fırsat ver. Parmağındaki o manasız halkayı çıkarat.
0: Kararım kesindir Mübin, geriye dönemem.
1: Hayır Şehbal, bana bunu yapamazsın sen. Sensiz nasıl yaşarım? Hiçbir suçum yok, beni bu şekilde cezalandıramazsın.
0: Maksadım seni cezalandırmak değil, kendimi kurtarmak. Hayattan aldığım acı derslerden sonra bu karara varmak zorunda kaldım.
1: İntikam sana neler yaptırmış Şehbal?
0: İntikam değil, sadece pişmanlık. Bundan sonra çılgın bir aşka düşecek kadar budala değilim. Kocamı da sadece sadık bir eş olarak seveceğim.
1: Eğer sen bir başkasının olursan kederimden ölürüm.
0: Kederden ölünmüyor Mübin. Ölünseydi ben senin için kederden ölürdüm.
1: Benim için hala keder çekiyor ve beni seviyorsun Şehbal. Hakikati inkar etme. Nişanlını hiç sevmiyorsun. Halbuki ben seni ne kadar seviyorum bir bilsen.
0: Bir zamanlar bu sözler...

0: bana büyük saadet verebilirdi. Fakat şu anda hiçbir şey ifade etmiyor.
1: Senin gözünde hiç mi değerim yok?
0: Artık benim için sadece bir akraba, bir kardeşsin.
1: Şehval, sana olan aşkımı ispat etmeye hazırdım.
0: Artık çok geç Mübin. Beni tekrar yaralamana fırsat vermeyecek kadar aklım başıma geldi. Hadi artık git buradan, beni rahat bırak.
1: Mutluluk dilerim Şehval.

0: Nesi var doktor?
1: Çok ağır bir şok. Büyük üzüntüler sonucu olmalı. Tedavi edilmezse tehlikeli olabilir. Dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Hastayı yalnız bırakmayın. Yazdığım ilaçları derhal tatbik etmeyi de ihmal etmeyiniz.
2: Mübin! Mübin sevgilim! Oh, gel, gel kurtar beni Mübin! Dön bana ne olur! Oh, seni seviyorum! Mübin gel! Oh, oh, sevgilim! Mübin! Yalnız seni seviyorum Mübin! Dön bana Mübin! Gel, kurtar beni!

0: küçük, bir dakika bakar mısın?
1: Buyurun efendim.
0: Şehpal öğretmen acaba okulda mı?
1: Şehpal öğretmen hasta efendim, okula gelmiyor.
2: Buyurun.
0: Rahatsız ettim müdür bey.
2: Buyur oğlum.
0: Şehpal hanımı arıyorum.
2: Şehpal hasta oğlum. Hem de çok hasta.
0: Hasta mı? Nesi var?
2: Otur oğlum. Ağır bir şok geçirmiş. Sinirleri harap olmuş yavrucağın. Geçirdiği büyük üzüntülerden olmalı.
0: Zavallı Şehpal. Demek sonunda yataklara düştü. Hep benim yüzümden müdür bey.
2: Üzülme oğlum. Ben her şeyi biliyorum. Şehpal hanım hastalanmadan önce bana her şeyi anlatmıştı.
0: Onu ziyaret etmek istiyorum. Mümkün mü acaba? Sakın beni yanlış anlamayın. Şu anda onun iyileşip sıhhate kavuşmasından başka bir şey düşünmüyorum. Belki ona faydalı olabilirim. Ne kadar büyük bir üzüntü içinde olduğumu tahmin edemezsiniz. Lütfen anlayış gösterin. Yardım edin bana.
2: Şehpal hanım kızım. Bak sana kimi getirdim.
1: Amir beyim.
0: Nasılsın Şehpal?
1: Daha iyiyim.
0: Burada kalıp iyileşinceye kadar sana bakmak istiyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Şayet müsaade ederseniz Selman bey.
3: Tabii Mübin bey, memnuniyetle. Yardımınız muhakkak çok faydalı olur. Sizin burada bulunmanız Şehbal'in morali üzerinde müsbet tesirler yapacaktır. Buna ihtiyacı var. Kalırsanız ikimiz de çok memnun oluruz.
0: Çok teşekkür ederim Selman bey.

0: Şehbal'in hastalığı bir aydan fazla sürdü. Selman Bey ile ben baş ucundaydık. Onu hiç yalnız bırakmadık. Bu arada Selman Bey'i çok takdir ettim. Gerçekten fedakar, iyi kalpli, bulunmaz bir insandı. Müşterek üzüntülerimiz arasında onunla dost olmuştur. İkimizin de gözüne uyku girmediği haftalar, Şehbal'in hayatından ümidimizi kestiğimiz günler oldu. Öyle anlarda başımı gökyüzüne kaldırıyor, kalbimin bütün samimiyetiyle hıçkırarak, haykırarak Allah'a dua ediyordum. Sonunda dualarım kabul edildi. Sevgili Şehbal tehlikeyi atlatarak iyileşti, ayağa kalktı.
1: Maşallah kızım, turp gibisin vallahi.
2: Allah'a şükür nihayet bugünlerde gördük.
0: Geçmiş olsun Şehbal. Seni hiç bu kadar saatli görmemiştim.
3: Sayenizde ölümlerden döndüm.
1: Doğru. İnsanın böyle iki muhafızı olur da Azrail yaklaşabilir mi yanına?
3: Hayatımın yarısını Selman'a, diğer yarısını da sana borçluyum Mübin.
0: Ben bir şey yapmadım ki. Selman Bey sağ olsun.
3: Senin fedakarlıklarını nasıl unutabilirim?
0: Bir abinin kız kardeşine karşı vazifesiydi bu.
3: Doğru ama yaptıklarını nasıl ödeyeceğim?
0: Neğer varsa sana karşı kusurlarımı affederek.
3: İçimde sana karşı hiçbir kırgınlık yok.
0: O halde gönül rahatlığıyla ayrılabilirim burada.
3: Gidiyor musun? Nereye?
0: Yarınki trenle İstanbul'a.
3: Biraz daha kalsaydın.
0: Artık bana ihtiyacın kalmadı.
3: Müsaade ederseniz Mübin'i garda uğurlamak istiyorum.
2: Bundan tabii ne olabilir?
0: Yok, zahmet etmeyin.
1: Zahmetli vazifemiz bu. Yarın hepimiz orada olacağız.
4: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
5: Tüy almadan 2 yıl mı? Burak'ın akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
6: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
7: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
8: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
9: Kuryeleri takip ediyoruz, yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
10: Bu da hala peşimde.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
12: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
13: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
14: Atıştırmalık?
13: Yok, ben doymalık takılıyorum.
14: Bir şey diyeyim mi?
15: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
14: Abi bu adam ne yiyor ya?
16: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
2: Ben aynı miktarla çok iş yapan Feyre ekonomisinden yanayım.
3: Feyre'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Feyre soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Feyre, cebinize iyi bakar.
4: Nefis Oreo bisküvisi parçaları.

0: Eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
3: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
3: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
2: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
1: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
4: Bugün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
5: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
6: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
7: Maçlara internet yetiştiremeyenlere Pepsi ve Ruffles'tan her şifreye 1 GB hediye. Kazandırıyor'yu indir, anında kazan.
8: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
9: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
9: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
11: Biz bugün gezmek olsun da İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi'ndeyiz.
12: Gezmek benim işim diyen yıl.

0: Yıldız Yakar İstiklal Caddesi'nde dolaşıp güne nefis bir kahvaltıyla başlıyor.
1: Söğüş, peynir, zeytin, bal kaymak, peynirli menemen.
0: Tarihi İstanbul Sinema Müzesi'ni görüntülüyor.
1: Restorasyon ve renovasyon çalışması yapıldıktan sonra en güzel haliyle bizleri karşılayan İstanbul Sinema Müzesi.
0: Ve finalde Atlas Sineması'nın etkileyici sahnesini ekrana taşıyor.
1: Sevgili seyirciler, sizlere Atlas Sineması'nın sahnesinden sesleniyorum.
0: Gezmek olsun. Cumartesi 11.30'da TV4'te.
2: Servis geldi. Çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
4: kurdu. Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
5: Ama bir mucizeye gerek var.
4: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
5: İşte bu Fairy mucizesi.
4: Fairy 30 dakikada mucize.
6: Kapıyı aç.
7: Merhaba, nasılsın?

0: Bisküvisiz Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Bu var ya bu.
3: Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalı?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
1: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
0: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Mahkeme lehimize sonuçlandı baba. Kazandık davayı.
5: Yaşasın benim aslan oğlum.
4: Bir daha hiç ayrılmayacağız.
6: Evleniyor musun? Kiminle?
5: Sen Amerika'dan döndükten sonra inşallah.
7: Uçağınız hareket etmek üzeredir.
8: Kayınvalidesiyle buluşmak için buraya gelecek, Despina'nın evine düşecek.
5: Güzel.
4: Seni sevmenin hata olduğunu anladım.
8: İlaçla bayıltıp erkeklerle resimlerini çektiren benim.
9: Yavrusunu kurtarmak için katil oldu.
10: Bu işi babanla yaptır bizi baban!
4: Masum bir kızı uçuruma atmakta tereddüt etmediniz değil mi?
6: Çocuğumuzu söylemek için telefon ettiğim zaman yüzüme kapattın telefonu.
4: Sanığın avukatı olarak yeni şahitler getiriyorum.
11: Söz Müdafaa'nın bugün 16.15'te TV4'te.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık? Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
1: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
0: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'le.
14: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
15: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
16: Aa, baloncuklu Lipton mu?
17: Çok lezzetli.
16: Ve ferah. İçim küpür küpür.
15: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
18: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
19: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Peki şu eve ne dersin?
2: Çok yüksek.
3: Bu çok alçak.
1: Beğenmedin mi evleri gerçekten?
3: Hayatım tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde. Oo.
4: Kredi de yok, faiz de yok.
1: Peki ne var?
4: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.

0: sana bütün kalbimle saadetler dilerim Şerif
1: Bey. Ben de sana Mübin.
0: Beni geç, ben evlenmeye niyetli değilim. Ama sen çok iyi bir insanla evleniyorsun. Selman Bey'in seni mesut edeceğinden eminim. Bu yüzden gözüm arkada kalmayacak.
2: Teşekkür ederim Mübin Bey, bu sözleriniz benim için büyük bir iltifat.
0: Siz de dostum, Şehbal'le evlenmekle dünyanın en talihli adamısınız. Yeryüzünde Şehbal'in bir eşi daha bulunmaz. Sizden benim ricam, onun kıymetini bilin, onu mesut edin.
2: Bu benim için bir gayedir Mübin Bey.
1: İnşallah sen benden daha iyi, daha güzel, sana layık bir kızla evlenir, mesut olursun.
0: Buna imkan var mı Şehbal? Hangi kadın mesut edebilir beni artık?
1: Böyle söyleme Mübin, mesut olmak senin de hakkın.
0: Ben o fırsatı çoktan kaybettim Şehbal.
1: Hayır Mübin, ümidini kırmamalısın. Senin de karşına sevebileceğin bir kadın çıkabilir.
0: Ne fayda? Kalbim artık herkese kapalı Şehbal.
1: Neden Mübin, bu kırgınlık neden?
0: Rastladığım ve bir daha da rastlayamayacağım bir kadın beni aşka tövbe ettirdi.
1: Çok mu kötü bir kadındı?
0: Keşke kötü olsaydı. O zaman onu unutmak ne kadar kolay olurdu.
1: Mübin, mazinin bir faydası yok ki sana. Unutmalı, geleceğe bakmalısın.
0: Hayatımda bir daha aşk olmayacak Şehbal.
1: Harikulade bir aşkı tattıktan sonra zor olmaz mı bu? Aşksız hayat neye yarar? Aşka tövbe edemezsin.
0: Sen benim yerimde olsan bir değil, bin defa tövbekâr olurdu. Trenim kalkıyor. Hoşça kal Şehbal.
1: Güle güle Mübin.
0: Ne o? Sen bir şeye mi üzüldün Şehbal?
1: Yok, hayır. Dumandan olacak, gözüm yaşlandı.
0: Allah'a ısmarladık Selman Bey. Allah'a ısmarladık Osman Bey.
1: Kendine iyi bak Mübin. Sakın içkiye falan başlama.
0: Teşekkür ederim. Sizlere mutluluklar.
2: Bir dakika Mübin Bey. Siz kalacaksınız.
0: Anlayamadım.
2: İkinizi birden bedbaht etmeye hakkım yok.
1: Ne demek istiyorsun Selman?
2: İkiniz de birbirinizi seviyorsunuz. Birbirinize aşıksınız.
1: Hayır!
2: Konuşma Şehbal, ne olursun beni dinle. İkiniz birbiriniz için yaratılmışsınız.
0: Neler söylüyorsunuz Selman Bey?
2: Doğruyu söylüyorum. Araya giren kaprisler, kıskançlıklar yüzünden büyük bir aşkı yıkmak istiyorsunuz. Şimdi ben size mutluluklar diliyorum. Buyurun yüzüğünüzü Şehbal Hanım. Ne olur al. Ben senin aşkını hastalığından beri biliyordum. Orada kendimi fazla hissediyordum. Allah'a ısmarladık. Şehbal'i üzme Mübin. Saadetler dilerim.
3: Aşka tövbe olur mu evlat? Kişi oğlu sevmek için yaratılmıştır. Allah ikinizi de mes'ud eder inşallah.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, ben Zulüne Kaplan. 9 yaşındayım, 4. sınıfa gidiyorum. Ailemi ve arkadaşlarımı çok seviyorum. Bu yarışmayı çok severek izliyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma çok başarılar diliyorum. İnşallah ben de kazanırım diyorum. Yarışmada görüşürüz.
2: Merhaba, ben Amine Zehra Cesur, 9 yaşındayım, 4. sınıfa gidiyorum. İstanbul Başakşehir'de yaşıyorum. Hobilerim resim çizmek, müzik dinlemek, dans etmek, voleybol oynamak ve jimnastik yapmak. İleride hakim olmak istiyorum ve umarım olurum. Şu an çok heyecanlıyım. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
3: Ben Meriç Tuna Eren, 9 yaşındayım. 4. sınıf öğrencisiyim. En sevdiğim hobim futbol oynamak. Bu yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Yeliz abla, seni de çok öpüyorum.
4: Merhaba, benim adım Ali Kıvanç Altın. 4. sınıfa gidiyorum. 9 yaşındayım. Hobilerim futbol oynamak, kitap okumak, resim çizmek ve en büyük hayalim futbolcu olmak. Ve bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum ve orada görüşmek üzere.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün birinci masamızda Meriç'i misafir ediyoruz. İkinci masamızda Zehra var. Üçüncü masamızda Ali ve dördüncü masamızda da Lina. Nasılsınız arkadaşlar?
5: İyiyiz.
0: Harika gözüküyorsunuz. O zaman Meriç'le başlayalım. Meriç'cim, böyle yüz yüze de tanışalım seninle.
6: Merhaba, ben Meriç Tuna Eren. 9 yaşındayım. 4. sınıf öğrencisiyim. En sevdiğim hobim futbol oynamak. Büyüyünce aşçı olmak istiyorum. Ve müsaadenizle buradan okul arkadaşlarıma ve öğretmenime başarılar diliyorum. Ve buradan söz verdiğim enişteme sevgi ve selamımı yolluyorum.
0: Biz de sevgi ve selamlarını iletiyoruz senin. Teşekkür ediyoruz Meriç'cim ve Zehra'cığım, hoş geldin.
7: Merhaba, ben Amine Zehra Cesur, 9 yaşındayım, 4. sınıfa gidiyorum. İstanbul Başakşehir'de yaşıyorum. Hobilerim resim çizmek, müzik dinlemek, dans etmek, voleybol oynamak, jimnastik yapmak. İleride hakim olmak istiyorum.
0: Harikasın. Kesin kararın mı?
7: Evet.
0: Şahanesin. Bütün hayallerin gerçek olsun Zehra'cığım. Evet. Ve Ali'ciğim, hoş geldin.
8: Merhaba, benim adım Ali Kıvanç Altın. 4. sınıfa gidiyorum. 9 yaşındayım. Hobilerim futbol oynamak, resim çizmek, kitap okumak. En büyük hayalim futbolcu olmak. Bahçeşehir'de oturuyorum. Bu yarışmayı çok severek izliyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz Ali'ciğim. İyi ki geldin. Sen de Lina'cığım, hoş geldin.
9: Merhaba, benim adım Lina, 9 yaşındayım, 4. sınıf öğrencisiyim. En sevdiğim ders İngilizce. Bu yarışmaya da geldiğim için çok mutluyum. Yarışmacı arkadaşlarıma da başarılar diliyorum.
0: İyi ki geldiniz. Ben de size başarılar diliyorum arkadaşlar. Hazırsak artık başlayalım mı?
5: Başlayalım.
0: Hadi bakalım, Meriç için geliyor harf tablomuz.
6: Ali'nin ağası.
0: Ali'nin ağası 50 puan değerinde ve araç gereçlerden geliyor sorumuz. Kitap, gazete, dergi gibi çeşitli baskı işlemlerinin yapıldığı yerdir. Süremiz başladı. Gelmedi cevap ama ekip burada değil mi Meriç? Hadi bakalım, bir ekip çalışması yapalım arkadaşlar. Ne olabilir? Kitap, gazete, dergi gibi çeşitli baskı işlemlerinin yapıldığı yer.
9: Fabrika.
0: Doğru mu cevabımız, görelim? Olmadı. Hadi bir kutu açalım. Son 60 saniyemiz, bir kutu daha açalım. Burası neresi olabilir? Bir kutu daha açalım. Son 33 saniye arkadaşlar. Sadece bir kutu daha açabiliriz. Açalım mı?
8: Açalım.
0: Hadi bakalım açalım.
8: Matba.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Zehra ile devam ediyoruz.
7: Elif'in E'si.
0: Elif'in E'si 50 puan değerinde ve aksesuarlardan geliyor sorumuz. Saat, anahtar gibi eşyaların ucuna takılan zincire verilen addır. Süremiz başladı.

Gelmedi cevap. Haydi ekip çalışması arkadaşlar. Ne olabilir? Bir kutu açalım. Düşünmeye devam edelim.

0: Bir kutu daha açalım. Saat, anahtar gibi eşyaların ucuna takılan, zincire verilen ad. Ucuna takılan zincir ne olabilir? Bir kutu daha, son 40 saniyemiz. Son 30 saniye. Bir kutu daha açabiliyoruz arkadaşlar. Açalım.
1: Köster. Köster.
0: Doğru mu görelim? Olmadı.
1: Kösten. Kösten.
0: Kösten.
1: Evet.
0: Doğru mu görelim? Olmadı. Ne olabilir?
1: Köstek. Köstek.
0: Köstek dedi Lina. Doğru mu görelim? Bravo. Güzel bir ekip çalışmasıyla cevabı bulduk ve Ali ile devam ediyoruz.
1: Selin'in sesi.
0: Selin'in sesi 40 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Aynı özellikleri taşıyan başkasının bulunmaması anlamındaki kelimedir. Süremiz başladı.

0: Bir kutu açalım. Zehra?
1: Yok. Var.
0: Geldiyse hakkında söyle, bir şey gelmedi mi?
1: Bir şey gelse. Eş ses.
0: Eş ses mi doğru cevabımız? Olmadı. Hadi bir kutu daha açalım. Son 62 saniyemiz. Aynı özellikleri taşıyan, başkasında bulup...
1: Eşsiz.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Harikasınız. Lina için geliyor.

0: Tablomuz.
1: Narın neyse.
0: Narın neyse 50 puan değerinde ve mutfak eşyalarından geliyor sorumuz. Çeşitli sıcak içeceklerin konulduğu kulplu küçük kaptır. Süremiz başladı. Gelmedi cevap, haydi ekip.
1: Fincan.
0: Fincan mı doğru cevabımız, görelim. Bravo, 50 puanı kumbaramıza attık. Arkadaşlar, ilk turda 4 sorumuz geride kaldı bile. Hadi bakalım bir kumbaramıza gidelim. Kaç puan birikmiş görelim. Kumbaramızda 90 puanımız var arkadaşlar. Ve hedefimiz için kalan puansa 2410. Daha çok yolumuz var. Harikasınız. Meriç'le devam ediyoruz.
2: Ya ben de mi?
0: Hı hı.
2: Kerem'in K'si.
0: Kerem'in K'si 30 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. İki veya daha fazla şeyi birbirinden ayıran özellik anlamındaki kelimedir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Ne olabilir? İki veya daha fazla şeyi birbirinden ayıran özellik anlamındaki kelime.
1: Fark.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Zehra'cığım seninle devam ediyoruz.
1: Irmak'ın ısı.
0: Irmak'ın ısı 60 puan değerinde ve benzetmelerden geliyor sorumuz. Çok çalışkan kişileri anlatmak için kullanılan benzetmedir. Nokta nokta gibi. Süremiz başladı.
1: Karınca. Karınca.
0: Doğruysa cevabımız kumbaramıza 60 puan daha ekler miyiz? Bravo. Karınca gibi çalıştı derler değil mi? Ali ile devam ediyoruz.
1: Zeynep'in Z'si.
0: Zeynep'in Z'si 40 puan değerinde ve bilmecelerden geliyor sorumuz. Erken uyanmaktır işim, mahallede çınlar sesim. Bilmecesinin cevabıdır. Süremiz başladı.
1: Horoz.
0: Biliyor muydun bunu, bilmeceyi?
1: Horoz.
0: Çok emin söyledin. Doğru mu peki? Görelim 40 puanı kumbaramıza ekliyor muyuz? Harikasınız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi görselimiz de yanımızda ve Lina ile devam ediyoruz.
1: Pamuğun P'si.
0: Pamuğun P'si 50 puan değerinde ve spordan geliyor sorumuz. Yağlı güreşte pehlivanların giydiği pantolondur. Süremiz başladı.

Haydi bakalım ekip çalışması. Yağlı güreşte pehlivanların giydiği pantolon. Bu ne olabilir? Açalım bir kutu. Bir kutu daha açalım.

0: Son 50 saniye arkadaşlar. Bir kutu daha. Var mı bir fikriniz? Son 30 saniyemiz arkadaşlar. Son kutumuzu da açalım. Açabileceğimiz son kutuyu da açtık. Ne olabilir? Hadi bakalım düşünün. Son 17 saniye.
1: Kispit.
0: Kispit mi doğru cevabımız, görelim?

0: olmadı?
1: Kispet.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Arkadaşlar, öğrenmiş olduk değil mi?
1: Evet.
0: Harikasınız. Meriç'le devam ediyoruz.
2: Tuna'nın teyzesi.
0: Tuna'nın teyzesi 40 puan değerinde ve kişi isimlerinden geliyor sorumuz. Güçlü, kahraman, gözü pek anlamlarına gelen bir isimdir. Süremiz başladı.

0: Haydi bakalım ekip çalışması ne olabilir? Güçlü kahraman, gözü pek anlamlarına gelen bir isim. İsim bu arkadaşlar, isimleri düşünün. ...70 saniyemiz var, açalım bir kutu. Y harfiyle başlayan isimler. Güçlü, kahraman, gözü pek.
1: Yakut.
0: Yakut mu doğru cevabımız, görelim. Olmadı. Ne olabilir? Son 40 saniyemiz. Bir kutu daha açalım.
1: Yiğit. Yiğit.
0: Yiğit mi doğru cevabımız, görelim. Bravo. Arkadaşlar acaba bir kumbaraya gitsek mi, ne dersiniz?
2: Gidelim.
0: Hadi bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş görelim. Kumbaramızda 250 puanımız var arkadaşlar ve hedefimiz için kalan puansa 2250. Kutluyorum sizi. Zehra ile devam ediyoruz.
1: İstanbul'un iyisi.
0: İstanbul'un iyisi 70 puan değerinde ve trafikten geliyor sorumuz. Trafik akışını kesmemek ve güvenlik için oluşturulan köprü şeklindeki yapılara verilen addır. Süremiz başladı.
1: Üst geçit.
0: Hızlı bir cevap geldi Zehra'dan. Doğruysa kumbaramıza 70 puan daha ekler miyiz görelim. Harikasınız. Üst geçiti de gördük arkadaşlar. Trafik kurallarına uyuyoruz değil mi?
2: Evet.
3: Evet.
0: Teşekkür
3: evet.
0: ediyorum uyduğunuz için ve Ali ile devam ediyoruz.
1: Mustafa'nın M'si.
0: Mustafa'nın M'si 50 puan değerinde ve tiyatrodan geliyor sorumuz. Güldürmeyi amaçlayan tiyatro eseri türüdür. Süremiz başladı.

0: Komedi.
1: Doğru mu görelim? Bravo. Ve son harfimiz Lina için geliyor.
0: Uğur'un U'su.
1: Uğur'un U'su 70 puan değerinde ve matematikten geliyor sorumuz. İki düzine kırmızı ve bir deste beyaz gülden oluşan buketteki toplam gül sayısıdır. Süremiz başladı. Olmadı. Haydi ekip.
2: 34.
1: Doğru mu görelim? Bravo. Arkadaşlar ısınma turu bitti. Ne diyorsunuz? Nasılız? Isındık mı?
0: Evet. Evet.
1: Harikasınız. O zaman bir kumbaraya gidelim ama tahminleri alacağım. Meriç'cim sence kaç puanımız var?
3: 340.
1: 340 Zehra.
0: 380.
1: 380 Ali.
2: 370.
1: 370 Lina.
0: 360.
1: 360. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Kumbaramızda 440 puanımız var arkadaşlar ve hedefimiz için kalan puan ise 2060. Harikasınız. O zaman şimdi hızlıca ikinci tura gidelim mi?
0: Evet.
1: Duyamadım.
0: Evet.
1: İkinci tura gidiyoruz.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbaya'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turunun ardından şimdi geldik artık ikinci turumuza arkadaşlar. Hazır mıyız ikinci tur için?
1: Evet.
0: Şahanesiniz. O zaman Meriç için geliyor harf tablomuz.
2: Arkadaşım Ateş'in A'sı.
0: Ateş'in A'sı 80 puan değerinde ve tekerlemelerden geliyor sorumuz. Adem madene gitmiş tekerlemesinin devamıdır. Madende nokta nokta nokta nokta. Süremiz başladı.
2: Belki kesin bakıyoruz.
0: Gelmedi cevap ama ekip burada değil mi Meriç'ciğim?
2: Evet.
0: Hadi bir ekip çalışmasıyla bulalım bu cevabı. Adem madene gitmiş. Sonra ne olmuş? Madende nokta nokta nokta nokta. Bir kutu açalım.

0: Madende bakır yemiş.
1: Madende bakır yemiş mi doğru cevabımız? Olmadı. Ama Meriç bir tahminde bulundu değil mi arkadaşlar? Var mı sizde de tahminler?
2: Yok.
1: Biraz da yaklaştı sanki Meriç.
0: Madende bakır yesin.
1: Madende bakır yesin mi doğru cevabımız? Olmadı. Bir kutu daha açalım.
2: Madende badem yemiş.
1: Katılıyor musun Meriç? Herkes katılıyor mu Zehra'ya?
3: Evet.
1: Herkes katılıyor. Doğru mu görelim? Arkadaşlar biliyor muydunuz bu tekerlemeyi?
2: Bilmiyordum.
3: Yok.
1: Devamı da şöyle. Adem madene gitmiş. Madende badem yemiş. Madem Adem badem yemiş. Niye bize getirmemiş? Böyle devam ediyor. Zehra ile devam edelim.
2: Şeyma'nın şeysi.
1: Şeyma'nın şeysi 120 puan değerinde ve bir söz arıyoruz. Bir sorun karşısında hemen çözüm üreten kişinin bu özelliğini takdir eden sözdür. Süremiz başladı.

Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Var süremiz, düşünün arkadaşlar. Bir sorun karşısında hemen çözüm üreten kişinin bu özelliğini takdir eden söz.

0: Bir kutu daha açalım. 75 saniye.
1: Aklınla bin yaşa.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Hay aklınla bin yaşa derler değil mi? Ali ile devam ediyoruz.
2: Beyza'nın B'si.
0: Beyza'nın B'si 100 puan değerinde ve eğitimden geliyor sorumuz. Okullarda enerji, madde, canlılar gibi konuların işlendiği bir derstir. Süremiz başladı.
2: Fen bilimleri. Fen bilimleri. Fen bilimleri.
0: Doğru mu görelim? Harikasınız. Ali'cim seviyordun sen fen bilimleri,
2: evet,
0: değil mi?
2: Evet, fen bilimleri seviyorum.
0: Çok seviyorum dedi bana kuliste. Lina ile devam ediyoruz.
1: Elif'in E'si.
0: Elif'in E'si 140 puan değerinde ve dil bilgisinden geliyor sorumuz. Cümledeki ünlem, parantez, virgül gibi sembollere verilen isimdir. Süremiz başladı.

0: noktalama işaretleri.
1: Doğru mu görelim? Olmadı.
2: Noktalama işareti.
1: Doğru mu görelim? Meriç işaretleri işaret yaptı. Harika bir ortak çalışma yaptınız arkadaşlar. Şimdi bu turda da 4 sorumuz geride kaldı. Hadi bakalım bir kumaraya gidelim. Kumaramızda kaç puan birikmiş? Kumbaramızda 830 puanımız var arkadaşlar ve hedefimiz için kalan puansa 1670. Şahanesiniz. Meriç'le devam ediyoruz.
2: Umut'un U'su.
1: Umut'un U'su 100 puan değerinde ve spordan geliyor sorumuz. İki takım halinde topla kum zeminde yapılan bir spordur. Süremiz başladı.

0: Lina?
1: Ayak futbolu.
0: Ayak futbolu mu doğru cevabımız? Olmadı. Ne olabilir arkadaşlar? İki takım halinde topla kum zeminde yapılan
2: ayak
0: bir spor.
2: Ayak basketbolu.
0: Ayak basketbolu mu doğru cevabımız? Olmadı. Bir kutu açalım.
2: Ayak.

0: Son 90 saniyemiz. Bir kutu daha açalım. Kum zeminde yapılan bir spor. Kum zemin neresi olabilir? Bir kutu daha açalım.
1: Plaj handbolu.
0: Doğru mu görelim? Bravo. 70 puan daha. Kumbaramıza ekledik ve Zehra ile devam ediyoruz.
1: İsmim Zehra'nın Z'si.
0: Zehra'nın Z'si 130 puan değerinde ve özel günlerden geliyor sorumuz. Her yıl İstanbul'un fethinin kutlandığı gündür. Süremiz başladı.

0: Gelmedi cevap ama ekip burada. Hadi arkadaşlar bir ekip çalışmasıyla cevabı bulalım. Açalım bir kutu.
1: Ekim
0: mi doğru cevabımız, görelim. Olmadı.
1: 28 Mayıs.
0: 28 Mayıs mı doğru cevabımız, görelim. Olmadı.
2: 24. Neydi? 24.
0: Kutulara iyice 24 bakalım. Meriç, kutulara iyice bak. Olmadı.
1: 29 Mayıs.
0: 29 Mayıs mı doğru cevabımız, görelim. Bravo. 20'ler, Mayıs'lar derken arkadaşlar ortak bir cevapla bulduk. Ali ile devam ediyoruz.
3: Filin F'si.
0: Filin F'si 80 puan değerinde ve doğru yazımdan geliyor sorumuz. Bir sanat teriminin doğru yazımıdır. Kareografi, karaografi, koreografi, koreografi. Süremiz başladı.
3: Birincisi. Birincisi.
0: Birincisi diyor Ali. Bu cevap eğer doğruysa Ali'cim 80 puanı kumarımıza ekler miyiz, görelim. Olmadı.
2: İkincisi.
0: İki dedi Meriç, doğru mu, görelim.
3: Üçüncüsü.
0: Koreografi, evet, diyorsun. Koreografi mi doğru cevabımız, görelim. Bravo. Lina ile devam ediyoruz.
1: Lale'nin L'si.
0: Lale'nin L'si 110 puan değerinde ve kısaltmalardan geliyor sorumuz. AKM kısaltmasının açılımıdır. Nokta nokta nokta nokta merkezi. Süremiz başladı.

Bir kutu daha. Konsere, tiyatroya gider misiniz arkadaşlar? Nerelerde gidersiniz? Bir kutu daha. Ne merkezi burası? Bir kutu daha.

0: Ototoro kutu.
1: Doğru mu görelim? Olmadı. Arkadaşlar AKM. Bakın oradan düşünelim. AKM kısaltması.
2: Atatürk Kültür Merkezi.
1: Doğru mu görelim? Bravo. Arkadaşlar bu tur içinde kaldı sadece 4 sorumuz. Meriç için gelsin Arp ablamız.
0: Irmağın ısı.
1: Irmağın ısı 130 puan değerinde ve temizlikten geliyor sorumuz. Hastalık, kirlilik gibi durumların oluşmaması için uygulanan temizlik ilkeleri bütünüdür. Süremiz başladı.

Hadi bakalım ekip çalışması ne olabilir? Hastalık, kirlilik gibi durumların oluşmaması için uygulanan temizlik ilkeleri bütünü. Açalım bir kutu. Temizlik deyince aklınıza ne geliyor? Bir kutu daha açalım.

0: Bir kutu daha.
1: Hijyen koruması.
0: Doğru mu görelim? Olmadı.
2: Hijyen korumalı.
0: Doğru mu görelim? Olmadı. Bir kutu daha açalım. İlkeleri bütünü. Temizlik ilkeleri bütünü. Bir kutu daha açalım. Son 53 saniyemiz.

0: Son 40 saniye. Bir kutu daha açalım. Açalım bir kutu arkadaşlar. Hadi bir kutu daha.
1: Hijyen kuralları.
0: Doğru mu görelim? Zehra'cığım senin için geliyor Arif ablamız.
1: Nihal'in N'si.
0: Nihal'in N'si 90 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Hiç ara vermeden anlamındaki kelimedir. Süremiz başladı.

0: Hadi ekip. Hiç ara vermeden. Hiç ara vermeden. Nasıl yani? Meriç, sanki bir şeyler var gibi.
1: Hı? Yani...
0: Dudağını okudum ama.
1: Durmadan diye düşünüyorum da.
0: Şimdi Meriç başlattı bir ekip çalışması arkadaşlar. Hadi bir ekip, hadi. Yardım Meriç'e. Ne olabilir dedim Meriç?
1: İlk cümlesini durmadan diye düşünüyorum.
0: Açalım bir kutu. Bir kutu daha. Hiç ara vermeden. Bir kutu daha açalım. Son 70 saniyemiz.
2: Durmaksızın.
0: Meriç, katılıyor musun?
1: Evet.
0: Meriç oradan bir durmayı başlattı değil mi? Zehra da tamamladı. Doğru mu görelim? Şahanesiniz. Arkadaşlar, bu tur içinde kaldı sadece iki sorumuz ve iki harfimiz Ali için geliyor harf tablomuz.
2: Ronaldo'nun R'si.
0: Ronaldo'nun R'si 140 puan değerinde ve sağlıktan geliyor sorumuz. Ani durumlarda hastaya uygulanacak sağlık işlemine dair gerekli malzemelerin bulunduğu gereçtir. Süremiz başladı.

0: İlk yardım çantası.
1: Doğru mu görelim? Bravo. Lina'cığım, son harfimiz senin için geliyor.
0: Yumuşak G.
1: Yumuşak G, 90 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Karadeniz mutfağında önemli bir yere sahip olan unla hazırlanan yiyecektir. Süremiz başladı.

0: Ferit.
1: Balık tezgahı.
0: Balık tezgahı. Doğru mu görelim? Yiyecek bu.
2: Mısır ekmeği.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Arkadaşlar, mısır ekmeğinin görseli de geldi. Zehra'cığım, sen zaten oradan böyle heyecanlı heyecanlı basmak istedin. Sever misin?
2: Ordulu babam her gün yiyordu. Ben de bir tadına bakmıştım. Biliyorum oradan.
0: Bir kere mi tadına baktın? Çok lezzetli değil mi mısır ekmeği?
2: Lezzetli.
0: Ha, bir kere denedim diyorsun. Şimdi arkadaşlar, kumbaraya gidelim. Bir görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş ama tahminleri alalım. Meriç'cim.
1: 1545.
0: 1545 Zehra.
2: 1285.
0: 1285 dedi Zehra. Ali?
3: 1400.
0: 1400 Lina?
2: 1284.
0: 1284. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar, kumbaramızda 1520 puanımız var ve hedefimiz için kalan puansa 980. Harikasınız. O zaman hazırsak final turuna gidelim mi?
4: Gidelim.
0: Evet. Harikasınız. Biz final turuna gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane iki turun ardından şimdi geldik final turumuza. Arkadaşlar, final için hazır mıyız?
4: Hazırız.
0: Evet. Harikasınız. O zaman Meriç için geliyor kategorilerimiz. Sağlık, anlam bilgisi, bilmeceler, renkler. Hangi
1: renklerin son? R'si.
0: Renklerin R'si. Sorumuzu görelim. Turuncu, sarı ve kırmızı tonlarına verilen genel addır. Süremiz başladı.

0: Gelmedi cevap. Haydi ekip çalışması arkadaşlar. Bir kutu açalım, öyle düşünelim. Bir kutu daha açalım. Turuncu, sarı ve kırmızı tonlarına verilen genel ad. Bir kutu daha.
1: Sıcak renkler.
0: Zehra sıcak renkler dedi. Eğer cevap doğruysa kumbaramıza 200 puan ekler miyiz görelim. Bravo. Hadi bakalım arkadaşlar, 7 sorumuz var. Zehra ile devam ediyoruz.
1: Renklerse.
0: Renklerse sorumuzu görelim. Rengi açılmış veya soluklaştırılmış renklere verilen addır. Süremiz başladı. Soluklaştırılmış. Gelmedi cevap. Haydi ekip. Ne olabilir? Bir kutu açalım. Paslak. Paslak. Paslak dedi Meriç. Cevap doğruysa kumbaramıza 200 puan ekler miyiz? Olmadı.
1: Pastel. Pastel.
0: Lina'dan pastel cevabı geldi. Eğer bu cevap doğruysa kumbaramıza 200 puan ekler miyiz görelim. Bravo. Ali için geliyor kategorilerimiz.
2: Sağlık Metin'in M'si.
0: Sağlık Metin'in M'si sorumuzu görelim. Kaslarda ve eklemlerde görülen ağrılı rahatsızlıkların genel adıdır. Süremiz başladı.

0: romatizma.
1: Zehra'dan gelen bu cevapla acaba kumbaramıza 200 puan daha ekler miyiz görelim? Bravo. Arkadaşlar 5 sorumuz kaldı. Eğer 2 soru daha bilirsek ödül bizim Lina ile devam ediyoruz.
0: Sağlık Van'ın V'si.
1: Sağlık Van'ın V'si sorumuzu görelim. Çeşitli yöntemlerle hastalığı iyileştirmektir. Süremiz başladı.

0: Gelmedi cevap. Ekip burada ama değil mi? Haydi ekip çalışması. Bir kutu açalım öyle düşünelim.
1: Tedavi.
0: Ali'den tedavi cevabı geldi. Bu cevapta doğruysa eğer 200 puan daha kumbaramıza ekler miyiz görelim. Bravo. Arkadaşlar hadi bir kumbaraya gidelim olur mu? Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Kumbaramızda 2320 puanımız var arkadaşlar ve hedefimize kalan puan 180, yani bu ne demek oluyor?
2: Bir tur kaldı.
0: Bir soru kaldı. Bir soru daha bilebilirsek eğer ödül bizim. Meriç için geliyor kategorilerimiz.
2: Anlam bilgisinin A'sı.
0: Anlam bilgisi A harfi sorumuzu görelim. Birinden gördüğü iyiliğe karşı kendini borçlu sayan kimse anlamındaki kelimedir. Süremiz başladı.

0: borçlanmak.
1: Borçlanmak dedi Zehra. Bu cevap doğruysa eğer kumbaramıza 200 puan ekler miyiz görelim? Olmadı. Birinden gördüğü iyiliğe karşı kendini borçlu sayan kimse.
2: Borçlu olmak.
1: Meriç borçlu olmak dedi. Cevabımız doğru mu görelim? Hadi bir kutu açalım arkadaşlar. Açalım bir kutu. Bir kutu daha.

0: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
3: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
2: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
1: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
4: Gün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
5: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: İşte bu Google Gemini. Akşam çok şık olmalıyım. Gemini beni göz alıcı bir kıyafetle göster. Daha şaşalı bir şey lazım. Coşsak mı? Beni az solist gibi göster.
2: Oo, mükemmel. Olaysın Gemini.
3: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
4: Maçlara internet yetiştiremeyenlere Pepsi ve Ruffles'tan her şifreye 1 GB hediye. Kazandırıyor'yu indir, anında kazan.
5: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
6: Modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle. Otobit'te.
7: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
8: Böyle hayırsever bir iş adamının sizin gibi bir oğlu olsun, yürekler acısı doğrusu.
9: Çok memnun oldum efendim.
10: Ben de memnun oldum.
9: Delikanlıyı çok beğendim.
11: Haludun Bey verifikası geldiler.
12: Oo, buna çok memnun oldum. Bu akşamki giriş partisi heyecanlı geçecek.
10: Biraz daha demekle neyi kastediyorsun?
12: Okulunu bitir, ciddi olup olmadığını zaman gösterecektir.
13: Ne olursa olsun babanı çok sevdim Taner. Onun parasına bugün de yarın da ihtiyacımız olmayabilir. Ama sevgisini...
11: İstanbul Belediye Reisi adına sizleri karı koca ilan ediyorum. Tebrik ederim.
10: Karınızın bindiği dolmuş arabası bir trafik kazası geçirmiş. İlk yardım hastanesinde yatıyormuş. Durumu iyiymiş.
14: Maalesef karınızın çok az bir ömrü kaldı.
9: Allah'ım kurtar kızım. Yavrumu kurtar Allah'ım.
12: Ne kadar lazımsa üst tarafını sen doldur.
15: Aşk hikayesi bugün 18'de TV4'te.

0: bir de şampuan ve saç bakım kremlerinde %50'ye varan indirim sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Aris bir ucuz,
1: ucuz hep ucuz. Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
2: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
1: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
3: Peki ya beyazlarınız eskidiği için?

0: İyi, kirlendiği için grileşiyorsa, yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazın.
0: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
2: Ama bir mucizeye gerek var.
3: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
2: İşte bu Fairy mucizesi.
3: Fairy 30 dakikada mucize.
4: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
5: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
6: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
7: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
4: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
5: Kapıyı aç.
6: Merhaba, nasılsınız?
7: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
8: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
9: Baloncuk mu, Lipton mu?
8: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
10: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo'yla aç kalbini yazar.

0: İşte bu Google Gemini.
1: Gemini, beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.
2: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlar.

0: Da podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırla. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
2: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
8: dondurma. Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 22-25 Haziran tarihleri arasında bütün piliçten muza ve domatese çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize
9: iyi gelecek. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Süper Kumbara başlıyor.
11: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
12: Ben.
13: Kral Şakir.
14: Armut piş ağzıma düş.
15: Dört arkadaşımızla birlikte.
14: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
15: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
16: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
15: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
17: Ben.
18: Botanik.
17: Abacus.
14: Kasa.
17: Marul.
14: Kumbara.
15: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
19: Süper Kumbara.
10: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
20: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
21: Bir de böyle Otobit'te.
7: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
22: Dondurma gibi değil, dondurma.
23: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
24: Kapıyı aç.
25: Merhaba. Nasılsınız?

0: Sen de Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
2: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
3: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
4: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
5: Lina, Ali, Zehra ve Meriç ödüle gider mi görelim? Bravo!
6: Oo, süper çobana!
5: Bravo! Süper kumbaranın bugünkü birincisi Meriç. Bravo Meriç! Süper kumbaranın bugünkü birincisi Zehra. Bravo Zehra! Süper kumbaranın bugünkü birincisi Ali. Bravo Ali. Ve süper kumbaranın bugünkü birincisi Lina. Bravo Lina. Arkadaşlar harikasınız. Harika bir ekip oldunuz. Ama ben bir şey fark ettim. Hiç birbirinizi kutlamadınız. Hadi bir de birbirimize alkışlayalım. Şimdi ödülü gören var mı? Ödül nerede?
7: Orada.
5: Herkes benden önce görüyor. Yine bu tarafa saklanmış değil mi Ödül ablamız? Duygu ablacığım ne zaman... Duygu ablacığım diyorum ben. Duygu ablamız ne zaman bu taraftan geleceksin? Bir gün seni buradan bekliyoruz. Belki bir gün de oradan gelir arkadaşlar. Çünkü ben göremiyorum. Hep siz görüyorsunuz. Tabletlerimizle oraya gizleniyor. Linacığım iyi ki geldin. Alicığım iyi ki geldin. Zehracığım iyi ki geldin. Ve Meriç'cim iyi ki geldin.
8: Teşekkürler.

Nasılsınız efendim? Bizler gayet iyiyiz. Çok güzel iki tarifle geldim. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Hem kavurmalı hem pastırmalı harika bir muffin yapacağız ondan. Sonra da muzlarım var. Evet, böyle muzu tavaya alıyoruz. Ondan sonra biraz şeker, biraz limon ve üzerine kavrulmuş Hindistan cevizi döküyoruz. Hiç tereyağı da Hindistan cevizini kavurdunuz mu? Ya böyle bir lezzet yok, bayılacaksınız yani. Çok güzel iki tarifle haydi başlayalım. Tatlı tuzluya hemen gelelim. Evet, şimdi ne yapıyorum? Malzemelerimi sayıyorum hemen muffin için. Hem kavurmalı hem pastırmalı muffin yapıyoruz. 4 tane yumurta, kavurma, kaşar peynir, pastırma, tuz, karabiber, pul biber ve 2 tam yemek kaşığı da buğday unum var. Evet, hadi başlayalım. Şöyle şuraları biraz toparlayalım ve tarife geçelim. Şimdi 4 tane yumurtam var. O 4 yumurtayı şöyle tuzla birazcık karıştırıyorum. Bu tarif aslında böyle 5 çayına çok güzel olur. Ama kalabalık sabah kahvaltısına misafir gelecek mesela. Tam yapılacak tarif biliyor musunuz? Hem pastırma hem kavurma zaten çok lezzetli olur. Bir de biraz da kahvaltıyı da neşelendirir pastırmayla kavurma. Evet, şöyle güzelce çırpıyorum. Biraz çırpmak istiyorum. Şöyle iyice karışsın yumurta birbirine. Süper. Gayet güzel karıştı. Hemen çırpıcımı buraya alıyorum. Yavaş yavaş malzemelerimi koyacağım. Şöyle unumu koyayım. Unla da şöyle birazcık karıştırayım. Yani bunu böyle akşamüstü davetlerine olduğu gibi mesela bizim kuzenler günümüz var. Kaç kişiyiz tahmin edin? 21 kişi oluyoruz. Yani evet, çok kalabalık. İki taraftan da benim. Anne tarafında çok kalabalık, baba tarafında kalabalık. Biraz şöyle çırpalım yine unu da topaklanmasın. Kalabalık aile olmak çok güzel. Ama bir yerde toplandığınız zaman tabii ev sahibine kolay olmuyor. O yüzden böyle şey yapıyoruz, kura çekiyoruz. Bakalım ilk kime gidilecek, sonra kime gidilecek diye. Ama o kadar güzel geçiyor ki. İnsanın çünkü gerçekten sevdikleriyle olması. Bu akraba olur, eş dost olur, sevdikleriyle birlikte olması çok önemli. O zaman zaten ne yediğinin fark ediyor değil mi? Maksat birlikte olmak, hoş sohbetli olmak. Evet, şöyle koyalım. Bir kaşık daha alayım. Evet, şunu da koyduk. Şimdi karıştırıyorum. Pastırmayı ve kavurmayı böyle eşit dağıtmak istiyorum. Hepsini küçük küçük doğradım. Pastırmayı da kavurmayı da. Daha da küçültebilirsiniz de. Nasıl arzu ediyorsanız. Hemen şimdi pul biberini de koydum. Bu arada mesela akraba deyince biraz da karabiber koyuyorum. Mesela bence o da bizim seçtiğimiz arkadaşlarımız. Niye biliyor musunuz? İnsan akraba diye herkesle de iyi anlaşamayabiliyor. Yani kuzenin olabilir ama çok sevmeyebilirsin. Yani o yüzden akrabaların içinden de bence seçiyoruz. Değil mi? İnsan kendine yakın olan akrabasıyla daha çok görüşüyor. Çok güzel karıştı. Unumu da koydum. Un da hiç topaklanmadı çünkü önden yumurtayla unu çırpmıştım önce. Şimdi kalıbımı alayım. Yavaş yavaş kalıba bu güzel kaşarlı etli kalıbı da yağladım bu arada. Evet, şöyle kavurmalı, kaşarlı, yumurtalı. Bol da yumurtası var çünkü 4 tane yumurta kırdık. Evet, şöyle. Güzelce koyalım. Dediğim gibi bunu böyle hem 5 çayına hem sabah kahvaltısına böyle kalabalık kalabalık misafirinize yapılacak. Hem de böyle bu bir lokmalık bir lezzet. O da çok önemli. Hani böyle derler ya, lokmalık herkesin kendi tabağına alabileceği gibi böyle
bir seferlik yemedik. Çünkü normalde ne kadar zaten yiyebiliyorsunuz? Her şeyin biraz tadına bakıyorsunuz öyle davetlerde. E tam bu da tadına bakmalık. Bir lokmalık. Güzel bir tarif. Fırınımı 180 dereceye ayarladım. Sıcak sıcak beni bekliyor. Evet, şöyle hepsini koyalım. Hiçbir tane bize kalmasın. Ne yumurta kalsın, ne kaşar peynir kalsın. Sıyıralım şöyle. Biraz da kaşarları eşit dağılsın istiyorum hepsine. Harika. Şimdi buradan biraz peçete alalım. Şuraya bir tane damlamış, onu hemen alalım. Evet, buraları da bir temizleyelim. Evet. Evet, biz 180 derece fırına gidiyoruz. Fırında 25 dakikada falan olacaktır. Ama gözünüz tabii ki üstünde olsun. Görüşmek üzere. Efendim, geldik tatlı tuzunun tatlı bölümüne. En güzel bölümüne. Evet, şimdi bakın, iki tane tavam var. Şu tavamın altını açmakla işe başlıyorum. Hemen malzemeleri sayıyorum. Ne yapacağız biliyor musunuz? Tavada Hindistan cevizi, tereyağında muz yapacağız. Ay çok güzel oluyor. Gerçekten muza bakış açınız değişecek. Öyle söyleyeyim size. Ya böyle evde kapışıldı. Öyle söyleyeyim. Çok güzel oluyor. 3 tane muzum var. Böyle çok yumuşak muz olmaması gerekiyor. Birazcık olgunlaşmamış muz tercih ederseniz çok daha iyi olur. Tereyağım var. Limon suyum var. Esmer şekerim var. Ve de Hindistan cevizim var. Bu kadar. Malzemeler de az. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Hemen bir bıçak alayım ben. Şöyle. Evet, muzlarımızı soyuyoruz. Niye muzu daha önceden soymadım derseniz, tabii ki kararsın, istemiyorum. Evet, birinci muzumuzu soyduk. Bu arada hemen tavamıza şu iki yemek kaşığı tereyağını şöyle koyuyoruz.

Evet, tereyağı erisin. Bu sırada ben muzları soymaya devam ediyorum. Evet, şöyle. Evet, ikinci muzumu da soydum. Olabildiğince olgunlaşmamış muz alırsın.

yapsak daha da iyi oluyor. Çünkü hem tavada dağılmıyor hem de üzerine şeker de ekleyeceğiz zaten biraz. Evet, şimdi başlıyorum. Şöyle. İkinci muzumu da koydum. Üçüncü muzumu da koydum. Şimdi bu muzlar biraz kızaracaklar. Bu arada ben ne yapacağım? Hemen öbür tenceremin de altını yakacağım. Bir yemek kaşığı kadar tereyağım kaldı. Onu da hemen buraya koyuyorum. O da bir yandan eriyor. Onu ne yapacağım? Hindistan cevizini kavuracağım. Ya Hindistan cevizi kavrulunca ne kadar lezzetli oluyormuş. Ben hayatımda ilk defa kavurdum. Bilmiyorum, belki de siz biliyorsunuzdur, denemişsinizdir. Bayıldım Hindistan cevizinin kavrulmuş haline. Çok yakmamak gerekiyor. Böyle tam kıvamında, böyle kahverengi oluyor zaten. Tamam, orada duracağız o zaman. Evet, bir yandan muzlarım da böyle kızarıyor. Şimdi tereyağım da eridi. Haydi Hindistan cevizini şöyle tereyağına atalım. Evet, onu da biraz karıştıralım. Süper. Şimdi güzelce kavrulacak. Zaten birlikte göreceğiz rengin değişmesini. Evet, muzlarım hala kavruluyor. Böyle birazcık karamelize gibi oluyor muzlar. Şimdi öbür tarafını da çevireceğim. O tarafta biraz kızaracak. Sonra üzerine esmer şeker ve limon koyacağım. Bu arada öbür tarafta bakın rengi hemen dönmeye başladı. Hadi gelin birlikte bakalım. Bakın görüyor musunuz? Rengi şöyle kahverengiye doğru dönüyor Hindistan cevizlerinin. Dikkat edin. Kısık olsun tavanın altı. Hani bir anda rengi dönüyor. Hemen yanmasın. Hemen gözünüz üstünüzde olsun. Zaten buradan başka bir yere gitme şansımız da yok. Bir yandan muzlar kızarırken biz başka ne yapacağız? Evet. Hindistan cevizim gayet güzel oldu. Hemen kenara alıyorum. Bakın olması gereken kıvam bu. Şöyle kahverengimsi bir hal alıyor. Daha fazlası kalırsa yanar. Bu da hazır. Şimdi muzlarımızı bekliyoruz. Muzlarımız kızaracak. Sonra öbür tarafını çevireceğiz.

Muzlarım harika kızardı. Şimdi hem limon suyunu hem de esmer şekeri koyma zamanı. Şimdi hemen bir kaşık yardımıyla esmer şekerini şöyle. Esmer şekerleri ne kadar çabuk topaklanıyor hemen değil mi? Şöyle koyuyorum. Biraz da esmer şeker ve limonla, evet, çıtır çıtır ses çıkacak.

geldik bir tatlı tuzunun daha sonuna. Bugün ne yaptık? Bugün kavurmalı, pastırmalı muffinler yaptık. Ben pastırmayı çok seviyorum biliyor musunuz? Çünkü bize ait bir lezzet. Bir de böyle eskiden askerler savaşa giderken atların üstüne bu pastırmaları, yani kuru eti, pastırmayı ve peynirleri asarlarmış. Çünkü protein lazım, enerji lazım askerlere ve savaş boyunca da idare ederlermiş. Çünkü kokmaz, çürümez. Tam bize özgü bir lezzet bu. Ve sonra biliyor musunuz önce bastırma denirmiş, sonra pastırmaya dönmüş yıllar sonra. Kayseri ilimiz bunun zanaatını yapar. Değil mi? En hani Kayseri deyince aklımıza direkt sucuk pastırma gelir zaten. Gerçekten çok güzel bir lezzet. İyi ki de bulmuşuz. İyi ki de bize ait. O yüzden böyle kullanmayı da çok seviyorum. Hem de aslında en sağlıklı şarküteri pastırma. Ve en sağlıklı şarküteri aynı zamanda kavurma, değil mi? Kavurma deyince de hep benim aklıma bayramlar geliyor. Bir de yardımlaşma geliyor. Çünkü hani bu Kızılay olsun, işte

hani yardımlaşmak için koyarlar ya kavurmaları konservelere. Nedense kavurma deyince hep benim aklıma yardımlaşma geliyor, bayramlar geliyor. O yüzden böyle bize ait iki güzel lezzet yaptık bugün. Bir de ne yaptık? Muzları limonladık, esmer şekerledik. Üzerine de bakın ne yaptım biliyor musunuz? Hindistan cevizini tereyağda şöyle gezdirdim. Rengini böyle biraz daha koyulttum. Şimdi bu muzun üstüne Hindistan cevizini şöyle efendim gururla yerleştiriyorum. Çünkü neden biliyor musunuz? O kadar lezzetli ki Hindistan cevizinin bu kavrulmuş haline ayrıca bayılacaksınız. Tam böyle tropik bir lezzet oldu bu. Hani hem muz da böyle hani tropik bir meyvedir. Hindistan cevizi de öyledir. Bunlar gerçekten iyi iki arkadaşmış bence. Çünkü bir araya gelince süper bir lezzet ortaya çıktı. Evet şöyle güzel de süsledik. Oh harika oldu. Efendim çok güzel bir gündü bugün. Ben de bu programı paylaştığınız için özellikle teşekkür ederim. İyi ki hepiniz tek tek varsınız. İyi ki varsınız. Evet ne diyoruz efendim her zaman? Hayatta ne olursa olsun ağzımızın tadı tuzu yerinde olsun diyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın.

Harika Olsun programından bütün ama bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da Kadıköy ilçesindeyiz. Şu anda Bağdat Caddesi'ndeyiz. O zaman ne duruyoruz? Gezmek Olsun. Bütün ama bütün güzel enerjimizle başlasın.

nasıl olursa olsun bizim enerjimiz her zaman iyi olsun. Bizim havamız her zaman iyi olsun. Şöyle koltuklarınızın arkasına rahatça yaslanın. Çayınızı, kahvenizi ya da bitki çaylarınızı alın. Kurulun. Alın elinize kumandanızı. Televizyon sesini de biraz açın. Gerçekten bomba gibi bir bölüm sizleri bekliyor. Bugün dop dolu ama dop dolu bir program olacak. Bak benden söylemesi başında söylüyorum. Nerelere nerelere gideceğiz? Çok güzel bir kafeye götüreceğim sizi. Onun dışında çok güzel mağazalara gireceğiz. Şu anda Bağdat Caddesi'ndeyiz. Sonrasında neler mi yapacağız? Oho! O zaman şöyle bir Bağdat Caddesi'ne göz atın. Bomba gibi bir program başlasın.

Bağdat Caddesi'ne göz attınız. Şu anda Bağdat Caddesi'nde Erenköy Şaşkın Bakkal'dayız. Yürümeye devam dedim ya, devam. Suadiye'ye gidiyoruz şimdi. Sizi Suadiye'de çok ama çok

şirin, çok güzel bir kafeye götüreceğim sevgili seyirciler. Bu kafe bildiğiniz kafelerden çok farklı bir kafe bir kere, onu söyleyeyim. Günü orada güzel bir kahvaltıyla başlayalım. Sonrasında çok güzel bir şekilde günümüze devam edeceğiz. O zaman Bağdat Caddesi'nde yürümeye devam Suadiye'ye doğru. Hayırlı işler, kolay gelsin.

bu havada da yürümek nasıl bir şey diye sorarsanız bence güzel bir şey. Sence Mithat? Bir de kar yağdı ya, o soğuk kırıldı aslında sevgili seyirciler. Bağdat Caddesi'nden Erenköy Şaşkın Bakkal'dan Suadiye'ye kadar yürüdük. Suadiye'de Eminönü Paşa Caddesi'ne geldik. Şimdi sizi kahvaltı yapacağımız çok ama çok keyifli bir kafeye götüreceğim. Kafe hemen arkamda. Hayvansever dostlarımız, bu kafeyi mutlaka keşfetmeniz gerekiyor. Bu kafeye hayvanlarınızla gelebiliyorsunuz. Hayvanlarınızı rahatça bırakabiliyorsunuz. Ortada dolaşabiliyorlar. Aynı zamanda hayvanlarınızın ihtiyacı olan yiyeceklerden ya da ürünlerden satın alabiliyorsunuz. Pet shop aynı zamanda ama hayvan satmıyor, bir kere onu söyleyeyim. Ve ekleyeyim satın almayı sahiplenin diye. Aynı zamanda burada hayvanlarınızı tıraş ettirebiliyorsunuz. Aynı zamanda burada bir şeyler yiyip içebiliyorsunuz. Yediğiniz bazı yiyeceklerin gelirleri de hayvanlara gidiyor. Sence Mithat? Süper bir şey dedi. Bence de gerçekten çok güzel. O zaman ne duruyoruz? Haydi gelin içeriye girelim ve bu güzel kafeyi keşfedelim.

Ya bu kafe o kadar tatlı bir kafe ki ne tarafa bakacağımı şaşırdım gerçekten de. Şimdi benim de köpeğim var ve ben köpeğimle bir yere giderken çok zorlanıyorum. Bazı kafeler köpeğimi almıyorlar. Ve bu benim için büyük bir açıkçası hayal kırıklığı oluyor. Çünkü hani bilmiyorum ekran karşısında hayvan sever insanlar var mı? Ben bu konuda çok hassasım. Benim evladım gibi Mia. O yüzden her yere Mia ile gitmek istiyorum. Hani utanmasam böyle patisinden tutup okula falan götüreceğim. O derecede. Şimdi bu kafe benim için çok güzel bir kafe. Ve bence köpeği kedisi olanlar için de çok güzel bir kafe. Bu konseptli bir kafe tekrar belirtiyorum. Türkiye'de bir ilk, çok şirin, çok güzel bir kafe. Şimdi siz şöyle bir iç kısma göz atın. Ben de güzel bir masaya oturayım ve siparişimi vereyim.

Çok güzel bir kahvaltıyla karşıladım sevgili seyirciler sizi. Bu kahvaltının adı Maxi Kahvaltı. Tek kişilik bu görmüş olduğunuz kahvaltı. Patates kızartmasından tutun sucuğunu, sosisini hem yağda yumurta hem de bakın şöyle haşlanmış yumurtasını kadar. Oluyor böyle şeyler arada sevgili seyirciler. Her şey var. Valla tek kişi değil. Bence 3 kişi doyar bundan. Bu arada bu kahvaltıyı 2 kişilik de yapabilirsiniz. Ben maxi kahvaltı yapmak istemiyorum diyorsanız burada muffin kahvaltı var. Ben şöyle gözümüz gönlümüz doysun diye donattırdım masayı. Bu arada bu muffin kahvaltıyla maxi kahvaltının dışında buraya geldiğiniz zaman omlet çeşitlerinden yumurta çeşitlerine, sonra şöyle bakıyorum tost çeşitlerine, sandviç çeşitlerine dilediğiniz her şeyi yiyebilirsiniz. Burada yediğiniz bazı yiyeceklerin gelirleri sokak hayvanlarına gidiyor. Diyelim ve soğutmadan başlayalım mı Mithat? Başlayalım, ekmek de sıcacık. Ay şu an burada çok mutluyum valla. Yumurtayla başlayacağım tabii ki. Ekmek sıcacık, o kadar güzel ki vallahi. Yemeyeceğim diyene bile yedirtir. Bağdat Caddesi'nden buraya yürüyerek geldik sonuçta. Soğuk ama bu havada yürüyerek...

Bence çok keyifli. Sence mi? Bu arada ben şimdi kahvaltımı yapmaya devam edeceğim ama... Şimdi burada köpekleriniz için de menünün olduğunu söyledim. Yani buraya geldiğinizde siz bunları yerken köpekleriniz burada evet rahatça dolaşıyor. Ama aynı zamanda onlar da karınlarını doyurabiliyorlar ya da onları da oyalayacak bir şeyler verebiliyorsunuz. Mesela şunlara bakar mısınız, şu cupcake'lere? Şimdi bir tat gösteriyor size. Bunlar bizim için değil. Buraya gelen güzel dostlarımız için. Hiçbir şekilde içinde şeker yok. Hayvanlarımıza dokunacak hiçbir şekilde bir şey yok içinde. Çok güzel değil mi? Yulaf unu, yumurta ve ev yapımı peynir kremasıyla yapılmış bu. Mesela karşıda güzel bir dostumuz oturuyor. Siz de işte böyle hayvanlarınızla buraya gelebilirsiniz. Bakın orada. Vallahi ben burayı çok sevdim. Hiç gidesim yok. Dediğim gibi kızımla gelmek isterdim aslında buraya da. Bugün bizim çok durağımız var. Kahvaltımızı yaptık çok güzel bir şekilde. Şimdi şöyle burayı göstermek istiyorum size. Güzel dostlarımız için tasmalardan tutun da şöyle şık şık kıyafetlere kadar her şey var burada. Şu an kameraman arkadaşım Mithat gösteriyor. Burası İstanbul Anadolu yakasında Kadıköy'de Suadiye'de Emin Ali Paşa Caddesi'nde. Buraya dört ayaklı dostlarınızla gelebilirsiniz. Onları rahatça dolaştırabilirsiniz. Tekrar söylüyorum, kendiniz bir şeyler yerken onlara da bir şeyler yedirebilirsiniz. Haftanın 7 günü sabah 9.30'dan akşam 8'e 8.30'a kadar açık diyelim. Ve nereye gidelim Mithat? Oyuncak Müzesi'ne gidelim. Bugün çok keyifli, dolu dolu bir program olacağını söylemiştim. O zaman Oyuncak Müzesi'nde buluşalım.

Çok ama çok güzel bir kahvaltı yaptım. Şimdi de çıktım geldim Suadiye'den Göztepe'ye. Doktor Zeki Zeren Sokak burası sevgili seyirciler. İstanbul Oyuncak Müzesi'ne gireceğiz şimdi. Şöyle bir müzeye bakın dışarıdan. Kameraman arkadaşım Mithat zaten gösteriyor sizlere. Burası gerçekten çok güzel bir müze. İçeriye girelim o zaman. Gezmeye başlayalım. Dolu dolu bir bölüm, program sizleri bekliyor. Tekrar belirtiyorum. Koltuklarınıza rahatça yaslanın. Çayınızı, kahvenizi alın. Çok ama çok güzel gezeceğiz bugün. Ne duruyoruz? Hadi gelin İstanbul Oyuncak Müzesi'ni gezelim.

İstanbul Oyuncak Müzesi'ndeyiz. Burası İstanbul'un ilk oyuncak müzesi. Suna Yakın'ın açtığı bir müze. Suna Yakın'ın müzesi sevgili seyirciler. Burada birbirinden değerli oyuncakları görebilirsiniz. Haftanın 6 günü açık bir yer. Yalnız çocukların okul tatilleri oluyor biliyorsunuz. Semester tatilleri ya da ara tatilleri oluyor. O zaman haftanın 7 günü açık bir müze burası. Buraya geldiğiniz zaman keyifli bir şekilde gezebilirsiniz gerçekten de. Göztepe'de İstanbul Oyuncak Müzesi 1910'lardan 1970'lere aradığınız her çeşit oyuncağı burada görebilirsiniz. Burayı görmeye mutlaka gelmenizi tavsiye ediyorum ben. O zaman ne duruyoruz? Benden önce siz şöyle bir göz atın Oyuncak Müzesi'ne, biz de gezmeye başlayalım.

Şimdi buranın hikayesi şöyle. Şair, yazar Sunay Akın yurt dışına gidiyor bir iş gezisi için Almanya'ya. Sonrasında Almanya'da bir oyuncak müzesine giriyor. Nasıl yani diyor, bir oyuncak müzesi diyor. Ben buraya girerim diyor, bir saatte çıkarım diyor. Ondan sonra giriyor oyuncak müzesine ve bir gününü o oyuncak müzesinde geçiriyor. Güvenlik görevlisi diyor ki artık kapatıyoruz diyor. Öyle çıkıyor Sunay Akın Almanya'daki oyuncak müzesini gezerken. Burada diyor böyle bir oyuncak müzesi var. Neden benim ülkemde de olmasın diyor. Ve Sunay Akın aldığı oyuncakları 2005 yılından itibaren burada sergilemeye başlıyor. Burada sadece Sunay Akın'ın aldığı oyuncaklar yok. Buraya bağışlanan oyuncaklar da olduğunu belirtmek isterim sizlere sevgili seyirciler. Bakın görmüş olduğunuz gibi böyle güzel hanımefendiler, küçük beyefendiler de burayı geziyorlar. Şimdi burada İngiltere'den, Amerika'dan ve Almanya'dan aslında birçok oyuncaklar var gerçekten de sevgili seyirciler. Mesela Almanya hemen arka tarafımda ve şöyle işaret ettiğim yerde 1933-1940'lı yılların oyuncakları var. Bir savaşı yansıtıyor bu oyuncaklar. Aslında baktığımız zaman da bu odaya baktığımız zaman da çocuğun önüne koyduğumuz oyuncaklar fazlasıyla önem taşıyor. Yine 1933 yılında Nazi Almanya'sından üretilen oyuncak askerler var. Hemen sağ tarafında görmüş olduğunuz gibi. Buraya geldiğimiz zamansa gerçekten de Temel Reis'ten tutun Safinaz'a, Garfield'a kadar birçok çizgi film kahramanını burada görebiliyoruz. Tom ve Jerry, 1940'lı yılların oyuncakları. İçeride baktığınızda sadece oyuncak olarak bakmayın. Aslında bir ülkenin de aynı zamanda tarihi yatıyor burada. Gerçekten çocukların önüne koyulan oyuncaklar çok önemli. Mickey fareli oyuncakların önündeyim ve bakmaya doyamadım gerçekten de hiçbirine sevgili seyirciler. İlk Mickey fare oyuncak 17 Ağustos 1926 tarihinde Amerika'da bir oyuncak fabrikası tarafından yapılmış. Burada da Mickey fareli oyuncaklar sergileniyor. Hem arabalar var hem de şöyle görmüş olduğunuz gibi Mickey fareli birçok oyuncak var. Mesela örneğin şu 1930 Amerika yapımı, hemen karşımda görmüş olduğunuz 1950 Amerika yapımı yine. Şöyle 1930 Amerika yapımı Mickey fare, birbirinden güzel oyuncaklar var. Yaş fark etmeksizin buraya gelip gezebilirsiniz haftanın 6 günü sabah 10'dan akşam 18'e kadar. O zaman İstanbul'un ilk oyuncak müzesine, Sunay Akın'ın kurduğu ilk oyuncak müzesine gelmenizi tavsiye ederim ben çocuklarınızla gelmediyseniz eğer. Ve son kez şöyle oyuncak müzesine göz attıktan sonra Bağdat Caddesi'nden sizleri karşılayalım.

programın açılışını yaptığımız noktaya geri geldik. Burası İstanbul Anadolu yakasında Bağdat Caddesi, Kadıköy ilçesine bağlı. Buraya geldiğiniz zaman sürekli bir hareket görebilirsiniz sevgili seyirciler. Özellikle hafta sonlarında caddenin kaldırımları fazlasıyla kalabalık oluyor. Hele bir de hava güzelse fazlasıyla keyif alacağınız bir gezi sizi bekliyor diyebilirim Bağdat Caddesi'nde. Burada alışveriş yapılacak bir sürü butik görüyorum. Mesela gümüş dükkanı görüyorum. İç taraflarda butikler görüyorum. Birkaç tanesine girelim. Hem neler varmış neler yokmuş bakalım.

Şimdi alışveriş yapmak istersek tabii ki alışveriş de yapacağız. Aynı zamanda sizlere fikir de vereceğiz ve neyin ne kadar olduğunu da söyleyeceğiz. Haftanın 7 günü sabah 10'dan akşam 7'ye kadar açık bu mağaza. İstanbul Anadolu yakasında Bağdat Caddesi'nde, Şaşkın Bakkal'da Hacı Mavuk Çarşısı'nda bu güzel butik. Çok güzel son moda ürünler var. Dediğim gibi Hacı Mavuk Çarşısı'nda, Şaşkın Bakkal'da bu butik. Burada birçok güzel butik var ya da alışveriş yapabileceğiniz birçok güzel takı, ayakkabı mağazası var. Biz birkaç tanesini sizlere göstereceğiz. Şöyle bir buraya göz atın, başka bir mağazadan sizleri karşılayalım.

Şimdi Hacı Mamuk Çarşısı'ndaydık. Şaşkın Bakkal'da, Bağdat Caddesi'nde Biçener Çarşısı'na geldik. Zaten iki çarşıda yan yana. Bu arada çarşı diyorum, pasaj gibi bir şey gelmesin aklınıza. Açık bir çarşı. Burada birbirinden güzel butikler, böyle takabileceğiniz, işte bilezik, yüzük ya da ne bileyim kolye satan takı mağazaları var. Şimdi ben bir tanesine girdim bu takı mağazalarının. Burada birbirinden güzel ürünler var gerçekten de. İlla altın olacak diye bir şey yok. Herkesin bütçesi altına, pırlantaya, elmasa, zümrüte, yakuta yetmeyebilir. Böyle güzel yerlere gelebilirsiniz. Bütçeniz doğrultusunda alışveriş yapabilirsiniz. Çelik ürüne biliyorsunuz hiçbir şey olmuyor. Şimdi şöyle yapalım. Siz biraz buradaki güzel ürünlere göz atın. Bak iddia ediyorum buradaki takılar hiçbir yerde yok. Yani ben gerçekten kendimi kaybettim şu anda. Çok az buraya bir göz atın. Ben de bakayım bir şey alabilir miyim diye alayım, programda da takarım.

Gamze. O kadar kararsızım ki Mithat şu an yaka silkti benden. Çünkü burada çok ama çok güzel takılar var. Kolye, küpe, yüzük, yani şöyle pırlanta görünümlü ürünler, ne ararsanız var. Şu kolyeyi taktım boynuma, görmüş olduğunuz gibi. Çelik bir kolye bu. Ama karar veremiyorum. Bileklikler de var. Şöyle mesela bunu takayım, göstereyim size. Bakın şöyle. Altın gibi değil mi Mithat? Direkt altın diyor mesela Mithat. Hiçbir farkı yok gerçekten de. Siz şöyle bir buralara göz atın. Ben de alıp almayacağıma karar vereyim. Hala kararsızım çünkü ne alsam ne alsam diye. Sonrasında başka bir mağazada buluşalım. Yine bir Çener Çarşısı'nda.

Şaşkın Bakkal'daydık. Şimdi Suadiye'ye geldik. Bağdat Caddesi hemen arka tarafımızda. Burası Mücahit Sokak Suadiye'de. Yağmur bastırmadan hemen içeri girelim. Şeker mi şeker, tatlı mı tatlı bir kafeye götüreceğim şimdi sizi. Şöyle dışarıdan kameraman arkadaşım Mithat göstersin sizlere. Suadiye Mücahit Sokak'ta bu kafe sevgili seyirciler. E o zaman ne duruyoruz? Hadi gelin içeri girelim. Bir tatlı bir kahve molası verelim. Bu kafenin her yerinde fotoğraf çektirebilirsiniz. Böyle güzel alanlar var. Hem dışarıda hem de içeride. Sosyal medyanızda çektiğiniz fotoğrafları paylaşabilirsiniz. Mesela şöyle oturalım ve pozumuzu verelim burada. Çok keyifli bir alan değil mi Mithat? İnsanın içi açılıyor gerçekten de. Hemen yan tarafta yine böyle bir köşe var. Burada da fotoğrafınızı çektirebilirsiniz. Bir de burada poz verelim. Gerçekten çok güzel. İçeriye girdiğinizde gerçekten böyle bir pamuk şeker kokusu geliyor burnunuza. Güne isterseniz sabah kahvaltısıyla başlarsınız. Ya da isterseniz benim gibi kahveyle tatlı tercih edersiniz. Ya da farklı sıcak soğuk içeceğinizi içersiniz ya da burada öğlen akşam yemeğinizi yiyebilirsiniz. Siz şöyle kafeye göz atarken ben de şuraya eşyalarımı bırakmıştım. Oraya oturayım ve siparişlerim gelince sizlerle buluşalım.

0: Sevgili seyirciler, Gizli Bahçe bu tatlının ismi. Üzerinde pamuk şeker var. Altında ne var?
1: Altında da özel bir kendi
0: bulunuyor. Altında da özel burada kendi yaptıkları pasta bulunuyormuş. Ve şimdi Gizli Bahçe tatlısını yiyeceğiz. Suadiye Mücahit Sokak'ta sevgili seyirciler. Bu güzel kafenin yeri. Burada sadece tatlı yemiyorsunuz. Güne sabah kahvaltısıyla başlıyorsunuz. Öğle ya da akşam yemeğinizi de yiyorsunuz. Wow! Pamuk şekerler eridi ve içinden mükemmel bir kalp çıktı. Her gelen böyle mi yiyor?
1: Tabii her müşterimize böyle özel sunumla.
0: Her müşteri böyle özel sunumla yiyormuş. Gizli Bahçe. Gizli Bahçe tatlısının içinden bakın. Ne güzel. Bir tatlı çıktı. Şimdi ben bir tatlı sever olarak bunun hemen tadına bakmak istiyorum.
1: Afiyet olsun.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şöyle.

ağır gibi görünen ama çok hafif bir tatlı. Ki ben normalde böyle tatlıları sevmem. İkinci kaşığımı yiyorum. Bunun sunumu nasıl? Tabii ki gösterebilirsiniz. Burada her şeyin sunumu var. O ne güzel.

böyle bir tatlı yok. Yine bütçenize göre istediğiniz her şeyi tercih edebilirsiniz ama mutlaka buraya gelin. Başka da bir şey demiyorum ve bu tatlıları yedikten sonra sizi çok güzel bir yerden karşılıyorum.

0: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
1: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Red Bull Sea Blue 250 mililitre enerji içeceği 70 lira.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: İşte bu Google Gemini.
4: Evet. Gemini, bana yazdık bir saç modeli öner.
3: Ay çok güzel.
4: Açılmış rengini göster.
3: Ay tam benlik.
4: Kısa ve kızıl bir model görelim bir de.
3: Ay kızıl mı olsam? Şahanesin Gemini.
5: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut, havlular sermeyi de, çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
6: Bu var ya bu,
7: yok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
8: Yok ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi, aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur.

0: Cornetto Disco Oreo ile aç kalbini yaza.
1: Mahkeme lehimize sonuçlandı baba. Kazandık davayı.
2: Yaşasın benim aslan oğlum.
1: Bir daha hiç ayrılmayacağız.
3: Evleniyor musun? Kiminle?
2: Sen Amerika'dan döndükten sonra inşallah.
4: Uçağınız hareket etmek üzeredir.
5: Kayınvalidesiyle buluşmak için buraya gelecek, Despina'nın evine düşecek.
2: Güzel.
1: Seni sevmenin hata olduğunu anladım.
5: İlaçla bayıltıp, erkeklerle resimlerini çektiren benim.
6: Yavrusunu kurtarmak için katil oldu.
7: Bu isim babanla yaptır bizi baban!
1: Masum bir kızı uçuruma atmakta tereddüt etmediniz değil mi?
7: Çocuğumuzu söylemek için telefon ettiğim zaman... ...yüzüme kapattın telefonu.
1: Sanığın avukatı olarak... ...yeni şahitler getiriyorum.
8: Söz Müdafaa'nın... ...bugün 16.15'te... ...TV4'te.
9: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
10: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
11: Sen hep

0: yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Kapıyı aç.
2: Merhaba, nasılsın?

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi'ndeyiz.
5: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar İstiklal Caddesi'nde dolaşıp güne nefis bir kahvaltıyla başlıyor.
4: Söğüş, peynir zeytin, bal kaymak, peynirli menemen.
5: Tarihi İstanbul Sinema Müzesi'ni görüntülüyor.
4: Restorasyon ve renovasyon çalışması yapıldıktan sonra en güzel haliyle bizleri karşılayan İstanbul Sinema Müzesi.
5: Ve finalde Atlas Sineması'nın etkileyici sahnesini ekrana taşıyor.
4: Sevgili seyirciler, sizlere Atlas Sineması'nın sahnesinden sesleniyorum.
5: Gezmek olsun. Cumartesi 11.30'da TV4'te.
6: ...24 yıl önce de bugün de ülkece aynı coşkuyu paylaşıyoruz. Geçtiğiniz her yolda hep sizinleyiz çocuklar.
7: Gezin, 25 yıldır hep seninle.
8: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
9: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pots. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
10: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne %30 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve

0: ile avantajlı fiyatlar Flo'da.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
2: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
1: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'de değişir her şey.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalı?
1: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne %30 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
5: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
6: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
7: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
6: Şimdi hepsi Ariel beyaz.
7: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
8: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
2: Ama bir mucizeye gerek var.
1: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
2: İşte bu Fairy mucizesi.
1: Fairy 30 dakikada mucize.
3: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
4: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Süper Kumbara başlıyor.
7: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
8: Ben.
9: Kral Şakir.
8: Armut piş ağzıma düş.
7: Dört arkadaşımızla birlikte...
8: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
7: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
9: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
7: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
9: Ben.
10: Botanik.
9: Abacus.
8: Kasa.
7: Marul.
8: Kumbara.
7: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
11: Süper Kumbara.
6: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
12: Kapıyı aç.
13: Merhaba, nasılsınız?
14: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
15: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
16: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
17: Bu salı 700 gram tarsüt tam yağlı tost peyniri Kop'ta sadece 255 lira.
18: Bulunmaz, ben bilirim.
19: İşte bu Google Gemini. Akşam çok şık olmalıyım. Gemini beni göz alıcı bir kıyafetle göster. Daha şaşalı bir şey lazım. Coşsak mı? Beni az solist gibi göster.
20: Oo, mükemmel. Olaysın Gemini.
21: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
22: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
23: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
24: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
23: diyemeyeceğiniz için, evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek, misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
1: Hayatım, ben bu kolileri bir atayım derken kurulum, kılavuzu falan komple atmışım yani.
2: Bugün burada uyuyamayacağız.
23: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
3: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
10: Bugün çok ama çok keyifli bir programda sizlerle birlikte olduk. Umarım sizler de bizim kadar keyif almışsınızdır. Adı Nohut. Vallahi ben programı kapatırken Nohut'u da alıp götüreceğim galiba. Evet, gözü sizde. Paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum, hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. Nohut'la birlikte öpüyoruz hepinizi efendim. Hoşçakalın.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Her gün bir yerlerde iş öğrenmeye, bakalım bu iş nasıl yapılıyor demeye tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyiz efendim? Çok güzel böyle boğaz manzarası. Ama hava da buz gibi. Kimin fikriydi dışarıda anons çekmek? Recep, niye beni sokağa çıkardın? Efendim o kadar güzel ki burası Beylerbeyi'nde. Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'ne geldik. Ben bugün seramik atölyesinde çalışacağım. Bakalım neler yapacağız? Daha fazla dışarıda donmadan ben direkt atölyeye gidiyorum. Kolay mı sandım? Başlıyor.
1: Hayır, sadece sen üşümüyorsun Tuğba. Biz de üşüyoruz, hatırlatırım.
0: Efendim ben bugün kiminle çalışacağım? Çok tatlı hocamızla yine, Kübra Erdoğan. Merhaba, hoş geldiniz çok programımıza.
2: Çok sağ olun Tuğba Hocam, teşekkür ederim.
0: Nasılsınız?
2: İyiyiz, sağ olun. Zevkli çalışmalar yapıyoruz.
0: Evet, ben böyle bir merak salıyorum böyle şeylere. Çok da hoşuma gidiyor. Bunlar da bir meslek olarak yapılıyor çünkü.
2: Evet.
0: Değil mi?
2: Evet.
0: Bunlar satışa sunuluyor ve bunlardan insanlar gelir elde ediyor normalde.
2: Evet. Evet.
0: Siz burada öğrencilerinize ders veriyorsunuz.
2: Evet.
0: Şimdi efendim biz bugün seramik çalışacağız. Aslında şu vazolarımız hazır.
2: Evet.
0: Mi?
2: Evet.
0: Bu vazolar hazır ama bunlar aşamalardan geçiyor ve birkaç günümüzü alabilir.
2: Evet.
0: Dolayısıyla 15 dakikalık programda bunu nasıl gösterebiliriz diye düşündük. Biz ilk başta dökümünü bir göstereceğiz size.
2: Evet.
0: Burada döküm haznesi var. Hı-hı. Değil mi?
2: Evet.
0: Döküm çamurunu içine dökeceğiz ve bu şekilde bekleyecek.
2: Evet.
0: Doğru
2: mu? Şu anda biz seramik şekillendirmenin çeşitlerinden biri olan döküm ile şekillendirmeyi göstereceğiz. Hı hı. Şimdi biz alçı kalıplarımızı hazırladık. Sizden ricam şimdi bunları...
0: Dökecek miyiz
2: evet,
0: içine?
2: Evet, dökecek. Evet.
0: Hadi bakalım, bismillahirrahmanirrahim. Allah'tan az önce olanları siz bilmiyorsunuz sevgili seyirciler. Kamera arkasında ben neleri döktüm, kırdım burada. Yetmedi bir tanesi.
2: Evet, biz bir tane daha hazırladık. Şimdi burada önemli olan çok bekletmemek. Yani biz bu işlemi yaparken her zaman dakika tutuyoruz.
0: Hmm.
2: Eğer ki fazla beklettiğimiz zaman seramiğimiz daha kalın bir kıvamda çıkıyor.
0: Anladım.
2: Ve ağır bir şekilde.
0: İnce
2: evet,
0: olsun diye.
2: İnce olsun diye az bekletiyoruz. Biz objemizi 20 dakika kadar bekledik. Bunu unutmamamız lazım. Daha sonra içindeki fazlalığı... çünkü şu anda bu tabaka oluşturmaya başlıyor.
0: Aa.
2: Evet, hızlıcana. Biz bunu çok bekletirsek çok kalın bir tabaka oluşturmuş oluruz. Hı-hı. Biz ne çok kalın ne çok ince diyoruz. Hı-hı. Onun için fazlalığını 20 dakika sonra dökeceğiz. Ve bundan sonraki aşamaları... beraber işlem basamaklarına ilerleyeceğiz.
0: Hadi o zaman.
1: Ağırdır Tuğba, dikkat et, düşürme sakın. Bir güne bir sakarlık yeter.
2: Şimdi biz objelerimizi hazırladık. Tabii bunların aşamaları var. Kalıplarımızdan çıkartacağız. Evet Tuğba'cığım, bu da senin.
0: Ay ben bir şey söyleyeceğim. Bu nereden çıktı şimdi? Az önce... Az önce ne oldu biliyor musunuz sevgili seyirciler? Burada hazır hocalarımız yapmışlar. Hani vakit kaybetmemek için. Ben de kameraman arkadaşlara ne yapmamız gerektiğini anlatıyorum işte. Ya işte şunu buraya koyacağız, burada göstereceğiz falan derken bunu ben hani sert bir şey zannettim. Elimde dağıldı. Kırdım. Neyse ki fazladan yapmışlar. Yoksa patlamıştık şu anda. Bu çekim için ben 2 gün bekleyeceğiz.
2: Evet. Bir tane isterseniz siz gösterin.
0: Tamam.
2: Tuğba'cığım.
0: Nasıl yaptın?
2: Tamam.
0: Kırık olanı mı yaptın? Cezayir de demiyorum.
2: Evet.
0: Artık.
2: Çok narin tutuyoruz.
0: Korktum artık bundan.
2: Evet. Şöyle söyleyelim. İzleyicilerimizin bunu hemen kavraması açısından... kenar birleşim yerlerini süngerle şu şekilde ağız kısımlarıyla da oynayabilirsiniz.
0: Ha, böyle rötuş yapacağım.
2: Evet. Daha sonra yapacağımız teknik ajur tekniği. Bunda ajur tekniği.
0: Ajur mu hocam?
2: Ajur tekniği.
0: Ajur tekniği.
2: Bu teknikte çıkan, alça kalıptan çıkan ürünümüzün, objemizin kurumaması lazım. Rahat işlem yapabilmek için. Kuruduğu zaman kırılmalar, oyma anında kırılmalar, zedelenmeler olabilir. Ama biz ne yapıyoruz? Böyle bir şey başımıza geldi, hafta sonu girdi veya işte böyle bir şey başımıza geldiği zaman biz bunu geri dönüşüm. Yani sizin kırdığınız şimdi geri dönüşüm olacak.
0: Ha, iyi. Onu atmıyoruz. Çok şükür, tamam. Evet. Şimdi rahatladım. Ama az önceki korkumu keşke yani bir görseydiniz, anlatamam ne yapacağız şimdi.
2: Ama biz
0: şimdi
2: bunu
0: diye
2: düşündük ve hazırlık yaptık.
0: Sinirim bozuldu. Çok hoşuma gitti şu evet mekanizma evet şu. Erken düşüyormuş tekrar.
2: Şimdi işlemimizi yapacağız.
0: Evet hocam,
2: i̇şlemimizi
0: artık bence başlayalım.
2: Burada örneklerimiz var zaten.
0: Evet aslında şu değil mi yapacağımız şey? Ama evet bunun boyamasını yapmayacağız galiba.
2: Hayır, boyamasını yapamayacağız. Çünkü bizim her zaman seramikte kuruma zamanımız var.
0: Evet.
2: Kuruduktan sonra biz fırınlarımız var. Fırınlarımızda bisküvi pişirimi dediğimiz 960 derecede pişirme gerçekleştiriyoruz. Bu seramiğimize dayanıklılık kazandırıyor. İşte o an tuttuğunuzda kırılmayacak.
0: Evet, ama ben şu an en temel başlangıcındayım değil mi?
2: Evet.
0: Şimdi biz ne yapmamız lazım?
2: Ne yapacağız?
0: Bıçaklarımız
2: şimdi
0: var.
2: Evet, biz desenlerimizi hazırladık. Sizden ricam Tuğba'cığım şuraya toplu iğneyle oyacağımız yerlere batırsak daha iyi. Daha sonra çamur üzerinden şey de yapabiliriz. Oynamalarda, düzeltmelerde yapabiliriz. Hmm. Birkaç yerinden tutturuyoruz. Buyurun, isterseniz siz batırın. Aynı şekilde benim de var. Evet, ben de kendimi hazırladım. Şimdi desenimi geçirdim. Geçirdikten sonra içlerine oymaya başlayacağım. Yani örnekteki gibi burada desenimizi ortaya çıkartacağız. Siz şimdi kreatuarımızı alın isterseniz. Tuğba'cığım, kreatuarı alıyor. Tamam. Hayır, önce, pardon, ben size kalem vereyim.
0: Kalemle üzerinden mi
2: evet geçeceğim? Üzerinden geçin, ben de burada kreatuarla oymaya başlayayım.
1: Tuğba, biraz hassas davranman gereken bir iş. Farkındasın değil mi?
2: Çok güzel gidiyor vallahi.
0: Güzel mi?
2: Evet.
0: Kameralar var diye demiyorsun.
2: Hayır.
1: Kübra Hocam, Tuğba'ya iyi derseniz tembellik yapar bilginiz olsun.
0: Tamam.
2: Evet.
0: Oldu.
2: Şimdi iğnelerimizi çıkartıyoruz. Evet. Hmm. Çıkmış değil mi? Kreatuarımızı evet alıyoruz.
1: Ve kreatuarla işlemelere başlıyoruz.
0: Biraz kuvvet uygulamak lazım.
2: Çok az. Evet, çok da narin çünkü.
0: Evet.
2: Kırılabilir de.
0: İnşallah kırılmaz.
1: Ben hala kırmadan yapabileceğine inanmıyorum Tuğba.
2: Nasıl gidiyor?
0: Gidiyor mu bilmiyorum şu anda.
2: Gidiyor, çok iyi gidiyor.
0: Ne kadar da ciddiyim ya. Dinliyorum hocam bir taraftan.
2: Çok güzel oldu.
0: Emin misiniz?
2: Evet, iyi gidiyor. İlk yapan için iyi gidiyor tabii ki. Bende de var. Onları birazdan düzelteceğiz. Şimdi
1: Kübra hocamız samimi ve sıcak tavırlarıyla acemi sunucumuz Tuğba'ya moral vermeye devam ediyor. Çünkü Tuğba sakarlık yapıp seramik vazoyu kırdıktan sonra biraz çekingen bir tavra büründü.
2: Bu işlemimiz bittikten sonra ikinci fırınlamamız olan 1030 ile 1080 arasında sırlama işlemimiz gerçekleşiyor.
0: Şu anda herhalde seramik vazomuzun böyle ajur tekniği miydi hocam?
2: Ha, evet, ajur tekniği.
0: Ajur tekniğiyle yapmayı öğrendim şu anda. Hı-hı. Başlangıç evet seviyesi için. Hiç fena evet görünmüyor bence. Ne diyorsunuz sevgili seyirciler? Dış ses sana sormuyorum. Hemen atlama orada.
1: İlk olduğu için kötü bir şey söyleyemem.
0: Yani tabii. İlk olduğu için olduğu kadar.
1: Başaracaksın Tuğba bu işi de. İnancımız tam sana.
2: Bunların fırından sabah gelip de nasıl çıkacaklar diye beklemek gerçekten çok böyle sabırsızlıkla.
0: Heyecanlı mı?

0: çok heyecanlı.
1: Sınavlar nasıl geçiyor
0: çok
1: hocam?
0: Çok güzel. Sınavlarımız da iyi geçiyor.
1: Şimdi ben sınava girsem kaç almıştım bundan? Yani şu teknikten sadece.
0: Bayağı bir iyi. 80.
1: Vallahi iyi bir başarı o zaman.
0: Evet.
1: Kameraman arkadaşım Recep şunu söylüyor bana her çekimden sonra. Yüzüm burada diye söylemiyorum. Diyor ki Tuğba'cığım, hani her gittiğin şeyi bir şekilde yapıyorsun ve bu başarın beni korkutuyor diyor. Neden Recep?
2: Tuğba, Recep kayıt dışında da şunu söylüyor. Tuğba'nın yüzünden iş sahiplerinden azar işitmekten bir hal olduk. Hatırlatayım.
0: Dökümümüzü biz döktük biliyorsunuz.
1: Ha, evet.
0: Onu geri onu boşaltma unuttum. Zamanımız geldi. Onu
1: unutmuyoruz. Unuttum hocam ben. Tamam, evet. Şunu yapayım.
0: Evet. Yani sadece izleyicilerimiz görsün diye bu işlemi
1: evet,
0: yaptık.
1: Sizin için. Yoksa benim hazır zaten. Siz görün diye yaptık. O zaman onun biraz fazlalığını boşaltalım. Biz sonra buradaki çalışmamıza devam edelim.
2: Rafa dizerken dikkat et Tuğba. Tüm rafı devirme sakın. Kübra hocamız kızmasın bize.
1: Evet hocam.
0: Şimdi boşaltmaya geldi. Çok fazla dediğimiz gibi beklemiyoruz. 20 dakika kadar bu objemiz için bekledik. Kalınlaşmaması için beraber dökelim.
1: Gerçekten. Tamam hocam, şöyle yardımcı evet. olayım.
0: Bayağı şimdi ağır kalıplarımız.
1: Ağır. Hanım evet. işi değil mi bu?
0: Evet, dışarıdan gördükleri zaman ay ne kadar kolay falan diyorlar ama.
1: Kolay mı sandın sizde?
0: Evet. Şimdi bizim donanımımız tabii daha aşağıda ve ızgaralarımız var. Onları boşaltıyoruz. Oo. Şu anda bakın bu şekilde boşaltıyoruz.
1: Oo. Bu sonra tekrar dökülür, tekrar kalıp
0: tabii,
1: oluyor
0: tabii, tabii.
1: Bu
0: şey diğer oluyor. Döküm alç kalıplarımızı da kullanabiliyoruz. İyice ne? Döküyoruz, içindeki fazlalığı alıyoruz. Evet, döktük.
1: Bitti.
0: Evet, tabii ki bizim donanımımız... Tuba'cığım şunu iter misin?
1: Buraya mı hocam? Hı-hı.
0: Bizim donanımımız biraz daha içeride, daha farklı. Evet, bu şekilde... kalan çamurun iyice aşağıya doğru akmasını
1: sağlayacağız.
0: Evet.
1: Sonra bunu böyle ikiye açacağız.
0: Evet.
1: Ve içinden en başta yapmış olduğumuz vazo çıkacak.
0: Evet, evet. İşlem basamaklarımız böyle.
2: Özellikle sanatla ilgili işler içeren bölümlerde Tuğba'nın sanatçı kişiliğini sergiliyor olmasına hepimiz hayranız sevgili izleyicilerimiz.
1: Evet. Merakla bekliyorum ben. Acaba oldu mu olmadı mı?
0: Evet.
1: Az önceki döküm çamurumuz değil
0: evet.
1: mi?
0: Evet. Alçı kalıbımızı şimdi açıyoruz.
1: Ay.
0: 20 dakika kadar bekledik. İçindeki fazlalığı boşalttık. Ama şimdi yine biz bekleme bir süremiz oldu. 30 dakika kadar, 40 dakika kadar. Şimdi ilk önce arka kısmını açıyoruz.
1: Yine gidiyordu vallahi yerinde kalacaktı.
0: Evet. Tuğba'cığım evet. Evet. Şu anda alçı kalıbımız 3 parçadan oluşuyor. Evet. Şimdi üst kısmını çıkartacağız.
1: Çok güzel.
0: Evet, ya
1: aslında bana önceden hazırladığınız şeyi biz tekrar yaptık. Siz görün hani nasıl Hı-hı. oluyor bu, havadan mı geldi diye. Hı-hı. Bu şekilde böyle
0: evet.
1: Yarısını görmüş olursunuz.
0: Evet,
1: tam çıkarmayalım değil mi hocam?
0: Biraz daha kalsın, kendisini bıraksın. Daha sonra yine çok narin bir şekilde elimizi tutup kalıbımızın içinden çıkartıyoruz.
1: Tamam, o zaman o böyle burada minnoş minnoş kurmaya devam etsin. Ben hocamı alıp yerimize geçiyorum. Hadi. Hocam ben bayağı yapmıştım
0: evet.
1: zaten ajur
0: evet.
1: Oyma işlemi.
0: Evet, çok da güzel gitti. İlk olmasına rağmen gerçekten.
1: Vallahi bilmiyorum artık en nasıl olduysa. Ben bugün sadece oyma işlemi yaptım. Şöyle alayım. Oyma işlemi yaptım ajur tekniğiyle. Şimdi görmeye hazır mısın sevgili seyirciler? Yapmış olduğum çalışma. Başlangıç seviyesine göre bence çok da fena değil. Değil mi hocam?
0: Evet, çok güzel oldu. Evet. Gerçekten.
1: En azından hocamız bana anlatırken yapamadı.
0: Evet.
1: Çünkü bana anlatması gerekiyordu. Çünkü hocamız bunları yapmıştı zaten. Değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet, bitmiş halleri de bunlar.
1: Evet. En ama son... ben de biraz böyle alıştım. Hoşuma da gitti açıkçası. Ama evet. tabii ki biz bunların böyle birkaç aşamasını göremiyoruz. Çünkü birkaç evet. gün sürecek. Ben sadece başlangıç seviyesinde ne öğrenebilirim seramik üzerine
0: evet.
1: anlamaya çalıştım. Çok da keyifli oldu.
0: Hocam... Evet.

0: Geldiğiniz için de teşekkür ediyoruz.
1: Mutlu oldunuz mu benimle çalışmak?
0: Gerçekten çok mutlu oldum. Çok zevkli bir vakit geçirdik sizinle. Yine evet. Bekleriz enstitümüze. Gerçekten güzel bir çalışma oldu. Çok beğendik. Kendisi gerçekten zor, ağır bir iş olduğunu söyledi. Ama gerçekten de başardı. Ellerine sağlık. Geldiği için de çok teşekkür ediyoruz. Her zaman bekliyoruz Tuğba'yı. Sağ olun.
1: İnşallah hocam.
0: Her zaman.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Teşekkür ederiz.
1: Bize ayırmış olduğunuz vaktiniz için.
0: Sağ olun.
1: Bize atölyenizin kapısını açtığınız için.
0: Ne demek.
1: Tekrardan çok bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Efendim biz bugün Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'nde seramik atölyesinde çalıştık. Ben bugün böyle küçük de olsa bir çalışma yaptım. Böyle bir iki bir şey de sizlerle paylaşmak istedim. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Galiba sevgilisini öldürmüş.
1: Sanık Selma Alkan. Selma Alkan sen misin?
2: Evet benim.
1: Annenin adı Zeynep, babanın adı Mehmet, 950 doğmuşsun. Doğru mu bunlar?
2: Evet.
1: Ne iş yaparsın?
2: Barda çalışıyordum.
1: Bir çocuğun var, bekarsın. Yani dul musun?
2: Hayır.
1: Daha önce evlenmedin, bekarsın, bir çocuğun var. Nereden bu çocuk? Babası kim?
2: Yok babası.
1: Yaz. Sanığın bir çocuğu var, nesebi gayri sahih. İşlemiş olduğum bu cinayetin nedenlerine dair bir sözün ve olayı hafifletecek bir savunman var mı?
2: Hayır hakim bey. Elimi kana boyayan alın yazım. Kaderim idam sehpasını layık gördükten sonra söyleyeceğim sözlerin ne değeri olabilir?
3: Sanıktan adalet makamına acındırma rolü yapacağına, olay hakkında kendisini koruyacak deliller ileri sürmesini talep ediyorum efendim.
2: Gözyaşlarım sizleri acındırarak İdamın pençesinden kurtulayım diye akmıyor. Onlar sadece anlayışsız bir insan için dökülen ve acı talihine küsmüş bir kadının gözyaşlarıdır. Ne sizi ne de sayın avukat beyi yormamak için peşin söyleyeyim. Ben katilim. Cezam idamsa razıyım. Çünkü hiçbir daracı insanın yakınları ve sevdikleri kadar zalim olamaz.
3: Bunlar boş laflar sayın yargıcım. Suçlunun ölümü kabul edişi bile acındırma sahtekarlığından başka bir şey değildir.
2: Avukat beyi güzel konuşmasından ötürü tebrik etmek lazım. Kanunları belki masum, belki de suçlu bir kızı ölüme sürükleyecek bir silah olarak ustaca kullanıyor. Yaşamakta gözüm yok. Beni düşündüren tek şey, çocuğumu bir takım mert görünüşlü sahtekarların kötülüğünden koruyarak büyütememek. Ona şerefli bir yarın hazırlayamamak endişesidir.
3: Sayın yargıcım, gene merhamet oyunlarına girdi. Barda çalışıp kendini her gece başkalarına satan sanık, hangi şeref ve namustan bahsediyor, hangi çocuk? Babasının adını bile bilmediği...
2: Sus! Sus konuşma! Çocuğuma, yavruma dil uzatma! Benim idamımı isteyebilirsin, ama cemiyetin kiri bulaşmamış ufacık bir yavruya dil uzatamazsın. Çocuğumun babası meçhul değil hakim bey. İsimsiz olması... Bazı isimleri taşımaktan daha şereflidir. Mahkemenin ilk başladığı günden beri susuyorum. Ama artık konuşacağım. Benim çocuğum bir değildir. Onun babası sen. Evet sensin. Başıma ne geldiyse senin yüzünden geldi.
4: Susunuz!
1: Devam edin, sizi dinliyorum.
2: Bundan 2 sene evvel 17 yaşında genç bir kızdım. Bir fabrikanın muhasebe bürosunda çalışıyordum. Fakir bir ailenin kızıydım ama mutluydum. Zengin bir ailenin oğlunu seviyordum. Delikanlı bir fabrikatörün oğluydu. Ben babasının yanında çalışan bir memurdum. Ayrı dünyaların insanları oluşumuz umurumuzda bile değildi. Aşkımız her şeyin üstündeydi. Kırların kimsesizliğinde yalnız kaldığımızda dünyayı unuturduk. Kalplerimiz aşk, iyilik ve güzellik için çarpıyordu. Yalnız kaldığımız her yer cennetti bizim için. Her boşluk aşkımızın ülkesiydi. Evleneceğimiz günlerin hayali mutlu ediyordu bizi.
5: Neyse halcağızınız çıksın falcağızınız! Keşke kaderiniz de sizler kadar güzel, aydınlık olsaydı! Birleşmiş yüreklerinizi parçalamak isteyenler olacak. Kader onlara yardım edecek bir zaman. Hep aranızda olacaklar. Doğru söylerim ha! Beraber oluşunuz korkutacak onları. Hiç ayrılmayın! Ayrıldığınız an kader ağlarını örmek için onlara yardımcıdır ha!
4: Sonra?
5: Sakın ayrılmayasınız! Sakın şüphe etmeyin birbirinizde!
2: Ne var?
5: Yaşlı bir kadın görürüm! Az da yatalak!
2: Annem!
5: Fazla ömürcağızı da kalmamış
4: bunun! Al bakalım, saçmalamaya başladım!
2: Hepsi de doğru!
4: Hadi gidelim hadi! Bu akşam operaya gidiyoruz. Baban sana da bilet almış.
3: Teşekkür ederim. Operada T'nin kızını bir pavyona götürürsün.
4: Eğer zahmet olmazsa tabii.
3: Çok isterdim ama bu akşam evde kalmaya mecburum. İncelenecek bir dosya vardı.
4: Ama bıktım artık senin bu dosyalarından. Onların yüzünden dansa eğlenceye hasret kaldım.
6: Günler çuvala mı girdi oğlum?
3: Biliyorsunuz, yarın fabrika ile ilgili önemli bir duruşmamız var. Bu gece oturup onu hazırlayacağım.
6: Yarınki davanın savunmasını yeni mi hazırlayacaksın?
3: Merak etmeyin baba, sadece bir göz atacağım.
4: Hadi anneciğim, bir kaşık daha, bir kaşıkçık.
7: Yavrum Selmacığım benim, yiyemiyorum. Ne olur ısrar etme.
4: Ama anneciğim, ilaç içeceksin. Aç karnına olmaz ki. Biraz olsun bir şeyler yemem lazım.
7: İlaç istemiyorum. İçmeyeceğim. Nasılsa hiçbir faydası dokunmuyor.
4: Aa, ne olur anneciğim ama doktor...
7: Doktor, ilaç artık hepsi teselli. Kalp bul, kurtuluş var mı?
4: Öyle deme anne. İyileşeceksin sen.
7: Geçen gece rahmetli baban girdi rüyama. Yeter beklettiğin Nermin dedi. Yapayalnızım burada. Gel artık dedi.
4: Ne olur anne, Allah aşkına böyle konuşma. Ben sensiz ne yaparım sonra?
7: Biliyorum yavrum, sen de burada yalnızsın, tıpkı onun gibi. Yorgun kalbim durmadan, keşke seni emin ellere teslim edebilsem.

0: ne haber Doğan?
1: Mahkeme lehimize sonuçlandı baba, kazandık davayı.
0: Yaşasın benim aslan oğlum!
1: Adamın böyle oğlu olursa sırtı yere gelir mi?
0: Seninle ne kadar övünsem azdır. Tebrikler evladım!
1: Değmez baba, davamız zaten haklı, delillerimiz de sağlamdı.
0: Yo, bu kadar tevazu istemem! Sen yalnız avukatların değil, aynı zamanda evlatların da en mükemmelisin! Evet!
2: Mübayağı için geldiler.
0: Geliyorum, geliyorum!
3: Götürebilirsiniz!
1: Bu yazılardan iki nüshar rica edeceğim.
3: Baştır efendim! Bugün altıda aynı yerde seni seviyorum.

0: Nedir bu çizdiğin?
1: Bahçe içinde şirin bir villa. Aşk yuvamız. Önünde çamlar, güller, duvarlardan sarkan sarmaşıklar ve dünyanın en mesut çifti, sen ve ben. dünyada sahip olmak istediğin üç şeyi söylesene bana.
0: Birincisi sen. İkincisi gene sen. Üçüncüsü daima sen.
1: Seni bu hafta sonu Abant'a götüreceğim Selma.
0: Abant'a mı?
1: Ne o? Beğenmedin mi yoksa?
0: Beğenmez olur muyum Doğan? Senle olduktan sonra ama...
1: Ama ne?
0: Gelemem.
1: Gelemez misin?
0: Yanlış anlama. Senle dünyanın öbür ucuna bile gitmeye razıyım. Annem, sevgilim biliyorsun... bakılmaya ihtiyacı var. Bensiz tek başına ilaçlarını bile içmiyor.
2: Semralar hafta sonu piknik yapacaklarmış. Sen de gitmek ister miydin?
0: Yalnız gidemem ki.
2: Doğan götürsün seni.
0: Bakalım götürmek ister mi?
2: Elbette, hem de bayıla bayıla. Senin gibi güzel bir kızla seyahat etmeyi hangi erkek istemez?
1: Merhaba anneciğim.
2: Hoş geldin oğlum.
1: Ne haber Meral?
2: İyilik, biz de seni konuşuyorduk. Bu hafta sonu ne yapıyorsun?
1: Seyahate çıkacağım anneciğim.
2: Ne tarafa böyle?
1: Düzce, Bolu falan.
0: Ben de seninle gelebilir miyim?
1: Maalesef, bu bir iş seyahati. Yanımda müvekkillerim de olacak.
2: Pekala, öyle olsun. Teyzenin kızını çok ihmal ediyorsun Doğan. Kızcağız bütün gün evde sıkıntıdan patlıyor.
1: Bugünlerde başımı kaşıyacak vaktim yok anne. Hele işleri bir düzene sokayım, Meral'i bıkana kadar gezdireceğim. Söz veriyorum.
0: Fabrikadaki arkadaşlar bu hafta sonu Abant'a bir gezi tertip ettiler.
2: Keşke sen de gitsen, evle fabrika arasında bunaldın kızım. Hiç değilse biraz hava alır, açılırdın.
0: Beni de davet ettiler ama

0: Seni yalnız bırakıp gitmek istemedim.
1: Sen beni hiç düşünme kızım. Komşum Huri'yi çağırır, sen yokken ondan kalırım. Alt tarafı iki gece değil mi, nasıl olsa geçer.
0: Ama anne...
1: Hatırım için.

0: Ağlıyorsun sevgilim. Pişman mısın?
1: Bilmiyorum.
0: Seni kırmak istemezdim. Sana karşı kabahatliyim. Affedersin, kendimi suçlu hissediyorum.
1: O suçta benim de payım var. Aşk sarhoşluğu içinde kaybettik kendimizi.
0: Ama evliliğimizi çabuklaştıracak hayırlı bir suç bu Selma. Üzülme yavrum. Sana sahip olduğum için gurur duyuyorum. İçimde büyük bir sevinç var. Ama bu kadar üzüleceğini bilseydim seni buralara hiç getirmezdim.
1: Üzülmüyorum. Ama gene de içimde bir korku var.
0: Kurtul şu korkudan sevgilim, kurtul.
1: Sakın bırakma beni. Sensiz ölürüm ben.
0: Bir daha hiç ayrılmayacağız.
2: Evleniyor musun, kiminle?
0: Sevdiğim kızla anne.
2: Kim bu kız, tanıdığım biri mi?
0: Hayır, yakında tanıştıracağım.
2: İyi ama Meral ne olacak?
0: Meral mi?
2: Yıllardan beri sizi birbirinize yakıştırır, ne kadar uygun bir çift olacağınızı düşünürdüm.
0: İnşallah bu düşünceni kıza açıp ümitlendirmedin.
2: Hayır ama...
0: O halde bu bahsi kapatın lütfen, bir daha da açmayın. Meral'e her zaman bir kardeş gözüyle baktım, onunla evlenmeyi hiçbir zaman düşünmedim.
2: Allah aşkına önüne geç! Kendini ateşlere atacak bu çocuk!
3: Merak etme hanım, ben bu işe bir çare bulacağım, üzülmeyin! Siz bana bırakın, gerisine de karışmayın!
0: Baba, size hayırlı haberlerim var!
3: Bırak şimdi, beklediğimiz tahsis çıktı! Gerekli makine siparişini vermek için hemen Amerika'ya hareket edeceksin!
0: Kim, ben mi?
3: Sen tabii! Şirketi temsile yetkili tek şahıssın sen! Ben de burada ek inşaata başlayacağım!
0: Fakat ben evlenmeye karar vermiştim!
3: Ha? Evlenmek mi? Bir gün o da olur inşallah, fakat biz işimize bakalım şimdi! Uçak biletin alındı bile, yarın sabah hareket ediyorsun!
0: Fakat bu iş aylarca sürebilir!
3: Aldırma, önünüzde koskoca bir hayat var!
0: Gelininizle tanışmak istemez misiniz baba?
3: Elbette isterim ama şimdi sırası değil! Sen Amerika'dan döndükten sonra inşallah!
0: Onu beğeneceğinizi umarım!
3: Sen beğendikten sonra benim başımın üstünde yeri var, hadi hemen hazırlan evladım!
0: Peki baba!
3: Benim kafasız oğlum!

0: Hani hiç ayrılmayacaktık?
1: Ben isteyerek mi gidiyorum zannediyorsun? Bilmiyorum. Bilemiyorum Selma, şaşırdım kaldım. Ne yapacağımı ben de bilemiyorum.
0: Ne kadar sürecek?
1: Belki bir ay, belki üç ay.
0: Üç ay... 90 gün. Sensiz geçecek 90 gün.
1: Selma, böyle konuşma, sonra ben de vazgeçeceğim gitmekten.
0: Yo yo! Gitmen lazım Doğan. İşin bu senin. Hem ben de kendime alıştırmalıyım. İleride böyle seyahatlerin olacak nasılsa.
1: Sen neden gelmiyorsun? Tabii ya, seni de götüreceğim. Beraber gideriz.
0: Gelemem ki Doğan. Annemi yalnız bırakıp gelemem. Bir iki günlüğüne olsa neyse ama... üç ay...
1: Annen için bir hasta bakıcı tutarız.
0: Yok sevgilim. Olmaz. Annemin ihtiyacı var bana bugünlerde.
2: Birleşmiş yüreklerinizi parçalamak isteyenler çıkacak. Hiç ayrılmayın! Ayrıldığınız an kader ağlarını örmek için kötülere yardımcı olacak. Ayrılmayın sakın! Onların istediği de bu! Bırakmayın birbirinizi! Sakın bırakmayın! Ayrılık felaketiniz olacak!
3: Dikkat, dikkat! 118 sefer sayılı Atina, Roma, Paris, Londra, New York yolcuları. Uçağınız hareket etmek üzeredir. Yolcuların uçağa binmeleri rica olunur. Teşekkür ederiz.

0: Selma, bir tanem. Senden ayrılalı birkaç dakika olmadı ama bin yıl geçmişçesine özledim. Sensizlik, havasızlık, susuzluktan beter. Uçakta yazıyor. Aramızda kıtalar, bir yarım dünya, bir okyanus olacak. Ama ben bütün ruhumla senin yanındayım. Aşk araya giren ayrılıkla ölmez yap. Çok acı çekeceğim ama memlekete dönüşümde hiçbir kuvvet ayıramayacak bizi.
1: Ooo, gel bakalım Haydar! Sana bir iş vermeyi düşündüm. Yalnız bu aramızda bir sır olarak kalmalı.
2: Bana güvenebilirsiniz.
1: Kısacası oğlum bir kıza tutuldu. Bu kızı gözüm tutmuyor oğlum. Yalnız kıza bir kötülük gelmesini istemem. Benim istediğim onu oğlumun gözünden düşürmek, hepsi o kadar.
2: Merak etmeyin beyefendi. Neticeden memnun kalacaksınız.
1: Aynı nispette sen de. Hadi göster bakalım kendini.
2: Emredersiniz.
3: Selma Hanım, telefondan arıyorlar.
4: Beni mi? Buyurun efendim, Selma benim.
5: Öyle mi kızım? Ben de Leyla. Doğan'ın annesi.
4: Buyurun efendim, bir emriniz mi vardı?
5: Doğan seyahate çıkarken bana sizden bahsetti. Ben de müstakbel gelinimi görmek için sabırsızlanıyorum. Seni yakından tanımayı çok arzu ediyorum yavrucuğum. Şimdi berberdeyim. Sonra terzimde provam var. İşten çıkınca oraya gelir misin evladım?
4: Tabii, tabii gelirim efendim. Peki, yazayım efendim. Bir kağıt verir misiniz? Evet.
5: Leylak Sokak, Suna Apartmanı, Daire 4, Cihangir. Terzi Despina. Teşekkür ederim. Sizi bekleyeceğim. İyi günler sevgili kızım. Bekliyorum.
4: Teşekkür ederim efendim. Geleceğim.
6: 40 yıllık sosyete karıları gibi konuştun.
7: Peki şimdi ne olacak?
6: Kız kayınvalidesiyle buluşmak için buraya gelecek, terzi yerine randevucu Despina'nın evine düşecek.
7: Başınıza biri sıkmasın, Haydariko!
6: Yok be anam, bildiğin gibi değil, temiz iş bu. Ucunda da temiz para var.
7: Korkmuşum, çok korkmuşum!
6: Korkma, korkma sen, eski esnafsın.
7: Aman oyun başlıyor çocuklar! Hadi siz de toparlanın çabuk olun! Aman ne heyecan içindeyim! Tamam!
8: Kimi aradınız?
4: Tersi Despina'nın evinde.
7: Aa, nene, tamam gelmişsiniz, söyle salonda geçin. Söyle, evet, lütfen. Hoş gelmişsiniz.
4: Leyla Hanım yok mu? Burada beni bekleyecek.
7: Aa, tanıdım, siz Selma Hanım'sınız. Çıkarız partisiniz, rahat ediniz lütfen. Biliyorsunuz bizim çok iyi müşterimizdir Leyla Hanım. Biraz gezi gezek, Palikarya bir müşteri. Rahatsız olmayınız. Affedersiniz, bir ölçü alacağım. Kızım Selma Hanım'a bir çay.
4: Zahmet olacak.
7: Estağfurullah cizim.

0: Buyurunuz efendim, çayınız.
1: Teşekkür ederim.
2: Çok güzel bir kumaş dökümlü. Tebrik ederim, çok zevklisiniz ama biraz atik yapacağız. Siz dekolte sizin çok güzel biliyorsunuz. Böyle, nedir, klapa yapacağız burada, plakası evet. Bu, nasıl söyleyeyim, evet, yaka kapalı, kollar açık. Nene, biraz daha...

0: Yeter artık! Gel Despina!
1: Tamam, pasa kabuk!
0: Resimleri çok acele istiyorum!
1: Kalk bakalım, yavaş yavaş!
0: İşiniz bitti! Alın bakalım baltanızı! Ağzınızı sıkı tutun, yoksa gebertirim ha! Hadi!
2: Kız uyanır uyanmaz onu idare edip başından savacaksın, anladın mı?
1: Peki pasam!
2: Sakın onu satmaya kalkma, hepimizin başı belaya girer!
1: Buraya bilmediğim malda nasıl satabilirim?
2: Hmm, yaşa, hadi yürü!
1: Statialo! Ah, başım! Başım çatlayacak gibi! Neredeyim ben?
3: Terzi Despina'nın evindesiniz!
1: Ne oldu bana?
3: Ufak bir baygınlık ama gitmeyiz!
1: Leyla Hanım geldi mi?
3: Ne, bugün telefon etti, gelemeyecek, yarın gelecek belki. Sen hadi partisini de al, yavaş yavaş! Hadi yavrum, kalk benim kopperlamu! Al koyayım, al seni, evet! Hadi güle güle! Ben, yanlış gidiyorsunuz bu taraftan! Gire bekleyeceğim sizi, güle güle, sen güle güle!
4: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Papya 12'li tuvalet kağıdı 115 lira.
5: Bu salı 700 gram tarsüt tam yağlı tost peyniri Kop'ta sadece 255 lira.
6: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
7: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yazar.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
11: Ama bir mucizeye gerek var.
10: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
11: İşte bu Fairy mucizesi.
10: Fairy 30 dakikada mucize.
12: Böyle hayırsever bir iş adamının sizin gibi bir oğlu olsun, yürekler acısı doğrusu.
13: Çok memnun oldum efendim.
14: Ben de memnun oldum.
13: Delikanlıyı çok beğendim.
15: Haludun Bey verifikası geldiler.
16: Oo, buna çok memnun oldum. Bu akşamki bridge partisi heyecanlı geçecek.
14: Biraz daha demekle neyi kastediyorsun?
16: Okulunu bitir, ciddi olup olmadığını zaman gösterecektir.
17: Ne olursa olsun babanı çok sevdim Taner. Onun parasına bugün de yarın da ihtiyacımız olmayabilir. Ama sevgisini...
15: İstanbul Belediye Reisi adına sizleri karı koca ilan ediyorum. Tebrik ederim.
14: Karınızın bindiği dolmuş arabası bir trafik kazası geçirmiş. İlk yardım hastanesinde yatıyormuş. Durumu iyiymiş. Maalesef karınızın çok az bir ömrü kaldı.
13: Allah'ım kurtar kızımı. Yavrumu kurtar Allah'ım.
16: Ne kadar lazımsa üst tarafını sen doldur.
18: Aşk hikayesi bugün 18'de TV4'te.
19: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
20: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik, yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
19: Diyemeyeceğiniz için.
21: Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
22: Arkadaşlar, ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba, varsa bir şeyler getiririm yeriz.
21: Diyemeyeceğiniz için, evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek, misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
20: Hayatım, ben bu kolileri bir atayım derken kurulum, kılavuzu falan komple atmışım yani.
23: Bugün burada uyuyamayacağım.

0: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız. Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
4: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
5: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
6: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla.
5: Kötü kokuları podla.
6: Kısa programlarda podla.
5: Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods.
7: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
2: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
3: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
4: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
5: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
6: Emanet tutuyor.
7: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
6: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.

0: Bitki diyeceksin. Lan nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben yok ya.
1: Nasıl yakışıyor mu bana?
2: Sünger çok büyük kıvamcasınız.
3: Ulan ne yapıyorsun?
2: Hava asacağız bu sıraya daha.
1: Eyvah yakalandım.
4: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
5: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
1: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
7: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
9: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
10: Yaşanacaksa. Yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Kapıyı aç.
12: Merhaba, nasılsınız?

0: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
3: Maçlara internet yetiştiremeyenlere Pepsi ve Ruffles'tan her şifreye 1 GB hediye. Kazandırıyor'yu indir, anında kazan.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Salsa, avokado, yoğurt sos, favori dip sosunla sende twist'le.
9: 25 yıldır sepeti
10: serinle
9: 25 yıldır
10: gol be gol.
11: 25 yıldır hep seninle.
12: Biz bugün gezmek olsun da İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi'ndeyiz.
13: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstiklal Caddesi'nde dolaşıp güne nefis bir kahvaltıyla başlıyor.
12: Söğüş, peynir zeytin, bal kaymak, peynirli menemen.
13: Tarihi İstanbul Sinema Müzesi'ni görüntülüyor.
12: Restorasyon ve renovasyon çalışması yapıldıktan sonra en güzel haliyle bizleri karşılayan İstanbul Sinema Müzesi.
13: Ve finalde Atlas Sineması'nın etkileyici sahnesini ekrana taşıyor.
12: Sevgili seyirciler, sizlere Atlas Sineması'nın sahnesinden sesleniyorum.
13: Gezmek olsun. Cumartesi 11.30'da TV4'te.
14: Siparişiniz.
15: Ve Pepsi'niz.
16: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
17: Tüy almadan 2 yıl mı? Burak'ın akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
18: Kapıyı aç.
19: Merhaba, nasılsınız?
20: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
21: Servis geldi, çantam hazır mı?
22: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
23: kurdu. L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.

0: Yüze, yüze! Aferin Haydar, iyi başardın bu işi!
1: Beğendiniz demek!
0: Oh, istediğimden hala! Al bakalım, bu senin hakkın!
1: Sağ olun beyefendi! Daima emrinizdeyim, eyvallah!
2: Selma Hanım, sizi patron çağırıyor!
3: Buyurun efendim, beni çağırmışsınız!
0: Muhasebeye git, hesabını kessinler!
3: Beni işten mi çıkarıyorsunuz?
0: Açıkçası seni kovuyorum!
3: Neden? Ne yaptım ben, suçum ne?
0: Ben seni buraya oğlumu baştan çıkarasın diye almadım!
3: Ben Doğan'ı sadece sevdim!
0: Oğlum bana her şeyi anlattı, aranızdaki çirkin ilişkiyi kesmeye karar verdi! Senden yakasını kurtarmak için de seyahate çıktı!
3: Beni sevdiğini sanıyordum, öyle söylüyordu!
0: Yanılmışsın ne yazık ki!
3: Fakat... ben...
0: Bir kadın her şeyden önce fazilet sahibi olmalıdır! Uçkuru sağlam olmayan bir kadının erkeği suçlamaya hakkı yoktur!
3: Ben... değilim! Benim suçum sadece sevmek! Aşka inanmak! Oğlunuzu sevdim, ona inandım diye bana hakaret etmeye hakkınız yok! Anladınız mı? Hakkınız yok!

0: Sevgili Selma, burada gözlerim hep seni arıyor, resminle avunmaya çalışıyorum. Daha şimdiden seni çok özledim. Üzülme kızım, yakında her şey düzelecek. Sevgili oğlum, mektubunda bahsettiğin Selma, uygunsuz hareketleri yüzünden fabrikadan çıkarılmıştır. O kız ne bizim ilgimize ne de senin sevgine layık değildir. Onu unutmanı tavsiye ederim.
1: Neyim var doktor?
2: Dikkat dikkat! New York'tan gelen 248 sefer sayılı uçak limanımıza inmiştir.

0: Mektubunuzu alınca hemen uçağa atlayıp geldim. Selma hakkında yazdıklarınız tamamen yanlış ve gerçekten uzaktır.
1: Hmm, öyle mi?
0: Evet.
1: Peki ya bu resimlere ne dersin?
0: Bu olamaz. Hayır, bu benim Selma'm olamaz.
1: Eğer resimde gördüklerine inanmıyorsan git onu randevucu Despina'nın evinde bul.
0: Despina mı?
2: Evet, Despina benim bir eminizim vardır Pasakamu. Evet, bizde çalışıyor ama ne zamandır uğradığı yok.

Ben senden ayrılmak istemiyorum hiçbir zaman. Seni seviyorum, hem de çılgınlar gibi. Seninle evlenmeye kararlıyım. Verdiğim karardan beni hiç kimse döndüremez. Annemle babam karşı çıksalar, seni istemeseler bile ben gene de seninle evleneceğim. Aramıza hiç kimse giremez, bizi hiçbir kuvvet ayıramaz.

0: Pardon efendim.
1: Alo, ben Selma. Doğan, döndün demek. Sana kavuştum, sesini duydum ya. Şimdi dünyalar benim oldu Doğan. Tek ümidim sendin. Sensiz çok yalnız, çok kırıktım Doğan. Doğan, niye susuyorsun? Neden bir şey söylemiyorsun?
0: Konuşacak bir şey olmadığı için.
1: Konuşacak bir şey olmadığı için mi? Doğan, sen misin bunları söyleyen? Sen beni her şeyden çok sevmez miydin?
0: Seni sevmenin hata olduğunu anladım.
1: Hata mı? O büyük lafların, o sonsuz dediğin aşkın tek kelimeyle son mu bulacaktı? Hani Abant'ta?
0: Abant ikimizin diyen sendin.
1: İkimizin değil Doğan. Kabahat benim. Yalnızca benim. Ama beni başından sağmak için seyahatlere çıkmana lüzum yoktu. Söyleseydin, bir daha rahatsız etmezdim seni.
0: Düşüncelerin ilgilendirmiyor beni. Sesin bile rahatsız ediyor. Bir daha telefonda da karşıma çıkma.
1: Doğan! Doğan sevgilim! Allah'ım! Olur mu Allah'ım?
2: Selma, ne oldu kızım? Neden ağlıyorsun? Selma, aç kapıyı yavrum! Neden kaçıyorsun benden? Aç! Aç diyorum, aç!
1: Anne, ne olur, ne olur bir şey sorma bana!
2: Evladım, annenim ben! Ben senin üzülmeni ister miyim? Aç diyorum sana, aç, aç!
1: Yüzüm yok anne! Sana bakmaya yüzüm yok! Affet beni! Keşke Allah canımı alsaydı da bu hallere düşmeseydi!
2: Ama korkutuyorsun beni!
1: Her şeye rağmen beni affedebilecek misin?

0: misin anne?
1: Elbette Selma, o ne biçim laf öyle? Benim kızımsın sen, benim parçam!
0: Karnımda bir çocukla!

0: Kendini bu kadar kapıp koyuvermen doğru mu oğlum?
1: Senin bu halin bizi ne kadar üzüyor bilemezsin Doğan.
2: Sizi üzmek istemezdim anne. Ama elimde değil.
0: Canım, alt tarafı bir gençlik macerası, bunun üzerinde bu kadar durmaya değer mi?
1: Öyle bir kızı düşünmek, onun için acı çekmek sana yakışır mı oğlum?
0: O kız bir bataklıkta yaşıyor, alnına öyle yazılmış. Değil sana, kendine bile hayır yok, unut artık onu!
1: Sana yakışan şerefli bir hayat, asil bir eştir. Bak Meral hala seni bekliyor.
0: En büyük emelimiz seni Meral'le evlenmiş görmektir.
1: Onunla evlenirsen bizi mesut edeceksin oğlum. Olacak mı dersin?
0: Olur, olur, sen merak etme!

0: Sana senin yüreğini indiren yüz karamın meyvasıyla geldim anneciğim. Ama görsen öyle güzel şey ki, pembecik yüzüne baksan seni kahrettiren, seni kara topraklara düşüren suçumu affederdin. Zaten onunla senden özür dilemeye geldim. Çok yalnızım anneciğim. Kucağımdaki yavruyla yaşamak daha da korkunç geliyor bana anne. Allah'ım! Hani neredesin Allah'ım? Yetmedi mi çektiklerim? Yoksa sen de mi artık unuttun beni? Bunları göstermek için mi verdin bu çocuğu?
1: Selma! Allah'a karşı gelme kızım! O bilir ne yaptığını! Kiralar birikip sen de ortalarda görünmeyince ev sahibi eşyalarını dışarı attı.
0: Hastanedeydim Ali amca.
1: Peki, şimdi ne yapacaksın?
0: Boştayım. Çalışmam lazım.
1: Bize fıstıkçı bir kız arıyorlar ama oralara bulaştırmak istemiyorum seni.
0: Ne iş olursa yaparım, ihtiyacım var.
1: Pavyon, gece hayatı iyi değil be kızım. Hele sen kafanı sokacak bir yer bul da Allah kerim.
0: Kiralık odanız varmış da.
2: Geliyorum, geliyorum. Bak bakalım kızım beğenecek misin? Banyo ile mutfak müşterektir. Ama odalar da epeyce geniştir.
0: Benim sadece bir odaya ihtiyacım var. Başımı sokabilecek bir odaya.
2: Ne iş yaparsın kızım?
0: Hiç. Ama bir iş bulup çalışacağım.
2: Kimin kimsen yok mu?
0: Yok.
2: Çocuk?
0: Benim.
2: Babası?
3: Ver şunu bana bakayım. Ver, ah benim canım yavrum. Aglucuk yap teyzene bakayım. Aman ne de tatlı şeymiş, aman ne de şeker şeymiş. Seni yaramaz seni. Çok da güzel, çok da sıhhatli. Tutu maşallah, Allah bağışlasın.
0: Teşekkür ederim.
3: Üzülme, burada kalırsın. Çocuğuna da ben bakarım. Para için hiç sıkılma, ileride iş bulunca verirsin yavrum.

0: Tamam, fıstıkçı sigaracı olarak çalışabilirsin. Yalnız o işten alacağın para bahşişinle filan 15-20 lirayı geçmez. Ama güzel kızsın. İstersen barda çalış, o zaman paraya para demezsin.
1: Teşekkürler efendim, sigara fıstık satarım. Daha iyi.
0: Sen bilirsin, sonra ne zaman fikir değiştirirsen o zaman konuşuruz.
2: İş bulduğuna ne kadar sevindiğimi anlatamam yavrucuğum. Allah temiz kalbine karşılık sana yardım etti. E bu böyledir zaten.
1: Verim ben vereyim.
2: Peki. Canım yavrum.
1: Şimdilik pek para geçmeyecek elime ama inşallah ileride.
2: Hayırlısı yavrum, hayırlısı.
1: Size karşı hakkımı nasıl ödeyeceğim? Hep bunu düşünüp duruyorum. O kara günümde siz el uzatmasaydınız.
2: Bırak şimdi bunları canım, ne zaman başlıyorsun işe? Onu söyle, en mühimi bu.
1: Hemen bu akşam, hele elime biraz para geçsin, ümidime öyle cici elbiseler alacağım ki.
2: Allah çocuğuna acıdı da dualarımı kabul etti. Hayırlı bir de kısmet çıkıp şu kızı barlardan bir kurtarsa sen bilirsin ya Rabbim.
3: Gel bakalım fıstık.
1: Buyurun efendim.
3: Fıstık istedim güzelim, fıstık.
1: Buyurun.
3: Ben seni istedim yavrum.

0: Bu da gün geçtikçe hoşuma gitmeye başladı. Hiç de fena parça değilmiş ya.
1: Sayemde düştü buralara.
0: Madem ki sayemde düştü, koklamak da bana düşer.
1: Gözünü toprak doyursun.
0: Sevaptır, sevap anam.

0: Teşekkür ederim canımın içi. Kadınlara karşı çok nazik ve hassas kalpli olduğun belli.
1: Senle ikimiz beraber güldük, ağladık, bildik.
0: Dargın mıyız hayatım? Niye konuşmuyorsun? Yoksa dilin mi tutuldu?
2: Anlamıyorum senin konuştuğun dilde.
0: Üzülme canım, sana da öğretirim. Daha neler öğretirim, neler!
1: Sen başkasının
0: nasıl? Bu gece paydostan sonra beraber çıkalım mı, ha?
2: Sana denecek çok şey var ama değmez.
0: Yok canım!
2: Seni bir zamanlar sevecek kadar aptal olabildiğim için utanıyorum.
0: Sevdiğin başka kızdı, Selma. Söyledim ya, o öldü.
2: Ölmedi. Sadece maskesi düşmüş. Gerçekten çok sapmış.
0: Neden?
2: Ayrıldıktan sonra bile unutamayacak kadar sevdiğim için. Öyle bensiz nereye sevmedin,
0: sevmedin. Boş ver! İçelim, unutalım. Aşk çocukların işi artık. Biz büyükler için daha güzel oyunlar var.
2: Belli, hayatından çok memnun görünüyorsun.
0: Elbette! Seviyorum barın havasını.
2: Nesini seviyorsun bu iğrenç hayatın?
0: Ya siz beyefendi? Siz ne arıyorsunuz burada? İğrendiğiniz halde niçin buraya geldiniz?
2: Tertemiz bir aşktan geriye ne kaldığını görmeye geldim.
0: Gördünüz mü ne kalmış?
2: Sadece bir...
0: Ne yapalım? Alın yazımız. Herkes senin gibi...

0: dayanamayacağım artık bu ıstıraba. Tahammülüm kalmadı. Bıktım, usandım hayatımdan.
1: Ağlama kızım, kendini harap ediyorsun.
0: Keşke ölseydim de ondan bir kere daha karşılaşmasaydım.
1: Sabret! Sabrın sonu selamettir.
0: Onun yüzünden nelere katlanmadım ben. Çektiklerim yetmiyor mu? Hala daha ne istiyor benden?
1: Belki de seviyordur seni.
0: Eksik olsun sevgisi. Nefret ediyorum ondan.
1: Öyle deme evladım. Ne de olsa çocuğunun babası.
0: Hayır! Ümidim yalnız benim. Çocuğum üzerinde onun hiçbir hakkı kalmadı. O sadece zevki için yaptı bu işi. Bir çocuğu olduğunu hiçbir zaman bilmeyecek. Söylemeyeceğim ona. O barda da çalışmayacağım artık. İzimi kaybettireceğim.

yalancı, sahtekar. Şu masum yüz altında bir f*** saklandığına kim inanabilir ki?

0: zamanlar kalbimi yakan hayalin şu resmin gibi kül olacak.
1: Osman abi, Selma'nın buralara layık olamıyor. Asil bir ailenin kızıdır. Ama Feli'nin zalimliği buralara kadar getirmiş yolu.
0: Yüzünden belli asilliği zaten, memnun oldum.
2: Ben de efendim.
1: Bir çocuğu var, onu büyütmek için çırpınıyor.
0: Merak etme kızım, bizim pavyon başkalarına benzemez, hiçbir kötülük gelmez sana.
1: Ondan getirdim ya buraya, ben de abisi olarak kendisinden hiçbir yardıma esirgemeyeceğim.
2: Çok iyisiniz.
3: Biraz içki alsanız.
2: Teşekkür ederim, içki kullanmam.
1: Bir kadeh gam dağıtır derler.
2: İstemem.
1: Osman abi, gönderebilir misin bize?
0: Derhal.
1: Hayatta hiçbir şey değmez üzülmeye, hele bu gibileri.
2: Doğru, değmezmiş, hatta selam vermeye bile.
1: Bu gibilerin kafası ezilmeli, dişe diş, göze göz. Ne yaptıysa yanına bırakmayıp alacaksın intikamını.
2: İntikam filan düşündüğüm yok. Yüzünü görmeyeyim yeter.
1: Çocuk ondan değil mi?
2: Evet.
1: Çocuk böylelerine karşı daima iyi bir silahtır.
2: Ne gibi bir silah?
1: Ben senin yerinde olsam, onun öyle bir canına okurum ki, madem ki çocuk onun, hiç düşünme. Çocuğu alır, kapısına dayanırım, ya çocuğuna sahip çık, ya da seni rezil edeceğim derim. Bak ondan sonra eğlenceye! Seni de, çocuğu da kuş sütüyle beslerler.
2: Hayır, hayır! Ben kimseden bir şey istemem. Hele onlardan asla. Rica ederim, bir daha böyle şeylerden bahsetmeyin.
1: Peki, kızmayın. Ben sizin menfaatiniz, iyiliğiniz için düşünmüştüm.
0: Bu akşamki programa çıkacaksınız, değil mi?
1: Elbette, elbette Osman abi.
4: Ne arıyorsun burada?
2: Senin haline üzülüyorum. Hala unutamadın şunu.
4: Yaktım resmi. Kül oldu. Bitti.
2: O sevdiğinin delili. Unutsan basit bir fotoğraftan intikam almak için yakmazdın. Onu hala seviyorsun.

0: Bir dakika, seninle konuşmak istiyorum.
1: Bırak kolumu! Aramızda edilecek laf kalmadı.
0: Bak, dinle Selma.
1: Zannedersem geçen gece bitirdik bütün konuşmalarımızı. Aramızdaki son söz söylenmişti. Selma! Pardon, Jale! Öyle değil mi?
0: Selma, yalvarırım sus!
1: Hakaretlerin daha bitmedi mi? Söyle hepsini, söyle de bitsin artık! Bir daha yüzünü görmeyeyim!
0: Senden göçen gün için özür dilerim.
1: Neye yarar özür dilemem? Sen özür dilesen bile bir şey fark etmez ki! Madem buraya düştüm, yalnız senden değil, herkesten yiyeceğim bu damgayı!
0: Selma, nasıl olur? Sen nasıl düşersin buralara?
1: Bana mı soruyorsun? İftihar edin beyefendi, sayenizde düştüm buralara.
0: Neden, niye benim yüzümden düştün Selma? Sözlerinden hiçbir şey anlayamıyorum. Benim de bir hatam varsa özür dilerim.
1: Özür dilemek neyi değiştirir sanıyorsun? Kırılan kalbimi mi tamir eder? Çektiklerimin acısı mı geçer? Kaybolan günlerimi mi geri getirir, söyle! Yoksa alnıma yapışan bar kadını yazısı mı silinir? Özür dilemekle vicdanın mı rahatlar yoksa? 5 dakikalık zevkin için parlak yalanlarla kandırıp yüzüstü bıraktığın kız... ...bir özürle eski temiz günlerine dönebilir mi? Hangisi olur? Özür dileyeceğine insanca davranıp bu bataklığa düşürmeseydin beni! Özür dilemekle alçaklığının günahını öderim mi sanıyorsun ha? Cevap ver!
0: Selma... Affedersin, bir an kendimi kaybettim.
1: Fark etmez, namusuma indirdiğin ağır darbenin yanında bu tokat hafif bile.
0: Selma!
1: Bırakın, dokunmayın ona! Git, git, defol buradan! Bir daha görmek istemiyorum seni!
2: Sana daha evvel de söyledim, bu herif için üzülmeye değmez. İntikam alacaksın, intikam!
1: Rica ederim, sus, konuşma!
2: Benim senin işine karışmak hakkım!
1: Ne demek istiyorsun?
2: Senin hayatında kimsen yok, bir hamiye ihtiyacım var. Hem senin kaderini ben çizmiştim.
1: Sözlerinden hiçbir şey anlamıyorum.
2: Bana bak kızım, ben öyle yabana atılacak adam değilim. Sonra beni hafiften de alamazsın, ne diyorsam o olacak. O senin ahmaktan para kazanacağı, sen de, ben de!
1: Defol! İstemiyorum dedim, sil aklından böyle şeyleri!
2: Benim aklım yazboz tahtası değil! Sonra senin emrinle de iş görmüyorum! Ben insanları oynatırım parmağımda! Kukla oynatır gibi tıpkı! Sen de kuklalarımdan birisin!
1: Sen susmazsan ben giderim!
2: Otur da dinle! Senin istikbalini bile ben çizdim! Şu anda buradaysan ben istediğim için!
1: Ben kaderin kurbanıyım, sen kimsin ki?
2: Kurbanı olduğun kader... Seninkinin babasıyla anlaşıp, sana oyun oynayan kuklacı! Seni terzi diye çağırttığım randevu evinde... ...ilaçla bayıltıp, erkeklerle resimlerini çektiren benim! O resimleri sevgilinin babasına satıp da yüklü para alan gene ben! Hani aptal kafasız sevgiline gösterilip de aranızda uçurumlar açan resimleri!
1: Demek resimlerim çekildi!
2: Hem de heriflerin kucağında!
1: Doğan'a da gösterdiler demek.
2: O da kopuverdi senden.
1: Günahını almışım zavallı.
2: Günahına boş ver şimdi, parasını alacağım, ona bak. Çocuk iyi bir koz.
1: Ama o kozu hiçbir zaman kullanamayacaksın.
2: Gazeteleri okumadın galiba. Doğan Bey siyasete atılıyormuş. Bir çamur atarım, 7 sülalesi duman olur.
1: Hayır, yapamazsın. Onlar...

0: Güzelim benim, tatlım, yavrum.
1: Selma, sen misin? Hoş geldin. Misafirin var.
2: Merhaba.
3: Ne arıyorsun burada?
2: Seni merak ettim de.
3: Ne yüzle çıktın karşıma?
2: Boş ver be Selma, boş ver. Bırak ıllaşmayı da gel tatlı tatlı konuşalım seninle. İkimiz de birbirimize lazımız, değil mi ya?
3: Kimsenin yardımına ihtiyacım yok. Çekil git buradan. Rahat bırak beni.
2: Yo, o kadar büyük konuşma. Alt tarafı yalnız bir kadınsın. Senin de bir erkeğe ihtiyacın var. Benden iyisini mi bulacaksın yani?
3: Ne demek istiyorsun sen?
2: Anla işte. Sana kıyak bir teklifte bulunuyorum. Gel de güzel güzel dost oturalım diyorum.
3: Çıldırmışsın sen.
2: Doğru. Seni ilk gördüğüm gün aklımı başımdan almıştın. Seni o günden beri seviyorum.
3: Ben de senden iğreniyorum. Çık git buradan. Bir daha da karşıma çıkma.
2: Yo, benden öyle kolay kurtulamazsın.
3: Dokunma bana alçak. Defol buradan.
0: Ayıptır oğlum, günahtır. Kızı rahat bırak da efendi gibi çekil git. Hadi yavrum.
2: Sen ne karışıyorsun be?
0: Seni istemiyor oğlum. Zorla güzellik olur mu?
2: Kapa çeneni be,

0: inşallah. Teyzeciğim.
1: Ben seninle dost oturmak isteyeceğim de... sen de oturmayacaksın ha! Sen Aydar'ı tanımamışsın da!
0: Sen de beni tanımamışsın! Ölürüm de boyun eğmem sana!
1: Benimle geleceksin o kadar!
0: Korkmuyorum senden! Zaten bıktım, usandım yaşamaktan! Vur da kurtulayım! Hadi, ne duruyorsun, vursana!
1: Seni can evinden vuracağım! Ama silahla değil! Çocuğunla!
0: Çocuğuma ne yapacaksın?
1: Ne yapacağım? Onu alıp götüreceğim!
0: Hayır!
1: Göreceksin!
0: Yapma oğlum! Allah'tan kork! Günah! Yapma!
1: Ama sen koşa karış! Eğer arkamdan gelmezsen çocuğu öldüreceğim!
0: Dokunma!

0: okudun değil mi?
1: Evet baba.
0: Verilmiş sadakamız varmış. Sen sadece adi bir değil, katil ruhlu bir kadından da kurtulmuşsun.
1: Haklısın baba. Şeytan görsün yüzünü.
0: Ama sen daha görmek zorundasın.
1: Sebep?
0: Öldürülen kabadayının bana hayati bazı yardımları olmuştu. Onun avukatlığını yapıp şu adi kadına giydireceğin en ağır ceza beni büyük bir vicdani borçtan kurtaracak.
2: İşte böyle hakim bey. Susmak istedim, olmadı. Üzerime saldırdılar, ses etmedim. Suç yüklediler. Ölümü kabullendim, direnmedim. Ama masum çocuğuma dil uzatılması birden delirtti beni. Söyleyeceklerim bundan ibaret. Belki sayın avukat bey gene rol yaptığımı, sizleri kandırmak istediğimi söyleyebilir. Şaşmam. Cezam neyse razıyım. İdam bile olsa. Tek dileğim bu işkencenin bir an evvel bitmesi.
3: Sanığın konuşması davayı başka bir safhaya soktuğu için yeni şahitlerin dinlenmesi gereğiyle celseyi tahlik ediyorum.
1: Yavrum, affedecek misin beni? Utandıracak mısın baba?
4: Ver onu bana yavrum. Ver bana. Ya işte böyle bey oğlum. Sana hadiseyi olduğu gibi anlattım. Selma senin namusunu, iffetini, yavrusunu kurtarmak için katil oldu. Hiç iyi gün görmedi. Zavallı Selmacık.
5: Hayatı hep ıstırapla dolu geçti. Sonunda talihsizliğinin kurbanı oldu. Selma seni çok severdi oğlum. Her zaman yalnız seni sevdi.
1: Biliyorum. Halbuki ben onun sevgisine hiçbir zaman layık olamadım. Fakat ben de her zaman onu, yalnız Selma'yı sevdim.
5: Ne çare? Yazık olmuş ikinize de.
6: Selma Alkan! Selma Alkan ziyarete!
2: Kim arıyor beni?
6: Doğan Güven.
2: Hayır, hayır, istemiyorum. Hiç kimseyle görüşmek istemiyorum.
6: Kusura bakmayın beyim. Selma sizinle konuşmak istemiyor.

0: ξενέρσει.
1: Όλα τα μαμάφολου ρουμνάζουν, αλλά τα τζάιμ.
0: Όλα τα τζάιμ νιώθα και βάρτι ρουμνάζει.
1: Είτε με καμπάτι ογμά και με τέζι σε λέτζιμ. Που είσαι μπαμπάν, η απτρίμη είσαι μπαμπάν.
0: Μπαμπάν. Μπαμπάν, α. Nasıl, nasıl yaparsın bunu baba? Sende hiç mi vicdan yok?
2: Sakin ol evladım.
0: Delirmediğime şükret. Senin gibi bir babanın oğlu olduğum için utanıyorum.
2: Ne yaptımsa senin iyiliğin için...
0: Sus! Eğer babam olmasan çok fena olurdu. Muhitinize sükse yapmak... Hulusi Bey'in oğlu ne ediyor belirsiz bir kızla evlendi dedirtmemek için... ...masum bir kızı uçuruma atmakta tereddüt etmediniz değil mi?
3: Doğan, neler söylüyorsun?
0: Ya sen? Ya sen nasıl mani olamadın anne? Tabii, asalet düşkünlüğünden. Baba, bu yaptığın oyunları mahkemede anlatacaksın.
2: Hayır, aile şerefimizi zedeler.
0: Hangi şereften bahsediyorsun baba? Bu yaptığınız en büyük şerefsizliktir. Anlatacaksın bunları mahkemede. Anlatacaksın her şeyi.

0: Selma'yı tuzağınıza nasıl düşürdünüz, konuş!
1: Bırak beni!
0: Mahkemede anlatacaksın bunları, yoksa gebertirim!
1: Benim hiç kabahatim yok, Haydar'ın marifetiydi her şey! Selma hiçbir zaman olmadı!
0: Selma'yı Haydar kandırıp çağırmış, öyle mi?
1: Evet, sonra ilaç içirdi, fotoğraf çektiler! Haydar belalıydı, söyleyemezdim!
0: Şimdi bildiklerini olduğu gibi mahkemede anlatacaksın! Anlatacaksın!
2: Selma Alkan!
1: Buyurun! Seni Müdür Bey çağırıyor!
0: Geçmiş olsun Selma!
1: Teşekkür ederim! Beni çağırtmışsınız!
3: Kızım, biliyorsun yarın mahkemem var! Bir de avukata ihtiyacım var! Doğan Bey, ücretsiz olarak senin davana bakmak istiyor! Kendisine vekalet vermeyi kabul ediyor musun?
1: Hayır efendim, kabul etmiyorum!
3: Avukatın var mı?
1: Yok, istemiyorum!
3: Avukatsız mı çıkacaksın mahkemeye?
1: Evet!
0: Müsaade eder misiniz Selma Hanım'la bir de ben konuşayım?
3: Tabii, buyurun, ben çıkıyorum! Siz rahat rahat konuşun!
0: Selma!
1: Burada da mı beni buldun? Ne diye peşimi bırakmıyorsun?
0: Seni hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım Selma! Çünkü seni seviyorum!
1: Ne senin sevgine, ne de merhametine ihtiyacım var!
0: Dur Selma! Yalvarırım dur! Ümit'in hatırı için, çocuğumuz için! Gittim, gördüm yavrumuzu! Onu kucaklayıp doya doya sevdim! Selma! Bir çocuğumuz olduğunu neden söylemedin? Neden sakladın benden?
1: Sana çocuğumuzu söylemek için telefon ettiğim zaman... yüzüme kapattın telefonu!
0: Affet beni Selma, o resimleri görünce kendimi kaybettim! Ne yaptığımı bilemiyordum! Yemin ederim ki yalnız seni sevdim! Talihsizlik peşimizi bırakmadı Selma! Birbirimizi anlayacak fırsatı hiçbir zaman bulamadık!
1: Ah Doğan! Doğan!
0: İnan bana! Seni kurtarmak için... bütün varlığımla mücadele edeceğim! Sevgilim!
4: Servis geldi, çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun! Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala! Kıyasla, yakala! Hesap kurduğu karar anında yanında! Hesap kurdu. 24 yıl önce de, bugün de ülkece aynı coşkuyu paylaşıyoruz! Dur! Geçtiğiniz her yolda hep sizinleyiz çocuklar! Keyfin. 25 yıldır hep seninle. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
6: Kapıyı aç.

0: olacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Böyle hayırsever bir iş adamının sizin gibi bir oğlu olsun, yürekler acısı doğrusu.
2: Çok memnun oldum efendim.
3: Ben de memnun oldum.
2: Delikanlıyı çok beğendim.
4: Haludun Bey verifikası geldiler.
5: Oo, buna çok memnun oldum. Bu akşamki bir iş partisi heyecanlı geçecek.
3: Biraz daha demekle neyi kastediyorsun?
5: Okulunu bitir, ciddi olup olmadığını zaman gösterecektir.
6: Ne olursa olsun babanı çok sevdim Taner. Onun parasına bugün de yarın da ihtiyacımız olmayabilir. Ama sevgisini...
4: İstanbul Belediye Reisi adına sizleri karı koca ilan ediyorum. Tebrik ederim.
7: Karınızın bindiği dolmuş arabası bir trafik kazası geçirmiş. İlk yardım hastanesinde yatıyormuş. Durumu iyiymiş.
8: Maalesef karınızın çok az bir ömrü kaldı.
2: Allah'ım kurtar kızım. Yavrumu kurtar Allah'ım.
5: Ne kadar lazımsa üst tarafını sen doldur.
0: Aşk hikayesi birazdan TV4'te.
9: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
10: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
11: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
12: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
11: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
10: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
13: Bugün burada uyuyamayacağız.
11: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
14: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
15: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne %30 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Kapıyı aç.
2: Merhaba, nasılsınız?
3: Yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
4: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
5: Ama bir mucizeye gerek var.
4: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
5: İşte bu Fairy mucizesi.
4: Fairy 30 dakikada mucize.
6: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
7: Gününün sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
8: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
7: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
8: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
7: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün

0: Sıflo da başlar. Hem de ikinci ürüne %30 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Maçlara internet yetiştiremeyenlere Pepsi ve Ruffles'tan her şifreye 1 GB hediye. Kazandırıyor'yu indir, anında kazan.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
4: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.

0: İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi'ndeyiz.
1: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar İstiklal Caddesi'nde dolaşıp güne nefis bir kahvaltıyla başlıyor.
0: Söğüş, peynir, zeytin, bal kaymak, peynirli menemen.
1: Tarihi İstanbul Sinema Müzesi'ni görüntülüyor.
0: Restorasyon ve renovasyon çalışması yapıldıktan sonra en güzel haliyle bizleri karşılayan İstanbul Sinema Müzesi.
1: Ve finalde Atlas Sineması'nın etkileyici sahnesini ekrana taşıyor.
0: Sevgili seyirciler, sizlere Atlas Sineması'nın sahnesinden sesleniyorum.
1: Gezmek olsun. Cumartesi 11.30'da TV4'te.
2: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
3: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: emanet tutuyor.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
0: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
2: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
0: Nasıl, yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
3: Ne yapıyorsun?
1: Hava asacağız bu sırada.
0: Eyvah, yakalandım.
4: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
5: Abi ne yapıyoruz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
7: Bu da hala peşimde.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
10: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
11: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.
12: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
4: Süper Kumbara başlıyor.
0: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
13: Ben.
0: Kral Şakir.
13: Armut piş ağzıma düş.
0: Dört arkadaşımızla birlikte.
13: Ne diyor? Ay, dilimin ucunda.
0: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
13: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
0: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
13: Ben.
14: Botanik.
13: Abacus.
14: Kasa.
13: Marul. Kumbara.
0: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
15: Süper Kumbara.
4: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
16: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
17: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
18: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
19: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
16: Baloncuklu Lipton mu?
9: Çok lezzetli.
16: Ve ferah. İçim küpür küpür.
19: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
14: Maktulün avukatı olarak başladığım bu davanın başında
3: sana savcılık makamından daha ağır ithamlarda bulunarak şu an vicdanlarınızdaki kararda etki sahibi oldum. Şimdi sanığın avukatı olarak yeni şahitler getiriyorum. Onların dinlenmesi kararlarınız için sizlere daha adil kapılar açacaktır.
5: Oğlumun Selma ile evlenmek istediğini öğrenince büyük bir öfkeye kapıldım. Haydar'a para vererek Selma'yı oğlumun gözünden düşürecek bir sebep yaratmasını istedim. Haydar birkaç gün sonra Selma'nın çeşitli erkeklerle samimi bir şekilde çekilmiş resimlerini getirdi bana.
14: Haydar'ın talimatına uyarak Selma'ya sevdiği adamın annesi rolünü oynadım. Kendisiyle tanışmak istediğimi söyleyerek terzime gelmesini temin ettim. Verdiğim adres, randevucu Despina'nın eviydi.
10: Selma gelince salonda buyur etmişim. Haydar sayına ilaç koymuş, kıza içirince Haydar'ın arkadaşları bayırmış kızın yanında fotoğrafçılara poz vermişler ya!
5: Haydar, Selma'yı elde etmek için eski sevgilisi Doğan Bey'in şerefiyle oynayacağını söyleyerek şantaj yapıyordu. Fakat Selma onu gene de reddedince kıyameti kopardı. Selma'ya saldırdı, beni dövdü, silahını çekerek kıza çevirdi. Fakat Selma ölümü göze aldı da gene de ona boyun eğmedi. O zaman çocuğu almaya kalktı. Selma peşinden gelmediği takdirde çocuğunu öldürmekle tehdit ediyordu. Selma çılgına dönmüştü. Haydar'ın tabancasını kaparak ateş etti.
3: Bir genç kızın aile yuvasından barlara, barlardan cezaevine düşmesine kadar hayatının talihsiz akışını dinlediniz. Başta sevdiği adam olmak üzere herkes bu akışı, bu düşüşü hızlandırmak için el ele vermişti. Bu zavallı kadın düşmesinde ne yapsın? Bununla beraber namus ve iffetini sonuna kadar canı bağısına korumuş, göğsüne dayanmış silahın namusu karşısında kılını bile kıpırdatmamış, ölüme meydan okuyarak gene de bir ız düşmanla boyun eğmemiştir. Eğer sevdiği adam en ufak bir şüphe karşısında onu silkip atmamış olsaydı, ona kendini savunmak fırsatını verseydi, onun aşkına ihanet etmemiş olsaydı, müvekkilem şu anda karşınızda bir sanık olarak bulunmayacaktı. Onun suçu sadece sevmek, sadece inanmak ve güvenmektir. Siz suçlu arıyorsanız, suçlular bu hanımın felaketini hazırlayanlar, onu uçuruma itenlerdir. Bütün masumiyetiyle müvekkilem mahkum olacak da, onu bu duruma düşüren asıl suçlular serbest mi gezecekler? Önce onları mahkum etmek gerekir. Şu anda yalnız bir hukukçu olarak değil, aynı zamanda talihsiz olayların kahramanı, hadiselerin suçlusu olarak da karşınızda bulunuyorum. Şimdi hepinizin huzurunda af diliyorum. Affet beni Selma. Sen susma büyüklüğünü, idamı göze alma cesaretini gösteren yüce bir kadınsın. Herhalde beni affetme büyüklüğünü de gösterirsin. Sayın reis ve muhterem üyeleri, müvekkilem suçsuzdur. Yüksek mahkemenizin adaletine sığınarak beraatını talep ediyorum.
14: Deliller, tanıkların ifadesi ve sanık avukatının savunmasında belirttiği hususlara dayanarak iddia makamımız sanığın tam ve meşru bir nefsi müdafaa ile iffet ve namusunu korumak için ateş ettiğinden suçsuz olduğu kanaatine varmıştır. Sanığın beraatını talep ederim.
3: Gereği düşünüldü. İddia makamının talebine uyarak sanık Selma Halkan'ın beraatine oy birliğiyle karar verildi.

0: Çok fena, çok fena. Babanız yalnız bu okulun kurucusu ve yaşatıcısı değil, aynı zamanda çok hayırsever bir iş adamıdır da. Bu okulda en aşağı 100 fakir çocuğu kendi şahsi gayretiyle burs vererek okutuyor. Böyle hayırsever bir iş adamının sizin gibi bir oğlu olsun, yürekler acısı doğrusu.
1: Sayın profesörüm, biliyorsunuz kamptaydım.
0: Bunu bir mazeret olarak kabul edemem. Çok iyi bir sporcu olup da derslerinde de başarı kazanan bir sürü genç tanıyorum. Size son bir fırsat veriyorum delikanlı. Tamam mı?
2: Tamam. Bantın birinci yüzünde bizim profesörün ders notları var. İyi şanslar.
0: Eyvallah.

Bam bam bam. İktisadi faaliyetler kavramı, iktisat kavramıyla birlikte genel ekonominin en başta gelen iki ana mefhumu arasında yer alır. İktisadi faaliyetlerin gerçek niteliğini açıklayabilmek için bu faaliyetlerin özellikleri üzerinde durmak gerekmektedir.

0: İsminiz, numaranız?
1: Taner, 1286. Taner Silahçıoğlu.
0: Teypinizi kuruldan alacaksınız. Disiplin cezanızı da oradan öğrenirsiniz.
1: Bana bakın, bu resim kimin resmi tanıyor musunuz? Hı? Rıfat Silahçıoğlu. Şimdi tanıdınız mı?
0: Bu kütüphanedeki ansiklopedilerde hal tercümesine maalesef rastlayamadım. Buyurun, profesörün notları bu dosyada var. Bu gibi çalışmalarda göz kulaktan daha yardımcıdır.
1: Saat kaç biliyor musunuz?
0: 12'ye 3 var. 3 dakika sonra kütüphane 1,5 saatlik bir öğle paydosuna giriyor.
1: Ben de onu söyleyecektim. Öğle yemeğini beraber yiyelim.
0: Ben yemeğimi burada yerim.
1: Bugün olsun, bu adetinizden vazgeçin canım. Küçük şirin bir lokanta biliyorum. Harika kuru fasulyesi var.
0: 3 dakikanızı boşuna harcadınız. Vakit doldu. Lütfen burayı terk edin.
1: Yani benimle yemeğe gelmiyor musunuz? Ama harika bir kuru fasulye, yediğiniz zaman
0: bayılacak. Sizinle kuru fasulye yemeğe gelmeyeceğim!
1: İşte sizin dediğiniz oldu. Kuru fasulye yemiyorsunuz ama benimle geldiniz. Demek müzik tahsili yapıyorsunuz. Sesiniz güzel mi bari?
0: Şarkıcılık değil, keman bölümündeyim.
1: Adınız ne?
0: Pilav, salçalı pilav.
1: Pilav mı? Hem de salçalı pilav. Hiç böyle isim duymamıştım.
0: Aman ne soğuk! Adım Gül.
1: Benimki de...
0: Biliyorum, Taner Silahçıoğlu. Benim sabahtan öğleye kadar kütüphanesinde çalıştığım yüksek okulun kurucusunun oğlusunuz. Kız, bana söyler misiniz, kart vizitinizi niçin göğsünüze iğnelemiyorsunuz?
1: Demek biliyorsunuz.
0: Benim bilip bilmemem mühim değil. Mühim olan sizin babanızla değil, babanızın sizinle iftihar etmesidir. Onun iyi yürekliliğine, zenginliğine güvenip çapkınlık yapmak ayıp bir şeydir.
1: Rica ederim, lütfen. Buyurun sizi istediğiniz yere kadar götüreyim. Biliyorum, gene reddedeceksiniz.
0: Ne münasebet, konservatuara geç kaldım, aceleydim lütfen.

0: Pazar günü maça gelir misiniz? Santrfor oynuyorum.
1: Öyle mi? Şimdi de meşhur bir futbolcu olduğunuzu göstermenin sırası geldi. Masum kızları avlamanın birinci maddesi zenginlik, ikincisi de şöhret. Gelelim üçüncüsüne. Elle tasallut ceza kanununun 37. maddesine girer. 3 aydan 10 aya kadar hapis, 50 lirada ağır para cezası.
2: Teşekkür ederim.
0: Maça geleceksin değil mi?
2: Niçin budala bir maça girip de canımı sıkayım?

0: Gül Hanım! Gül Hanım! Gül Hanım, Taner çok fena! Mutlaka sizi görmek istiyor! Ne olur, hemen gelin benimle!
1: Ah! Ah! Ah! Ah! Kasım! Ah! Ah! Adelem! Ay! Ah! Ay!
0: Kahretsin! Bak ne oldu, görüyor musun? Bak işte bak! Sizin gittiğinizi görünce sakatlanma numarası yaptı. Ne olur oynamasını söyleyin ona!
2: Çok ayıp size! Madem iyileştiniz, çıkıp oynayayım!
3: Bir şartla oynarım. Beni çıkışta bekleyeceğinize söz verin.
2: Yani takımın istikbali benim söz vermeme mi bağlı?
0: Evet! Gelin benimle tribünden Taner'e alkışlayalım. Hadi koçum, sen de hazırlan, haftayımdan sonra bomba gibi goller atacaksın!
3: Söz değil mi?
2: Söz! Öyle bakıyorsunuz.
0: Taner'i kaç senedir tanırım. Onu hiç böyle görmemiştim. Bak. Seninki gelmiş yaşadın gene. Hadi bakalım. Hadi çocuklar gidiyoruz. Takip edin beni.
2: Terbiyesizliğin bu kadarı görülmüş şey değil.
3: Ne oldu?
2: Belimden tutmak için benden izin aldın mı?
3: Ben deliyim kızım. İzin almadan yaparım bunu böyle şeyleri.
2: Burada durun.
3: Burada mı oturuyorsun?
2: Bir daha maça gelirsem ayaklarım kırılsın. Deli, ne olacak?
3: Hayatımın ilk deliliğini yaptım. Bana bak, bir şey söyleyeceğim. Kızma bana, ne olur.
2: Utanmıyorsun değil mi?
3: Dur bir dakika, eve bırak.
4: Hacı baba şeker, parayı cepten çeker. Haydi, Şeker Ahmet geliyor. Bunları yemeğinin ya parası yok, ya da aklı yok! Sırayla çocuklar, sırayla! Hacı baba şeker! Bana yiyecekten şeker! Hacı baba şeker!
2: Pazar ola Şeker Ahmet!
4: Aa, eyvallah gülüm!
3: Ye! Nasıl benim güzel kızım?
5: İyiyim babacığım.
3: Gülüm niye kızgın bugün? Bir şeye mi üzüldün? Al bakayım şu şekeri.
5: Benim param yok ki.
3: Bu parasız Şeker Ahmet'ler.

0: Gül abla, Gül abla. Akordiyoncu Osman telefon etti, bu akşam düğün varmış.
1: Kim evleniyormuş?
0: Komiserin kızı evleniyormuş. Gül saat 8'de kemanını alıp düğün salonuna gelsin dedi.
1: Yaşasın be Şeker abi!
2: Hayrola?
1: İşimiz işlesene.
0: Ha?
1: Evvela senin yarın satacağın şekerleri hazırlarız, ha? Sonra da ben işe giderim.
2: İyi iyi, gezin haydi.
3: Merhaba kumarbazlar. Ne oldu, nereye gittiniz kızlar? İşini gördün mü hemencecik?
4: Sus Adil!
3: Kızı görür görmez çaktım dalgayı, malın gözü yavru, yani o biçim...
4: Bana bak, bir daha böyle hayvanca laflar edersen seni ezerim!
1: Bak, yapış yapış oldu!
3: Ahmet efendi, kütüphaneci Gül Hanım'ın telefonu var mı?
5: İdare müdürünün odasındaki defterde olacak.
0: Alo! Gül ablamı hemen çağırayım! Gül abla! Gül abla, çabuk seni tribundan istiyorlar!
1: Bir bakayım!
5: Hadi koş kız!
6: Hadi hayırlısı!
3: Sen misin Gül?
1: Evet benim, kimsiniz?
3: Seni deli gibi sevdiğimi söylersem!
1: Sen misin Taner?
5: Evet benim! Seni deli gibi seviyorum!
1: Çok şakacısın!
5: Seni deli gibi seviyorum, sesimi duyuyor musun? Seni seviyorum diyorum, sesimi duyuyor musun?
1: Cezamı versin ki duyuyorum!
5: Duyuyorsun da niçin bir şey söylemiyorsun?
1: Sen zavallı, naptalın birisin! Uğraşamam seninle be!
5: Seni seviyorum! Kazar günü mutlaka maça bekliyorum! Seviyorum!

0: Gelmedi kız.
1: Gelmedi mi?
0: Senin verdiğin numaralı bilet yerine oturmadığı gibi statta da yok.
1: Zeki abi be, bugün canım hiç top oynamak istemiyor.
2: Ne? Yoksa delirdin mi sen?
3: Hayrola Gül abla, bugün satışa sen mi çıktın?
4: Ne yapalım be Tombuk? Şeker Ahmet hasta. Günlerden pazar malı saklarsak durmaz. Gayret dayıya düştü. Hacı baba Şeker!
3: Dur dur, geliyorum Gül abla, bir dakika.
4: Hadi Şekerciğim.
3: Siftah veredeyim, belki uğurlu gider. Yürü bakalım bir tane. Ver.
4: Siftah senden, bereket Allah'tan. Hacı baba Şeker, parayı cepten...
5: Bir tane şeker versene. Bir tane de bana ver.
6: Bana da bir tane.
3: Alın, alın, alın.

0: Ay, meteorolojik raporlarına göre büyük fırtına kopacağı benzer. He?
1: Hadi hoşça kalın çocuklar.
2: Güle güle Taner.
1: Merhaba babacığım, nasılsınız?
3: Suratın nasıl?
1: İyidir babacığım.
3: Hemen doktora gidelim.
1: Lüzum yok babacığım, stat doktoru gerekeni yaptı.
3: Seni Doktor Kazım Bey'e götüreyim, tanınmış bir mütehassıstır.
1: Stat doktoru da veteriner değildi baba.
3: Yazık.
1: Maçta pek mi hayvanca davrandım?
3: Veterinerden bahseden ben değil, sendin.
1: Baba, beni her zaman götürdüğün lokantaya davet eder misin? Şöyle İtalyan usulü bir spagetti, peyniri ve sosu bol.
3: Taner, her sene sınıfını geçtiğin zaman seni bu lokantaya getirirdim. Korkarım bu sene sonu ayrı ayrı yerlerde yemek yiyeceğiz.
1: Hakkımda bir şikayet mi aldın baba?
3: Hiçbir zaman. İyi bilirsin ki okul idarecilerine senin hakkında değil menfi, müspet bile konuşmamaları için emir vermiştim. Hakkında her şeyi senden duymak isterim.
1: Affedersiniz baba.
3: Benimle gelmiyor musun?
1: Kusura bakmayın baba, gelecek cumartesi gelirim.
3: Sana bir şey söylemek istiyorum. Keşke sahada daha sportmence davransaydın da seyircilerinin hakkında söylediklerini duymasaydın.
1: Affedersin baba. Senin düşündüğün gibi olmaya çalışacağım. Anneme selam, ellerinden öperim. Yollar çok kaygan. Rica etsem arabayı daha yavaş sürer misin baba?
3: Desene bir beraberiz bugün.
4: Evet sevgilim. Evet.

0: merak etme. Binlerce öpücükler. Sana tapıyorum Şeker Ahmet'ciğim. Al asmaldık.
1: Kim bu Ahmet?
0: Sana ne?
1: Utanmıyorsun değil mi sevgilinle apaçık konuşmaya burada?
0: Ne diye utanacağım?
1: Demek sevgilin olduğunu itiraf ediyorsun.
0: Elbette itiraf ediyorum. Sevgilim o benim. Hem de sevgilimden de üstün.
1: Çabuk söyle, kim bu Şeker Ahmet?
0: Sana ne?
1: Ne demek sana ne? Yoksa pişman edin.
0: İşimden mi attırırsın yani? Kütüphanenizde çalışan memureniz ahlak bakımından sıfırdır. Bu müessesenin şerefine layık değildir diye babana şikayet edip...
1: Hayır! Söyle, bir daha onunla konuşmayacaksın değil mi?
0: Burada konuşmasam akşam konuşurum.
1: Akşam da mı onunla buluşacaksın?
0: Evet, akşam. Hatta bütün gece sabaha kadar.
1: Tuh be! Yazık bana! Ben de seni sağlam bir ayakkabı sanmıştım.
0: Durun bir dakika! Hakkımda kötü şeyler düşünmenizi istemem. Biraz evvel telefonda konuştuğum babamdı.
1: Alay mı ediyorsun benimle? İnsan babasını ismiyle çağırır mı?
0: Ben değil, bütün mahalle onu Şeker Ahmet diye çağırır. Her şeyimdir benim o. Annemi kaybettikten sonra tüm sevgilerimi ona verdim. Sahi, sen seninkini nasıl çağırırsın?
1: Baba derim. Dün akşam beraberdik, maçı seyretmeye geldi. Sonra da eve döndü.
0: Sen onunla beraber oturmaz mısın?
1: Hayır. Onun fabrikası İstanbul dışında olduğu için orada oturur. Annem de orada.
0: Peki sık sık görmez misin?
1: Ayda yılda bir.
0: Yazık sana be! Ben babamı bir akşam görmesem yemeden içmeden kesilirim.
1: Hadi kütüphaneyi kapa, yemeğe götüreyim seni.
0: Ben yemeğimi yedim.
1: O halde dolaşırız.
0: Dolaşacak vaktim yok. Öğleden sonra konserot var. Akşamüstü babamın işlerine yardım, sonra yarının derslerine çalışma...
1: Bugün her şeye boş ver. Var mısın İstanbul'u yaşayalım?
0: Hayır, ikide dersim var.
1: Ne yapalım? Hiç olmazsa seni konservatuara götüreyim, gel.

0: sana. Ben okula gitmek istiyorum, anlıyor musun?
1: Boş ver okulu.
0: Benim senin gibi bedavaya harcayacak vaktim yok.
1: Ne olur, hiç olmazsa okuldan sonra buluşalım.
0: Dün ders notlarına baktım, hepsi spor toto. 1-2-0. Bak, eğer benimle arkadaşlık etmek istiyorsan evvela onları yükseltmelisin.
1: Gözlerime bak, nasıl da seni seviyorum diyorlar.
0: Hiç mi göz görmedik? Senin gözlerinin söylediklerini sana tekrar etmek istesem sansür keser bir kere. Hadi hoşça kal. Ne zaman her dersten tam numara alırsan, o zaman benimle gezmeye hak kazanırsın.

0: Gül, yazılıda 100 puan aldım. Konservatuvara geldim, seni göremedim. Şey, affedersiniz, Gül Hanım nerede?
1: Artık profesörün yanında çalışacak.
0: Hangi profesörün?
1: Ben ne bileyim efendim. Lütfen meşgul etmeyin.

0: Profesör İhsan Bey yolladı.
1: Peki. Efendim, temizlenecek yer bir kütüphane kaldı. Orada da Taner Bey çalışıyor.
2: Taner Bey çalışıyor.
1: Güle güle. Günlerden pazar olduğunu hatırlatmadınız mı?

0: Keşke seninle buraya gelmeseydim. Keşke sana acımasıydım da o havasız kütüphanede çalışsaydım.
1: Ne oldu?
0: Daha ne olsun? Böyle giderse yarınki imtihanı veremeyeceksin.
1: Niçin?
0: Niçin olsun? Deminden beri bacaklarımı dikizliyorsun.
1: Sen kendini çok mu çekici buluyorsun?
0: Hiç de çekici bulduğum yok. Ama sen öyle bakıyorsun. Bir sürü kızla rahat arkadaşlık yapabilecek durumda olduğun halde benim gibi bir inatçı keçinin peşine takılmış gidiyorsun.
1: Sanki seni çok mu beğeniyorum?
0: Bunun aksi olabilmesi için neler vermezdim. Beni beğenen, beni isteyen bakışlarını yakaladıkça hırsımdan deli oluyorum. Ay ne yapıyorsun? Allah cezanı versin değil mi pis zampara? Aklınca muradına erdin sanki. Yarın inşallah, inşallah sınıfta kalırsın.
2: Taner Silahçıoğlu.
1: Benim gibi fazla puan alan varsa gelsin karşıma. Ne haber? Köpeklerin duası tutsa gökten kemik yer.
2: Öner sen de abi.
1: Yıl sonu çayına geliyorsun değil mi?
0: Hayır, hayır, hayır. 23 sen de

0: Rica ederim, tezahürat istemez. Bak, soluk ettiğin an kaçar giderim.
1: Ama çok sevindim. Bu sevincimi sana iletmek isterim.
0: Ancak elimi tutabilirsiniz.
1: Geldiğin için sana binlerce teşekkür Gül. Gelmeseydin ölürdüm bu gece.
0: Eşek kafam. Bana yaptığın kabalıktan sonra buraya gelmemeliydim ama söz geçiremedim.
1: Kime?
0: Kime olacak? Kendime. Ver bir limonata.

Hey.

Ne olur beni eve götür Tane. Çok başım dönüyor.

0: Rüyadayız sevgilim. Sakın uyanma.
1: Abrem oraya araba, garajı mı burası mı yoksa sevdali oteli mi? Davranım oraya jandarmaya gidiyoruz.
0: Boş ver, korkma. Sen hemen giyin, ben adamı uyuturum.
1: Şun buraya, o nasıl oldu da havaya uçmadınız siz ya? Deponun yarısı aksine kadar benzinle dolu. Tostasaydınız bir hangi variyle kömür olurdunuz vallahi.
0: Üzülme be ihtiyar. Sana ben 100, sen 500 vereceğim. Yalnız birkaç adam getir de şu arabayı kurtaralım.
1: Tövbe estağfurullah, tövbe tövbe ya Rabbi, sen bilirsin. Bizi nasıl vurmuşum onu?
0: Oldu mu, anlaştık mı?
1: Anlaştık more, he. Herde bu da sormuşlar, cehenneme gider misin more demiş mi, aşk aç.
2: Ne vardı babana gidecek?
0: Evlenmeden evvel usulen onların rızasını almak lazım.
2: Babana ben bu kızı ihbar ettim. Onunla mutlaka evlenmeliyim mi diyeceksin?
0: Ne münasebe sevgilim. O olayı senden benden başka kimse bilmeyecek. Söz veriyorum sana. Babama sadece ben bu kızla evlenmek istiyorum diyeceğim o kadar.
2: Sonra Rıfat Bey beni yazıhanesine götürecek, çek defterini çıkaracak. Oğlumu bırakmak için kaç para istiyorsun diyecek. 5, 10, 15...
0: Hayır Gül, bu senin dediklerin ancak filmlerde ve romanlarda olur.
3: İşte Rıfat Silahçıoğlu sarayı.
2: Çok hızlı geldin. Annenle baban bizi vurmadan trafik kazasında ölecek.
0: Onları çok seveceksin.
2: Korkuyorum Taner, ne olur kaçalım.
0: Cesaret sevgilim.
2: Kendimi öyle zayıf hissediyorum ki.
0: Hücum sevgilim, hücum.
4: Hoş geldiniz küçük beyefendi.
0: Hoş bulduk Ahmet efendi, babam nerede?
4: Beyefendi hazretleri sizleri kütüphanede kabul edecekler.
5: Merhaba. Hoş geldin Taner.
0: Hoş bulduk baba. Sana telefonda bahsettiğim Gül bu işte.
5: Evet. Bizim okuldaki kütüphane memuresi Gül Şeker.
0: Aa! Sahi senin soyadın Şeker mi?
2: Evet, Şeker. Ne var bunda Gül'ün?
0: Şeker, ne güzel, Gül Şeker. Seni kıtır kıtır yemeli.
2: Babama senelerdir Şeker Ahmet derlermiş. O da soyadı kanunu çıkınca müşterilerinin kendisine en çok yakıştırdıkları ismi almış.
5: Babanızın şekerci dükkanı mı var?
2: Hayır, seyyar şekercidir. Sokaklarda küçük çocuklara oyuncak şekerler satar. Yaramaz çocuk mu gelmiş?
0: Affet beni anneciğim, canım anneciğim.
2: Bilirsin artık sana sitem edemiyorum. Futbol, okul, kamp diye bir sürü panavralar atacak.
0: Bir de Gül, en gerçek meşguliyetim bu.
2: Hoş geldiniz yavrum.
6: Hoş bulduk efendim.
2: Buyurun oturun. Hadi.
7: Yemek hazır efendim.
5: Oo, demek o kadar olmuş.
2: Buyurun çocuklar.
0: Evvela o meseleyi konuşalım da öyle yemek yeriz.
2: Ne demek istiyorsun? Yemeğe gelmediniz mi yoksa?
0: Hayır anne, biliyorsun telefonda biraz bahsetmiştim. Şimdilik yemeği düşünecek halimiz yok.
5: Yemeğe kalıyorsunuz.
0: Hayır baba, kalamayız.
5: Bu bir emirdir, bunu unutma.
0: Karmaş değil baba.
2: Kalmalıyız Taner.
0: Niçin?
2: Çünkü benim karnım çok acıktı.
8: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
9: ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
10: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
11: Servis geldi, çantam hazır mı?
12: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
13: kurdu. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
2: Maçlara internet yetiştiremeyenlere Pepsi ve Ruffles'tan her şifreye 1 GB hediye. Kazandırıyor'yu indir, anında kazan.
3: Kızınızı dövmeniz bir şey halletmez.
4: Seni o köhnemiş ev ve insanlardan koparacağım.
5: Onun bunun ahlakında uğraşacağına sen kız kardeşinin ahlakına bak.
6: Bir zamanların adalet dağıtıcısı mahkumlarla aynı koğuşta.
7: Yarın gidip karşılayalım onu.
8: Ben gitmem hanım, seni de göndermem.
9: Arkadaş senin emrinde çalışacak, hemen işe başlasın. Kemal'i işe aldık Hasan.
10: Onu perişan edip intikamımı alacağım.
3: Gidiyoruz Abbas.
11: Nereye?
3: Şimdi görürsün.
12: Hınç yarın 16.15'te TV4'te.
13: Aç.
14: Merhaba, nasılsınız?
15: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
16: Dün bir ödeme geldi, boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
17: Finansal özgürlük budur işte.
15: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
18: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken cildle mükemmel uyum sağlıyor.

2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
2: Kapıyı aç.
3: Merhaba, nasılsınız?
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
8: Ama bir mucizeye gerek var.
7: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
8: İşte bu Fairy mucizesi.
7: Fairy 30 dakikada mucize.
9: İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi'ndeyiz.
10: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar İstiklal Caddesi'nde dolaşıp güne nefis bir kahvaltıyla başlıyor.
9: Söğüş, peynir zeytin, bal kaymak, peynirli menemen.
10: Tarihi İstanbul Sinema Müzesi'ni görüntülüyor.
9: Restorasyon ve renovasyon çalışması yapıldıktan sonra en güzel haliyle bizleri karşılayan İstanbul Sinema Müzesi.
10: Ve finalde Atlas Sineması'nın etkileyici sahnesini ekrana taşıyor.
9: Sevgili seyirciler, sizlere Atlas Sineması'nın sahnesinden sesleniyorum.
10: Gezmek olsun. Cumartesi 11.30'da TV4'te.
11: Minik baloncuklar.

0: çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Wow, boncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
4: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
5: Yoksa sorun değil.
4: Dedim kızım, halleder babam. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Süper Kumbara başlıyor.
6: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
7: Ben.
8: Kral Şakir.
9: Armut piş ağzıma düş.
6: Dört arkadaşımızla birlikte.
9: Ne diyor?
10: Ay dilimin ucunda.
6: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
11: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
6: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
12: Ben.
13: Botanik.
12: Abacus.
13: Kasa.
14: Marul.
9: Kumbara.
6: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
15: Süper Kumbara.
5: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
16: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist denemen lazım.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
17: Siparişiniz
18: ve Pepsi'niz.
16: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
19: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
20: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
21: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla.

0: Podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırla. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: Nerede benim canım torunum? Dedesinin genlerini taşıyan, bonuslu olmayan, buyurun. Yazık.
2: Baba.
1: Engin Can. Engin Can.
2: Dedeciğim.
1: Saçların. Ne oldu sana böyle? Yoksa sen de mi bonuslu oldun?
2: Bonus kılık.
1: Ne?
2: Dede sen dedin ya, hesabını benim cebine göre harca diye.
1: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
3: Nerede ne harcıyor benim dededin.
2: Seni dinledik. Bonus kılık oldum.
1: Yıkıldım şu an.
2: Bonus kılık da yıkılıyor dede.
4: Çocuğunuzun bonus kul ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.

0: Evet baba, sizi dinliyoruz.
1: Nasıl, yolculuğunuz rahat geçti mi?
2: Evet, süratli ve oldukça tatlı bir yolculuk. 120 kilometreden aşağı düşmedik.
1: Evet, Taner öyledir. Gideceği yere daima bir an önce kavuşmak ister. Bu yüzden sürati çok sever.
0: Sizin kadar değil baba.
2: Taner!
3: Haludun Bey ve refikası geldiler. Misafir salonunu aldım kendilerine.
1: Oo, buna çok memnun oldum. Bu akşamki bridge partisi heyecanlı geçecek.
2: Emine'ye söyle odama gelsin.
3: Baş üstüne hanımefendi.
2: Bakalım yeni diktirdiğim tuvaleti Maide Hanım nasıl bulacak?

0: Bana karşı biraz sert davranmadın mı Taner?
1: Ya onun bana davranışı? Hayatım boyunca hiçbir zaman benim düşündüklerimi ciddiye almadı. İşin kötüsü hayır da demedi, evet de demedi. Futbola başladım, sesi çıkmadı. Büyük bir kulübe transfer oldum. Sınıfta kaldım, sınıfı geçtim. Ne bir ceza, ne bir mükafat. Hep boşlukta kaldım.
0: Şimdi ben varım ya... İlk tanıştığımız gün bana bir teklifte bulunmuştun, hala var mısın?
1: Hangisi?
0: İstanbul'u yaşayalım demiştin.

0: Beyefendiyle randevunuz var mıydı efendim?
1: Oluyor.
0: Bir dakika. Özür dilerim efendim, sizi ancak 3'te kabul edecekler. Rıfat beyefendi sizi bekliyorlar.
2: Baba! Bana Gül hakkında tek kelime bile söylemediniz.
3: Ne dememi istiyorsun? Bizi oldu bittiye getirmedin mi?
2: Rica ederim, benim sorduğuma cevap verin baba. Onu nasıl buldunuz?
3: Belki çok cici bir kız. Sonrası?
2: Sonrası alabildiğine dürüst bir kız baba. Bana kimsenin yaptıramadığı birçok şeyi yaptırabiliyor. Bu meziyetler size kâfi gelmiyor mu?
3: Sahip olmadığı meziyetlerin uzun bir listesini yapabiliriz.
2: Fakir bir şekercinin kızı. Sizi üzen bu mu baba?
3: Ya seni en çok cezbeden hangi huyu? Burada kal ve bana erkekçe cevap ver. Benim konum şu anda o kız değil, sensin. Senin itaatsizliğin. Bu daha ne kadar devam edecek?
2: İnan baba, bu benim son isteğim. Bu iş olsun, her emrini yapmaya hazırım.
3: İstediğim biraz daha beklemendir.
2: Biraz daha demekle neyi kastediyorsun?
3: Okulunu bitir, ciddi olup olmadığını zaman gösterecektir. Unutma ki hala benim verdiğim parayla yaşıyorsun.
2: Unutmayın ki ben de iyi bir futbolcuyum.
3: Kulüpteki durumunu öğrendim. Aldığım parayla arabanın benzinini bile karşılayamazsın.
2: O mukaveleyi imzaladığım zaman para değil, spor benim için önemliydi. Bu transfer ayında eğer istersem idareciler yüksek bir ücret verirler bana. Uzun lafın kısası baba. Ben bu kızla evleneceğim.
3: Şimdi onunla evlen. Fakat sonra bana gelip saatin kaç olduğunu bile sorma!
2: Zaten hiçbir zaman saatin kaç olduğunu doğru dürüst bilemediniz baba. Buna da ihtiyaç kalmadı artık. Benzinini bile karşılayacak param olamayacağını düşündüğünüze göre özel garajınızda saklayabilirsiniz. Baksana bir dakika, Gül Hanım'ın evi nerede?
4: Gül Hanım, Gül Hanım'ın evet. Evi şurada canım, dur bak bak Gül abla! Gül abla! Gül abla! Gül abla aç kapıyı bak, kapıyı aç Gül abla! Hadi çabuk ol canım, bir şey diyeceğim, çok mühim bir şey, bak aç kapıyı! o galiba, o
0: kim?
4: O da şey demişti o!

0: Ne oldu Taner? Baban ne dedi? Yoksa evlenmemizi istemiyor mu?
1: İpi kopardım. Artık fakir, parasız, pulsuz, kimsesiz bir insanım.
0: Parasız, pulsuz olabilirsin ama kimsesiz olamazsın.
1: Parasız, pulsuz da olmayacağım. Bu sene mukavelem bitiyor. Kulüpten transfer ayı için büyük bir avans isteyeceğim.
0: Ne olursa olsun babanı çok sevdim Taner. Onun parasına bugün de yarın da ihtiyacımız olmayabilir. Ama sevgisini...
1: Benim sevgim sana yeter.
0: Bencil olmayalım Taner. Bizler de bir gün ana baba olacağız. O zamanki sevgilerimiz ancak bugünkü sevgilerimizle yücelecek. Annenle babanı bu haklardan mahrum edemeyiz.
2: Hacı baba şeker! Hadi gelin bakalım çocuklar. Bugün işler iyi gitti. Bunlar size Şeker Ahmet amcanın hediyesi. Al bakalım. Hah, sen de al. Al. Ha, alın bakalım. Hah, iki tane de size sakladım. Al. Sen de... Hadi sen al. Para istemez, siz de onu bölüşün.
3: Hı? İşte Şeker Ahmet! Şeker Ahmet, Taner bu!
2: Bunu ha? Çok memnun oldum efendim.
1: Ben de memnun oldum.
2: Delikanlıyı çok beğendim. Tam senin anlattığın gibi. Güzel.
1: Gül size bahsetti değil mi? Kızınızla evlenmek istiyorum. Kabul ediyor musunuz?
2: Efendim, kabul etmek ne demek? Bu bizim için bir şereftir. Rıfat Sılaçoğlu'nun adını çok duyardım.
1: Babamla hiçbir ilgim yok artık. Bu işi kendi başımıza yapacağız.
0: Babası benimle evlenmesini istemiyor. Onu reddetmiş.
1: Hayır, ben onu reddettim.
2: Böyle şey mi olurmuş canım? Ben babanla konuşur, hallederim her şeyi. Şimdi görürsün.
1: Ne olur, siz bu işe karışmayın. Ben babamın okulunda bile kendi gayretimle okumaya kararlıyım.
4: Çok acayip bir teklif. Buna babanız ne diyecek?
1: Babamla artık hiçbir ilgim yok. Okulumuzda okuyan fakir talebeler gibi imtihana girip burs kazanmak istiyorum.
4: Mali yardım için müracaat tarihi geçti.
1: Bunu hiç düşünmemiştim. O halde derhal okuldan çıkmam gerekiyor.
4: Buna mecbur değilsiniz.
1: Ben Rıfat Silahçıoğlu'nun oğlu olmayıp da herhangi bir taksitini ödemeyen talebe olsaydım okulla ilişkim kesilir miydi?
4: Şüphesiz.
1: Sayın profesör, hangi sonuca varmak istediğinizi anlıyorum. Fakat bir gün yüksek okulunuza devam edebilmek için babamın ayaklarına kapanmamı beklemeyin.
5: Demek ki haftaya evleniyorsun. Tebrikler.
1: Teşekkür ederim. Yalnız gelecek seneki transfer ücretime karşılık 5.000 lira istiyorum.
5: Ciddi mi söylüyorsun Taner? Ben senin futbolu sırf amatör gayelerle yaptığını sanıyordum. Baban isterse bizim kulübü 3 defa satın alır.
1: Babam! Bırakın Rıfat Silahçıoğlu'nu! Ben sizin işinize yarıyor muyum, yaramıyorum.

0: Evvela onu söyleyin.
1: Yaramasına yarıyorsun ama...
0: O halde istediğim parayı bana vermeye mecbursunuz.
1: Bana bağırmanı yapıştıramadım. İsteğini gelecek haftaki idare heyeti toplantısında konuşuruz. Hadi sen antrenmanla.
2: İstanbul Belediye Reisi adına sizleri karı koca ilan ediyorum. Tebrik ederim. Mutlu olun çocuklar.
3: Teşekkür ederim ya.
4: Oğlum ben maça geç kaldım.
5: Unutma, düğün tam 6'da.
4: Unutur muyum? Maç biter bitmez geliyorum.

0: Şimdilik hiç kıpırdamayın, sonra çok fena olur.
1: Ama doktor... Taner nerede kaldı? Tam 7.30'da burayı terk etmemiz lazım. Biliyorsun, düğün salonu sahibi bize bu salonu hatır için verdi yavrum.
2: Evet, evet, evet, evet. Nerede kaldı ama?

çalın be kardeşler. Vaktimiz çok dar. Bizim Gül ablamızın düğünü en neşeli düğün olmalı. Hadi!

0: Aptal çocuk, ne vardı hastaneden kaçacak? Bu durumda iki sene futbol oynayamaz. Transfer ayında da avucunu yalasın.
1: Yeter artık. Bir daha Taner hakkında konuşmaktan men ederim sizi. Onun sizin sadakanıza ihtiyacı yok.
2: Üzme kendini yavrucuğum. Oh. Üzme. Oh.

0: Sürpriz. Ben de seni yarın ziyarete gelmeye hazırlanıyordum.
1: Bugün doktor istersem çıkabileceğimi söyledi. Öğretmenlik nasıl gidiyor?
0: Çok iyi. Bak, bana bir çadır verdiler. Okul imtihanına eğer istersen dışarıdan girebilirsin.
1: Bu bir lütuf mu?
0: Hayır, talimatnameyi okudum. Gel.
2: Hem de birincilik ya!
3: Ya birincilik de!
2: Diploma töreninde kalmıyoruz ya! Oho!
3: Senin durumun nasıl?
4: Berbat kardeşim, çalış dedim sana, çalış.
5: Diploma merasimine geldiğiniz için çok teşekkür ederiz Rıfat Bey.

Gir. Evet, kazanmışsınız. Muhasebeci yardımcısı olarak derhal işe başlayabilirsiniz. Şirketimiz işe yeni başlayan yüksekokul mezunlarına bir takım haklar tanımıştır. İsterseniz derhal avans alabilirsiniz.

Mm-hmm.

0: Nasıl uyandın bu sabah?
1: Her zamanki gibi mutlu. Şimdi de İstanbul'u yaşıyorum.
0: İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Bir kuş çırpınıyor eteklerinde. Alnın sıcak mı değil mi biliyorum. Dudakların ıslak mı değil mi biliyorum. Beyaz bir ay doğuyor fıstıkların arkasından. Kalbinin vuruşundan anlıyorum. İstanbul'u dinliyorum.

Sana bir müjdem var. Okuldan istifa ettim. Müdür bey, kocam çalışmama izin vermiyor dedi.

0: teşekkür ederim. Demek bizi affettiniz. Ne kadar mutluyuz tasavvur edemezsiniz. Elbette geleceğiz. Taner babanla konuşuyorum, sen de konuş. Bizi affetmişler. Davetiye okumadın mı?
1: Okudum ve attım.
0: Onunla biraz konuşamaz mısın?
2: Hiçbir zaman onunla konuşmayacağım.
0: Hatırım için Taner. Şimdiye kadar senden hiçbir şey istemedim, lütfen. Sen kalpsiz bir budalasın. Rıfat Bey, Taner sizi çok seviyorum.

0: Hadi bir çiftlik. Bir, iki, üç, dört, tamam. Haa, oyna. Ver şimdi bakayım.
1: Haa, dalda kızışmış bakıyorum ha. Ya onu karıştıracağım, tallan oyna birader.
2: Ne haber tombul?
1: Ha, az kalsın unutuyordum ya, davadın telefonda.
2: Dansın, önce söylesene be adam, ne adamsın be. Şşş, bana bak, tallayı karıştırma, şekeri karıştır.
1: Ya karışma, ben ikisini de karıştırırım, işine bak. Hadi oyna bakalım.
0: Hayrola damat, ne haber? Bizim hayırsız kız ne yapıyor? Yanında mı?
1: Şey...
3: Ver şu köftoru da bir paylayayım. Kocayı buldu, babayı unuttu.
1: Veremem, kusura bakmayın.
0: Uyuyorsa bırak uyusun. Ha, bu pazar sizi bekleyeceğim, unutmayın. O yaramaz keçiye de söyle, un helvası yapacağım ona. Hadi iyi geceler. Küçük burnundan öp benim için. Güle güle.

0: Gülüm benim!
1: Anahtarı unutmuşum, kapıda kaldım.
0: Beni affet sevgilim. Seni kırdım ama ne yapayım ki, çok çaresizdim.
1: Sus Taner! Aşk hiçbir vakit çaresiz olduğunu söylememektir. Çok yorgunum. Uyumak istiyorum. Senin kollarında.
2: Buyurun efendim. Evet, burada çalışıyor. Evet efendim. Şimdi söylerim. Taner bey, bir dakika işinizi bırakın lütfen.
3: Ne var, ne oldu?
2: Heyecanlanmayın, mühim değil. Karınızın bindiği dolmuş arabası bir trafik kazası geçirmiş. İlk yardım hastanesinde yatıyormuş. Durumu iyiymiş.
1: Araba 39 model mi, 40 model mi neydi? Her tarafı dağıldı. Benim burnum bile kanamadı. Şaşkınlıklarından beni buraya getirdiler.
3: Sevgilim, öyle korktum ki sordum.
1: Korkulacak bir şey yok. Benimle beraber kaza geçirenlere yardım bile ettim.
3: Nasıl yardım ettin?
1: Onlara kan verdim.
3: Kan mı verdin?
1: Elbette! Radyo evine telefon ediyorlardı, ben teklif ettim. Hem de 3 defa kanımı aldılar.
3: Benim iyi yürekli karıcığım.
4: Çıkmak için hazırlanmalısınız efendim. Buyurun. Siz kocasısınız değil mi?
3: Evet.
4: Hanımefendi hazırlanırken siz de doktor beyle görüşebilirsiniz. Buyurun lütfen, peki. Beni takip edin.
3: Ah!
2: Demek Gül Hanım'ın kocası, evet. Taner bey sizsiniz. Buyurun oturun. Çok iyiliksever bir hanımınız var. Yanındaki yaralılara bir hemşire, bir doktor kadar yardımcı oldu.
3: Ya! Bir de boyuna bakmadan 3 defa kan vermiş. Hayır, teşekkür ederim, kullanmam.
2: Kendisi teklif etti. Biz de önce kan grubunu tespit etmek için kanını aldık.
3: Melek gibidir o. Kendisinden çok çevresindekileri düşünür.
2: Maalesef... artık çevresindekilerin onu düşünmesi gerekiyor.
3: Anlamadım.
2: Karınız hasta Taner bey.
3: Ne hastası? Karım benden sağlamdır.
2: Çok acı bir tesadüf... bu acı gerçekle bizi karşı karşıya bıraktı. Karınız hasta maalesef. Çok hasta Taner bey.
3: Çok hasta demekle neyi kastediyorsunuz? Neyi hasta?
2: Her şey kanda. Zavallı kadın kan vermek için bu fedakarca teklifte bulunmasaydı, belki de bir müddet bunu öğrenemeyecektik.
3: Yanılmış olamaz mısınız doktor?
2: Bunu ne kadar isterdim. Bu yüzden 3 defa ayrı ayrı kan alıp tekrar tekrar tetkik ettik. 2-3 saattir bütün doktor arkadaşlarla bu işin üzerindeyiz. Maalesef karınızın çok az bir ömrü kaldı.
3: Olamaz doktor, olamaz. Karım daha 24 yaşında.

Bu elbisenin ismi İstanbul Geceleri. Bir şair sevgilisine gözlerin İstanbul senin demiş. Kim o şair?

0: Düşün, 5 kişiydik arabada. Bir de şoför, 6. İkisi morgda yatıyor bu gece, 3'ü hastanede. Biri de senin kollarında. Ölmedim diye mi kırgınsın bana?
1: Hadi gel, İstanbul'a yaşamaya gidiyoruz.

0: sana şükürler olsun Allah. Bu sabah da yanımda Gül'ümü görmeye izin verdi.
1: Hayırdır inşallah. Dün akşam rüyamda sapsarı saçlı bir kız doğurmuştum. Ama sen erkek seversin değil mi?
0: Ben seni severim Gül. Bana sen yetersin bu dünyada. Senin sevgini başka kimseyle paylaşmak istemem.
2: Bugün de gelmedi mi?
3: Hayır müdür bey.
2: Tuhaf şey, karısı mı hasta?
3: Hayır, karısını o gün hastaneden...

0: Demek iki kişilik dünya turunun ne kadar olduğunu soruyorsunuz.
1: Evet.
0: $45.000, yani $3.000. Bu ücrete otel ve yemek ücretleri dahil değildir.
2: Dikkat, kan aranıyor. Sayın dinleyicilerimiz, kanamalı bir hasta için A grubu RH negatif kana çok acele ihtiyaç vardır. Kan vereceklerin ilk yardım hastanesine müracaatları ehemmiyetle rica olunur.
3: Gül Hanım, nasılsınız?
4: Teşekkür ederim. Radyodaki anonsunuzu duydum. Aynı gruptanım, kan vermek istiyorum.
3: Gelin benden. İzne çıkmadan sizi başhekime götürün. Buyurun. Doktor bey, müsaade ederseniz izne çıkıyorum.
5: Tabii, güle güle. İlginize çok teşekkürler Gül Hanım. Daha yeni kan verdiğiniz için maalesef bugünkü müracaatınız kabul edilmeyecektir.
4: Ne yapalım? Bir daha sefere. O insanlara faydalı olmam öylesine mutlu etmişti ki beni. Korkarım radyoda ne zaman kan istense beni karşınızda bulacaksınız. İyi günler efendim.
5: İyi günler.
6: Haydi! 1-2-1-2, hadi ablacığım hadi! 1-2-1-2! Haydi gidiyor, gidiyor! Buyurun, buyurun! Tamam!
7: Vah zavallı kadın, demek hiçbir şey bilmiyor.
3: Bilse kan vermeye gelir miydi hiç? Hemşirelik hayatımın en üzücü olayı bu. Hele kocasını bir görseydin. Karısının kan kanseri olduğunu öğrendiği zaman mahvoldu. Yıkıldı adamcağız. Sanki birdenbire ihtiyarladı. Zavallı Gül. Üstelik de bir melek kadar merhametli.
4: Bir dakika durur musunuz şoför bey?

0: Gel bakalım Taner. Nasılsın?
1: Baba, paraya ihtiyacım var ama borç, önemli bir sebep için.
0: Bu sebebi öğrenebilir miyim?
1: Söyleyemem baba. Lütfen bu parayı verin.
0: Çalıştığın yerden aylık almıyor musun?
1: Alıyorum.
0: Peki, o öğretmenlik yapmıyor mu?
1: Gül'den o diye bahsetme baba.
0: Pekala. Gül hanımefendi öğretmenlik yapmıyorlar mı?
1: Onu bu işe karıştırma lütfen. Bu tamamen şahsi bir meseledir.
0: Yoksa kızın başına bir dert mi açtın?
1: Evet, evet baba. İyi bildin. Ne olursunuz parayı verin de gideyim.

0: anahtarı Küçük Bey. Beyefendi işiniz acele olduğu için arabaya ihtiyacınız olduğunu söylediler.
1: Gül! Gül! Gül! Gül!

0: İki gün sonra Paris'e uçuyoruz. Paris, Stockholm, London, New York, San Francisco ve Tokyo. Emsalsiz bir dünya turu olacak sevgilim, ne dersin?
1: Ben ne Paris, ne Londra, ne yeni dünyalar, hiçbirini istemiyorum. Yalnız seninle İstanbul'da yaşamak, İstanbul'u yaşamak istiyorum.

0: Çocuklarım, evlatlarım, bugün bütün şekerlerim bedava. Yeter ki bir hayır duası edin, bulursunuz alın. Hayır duanızı eksik etmeyin. Allah'ım kurtar kızım, yavrumu kurtar Allah'ım. Alın çocuklar, alın. Hepsini yiyin çocuklar, kardeşlerinize, arkadaşlarınıza da götürün. Yeter ki bir hayır duanızı eksik etmeyin. Allah'ım. Allah'tan ümit kesilmez evladım.
1: Demek biliyordunuz. Kim söyledi?
0: Gül söyledi.
1: Biliyor öyle mi?
0: Ne tuhaf, hiç de üzgün değildi söylerken. Ölümden değil de çok mutlu bir şeyden bahseder gibiydi.
2: Hadi

0: Biraz evvel doktorla konuştum. Hastaneye yatmamın iyi olacağını söyledi. Ne üzülüyorsun sevgilim? Ölüm hepimizin başında. Ha bugün olmuş, ha yarın. Babama bak, hiç üzülüyor mu?
1: Tövbe tövbe, estağfurullah. Bu adamlar Allah'ın işine ne karışıyorlar be ya?
0: Allah'a ısmarladık babacığım.
1: Güle güle demiyorum sana. Seni burada bekleyeceğim Gül. Bu evin dağınıklığı da ne böyle? Ben her tarafı toplarım, çiçeklerin suyunu veririm, sofrayı hazırlarım. Döneceksin değil mi evladım? Bana söz veriyorsun, geleceksin değil mi? Döneceksin ha yavrum?
0: Geleceğim baba, söz veriyorum. Döneceğim.

0: tosun gibi oğlum oldu, oğlum oldu benim hey! Allah kurtarsın bacım, enişte tosun gibi bir oğlum oldu. Darısı sizin başınıza, oğlum oldu oğlum, Allah seni de kurtarır inşallah bacım.
1: Ne olur ona kötü bir laf söyleme Taner.
0: Oğlum oldu oğlum, bütün dünya duysun. Döner bedava, bütün mahalle toplansın, hadi bakalım hadi. Hiç merak etme abla, kolay olur inşallah, bir avazda kurtulursun ablam. Oğlum oldu oğlum, tosun gibi oğlum.
2: Ne olur doktor, yapılacak her şeyi yapın.
3: Yapılabilecek bir şeyler olabilmesi için neler vermezdim.

0: Bir şeyler yapmak istiyorum Taner.
1: Artık bizim için bir şey yapamazsın baba.
0: Sizleri çok seviyorum evladım. Yaşamanız için hayatımı bile veririm.
2: Allah'ım, senden ümit kesilmez büyük Allah'ım.
3: Sizi görmek istiyor. Beylere oturdum.
4: Böyle buyurun efendim. Buyurun şöyle.

0: Bana çok kötü davranıyorsun Tane. Rica ederim bu hareketlerine son ver.
1: Ne yaptım sana Gül?
0: Yüzünde taşıdığın bu suçlu ifade çok kötü. Kimsenin kabahati yok Tane. Kendini suçlamaktan vazgeç. Emin. Götür beni Taner. İstanbul'u yaşamak istiyorum. Yüzlerce sene, binlerce sene, binlerce sene.
2: Mahkeme lehimize sonuçlandı baba. Kazandık davayı.
3: Yaşasın benim aslan oğlum.
2: Bir daha hiç ayrılmayacağız.
4: Evleniyor musun? Kiminle?
3: Sen Amerika'dan döndükten sonra inşallah.
5: Uçağınız hareket etmek üzeredir.
6: Kayınvalidesiyle buluşmak için buraya gelecek, Despina'nın evine düşecek.
3: Güzel.
2: Seni sevmenin hata olduğunu anladım.
6: İlaçla bayıltıp, erkeklerle resimlerini çektiren benim.
7: Yavrusunu kurtarmak için katil oldu.
8: Bu işi babanla yaptır bizi baban!
9: Masum bir kızı uçuruma atmakta tereddüt etmediniz değil mi?
8: Çocuğumuzu söylemek için telefon ettiğim zaman... ...yüzüme kapattın telefonu.
9: Sanığın avukatı olarak... ...yeni şahitler getiriyorum.
10: Söz Müdafaa'nın birazdan TV4'te.
11: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
12: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
13: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
14: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay saatler...

0: geçmiş anlamadı. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
1: Diyemeyeceğiniz için, evdekilerle pratik neler yapabileceğiniz için ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
2: Hayatım, ben bu kolileri bir atayım derken kurulum, kılavuzu falan komple atmışım yani.
3: Gün burada uyuyamayacağız.
1: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
4: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
5: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: yıldır hep seninle.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
0: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
2: Hesap kırdık.
0: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
2: Hesap kurdu.
3: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
4: Kapıyı aç.
5: Merhaba, nasılsınız?

0: günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
2: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
3: Kapıyı aç.
4: Merhaba, nasılsınız?

0: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
1: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
2: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
3: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle
4: Otobit'te. Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
5: Son senedi ödememiştim. Kime ödenecek? Hemen ödeyiverin.
6: Kime ödeyeceğini bilmiyor musun?
5: Nerede senet?
6: Bilmem. O benim işim değil.
7: Burada davetsiz misafir olduğunuzun farkında mısınız?
5: Siz de gemime el konduğunun farkında mısınız?
7: Sizin döküntü hurda geminiz umurumda bile değil. Neredeyim? Nereye götürüyorsun beni?
5: Ben değil, sen beni babana götürüyorsun Kitanım. Az ileride arabamızla yolda kaldık. Kusura bakmayın. Seslendik ama kimseyi bulamadık. Benzinin parasını vereyim hemen.
8: Kıvıldama.
9: Kaptan, eskimiş köhne bir gemiyle niye uğraşıyorsun?

0: Eski ama benim gemim o. Benim umudum.
1: Sevdim seni delikanlı.
2: Doğru dürüst çalışmayanı tutturum gibi denize atarım ha!
1: Her zaman böyle midir?
3: Umumiyetle. Ama bugün bir acayip.
4: Sayfa ister misin?

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
2: Ama bir mucizeye gerek var.
1: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
2: İşte bu Fairy mucizesi.
1: Fairy 30 dakikada mucize.
3: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
4: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Red Bull Sea Blue 250 mililitre enerji içeceği 70 lira.
5: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Modern. Kim tutar seni?
7: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin. Yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
8: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
9: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
10: İkisi birlikte çok iyi.
11: Tıpkı bizim gibi.
12: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: öğeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
1: Çalışıyorum.
4: Bitti diyeceksin. Nasıl? Hani daha neyi bitti?
1: Nasıl yakışıyor mu bana?
5: Sünger çok büyük kullanıyorsunuz.
6: Ulan ne yapıyorsun?
5: Hava asacağız mı buraya daha?
1: Eyvah yakalandım.
7: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
0: Abi ne yapıyorsun biz şu an?
8: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
10: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
9: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
11: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken... 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
12: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
13: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
14: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
15: Baloncuklu Lipton mu?
16: Çok lezzetli.
15: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
14: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.

0: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: Maçlara internet yetiştiremeyenlere Pepsi ve Ruffles'tan her şifreye 1 GB hediye. Kazandırıyor'yu indir, anında kazan.
5: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.

0: Siz Şeker Ahmet'siniz değil mi?
1: Evet efendim.
0: Ne zamandır sizinle tanışmak isterdim. Kısmet bugünmüş. Çok memnun oldum.
1: Ben de çok memnun oldum.

25 yıldır hep seninle.

seviyorum tanem.

0: Galiba sevgilisini öldürmüş.
1: Sanık Selma Alkan. Selma Alkan sen misin?
2: Evet benim.
1: Annenin adı Zeynep, babanın adı Mehmet, 950 doğmuşsun. Doğru mu bunlar?
2: Evet.
1: Ne iş yaparsın?
2: Barda çalışıyordum.
1: Bir çocuğun var, bekarsın. Yani dul musun?
2: Hayır.
1: Daha önce evlenmedin, bekarsın, bir çocuğun var. Nereden bu çocuk? Babası kim?
2: Yok babası.
1: Yaz. Sanığın bir çocuğu var, nesebi gayri sahih. İşlemiş olduğum bu cinayetin nedenlerine dair bir sözün ve olayı hafifletecek bir savunman var mı?
2: Hayır hakim bey. Elimi kana boyayan alın yazım. Kaderim idam sehpasını layık gördükten sonra söyleyeceğim sözlerin ne değeri olabilir?
3: Sanıktan adalet makamına acındırma rolü yapacağına, olay hakkında kendisini koruyacak deliller ileri sürmesini talep ediyorum efendim.
2: Gözyaşlarım sizleri acındırarak İdamın pençesinden kurtulayım diye akmıyor. Onlar sadece anlayışsız bir insan için dökülen ve acı talihine küsmüş bir kadının gözyaşlarıdır. Ne sizi ne de sayın avukat beyi yormamak için peşin söyleyeyim. Ben katilim. Cezam idamsa razıyım. Çünkü hiçbir daracı insanın yakınları ve sevdikleri kadar zalim olamaz.
3: Bunlar boş laflar sayın yargıcım. Suçlunun ölümü kabul edişi bile acındırma sahtekarlığından başka bir şey değildir.
2: Avukat beyi güzel konuşmasından ötürü tebrik etmek lazım. Kanunları belki masum, belki de suçlu bir kızı ölüme sürükleyecek bir silah olarak ustaca kullanıyor. Yaşamakta gözüm yok. Beni düşündüren tek şey, çocuğumu bir takım mert görünüşlü sahtekarların kötülüğünden koruyarak büyütememek. Ona şerefli bir yarın hazırlayamamak endişesidir.
3: Sayın yargıcım, gene merhamet oyunlarına girdi. Barda çalışıp kendini her gece başkalarına satan sanık, hangi şeref ve namustan bahsediyor? Hangi çocuk? Babasının adını bile bilmediği...
2: Sus! Sus konuşma! Çocuğuma, yavruma dil uzatma! Benim idamımı isteyebilirsin. Ama cemiyetin kiri bulaşmamış ufacık bir yavruya dil uzatamazsın. Çocuğumun babası meçhul değil hakim bey. İsimsiz olması... Bazı isimleri taşımaktan daha şereflidir. Mahkemenin ilk başladığı günden beri susuyorum. Ama artık konuşacağım. Benim çocuğum bir değildir. Onun babası sen. Evet sensin. Başıma ne geldiyse senin yüzünden geldi.
4: Susunuz!
1: Devam edin, sizi dinliyorum.
2: Bundan 2 sene evvel 17 yaşında genç bir kızdım. Bir fabrikanın muhasebe bürosunda çalışıyordum. Fakir bir ailenin kızıydım ama mutluydum. Zengin bir ailenin oğlunu seviyordum. Delikanlı bir fabrikatörün oğluydu. Ben babasının yanında çalışan bir memurdum. Ayrı dünyaların insanları oluşumuz umurumuzda bile değildi. Aşkımız her şeyin üstündeydi. Kırların kimsesizliğinde yalnız kaldığımızda dünyayı unuturduk. Kalplerimiz aşk, iyilik ve güzellik için çarpıyordu. Yalnız kaldığımız her yer cennetti bizim için. Her boşluk aşkımızın ülkesiydi. Evleneceğimiz günlerin hayali mutlu ediyordu bizi.
5: Neyse halcağızınız çıksın falcağızınız! Keşke kaderiniz de sizler kadar güzel, aydınlık olsaydı! Birleşmiş yüreklerinizi parçalamak isteyenler olacak. Kader onlara yardım edecek bir zaman. Hep aranızda olacaklar. Doğru söylerim ha! Beraber oluşunuz korkutacak onları. Hiç ayrılmayın! Ayrıldığınız an kader ağlarını örmek için onlara yardımcıdır ha!
1: Sonra?
5: Sakın ayrılmayasınız!

0: şüphe etmeyin birbirinizde.
1: Ne var?
0: Yaşlı bir kadın görürüm. Az da yatalak.
1: Annem!
0: Fazla ömürcağızı da kalmamış
2: bakalım,
0: bunun.
2: Al bakalım, saçmalamaya
1: başladım. Hepsi de doğru.
2: Hadi gidelim hadi.
3: Bu akşam operaya gidiyoruz. Baban sana da bilet almış.
2: Teşekkür ederim. Operada T'nin kızını bir pavyona götürürsün.
3: Eğer zahmet olmazsa tabii.
2: Çok isterdim ama bu akşam evde kalmaya mecburum. İncelenecek bir dosya vardı.
3: Ama bıktım artık senin bu dosyalarından. Onların yüzünden dansa eğlenceye hasret kaldım.
4: Günler çuvala mı girdi oğlum?
2: Biliyorsunuz, yarın fabrika ile ilgili önemli bir duruşmamız var. Bu gece oturup onu hazırlayacağım.
4: Yarınki davanın savunmasını yeni mi hazırlayacaksın?
2: Merak etmeyin baba, sadece bir göz atacağım.
3: Hadi anneciğim, bir kaşık daha, bir kaşıkçık.
5: Yavrum Selmacığım benim, yiyemiyorum.
3: Ne olur ısrar etme. Ama anneciğim, ilaç içeceksin. Aç karnına olmaz ki. Biraz olsun bir şeyler yemen lazım.
5: İlaç istemiyorum. İçmeyeceğim. Nasılsa hiçbir faydası dokunmuyor.
3: Aa, ne olur anneciğim ama doktor...
5: Doktor, ilaç artık hepsi teselli. Kalp bu, kurtuluş var mı?
3: Öyle deme anne. İyileşeceksin sen.
5: Geçen gece rahmetli baban girdi rüyama. Yeter beklettiğin Nermin dedi. Yapayalnızım burada. Gel artık dedi.
3: Ne olur anne, Allah aşkına böyle konuşma. Ben sensiz ne yaparım sonra?
5: Biliyorum yavrum, sen de burada yalnızsın, tıpkı onun gibi. Yorgun kalbim durmadan, keşke seni emin ellere teslim edebilseydim.
3: Annem, anneciğim benim!

0: ne haber Doğan?
1: Mahkeme lehimize sonuçlandı baba, kazandık davayı.
0: Yaşasın benim aslan oğlum!
1: Adamın böyle oğlu olursa sırtı yere gelir mi?
0: Seninle ne kadar övünsem azdır. Tebrikler evladım!
1: Değmez baba, davamız zaten haklı, delillerimiz de sağlamdı.
0: Yo, bu kadar tevazu istemem! Sen yalnız avukatların değil, aynı zamanda evlatların da en mükemmelisin! Evet!
2: Mübayağı için geldiler.
0: Geliyorum, geliyorum!
3: Götürebilirsiniz!
1: Bu yazılardan ikini sana rica edeceğim.
3: Baştır efendim! Bugün altıda aynı yerde seni seviyorum.

0: Ne o? Nedir bu çizdiğin?
1: Bahçe içinde şirin bir villa. Aşk yuvamız. Önünde çamlar, güller. Duvarlardan sarkan sarmaşıklar. Ve dünyanın en mesut çifti. Sen ve ben. dünyada sahip olmak istediğin üç şeyi söylesene bana.

0: Birincisi sen. İkincisi gene sen. Üçüncüsü daima sen.
1: Seni bu hafta sonu Abant'a götüreceğim Selma.
0: Abant'a mı?
1: Ne o? Beğenmedin mi yoksa?
0: Beğenmez olur muyum Doğan? Seninle olduktan sonra ama...
1: Ama ne?
0: Gelemem.
1: Gelemez misin?
0: Yanlış anlama. Seninle dünyanın öbür ucuna bile gitmeye razıyım. Annem, sevgilim biliyorsun... bakılmaya ihtiyacı var. Bensiz tek başına ilaçlarını bile içmiyor.
2: Semralar hafta sonu piknik yapacaklarmış. Sen de gitmek ister miydin?
0: Yalnız gidemem ki.
2: Doğan götürsün seni.
0: Bakalım götürmek ister mi?
2: Elbette, hem de bayıla bayıla. Senin gibi güzel bir kızla seyahat etmeyi hangi erkek istemez?
1: Merhaba anneciğim.
2: Hoş geldin oğlum.
1: Ne haber Meral?
2: İyilik, biz de seni konuşuyorduk. Bu hafta sonu ne yapıyorsun?
1: Seyahate çıkacağım anneciğim.
2: Ne tarafa böyle?
1: Düzce, Bolu falan.
0: Ben de seninle gelebilir miyim?
1: Maalesef, bu bir iş seyahati. Yanımda müvekkillerim de olacak.
0: Pekala, öyle olsun.
2: Teyzenin kızını çok ihmal ediyorsun Doğan. Kızcağız bütün gün evde sıkıntıdan patlıyor.
1: Bugünlerde başımı kaşıyacak vaktim yok anne. Hele işleri bir düzene sokayım, Meral'i bıkana kadar gezdireceğim. Söz veriyorum.
0: Fabrikadaki arkadaşlar bu hafta sonu Abant'a bir gezi tertip ettiler.
3: Keşke sen de gitsen, evle fabrika arasında bunaldın kızım.
0: Hiç değilse biraz hava alır, açılırdın. Beni de davet ettiler ama... seni yalnız bırakıp gitmek istemedim.
3: Sen beni hiç düşünme kızım. Komşun Huri'yi çağırır, sen yokken ondan kalırım. Alt tarafı iki gece değil mi, nasıl olsa geçer.
0: Ama anne...
3: Hatırım için.

0: Ağlıyorsun sevgilim. Pişman mısın?
1: Bilmiyorum.
0: Seni kırmak istemezdim. Sana karşı kabahatliyim. Affedersin, kendimi suçlu hissediyorum.
1: O suçta benim de payım var. Aşk sarhoşluğu içinde kaybettik kendimizi.
0: Ama evliliğimizi çabuklaştıracak hayırlı bir suç bu Selma. Üzülme yavrum. Sana sahip olduğum için gurur duyuyorum. İçimde büyük bir sevinç var. Ama bu kadar üzüleceğini bilseydim seni buralara hiç getirmezdim.
1: Üzülmüyorum. Ama gene de içimde bir korku var.
0: Kurtul şu korkudan sevgilim, kurtul.
1: Sakın bırakma beni. Sensiz ölürüm ben.
0: Bir daha hiç ayrılmayacağız.
2: Evleniyor musun, kiminle?
0: Sevdiğim kızla anne.
2: Kim bu kız, tanıdığım biri mi?
0: Hayır, yakında tanıştıracağım.
2: İyi ama Meral ne olacak?
0: Meral mi?
2: Yıllardan beri sizi birbirinize yakıştırır, ne kadar uygun bir çift olacağınızı düşünürdüm.
0: İnşallah bu düşünceni kıza açıp ümitlendirmedin.
2: Hayır ama...
0: O halde bu bahsi kapatın lütfen, bir daha da açmayın. Meral'e her zaman bir kardeş gözüyle baktım, onunla evlenmeyi hiçbir zaman düşünmedim.
2: Allah aşkına önüne geç! Kendini ateşlere atacak bu çocuk!
3: Merak etme hanım, ben bu işe bir çare bulacağım, üzülmeyin! Siz bana bırakın, gerisine de karışmayın!
0: Baba, size hayırlı haberlerim var!
3: Bırak şimdi, beklediğimiz tahsis çıktı! Gerekli makine siparişini vermek için hemen Amerika'ya hareket edeceksin!
0: Kim, ben mi?
3: Sen tabii! Şirketi temsile yetkili tek şahıssın sen! Ben de burada ek inşaata başlayacağım!
0: Fakat ben evlenmeye karar vermiştim!
3: Ha? Evlenmek mi? Bir gün o da olur inşallah, fakat biz işimize bakalım şimdi! Uçak biletin alındı bile, yarın sabah hareket ediyorsun!
0: Fakat bu iş aylarca sürebilir!
3: Aldırma, önünüzde koskoca bir hayat var!
0: Gelininizle tanışmak istemez misiniz baba?
3: Elbette isterim ama şimdi sırası değil! Sen Amerika'dan döndükten sonra inşallah!
0: Onu beğeneceğinizi umarım!
3: Sen beğendikten sonra benim başımın üstünde yeri var, hadi hemen hazırlan evladım!
0: Peki baba!
3: Benim kafasız oğlum!

0: Hani hiç ayrılmayacaktık?
1: Ben isteyerek mi gidiyorum zannediyorsun? Bilmiyorum. Bilemiyorum Selma, şaşırdım kaldım. Ne yapacağımı ben de bilemiyorum.
0: Ne kadar sürecek?
1: Belki bir ay, belki üç ay.
0: Üç ay. 90 gün. Sensiz geçecek 90 gün.
1: Selma, böyle konuşma. Sonra ben de vazgeçeceğim gitmekten.
0: Yo yo. Gitmen lazım Doğan. İşin bu senin. Hem ben de kendime alıştırmalıyım. İleride böyle seyahatlerin olacak nasılsa.
1: Sen neden gelmiyorsun? Tabii ya, seni de götüreceğim. Beraber gideriz.
0: Gelemem ki Doğan. Annemi yalnız bırakıp gelemem. Bir iki günlüğüne olsa neyse ama... üç ay...
1: Annen için bir hasta bakıcı tutarız.
0: Yok sevgilim. Olmaz. Annemin ihtiyacı var bana bugünlerde.
2: Birleşmiş yüreklerinizi parçalamak isteyenler çıkacak. Hiç ayrılmayın. Ayrıldığınız an kader ağlarını örmek için kötülere yardımcı olacak. Ayrılmayın sakın. Onların istediği de bu. Bırakmayın birbirinizi. Sakın bırakmayın. Ayrılık felaketiniz olacak.
3: Dikkat, dikkat! 118 sefer sayılı Atina, Roma, Paris, Londra, New York yolcuları. Uçağınız hareket etmek üzeredir. Yolcuların uçağa binmeleri rica olunur. Teşekkür ederiz.

0: Selma, bir tanem. Senden ayrılalı birkaç dakika olmadı ama bin yıl geçmişçesine özledim. Sensizlik, havasızlık, susuzluktan beter. Uçakta yazıyor. Aramızda kıtalar, bir yarım dünya, bir okyanus olacak. Ama ben bütün ruhumla senin yanındayım. Aşk araya giren ayrılıkla ölmez yap. Çok acı çekeceğim ama memlekete dönüşümde hiçbir kuvvet ayıramayacak bizi.
1: Ooo, gel bakalım Haydar! Sana bir iş vermeyi düşündüm. Yalnız bu aramızda bir sır olarak kalmalı.
2: Bana güvenebilirsiniz.
1: Kısacası oğlum bir kıza tutuldu. Bu kızı gözüm tutmuyor oğlum. Yalnız kıza bir kötülük gelmesini istemem. Benim istediğim onu oğlumun gözünden düşürmek, hepsi o kadar.
2: Merak etmeyin beyefendi. Neticeden memnun kalacaksınız.
1: Aynı nispette sen de. Hadi göster bakalım kendini.
2: Emredersiniz.
3: Selma Hanım, telefondan arıyorlar.
4: Beni mi? Buyurun efendim, Selma benim.
5: Öyle mi kızım? Ben de Leyla. Doğan'ın annesi.
4: Buyurun efendim, bir emriniz mi vardı?
5: Doğan seyahate çıkarken bana sizden bahsetti. Ben de müstakbel gelinimi görmek için sabırsızlanıyorum. Seni yakından tanımayı çok arzu ediyorum yavrucuğum. Şimdi berberdeyim. Sonra terzimde provam var. İşten çıkınca oraya gelir misin evladım?
4: Tabii, tabii gelirim efendim. Peki, yazayım efendim. Bir kağıt verir misiniz? Evet.
5: Leylak Sokak, Suna Apartmanı, Daire 4, Cihangir. Terzi Destina. Teşekkür ederim. Sizi bekleyeceğim. İyi günler sevgili kızım. Bekliyorum.
4: Teşekkür ederim efendim. Geleceğim.
6: 40 yıllık sosyete karıları gibi konuştun.
7: Peki şimdi ne olacak?
6: Kız kayınvalidesiyle buluşmak için buraya gelecek, terzi yerine randevucu Despina'nın evine düşecek.
7: Başınıza biri sıkmasın, Haydariko!
6: Yok be anam, bildiğin gibi değil, temiz iş bu. Ucunda da temiz para var.
7: Korkmuşum, çok korkmuşum!
6: Korkma, korkma sen, eski esnafsın.
7: Aman oyun başlıyor çocuklar! Hadi siz de toparlanın çabuk olun! Aman ne heyecan içindeyim! Tamam!
8: Kimi aradınız?
4: Tersi Despina'nın evinde.
7: Ah, Leyla, tamam gelmişsiniz, söyle salonda geçin. Söyle, evet, lütfen. Hoş gelmişsiniz.
4: Leyla Hanım yok mu? Burada beni bekleyecek.
7: Tanıdım, siz Selma Hanım'sınız. Çıkarız partisiniz, rahat ediniz lütfen. Biliyorsunuz bizim çok iyi müşterimizdir Leyla Hanım. Biraz gezi gezek, Palikarya bir müşteri. Rahatsız olmayınız. Affedersiniz, bir ölçü alacağım. Kızım Selma Hanım'a bir çay.
4: Zahmet olacak.
7: Estağfurullah cizim.

0: Çayınız efendim, çayınız.
1: Teşekkür ederim.
2: Çok güzel bir kumaş dökümlü. Tebrik ederim, çok zevklisiniz ama biraz atik yapacağız. Siz dekolte sizin çok güzel biliyorsunuz. Böyle, nedir, klapa yapacağız burada, plakası, evet. Bu, nasıl söyleyeyim, evet, yaka kapalı, kollar açık. Biraz daha...
1: Ne oldu canım?
2: Zavallı! Bak, bak, yavaş yavaş yürü çocuğum, aman!
3: Bravo! Çabuk çek, çabuk, hadi!

0: Yeter artık. Gel Yasmina.
1: Tamam, basalım.
0: Resimleri çok acele istiyorum.
1: Kalk bakalım, daha basalım.
0: İşiniz bitti. Alın bakalım baltanızı. Ağzınızı sıkı tutun, yoksa gebertirim ha. Hadi. Şşt, bana bak Yasmina. Gel buraya, gel gel. Kız uyanır uyanmaz onu idare edip başından savacaksın, anladın mı?
1: Peki pasam.
0: Sakın onu satmaya kalkma, hepimizin başı belaya girer.
1: Buraya bilmediğim malda nasıl satabilirim?
0: Hmm, yaşa, hadi yürü.
1: Statiyalo!
2: Ah, başım! Başım çatlayacak gibi. Neredeyim ben?
1: Terzi Dispina'nın evindesiniz.
2: Ne oldu bana?
1: Ufak bir baygınlık ama geçmiş.
2: Leyla Hanım geldi mi?
1: Nene, bugün telefon etti, gelemeyecek, yarın gelecek belki. Sen hadi partisini de al, yavaş yavaş. Hadi yavrum kalk benim kopperamu. Algorim, al söyle, evet. Hadi güle güle. Ben yanlış gidiyorsunuz bu taraftan. Gire bekleyeceğim sizi, güle güle, sen güle güle.
3: Aferin Haydar, iyi başardın bu işi.
0: Beğendiniz demek.
3: Oh, istediğimden hala. Al bakalım, bu senin hakkın.
0: Sağ olun beyefendi. Daima emrinizdeyim, eyvallah.
4: Selma Hanım, sizi patron çağırıyor.
5: Buyurun efendim, beni çağırmışsınız.
3: Muhasebeye git, hesabını kessinler.
5: Beni işten mi çıkarıyorsunuz?
3: Açıkçası seni kovuyorum.
5: Neden? Ne yaptım ben, suçum ne?
3: Ben seni buraya oğlumu baştan çıkarasın diye almadım.
5: Ben Doğan'ı sadece sevdim.
3: Oğlum bana her şeyi anlattı, aranızdaki çirkin ilişkiyi kesmeye karar verdi. Senden yakasını kurtarmak için de seyahate çıktı.
5: Beni sevdiğini sanıyordum. Öyle söylüyordu.
3: Yanılmışsın ne yazık ki.
5: Fakat ben...
3: Bir kadın her şeyden önce fazilet sahibi olmalıdır. Uçkuru sağlam olmayan bir kadının erkeği suçlamaya hakkı yoktur.
5: Ben değilim. Benim suçum sadece sevmek. Aşka inanmak! Oğlunuzu sevdim, ona inandım diye bana hakaret etmeye hakkınız yok! Anladınız mı? Hakkınız yok!

0: sevgili Selma. Burada gözlerim hep seni arıyor, resminle avunmaya çalışıyorum. Daha şimdiden seni çok özledim. Üzülme kızım, yakında her şey düzelecek. Sevgili oğlum, mektubunda bahsettiğin Selma, uygunsuz hareketleri yüzünden fabrikadan çıkarılmıştır. O kız ne bizim ilgimize ne de senin sevgine layık değildir. Onu unutmanı tavsiye ederim.
1: Neyim var doktor?
2: Dikkat dikkat! New York'tan gelen 248 sefer sayılı uçak limanımıza inmiştir.

0: Mektubunuzu alınca hemen uçağa atlayıp geldim. Selma hakkında yazdıklarınız tamamen yanlış ve gerçekten uzaktır.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Peki ya bu resimlere ne dersin?
0: Bunu olamaz. Hayır, bu benim Selma'm olamaz.
1: Eğer resimde gördüklerine inanmıyorsan git onu randevucu Despina'nın evinde bul.
0: Despina mı?
2: Evet, Despina benim bir emniyizi vardır Pasakamu. Evet, bizde çalışıyor ama ne zamandır uğradığı yok.

Ben senden ayrılmak istemiyorum hiçbir zaman. Seni seviyorum, hem de çılgınlar gibi. Seninle evlenmeye kararlıyım. Verdiğim karardan beni hiç kimse döndüremez. Annemle babam karşı çıksalar, seni istemeseler bile ben gene de seninle evleneceğim. Aramıza hiç kimse giremez, bizi hiçbir kuvvet ayıramaz.

0: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
3: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
2: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
1: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
4: Bugün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.

0: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
1: Beyler, koltuk takımı alacağınız zaman en rahatını alın. Çünkü eşinizle tartıştığınızda o koltukta siz yatacaksınız.
2: Bir şey mi dedin aşkım?
1: Yok, ben seninle konuşmuyorum. Chatman'de en rahat koltuk takımları 1420 liradan başlayan taksitlerle. İşte Chatman, işte hayat.
3: Vurdun mu ne yapmış topa ya? Hadi hadi.
4: Biz orada gecenin üçüne halı saha alırız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
5: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
4: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
6: Atı canım artık ya, bunu kaçırır mı can artık?
4: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom değerli hissettirir.
7: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
8: içelim. Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epe gir. Yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
9: Maçlara internet yetiştiremeyenlere Pepsi ve Raffles'tan her şifreye 1 GB hediye. Kazandırıyor'yu indir, anında kazan.
10: Kızınızı dövmeniz bir şey halletmez.
11: Seni o köhnemiş ev ve insanlardan koparacağım.
12: Onun bunun ahlakında uğraşacağına sen kız kardeşinin ahlakına bak.
11: Bir zamanların adalet dağıtıcısı mahkumlarla aynı koğuşta.
13: Yarın gidip karşılayalım onu.
14: Ben gitmem hanım. Seni de göndermem.
15: Arkadaş senin emrinde çalışacak. Hemen işe başlasın. Kemal'i işe aldık Hasan.
16: Onu perişan edip intikamımı alacağım.
17: Gidiyoruz Abbas.
18: Nereye?
17: Şimdi görürsün.
19: Hınç yarın 16.15'te TV4'te.
20: ...25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: yıldır hep seninle.
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
2: Ben aynı miktarla çok iş yapan Feyre ekonomisinden yanayım.
3: Feyre'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Feyre soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Feyre, cebinize iyi bakar.
0: Kapıyı aç.
4: Merhaba, nasılsınız?
5: Her gün başka bir fırsat. Yarın 1 kilo Lio Salamura siyah zeytin 152 lira yerine 119 lira. Günün ürünü hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
6: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
7: Beko'da yılın değişim kampanyası başladı. Eski ocağını getirenlere Beko indüksiyon ocaklı Ankastre setlerde 20 bin lira indirim.

0: günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Dives Cool Lime Mix. Herkese hitap eden o ürün artık her yerde. Ve sen de kafana göre mixle. Ama kafana dikme. Kafana dikme. Bunu altını çizerek söylüyorum. Çünkü biz istiyoruz ki bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dives'i.
3: Dives Cool Lime Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
4: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
5: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
6: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
9: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
10: Görüşeceğiz canım.
11: Bir biskrem versem.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
2: Bu var ya bu.
3: Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Olmaz ki öyle şey canım.
2: Bir biskrem versem.

yarım saati sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir.

0: Üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
1: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
2: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
2: Pepsi ile hepsi güzel.
5: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
6: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.

0: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Şok'ta her gün başka bir fırsat. Yarın 1 kilo Lio Salamura siyah zeytin 152 lira yerine 119 lira. Günün ürünü hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
4: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Salsa, avokado, yoğurt sos, favori dip sosunla sende twist'le.
6: Servis geldi, çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap.

0: olmak olsun ve İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi'ndeyiz.
1: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar İstiklal Caddesi'nde dolaşıp güne nefis bir kahvaltıyla başlıyor.
0: Söğüş, peynir zeytin, bal kaymak, peynirli menemen.
1: Tarihi İstanbul Sinema Müzesi'ni görüntülüyor.
0: Restorasyon ve renovasyon çalışması yapıldıktan sonra en güzel haliyle bizleri karşılayan İstanbul Sinema Müzesi.
1: Ve finalde Atlas Sineması'nın etkileyici sahnesini ekrana taşıyor.
0: Sevgili seyirciler, sizlere Atlas Sineması'nın sahnesinden sesleniyorum.
1: Gezmek olsun. Cumartesi 11.30'da TV4'te.

0: buyurun efendim.
1: Alo, ben Selma. Doğan, döndün demek. Sana kavuştum, sesini duydum ya. Şimdi dünyalar benim oldu Doğan. Tek ümidim sendin. Sensiz çok yalnız, çok kırıktım Doğan. Doğan, niye susuyorsun? Neden bir şey söylemiyorsun?
0: Konuşacak bir şey olmadığı için.
1: Konuşacak bir şey olmadığı için mi? Doğan, sen misin bunları söyleyen? Sen beni her şeyden çok sevmez miydin?
0: Seni sevmenin hata olduğunu anladım.
1: Hata mı? O büyük lafların, o sonsuz dediğin aşkın tek kelimeyle son mu bulacaktı? Hani Abant'ta?
0: Abant ikimizin diyen sendin.
1: İkimizin değil Doğan. Kabahat benim. Yalnızca benim. Ama beni başından sağmak için seyahatlere çıkmana lüzum yoktu. Söyleseydin, bir daha rahatsız etmezdim seni.
0: Düşüncelerin ilgilendirmiyor beni. Sesin bile rahatsız ediyor. Bir daha telefonda da karşıma çıkma.
1: Doğan! Doğan sevgilim! Allah'ım! Olur mu Allah'ım?
2: Selma, ne oldu kızım? Neden ağlıyorsun? Selma, aç kapıyı yavrum! Neden kaçıyorsun benden? Aç! Aç diyorum, aç!
1: Anne, ne olur, ne olur bir şey sorma bana!
2: Evladım, annenim ben! Ben senin üzülmeni ister miyim? Aç diyorum sana, aç, aç!
1: Yüzüm yok anne! Sana bakmaya yüzüm yok! Affet beni! Keşke Allah canımı alsaydı da bu hallere düşmeseydi!
2: Ama korkutuyorsun beni!
1: Her şeye rağmen beni affedebilecek misin anne?
2: Elbette Selma, o ne biçim laf öyle? Benim kızımsın sen, benim parçam!
1: Karnımda bir çocukla!

0: kendini bu kadar kapıp koyuvermen doğru mu oğlum?
1: Senin bu halin bizi ne kadar üzüyor bilemezsin Doğan.
2: Sizi üzmek istemezdim anne, ama elimde değil.
0: Canım, alt tarafı bir gençlik macerası, bunun üzerinde bu kadar durmaya değer mi?
1: Öyle bir kızı düşünmek, onun için acı çekmek sana yakışır mı oğlum?
0: O kız bir bataklıkta yaşıyor, alnına öyle yazılmış. Değil sana, kendine bile hayır yok, unut artık onu!
1: Sana yakışan şerefli bir hayat, asil bir eştir. Bak Meral hala seni bekliyor.
0: En büyük emelimiz seni Meral'le evlenmiş görmektir.
1: Onunla evlenirsen bizi mesut edeceksin oğlum. Olacak mı dersin?
0: Olur, olur, sen merak etme!

0: Sana senin yüreğini indiren yüz karamın meyvasıyla geldim anneciğim. Ama görsen öyle güzel şey ki, pembecik yüzüne baksan seni kahrettiren, seni kara topraklara düşüren suçumu affederdin. Zaten onunla senden özür dilemeye geldik. Çok yalnızım anneciğim. Kucağımdaki yavruyla yaşamak daha da korkunç geliyor bana anne. Allah'ım! Hani neredesin Allah'ım? Yetmedi mi çektiklerim? Yoksa sen de mi artık unuttun beni? Bunları göstermek için mi verdin bu çocuğu?
1: Selma! Allah'a karşı gelme kızım. O bilir ne yaptığını. Kiralar birikip sen de ortalarda görünmeyince ev sahibi eşyalarını dışarı attı.
0: Hastanedeydim Ali amca.
1: Peki, şimdi ne yapacaksın?
0: Boştayım. Çalışmam lazım.
1: Bize fıstıkçı bir kız arıyorlar ama oralara bulaştırmak istemiyorum seni.
0: Ne iş olursa yaparım, ihtiyacım var.
1: Pavyon, gece hayatı iyi değil be kızım. Hele sen kafanı sokacak bir yer bul da Allah kerim.
2: Kim o?
0: Şey, kiralık odanız varmış da.
2: Geliyorum, geliyorum. Bak bakalım kızım beğenecek misin? Banyo ile mutfak müşterektir. Ama odalar da epeyce geniştir.
0: Benim sadece bir odaya ihtiyacım var. Başımı sokabilecek bir odaya.
2: Ne iş yaparsın kızım?
0: Hiç. Ama bir iş bulup çalışacağım.
2: Kimin kimsen yok mu?
0: Yok.
2: E çocuk?
0: Benim.
2: Babası?
3: Ver şunu bana bakayım, ver, ah benim canım yavrum! Aglucuk yap teyzene bakayım, aman ne de tatlı şeymiş, aman ne de şeker şeymiş, seni yaramaz seni! Çok da güzel, çok da sıhhatli, tutu maşallah, Allah bağışlasın!
0: Teşekkür ederim!
3: Üzülme, burada kalırsın, çocuğuna da ben bakarım! Para için hiç sıkılma, ileride iş bulunca verirsin yavrum!

0: Tamam, fıstıkçı sigaracı olarak çalışabilirsin. Yalnız o işten alacağın para bahşişinle filan 15-20 lirayı geçmez. Ama güzel kızsın. İstersen barda çalış, o zaman paraya para demezsin.
1: Teşekkürler efendim, sigara fıstık satarım. Daha iyi.
0: Sen bilirsin, sonra ne zaman fikir değiştirirsen o zaman konuşuruz.
2: İş bulduğuna ne kadar sevindiğimi anlatamam yavrucuğum. Allah temiz kalbine karşılık sana yardım etti. E bu böyledir zaten.
1: Verin, ben vereyim.
2: Peki. Canım yavrum.
1: Şimdilik pek para geçmeyecek elime ama inşallah ileride.
2: Hayırlısı yavrum, hayırlısı.
1: Size karşı hakkımı nasıl ödeyeceğim? Hep bunu düşünüp duruyorum. O kara günümde siz el uzatmasaydınız.
2: Bırak şimdi bunları canım, ne zaman başlıyorsun işe, onu söyle, en mühimi bu.
1: Hemen bu akşam, hele elime biraz para geçsin, ümidime öyle cici elbiseler alacağım ki.
2: Allah çocuğuna acı.

0: yaptırdı da dualarımı kabul etti. Hayırlı bir de kısmet çıkıp şu kızı barlardan bir kurtarsa sen bilirsin ya Rabbim.
1: Gel bakalım fıstık.
2: Buyurun efendim.
1: Fıstık istedim güzelim fıstık.
2: Buyurun.
1: Ben seni istedim yavrum.

0: da gün geçtikçe hoşuma gitmeye başladı. Hiç de fena parça değilmiş ya.
1: Sayemde düştü buralara.
0: Madem ki sayemde düştü, koklamak da bana düşer.
1: Gözünü toprak doyursun.
0: Sevaptır, sevap anam.

0: Teşekkür ederim canımın içi. Kadınlara karşı çok nazik ve hassas kalpli olduğun belli.
1: Beraber güldük, ağladık, birdik.
0: Dargın mıyız hayatım? Niye konuşmuyorsun? Yoksa dilin mi tutuldu?
2: Anlamıyorum senin konuştuğun dilde.
0: Üzülme canım, sana da öğretirim. Daha neler öğretirim, neler!
1: Sen başkasının oldun. Nereye, nereye,
0: nereye? Nasıl? Bu gece paydostan sonra beraber çıkalım mı, ha?
2: Sana denecek çok şey var ama değmez.
0: Yok canım!
2: Seni bir zamanlar sevecek kadar aptal olabildiğim için utanıyorum.
0: Sevdiğin başka kızdı, Selma. Söyledim ya, o öldü.
2: Ölmedi. Sadece maskesi düşmüş. Gerçekten çok safmış.
0: Neden?
2: Ayrıldıktan sonra bile unutamayacak kadar sevdiğim için.
0: Boşver! İçelim, unutalım. Aşk çocukların işi artık. Biz büyükler için daha güzel oyunlar var.
2: Belli, hayatından çok memnun görünüyorsun.
0: Elbette! Seviyorum barın havasını.
2: Nesini seviyorsun bu iğrenç hayatın?
0: Ya siz beyefendi? Siz ne arıyorsunuz burada? İğrendiğiniz halde niçin buraya geldiniz?
2: Tertemiz bir aşktan geriye ne kaldığını görmeye geldim.
0: Gördünüz mü ne kalmış?
2: Sadece bir...
0: Ne yapalım? Alın yazımız. Herkes senin gibi namuslu, şerefli bir insan olamaz. Kimi de benim gibi olur işte.

0: dayanamayacağım artık bu ıstıraba. Tahammülüm kalmadı. Bıktım, usandım hayatımdan.
1: Ağlama kızım, kendini harap ediyorsun.
0: Keşke ölseydim de ondan bir kere daha karşılaşmasaydım.
1: Sabret! Sabrın sonu selamettir.
0: Onun yüzünden nelere katlanmadım ben. Çektiklerim yetmiyor mu? Hala daha ne istiyor benden?
1: Belki de seviyordur seni.
0: Eksik olsun sevgisi. Nefret ediyorum ondan.
1: Öyle deme evladım. Ne de olsa çocuğunun babası.
0: Hayır! Ümidim yalnız benim. Çocuğum üzerinde onun hiçbir hakkı kalmadı. O sadece zevki için yaptı bu işi. Bir çocuğu olduğunu hiçbir zaman bilmeyecek. Söylemeyeceğim ona. O barda da çalışmayacağım artık. İzimi kaybettireceğim.

yalancı, sahtekar. Şu masum yüz altında bir saklandığına kim inanabilir ki?

0: zamanlar kalbimi yakan hayalin şu resmin gibi kül olacak.
1: Osman abi, Selma'nın buralara layık olamıyor. Asil bir ailenin kızıdır. Ama Feli'nin zalimliği buralara kadar getirmiş yolu.
2: Yüzünden belli asilliği zaten, memnun oldum.
3: Ben de efendim.
1: Bir çocuğu var, onu büyütmek için çırpınıyor.
2: Merak etme kızım, bizim pavyon başkalarına benzemez, hiçbir kötülük gelmez sana.
1: Ondan getirdim ya buraya, ben de abisi olarak kendisinden hiçbir yardımı esirgemeyeceğim.
3: Çok iyisiniz.
4: Biraz içki alsanız.
3: Teşekkür ederim, içki kullanmam.
1: Bir kadeh gam dağıtır derler.
3: İstemem.
1: Osman abi, gönderebilir misin bize?
2: Derhal.
1: Hayatta hiçbir şey değmez üzülmeye, hele bu gibileri.
3: Doğru. Değmezmiş, hatta selam vermeye bile.
1: Bu gibilerin kafası ezilmeli. Dişe diş, göze göz. Ne yaptıysa yanına bırakmayıp alacaksın intikamını.
3: İntikam filan düşündüğüm yok. Yüzünü görmeyeyim yeter.
1: Çocuk ondan değil mi?
3: Evet.
1: Çocuk böylelerine karşı daima iyi bir silahtır.
3: Ne gibi bir silah?
1: Ben senin yerinde olsam, onun öyle bir canına okurum ki, madem ki çocuk onun, hiç düşünme. Çocuğu alır, kapısına dayanırım, ya çocuğuna sahip çık, ya da seni rezil edeceğim derim. Bak ondan sonra eğlenceye! Seni de, çocuğu da kuş sütüyle beslerler.
3: Hayır, hayır! Ben kimseden bir şey istemem. Hele onlardan asla! Rica ederim, bir daha böyle şeylerden bahsetmeyin!
1: Peki, kızmayın! Ben sizin menfaatiniz, iyiliğiniz için düşünmüştüm!
2: Bu akşamki programa çıkacaksınız, değil mi?
1: Elbette, elbette Osman abi!
0: Ne arıyorsun

0: Evde.
1: Senin haline üzülüyorum. Hala unutamadın şunu.
0: Yaktım resmi. Kül oldu. Bitti.
1: O sevdiğinin delili. Unutsan basit bir fotoğraftan intikam almak için yakmazdın. Onu hala seviyorsun.

0: Bir dakika, seninle konuşmak istiyorum.
1: Bırak kolumu! Aramızda edilecek laf kalmadı.
0: Bak, dinle Selma.
1: Zannedersem geçen gece bitirdik bütün konuşmalarımızı. Aramızdaki son söz söylenmişti. Selma! Pardon, Jale, öyle değil mi?
0: Selma, yalvarırım sus!
1: Hakaretlerin daha bitmedi mi? Söyle hepsini, söyle de bitsin artık! Bir daha yüzünü görmeyeyim!
0: Senden göçen gün için özür dilerim.
1: Neye yarar özür dilemem? Sen özür dilesen bile bir şey fark etmez ki! Madem buraya düştüm, yalnız senden değil, herkesten yiyeceğim bu damgayı!
0: Selma, nasıl olur? Sen nasıl düşersin buralara?
1: Bana mı soruyorsun? İftihar edin beyefendi, sayenizde düştüm buralara.
0: Neden, niye benim yüzümden düştün Selma? Sözlerinden hiçbir şey anlayamıyorum. Benim de bir hatam varsa özür dilerim.
1: Özür dilemek neyi değiştirir sanıyorsun? Kırılan kalbimi mi tamir eder? Çektiklerimin acısı mı geçer? Kaybolan günlerimi mi geri getirir, söyle! Yoksa alnıma yapışan bar kadının yazısı mı silinir? Özür dilemekle vicdanın mı rahatlar yoksa? 5 dakikalık zevkin için parlak yalanlarla kandırıp yüzüstü bıraktığın kız... ...bir özürle eski temiz günlerine dönebilir mi? Hangisi olur? Özür dileyeceğine insanca davranıp bu bataklığa düşürmeseydin beni! Özür dilemekle alçaklığının günahını öderim mi sanıyorsun ha? Cevap ver!
0: Selma... Affedersin, bir an kendimi kaybettim.
1: Fark etmez, namusuma indirdiğin ağır darbenin yanında bu tokat hafif bile.
0: Selma!
1: Bırakın, dokunmayın ona! Git, git, defol buradan! Bir daha görmek istemiyorum seni!
2: Sana daha evvel de söyledim, bu herif için üzülmeye değmez. İntikam alacaksın, intikam!
1: Rica ederim, sus, konuşma!
2: Benim senin işine karışmak hakkım!
1: Ne demek istiyorsun?
2: Senin hayatında kimsen yok, bir hamiye ihtiyacın var! Hem senin kaderin...

0: Ben çizmiştim.
1: Sözlerinden hiçbir şey anlamıyorum.
0: Bana bak kızım, ben öyle yabana atılacak adam değilim. Sonra beni hafiften de alamazsın, ne diyorsam o olacak. O senin ahmaktan para kazanacağı, sen de, ben de!
1: Defol! İstemiyorum dedim, sil aklından böyle şeyleri!
0: Benim aklım yazboz tahtası değil. Sonra senin emrinle de iş görmüyorum. Ben insanları oynatırım parmağımda. Kukla oynatır gibi tıpkı. Sen de kuklalarımdan birisin.
1: Sen susmazsan ben giderim.
0: Otur da dinle! Senin istikbalini bile ben çizdim. Şu anda buradaysan ben istediğim için.
1: Ben kaderin kurbanıyım. Sen kimsin ki?
0: Kurbanı olduğun kader, seninkinin babasıyla anlaşıp sana oyun oynayan kuklacı. Seni terzi diye çağırttığım randevu evinde ilaçla bayıltıp erkeklerle resimlerini çektiren benim. O resimleri sevgilinin babasına satıp da yüklü para alan gene ben. Hani aptal kafasız sevgiline gösterilip de aranızda uçurumlar açan resimleri.
1: Demek resimlerim çekildi.
0: Hem de heriflerin kucağında.
1: Doğan'a da gösterdiler demek.
0: O da kopuverdi senden.
1: Günahını almışım zavallı.
0: Günahına boş ver şimdi, parasını alacağım, ona bak. Çocuk iyi bir koz.
1: Ama o kozu hiçbir zaman kullanamayacaksın.
0: Gazeteleri okumadın galiba. Doğan Bey siyasete atılıyormuş. Bir çamur atarım, 7 sülalesi duman olur.
1: Hayır! Yapamazsın! Onlar...

0: Güzelim benim, tatlım, yavrum.
1: Selma, sen misin? Hoş geldin. Misafirin var.
2: Merhaba.
3: Ne arıyorsun burada?
2: Seni merak ettim de.
3: Ne yüzle çıktın karşıma?
2: Boş ver be Selma, boş ver. Bırak ıllaşmayı da gel tatlı tatlı konuşalım seninle. İkimiz de birbirimize lazımız, değil mi ya?
3: Kimsenin yardımına ihtiyacım yok. Çekil git buradan. Rahat bırak beni.
2: Yo, o kadar büyük konuşma. Alt tarafı yalnız bir kadınsın. Senin de bir erkeğe ihtiyacın var. Benden iyisini mi bulacaksın yani?
3: Ne demek istiyorsun sen?
2: Anla işte. Sana kıyak bir teklifte bulunuyorum. Gel de güzel güzel dost oturalım diyorum.
3: Çıldırmışsın sen.
2: Doğru. Seni ilk gördüğüm gün aklımı başımdan almıştın. Seni o günden beri seviyorum.
3: Ben de senden iğreniyorum. Çık git buradan. Bir daha da karşıma çıkma.
2: Yo, benden öyle kolay kurtulamazsın.
3: Dokunma bana alçak. Defol buradan.
0: Ayıptır oğlum, günahtır.
3: Kızı
0: rahat bırak da efendi gibi çekil git. Hadi yavrum.
2: Sen ne karışıyorsun be?
0: Seni istemiyor oğlum. Zorla güzellik olur mu?
2: Kapa çeneni be, kurtarır sen de.
3: Alçak, ellerin kırılsın inşallah. Teyzeciğim.
2: Ben seninle dost oturmak isteyeceğim de... sen de oturmayacaksın ha! Sen Aydar'ı tanımamışsın da!
3: Sen de beni tanımamışsın! Ölürüm de boyun eğmem sana!
2: Benimle geleceksin o kadar!
3: Korkmuyorum senden! Zaten bıktım, usandım yaşamaktan! Vur da kurtulayım! Hadi, ne duruyorsun, vursana!
2: Seni can evinden vuracağım. Ama silahla değil, çocuğunla!
3: Çocuğuma ne yapacaksın?
2: Ne yapacağım? Onu alıp götüreceğim!
3: Hayır!
2: Göreceksin!
3: Yapma oğlum! Allah'tan kork! Günahtır, yapma!
2: Ama sen koşa karış! Eğer arkamdan gelmezsen çocuğu öldüreceğim.
3: Dokunma ona!

Cinayeti yazıyor!

0: Okudun değil mi?
1: Evet baba.
0: Verilmiş sadakamız varmış. Sen sadece adi bir değil, katil ruhlu bir kadından da kurtulmuşsun.
1: Haklısın baba. Şeytan görsün yüzünü.
0: Ama sen daha görmek zorundasın.
1: Sebep?
0: Öldürülen kabadayının bana hayati bazı yardımları olmuştu. Onun avukatlığını yapıp şu adi kadına giydireceğin en ağır ceza, beni büyük bir vicdani borçtan kurtaracak.
2: İşte böyle hakim bey. Susmak istedim, olmadı. Üzerime saldırdılar, ses etmedim. Suç yüklediler. Ölümü kabullendim, direnmedim. Ama masum çocuğuma dil uzatılması birden delirtti beni. Söyleyeceklerim bundan ibaret. Belki sayın avukat bey gene rol yaptığımı, sizleri kandırmak istediğimi söyleyebilir, şaşmam. Cezam neyse razıyım, idam bile olsa. Tek dileğim bu işkencenin bir an evvel bitmesi.
3: Sanığın konuşması davayı başka bir safhaya soktuğu için yeni şahitlerin dinlenmesi gereğiyle celseyi tahlik ediyorum.
1: Yavrum, affedecek misin beni? Utandıracak mısın baba?
4: Ver onu bana yavrum, ver bana. Ya işte böyle bey oğlum. Sana hadiseyi olduğu gibi anlattım. Selma senin namusunu, iffetini, yavrusunu kurtarmak için katil oldu. Hiç iyi gün görmedi. Zavallı Selmacık. Hayatı hep ıstırapla dolu geçti. Sonunda talihsizliğinin kurbanı oldu. Selma seni çok severdi oğlum. Her zaman yalnız seni sevdi.
1: Biliyorum. Halbuki ben onun sevgisine hiçbir zaman layık olamadım. Fakat ben de her zaman onu, yalnız Selma'yı sevdim.
4: Ne çare? Yazık olmuş ikinize de.
5: Selma Alkan! Selma Alkan ziyarete!
2: Kim arıyor beni?
5: Doğan Güven!
2: Hayır, hayır! İstemiyorum. Hiç kimseyle görüşmek istemiyorum.
5: Kusura bakmayın beyim. Selma sizinle konuşmak istemiyor.

0: anlatacaksın Nancy?
1: Allah Allah! Tamam, mahvolurum, nasıl anlatacağım?
0: Anlatacaksın yoksa gebertirim seni!
1: Hiç bende kabahat yok, mahkemede hepsini söyleyeceğim! Bu işi babanla yaptırmış baban!
0: Babam? Babam ha? Nasıl, nasıl yaparsın bunu baba? Sende hiç mi vicdan yok?
2: Sakin ol evladım!
0: Delirmediğime şükret! Senin gibi bir babanın oğlu olduğum için utanıyorum!
2: Ne yaptımsa senin iyiliğin için...
0: Sus! Eğer babam olmasan çok fena olurdu! Muhitinize sükse yapmak, Hulusi Bey'in oğlu neydiği belirsiz bir kızla evlendi dedirtmemek için... ...masum bir kızı uçuruma atmakta tereddüt etmediniz, değil mi?
3: Doğan, neler söylüyorsun?
0: Ya sen nasıl mani olamadın anne? Tabii, asalet düşkünlüğünden! Baba, bu yaptığın oyunları mahkemede anlatacaksın!
2: Hayır, aile şerefimizi zedeler!
0: Hangi şereften bahsediyorsun baba? Bu yaptığınız en büyük şerefsizliktir! Anlatacaksın bunları mahkemede! Anlatacaksın her şeyi!

0: Selma hiçbir zaman olmaz.
1: Selma'yı Haydar kandırıp çağırmış, öyle mi?
0: Evet, sonra ilaç içirdi, fotoğraf çektiler. Haydar belalıydı, söyleyemezdim.
1: Şimdi bildiklerini olduğu gibi mahkemede anlatacaksın. Anlatacaksın!
2: Selma Alkan!
0: Buyurun. Seni Müdür Bey çağırıyor.
1: Geçmiş olsun Selma.
0: Teşekkür ederim. Beni çağırtmışsınız.
3: Kızım, biliyorsun yarın mahkemem var. Bir de avukata ihtiyacım var. Doğan Bey, ücretsiz olarak senin davana bakmak istiyor. Kendisine vekalet vermeyi kabul ediyor musun?
0: Hayır efendim, kabul etmiyorum.
3: Avukatın var mı?
0: Yok, istemiyorum.
3: Avukatsız mı çıkacaksın mahkemeye?
0: Evet.
1: Müsaade eder misiniz Selma Hanım'la bir de ben konuşayım?
3: Tabii, buyurun, ben çıkıyorum. Siz rahat rahat konuşun.
1: Selma!
0: Burada da mı beni buldun? Ne diye peşime bırakmıyorsun?
1: Seni hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım Selma. Çünkü seni seviyorum.
0: Ne senin sevgine, ne de merhametine ihtiyacım var.
1: Dur Selma! Yalvarırım, dur! Ümit'in hatırı için, çocuğumuz için. Gittim, gördüm yavrumuz. Onu kucaklayıp doya doya sevdim. Selma! Bir çocuğumuz olduğunu neden söylemedin? Neden sakladın benden?
0: Sana çocuğumuzu söylemek için telefon ettiğim zaman yüzüme kapattın telefonu.
1: Affet beni Selma, o resimleri görünce kendimi kaybettim. Ne yaptığımı bilemiyordum. Yemin ederim ki yalnız seni sevdim. Talihsizlik peşimizi bırakmadı Selma. Birbirimizi anlayacak fırsatı hiçbir zaman bulamadık.
0: Ah Doğan, Doğan!
1: İnan bana, seni kurtarmak için bütün varlığımla mücadele edeceğim, sevgilim.
4: Böyle hayırsever bir iş adamının sizin gibi bir oğlu olsun, yürekler acısı doğrusu.
5: Çok memnun oldum efendim.
6: Ben de memnun oldum.
5: Delikanlıyı çok beğendim.
6: Haludun Bey verifikası geldiler.
7: Oo, buna çok memnun oldum. Bu akşamki bir iş partisi heyecanlı geçecek.
6: Biraz daha demekle neyi kastediyorsun?
7: Okulunu bitir, ciddi olup olmadığını zaman gösterecektir.
8: Ne olursa olsun babanı çok sevdim Taner. Onun parasına bugün de yarın da ihtiyacımız olmayabilir. Ama sevgisini...
6: İstanbul Belediye Reisi adına sizleri karı koca ilan ediyorum. Tebrik ederim.
9: Karınızın bindiği dolmuş arabası bir trafik kazası geçirmiş. İlk yardım hastanesinde yatıyormuş. Durumu iyiymiş.
10: Maalesef karınızın çok az bir ömrü kaldı.
5: Allah'ım kurtar kızımı! Yavrumu kurtar Allah'ım!
7: Ne kadar lazımsa üst tarafını sen doldur.
11: Aşk hikayesi birazdan TV4'te.
12: Spor araba.
13: Az kaçar.
12: Elektrikli araba.
13: Çok yakar. Park etmesi zor.
14: Yok artık.
15: Hiçbirini beğenmedin mi?
13: Yani beğendim, beğendim de... Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
15: Kredi de yok, faiz de yok.
16: Aa, peki ne var?
15: Emlak katılım, tasarruf, finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle... araba sahibi olmanın hem en kolay... hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
17: İşte bu Google Gemini. Akşam çok şık olmalıyım. Gemini beni göz alıcı bir kıyafetle göster. Daha şaşalı bir şey lazım. Coşsak mı? Beni az solist gibi göster.
18: Ooo, mükemmel.
17: Kolaysın Gemini.
19: Vurdurmayın abi şu topa ya. Hadi hadi.
20: Biz gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
19: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
20: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
19: Artık canım artık ya, bunu kaçırır mı canım?
20: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi

0: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Claire Home evinize hoş kokular ve şık dokunuşlar getiriyor. Kolonya, dekoratif mum, oda kokusu, oda spreyi ve sıvı sabun çeşitleriyle Claire Home serisi şimdi sadece A101'lerde.
2: Abi ne yapıyoruz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin hepsini bırakmıyoruz.
4: Bu da hala peşimde.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne %30 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
5: Süper Kumbara başlıyor.
7: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
8: Ben.
9: Kral Şakir.
10: Armut piş ağzıma düş.
11: Dört arkadaşımızla birlikte...
10: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
11: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
12: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
11: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
13: Ben.
14: Botanik.
13: Abacus.
10: Kasa.
13: Marul.
10: Kumbara.
11: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
15: Süper Kumbara.
5: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
16: İşte bu Google Gemini.
17: Evet. Gemini bana yazlık bir saç modeli öner.
16: Ay çok güzel.
17: Açılmış rengini göster.
16: Ay tam benlik.
17: Kısa ve kızıl bir model görelim bir de.
16: Ay
17: kızıl mı olsam?
16: Şahanesin Gemini.
18: Servis geldi. Çantam hazır mı?
19: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
20: kurdu. Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
5: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
21: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
5: Maçlara internet yetiştiremeyenlere Pepsi ve Ruffles'tan her şifreye 1 GB hediye. Kazandırıyor'yu indir, anında kazan. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
22: Baloncuklu Lipton mu?
23: Çok lezzetli.
22: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
5: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
24: Kapıyı aç.
25: Merhaba, nasılsınız?

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Biz bugün gezmek olsun da İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi'ndeyiz.
2: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstiklal Caddesi'nde dolaşıp güne nefis bir kahvaltıyla başlıyor.
1: Söğüş, peynir zeytin, bal kaymak, peynirli menemen.
2: Tarihi İstanbul Sinema Müzesi'ni görüntülüyor.
1: Restorasyon ve renovasyon.

0: rehabilitasyon çalışması yapıldıktan sonra en güzel haliyle bizleri karşılayan İstanbul Sinema Müzesi.
1: Ve finalde Atlas Sineması'nın etkileyici sahnesini ekrana taşıyor.
0: Sevgili seyirciler, sizlere Atlas Sineması'nın sahnesinden sesleniyorum.
1: Gezmek olsun. Cumartesi 11.30'da TV4'te.
2: İşte bu Google Gemini.
3: Evet.
2: Gemini, bana yazlık bir saç modeli öner.
3: Ay çok güzel.
2: Açılmış rengini göster.
3: Ay tam benlik.
2: Kısa ve kızıl bir model görelim bir de.
3: Ay kızıl mı olsam? Şahanesin Gemini.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
2: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
3: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakın. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
2: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
4: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
5: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
6: Son senedi ödememiştim. Kime ödenecek? Hemen ödeyiverin.
7: Kime ödeyeceğini bilmiyor musun?
6: Nerede senet?
7: Bilmem. O benim işim değil.
8: Burada davetsiz misafir olduğunuzun farkında mısınız?
6: Siz de gemime el konduğunun farkında mısınız?
8: Sizin döküntü burada geminiz umurumda bile değil. Neredeyim? Nereye götürüyorsun beni?
6: Ben değil, sen beni babana götürüyorsun Kütüt Hanım. Az ileride arabamızla yolda kaldık. Kusura bakmayın. Seslendik ama kimseyi bulamadık. Benzinin parasını vereyim hemen.
9: Kıbıldama!
10: Kaptan, eskimiş köhne bir gemiyle niye uğraşıyorsun?
6: Eski ama benim gemim o. Benim umudum.
10: Sevdim seni delikanlı.
6: Doğru dürüst çalışmayanı tuttuğum gibi denize atarım ha.
10: Her zaman böyle midir?
9: Umumiyetle. Ama bugün bir acayip.
8: Tayfa ister misin?
6: Senin gibi çalışkan tayfaya can kurban.
8: Ne iş verirsen yaparım. Karın tokluğuna çalışırım.
11: Kaptan yarın 18'de TV4'te.
0: ...25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: yıldır hep seninle.
1: Evet sevgili Dümes Kulay Mix sevenler. Very delicious. Very delicious dedik. Sizin için olmazlar oldu.
2: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
1: Şimdi ferahlamak deyince Dümes Kulay Mix.
3: Şimdi alın. Aldığınızdan daha fazlası.
4: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
5: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
6: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
7: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
8: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
9: Kapıyı aç.
10: Merhaba, nasılsın?

0: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
3: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
2: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
1: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
4: Gün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
5: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
6: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
7: Abi, ne yapıyoruz şu an?
8: Kuryeleri takip ediyoruz, yemeklerin tepsisini bırakmıyoruz.
9: Bu da hala peşimde.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
12: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne %30 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
13: İşte bu Google Gemini. Akşam çok şık olmalıyım. Gemini beni göz alıcı bir kıyafetle göster. Daha şaşalı bir şey lazım. Coşsak mı? Beni az solist gibi göster.
14: Oo, mükemmel. Kolaysın Gemini.

Maktünün avukatı olarak başladığım bu davanın başında sana savcılık makamından daha ağır ithamlarda bulunarak şu an vicdanlarınızdaki kararda etki sahibi oldum. Şimdi sanığın avukatı olarak yeni şahitler getiriyorum.

0: Onların dinlenmesi, kararlarınız için sizlere daha adil kapılar açacaktır.
1: Oğlumun Selma ile evlenmek istediğini öğrenince büyük bir öfkeye kapıldım. Haydar'a para vererek Selma'yı oğlumun gözünden düşürecek bir sebep yaratmasını istedim. Haydar birkaç gün sonra Selma'nın çeşitli erkeklerle samimi bir şekilde çekilmiş resimlerini getirdi bana.
2: Haydar'ın talimatına uyarak Selma'ya sevdiği adamın annesi rolünü oynadım. Kendisiyle tanışmak istediğimi söyleyerek terzime gelmesini temin ettim. Verdiğim adres, randevucu Despina'nın eviydi.
3: Selma gelince salonda buyur etmişim. Haydar sayına ilaç koymuş, kıza içirince Haydar'ın arkadaşları bayırmış kızın yanında fotoğrafçılara poz vermişler ya!
4: Haydar, Selma'yı elde etmek için eski sevgilisi Doğan Bey'in şerefiyle oynayacağını söyleyerek şantaj yapıyordu. Fakat Selma onu gene de reddedince kıyameti kopardı. Selma'ya saldırdı, beni dövdü, silahını çekerek kıza çevirdi. Fakat Selma ölümü göze aldı da gene de ona boyun eğmedi. O zaman çocuğu almaya kalktı. Selma peşinden gelmediği takdirde çocuğunu öldürmekle tehdit ediyordu. Selma çılgına dönmüştü. Haydar'ın tabancasını kaparak ateş etti.
0: Bir genç kızın aile yuvasından barlara, barlardan cezaevine düşmesine kadar hayatının talihsiz akışını dinlediniz. Başta sevdiği adam olmak üzere herkes bu akışı, bu düşüşü hızlandırmak için el ele vermişti. Bu zavallı kadın düşmesinde ne yapsın? Bununla beraber namus ve iffetini sonuna kadar canı bağısına korumuş, göğsüne dayanmış silahın namlusu karşısında kılını bile kıpırdatmamış, ölüme meydan okuyarak gene de bir ız düşmanla boyun eğmemiştir. Eğer sevdiği adam en ufak bir şüphe karşısında onu silkip atmamış olsaydı, ona kendini savunmak fırsatını verseydi, onun aşkına ihanet etmemiş olsaydı, müvekkilem şu anda karşınızda bir sanık olarak bulunmayacaktı. Onun suçu sadece sevmek, sadece inanmak ve güvenmektir. Siz suçlu arıyorsanız, suçlular bu hanımın felaketini hazırlayanlar, onu uçuruma itenlerdir. Bütün masumiyetiyle müvekkilem mahkum olacak da, onu bu duruma düşüren asıl suçlular serbest mi gezecekler? Önce onları mahkum etmek gerekir. Şu anda yalnız bir hukukçu olarak değil, aynı zamanda talihsiz olayların kahramanı, hadiselerin suçlusu olarak da karşınızda bulunuyorum. Şimdi hepinizin huzurunda af diliyorum. Affet beni Selma. Sen susma büyüklüğünü, idamı göze alma cesaretini gösteren yüce bir kadınsın. Herhalde beni affetme büyüklüğünü de gösterirsin. Sayın reis ve muhterem üyeleri, müvekkilem suçsuzdur. Yüksek mahkemenizin adaletine sığınarak beraatını talep ediyorum.
5: Deliller, tanıkların ifadesi ve sanık avukatının savunmasında belirttiği hususlara dayanarak iddia makamımız sanığın tam ve meşru bir nefsi müdafaa ile iffet ve namusunu korumak için ateş ettiğinden suçsuz olduğu kanaatine varmıştır. Sanığın beraatını talep ederim.
6: Gereği düşünüldü. İddia makamının talebine uyarak sanık Selma Halkan'ın beraatine oy birliğiyle karar verildi.

0: Çok fena, çok fena. Babanız yalnız bu okulun kurucusu ve yaşatıcısı değil, aynı zamanda çok hayırsever bir iş adamıdır da. Bu okulda en aşağı 100 fakir çocuğu kendi şahsi gayretiyle burs vererek okutuyor. Böyle hayırsever bir iş adamının sizin gibi bir oğlu olsun, yürekler acısı doğrusu.
1: Sayın profesörüm, biliyorsunuz kamptaydım.
0: Bunu bir mazeret olarak kabul edemem. Çok iyi bir sporcu olup da derslerinde de başarı kazanan bir sürü genç tanıyorum. Size son bir fırsat veriyorum delikanlı.
1: Tamam mı?
2: Tamam. Bantın birinci yüzünde bizim profesörün ders notları var. İyi şanslar.
1: Eyvallah.
0: Pam pam pam. İktisadi faaliyetler kavramı, iktisat kavramı ile birlikte genel ekonominin en başta gelen iki ana mefhumu arasında yer alır. İktisadi faaliyetlerin gerçek niteliğini açıklayabilmek için bu faaliyetlerin özellikleri üzerinde durmak gerekmektedir.

0: İsminiz, numaranız?
1: Taner, 1286. Taner Silahçıoğlu.
0: Teypinizi kuruldan alacaksınız. Disiplin cezanızı da oradan öğrenirsiniz.
1: Bana bakın, bu resim kimin resmi tanıyor musunuz? Hı? Rıfat Silahçıoğlu. Şimdi tanıdınız mı?
0: Bu kütüphanedeki ansiklopedilerde hal tercümesine maalesef rastlayamadım.

0: Buyurun. Profesörün notları bu dosyada var. Bu gibi çalışmalarda göz kulaktan daha yardımcıdır.
1: Saat kaç biliyor musunuz?
0: 12'ye 3 var. 3 dakika sonra kütüphane 1,5 saatlik bir öğle paydosuna giriyor.
1: Ben de onu söyleyecektim. Öğle yemeğini beraber yiyelim.
0: Ben yemeğimi burada yerim.
1: Bugün olsun, bu adetinizden vazgeçin canım. Küçük şirin bir lokanta biliyorum. Harika kuru fasulyesi var.
0: 3 dakikanızı boşuna harcadınız. Vakit doldu. Lütfen burayı terk edin.
1: Yani benimle yemeğe gelmiyor musunuz? Ama harika bir kuru fasulye yediğiniz zaman...
0: Hayır, sizinle kuru fasulye yemeğe gelmeyeceğim!
1: İşte sizin dediğiniz oldu. Kuru fasulye yemiyorsunuz ama benimle geldiniz. Demek müzik tahsili yapıyorsunuz. Sesiniz güzel mi bari?
0: Şarkıcılık değil, keman bölümündeyim.
1: Adınız ne?
0: Pilav, salçalı pilav.
1: Pilav mı? Hem de salçalı pilav. Hiç böyle isim duymamıştım.
0: Ama ne soğuk. Adım Gül.
1: Benimki de...
0: Biliyorum, Taner Silahçıoğlu. Benim sabahtan öğleye kadar kütüphanesinde çalıştığım yüksek okulun kurucusunun oğlusunuz. Kuzum, bana söyler misiniz, kart vizitinizi niçin göğsünüze iğnelemiyorsunuz?
1: Demek biliyorsunuz.
0: Benim bilip bilmemem mühim değil. Mühim olan sizin babanızla değil, babanızın sizinle iftihar etmesidir. Onun iyi yürekliğine, zenginliğine güvenip çapkınlık yapmak ayıp bir şeydir.
1: Rica ederim. Lütfen. Buyurun, sizi istediğiniz yere kadar götüreyim. Biliyorum, gene reddedeceksiniz.
0: Ne münasebet! Konservatuara geç kaldım, acele edin lütfen.

0: Pazar günü maça gelir misiniz? Santrfor oynuyorum.
1: Öyle mi? Şimdi de meşhur bir futbolcu olduğunuzu göstermenin sırası geldi. Masum kızları avlamanın birinci maddesi zenginlik, ikincisi de şöhret. Gelelim üçüncüsüne. Elle tasallut ceza kanununun 37. maddesine girer. 3 aydan 10 aya kadar hapis, 50 lirada ağır para cezası.
2: Teşekkür ederim.
0: Maça geleceksin değil mi?
2: Niçin budala bir maça gelip de canımı sıkayım?

0: Gül Hanım! Gül Hanım! Gül Hanım, Taner çok fena. Mutlaka sizi görmek istiyor. Ne olur, hemen gelin benimle.
1: Ah! Ah! Ah! Ah! Kasım! Ah! Ah! Adelem! Ay! Ah! Ay!
0: Allah kahretsin! Bak ne oldu, görüyor musun? Bak işte bak! Sizin gittiğinizi görünce sakatlanma numarası yaptı. Ne olur oynamasını söyleyin ona!
2: Çok ayıp size. Madem iyileştiniz, çıkıp oynayın.
3: Bir şartla oynarım. Beni çıkışta bekleyeceğinize söz verin.
2: Yani takımın istikbali benim söz vermeme mi
0: bağlı? Evet! Gelin benimle tribünden Taner'e alkışlayalım. Hadi koçum, sen de hazırlan, haftayından sonra bomba gibi goller atacaksın.
3: Söz değil mi?
2: Söz.

0: bana öyle bakıyorsunuz?
1: Taner'i kaç senedir tanırım. Onu hiç böyle görmemiştim. Bak! Seninki gelmiş yaşadın gene, hadi bakalım. Hadi çocuklar, gidiyoruz. Takip edin beni!
0: Terbiyesizliğin bu kadar görülmüş şey değil.
2: Ne oldu?
0: Belimden tutmak için benden izin aldın mı?
2: Ben deliyim kızım, izin almadan yaparım böyle şeyleri.
0: Burada durun.
2: Burada mı oturuyorsun?
0: Bir daha maça gelirsem ayaklarım kırılsın. Deli ne olacak?
2: Hayatımın ilk deliliğini yaptım. Bana bak, bir şey söyleyeceğim. Kızma bana, ne olur.
0: Utanmıyorsun değil mi?
2: Dur bir dakika, eve bırak.
3: Hacı baba şeker, parayı cepten çeker. Haydi, Şeker Ahmet geliyor. Bunları yemeğinin ya parası yok, ya da aklı yok. Sırayla çocuklar, sırayla. Hacı baba şeker, parayı cepten çeker. Hacı baba şeker.
0: Pazar ola Şeker Ahmet.
3: Ay eyvallah gülüm.
2: Gel. Nasıl benim güzel kızım?
0: İyiyim babacığım.
2: Gülüm niye kızgın bugün? Bir şeye mi üzüldün? Al bakayım şu şekeri.
0: Benim param yok ki.
2: Bu parasız Şeker Ahmet'ler.

0: Gül abla, Gül abla. Akordiyoncu Osman telefon etti, bu akşam düğün varmış.
1: Kim evleniyormuş?
0: Komiserin kızı evleniyormuş. Gül saat 8'de kemanını alıp düğün salonuna gelsin dedi.
1: Yaşasın be Şeker Ahmet!
2: Hayrola?
1: İşimizi işlesene. Ha? Evvela senin yarın satacağın şekerleri hazırlarız, ha? Sonra da ben işe giderim.
2: İyi iyi, gözün haydi.
3: Merhaba kumarbazlar. Ne oldu, nereye gittiniz kızlar? İşini gördün mü hemencecik?
4: Sus Adil!
3: Kızı görür görme çaktım dalgayı, malın gözü yavru, yani o biçim...
4: Bana bak, bir daha böyle hayvanca laflar edersen seni ezerim.
1: Bak, yapış yapış oldu.
3: Ahmet efendi, kütüphaneci Gül Hanım'ın telefonu var mı?
5: İdare müdürünün odasındaki defterde olacak.
0: Alo, Gül abla mı? Hemen çağırayım! Gül abla! Gül abla, çabuk seni tribundan istiyorlar!
1: Bir bakayım!
5: Hadi koş kız!
6: Hadi hayırlısı!
3: Sen misin Gül?
1: Evet benim, kimsiniz?
3: Seni deli gibi sevdiğimi söylersem!
1: Sen misin Tanem?
3: Evet benim! Seni deli gibi seviyorum!
1: Çok şakacısın!
3: Seni deli gibi seviyorum, sesimi duyuyor musun? Seni seviyorum diyorum, sesimi duyuyor musun?
1: Allah cezamı versin ki duyuyorum.
3: Duyuyorsun da niçin bir şey söylemiyorsun?
1: Sen zavallı, ne aptalın birisin, uğraşamam seninle be!
3: Seni seviyorum! Kazar günü mutlaka maça bekliyorum! Seviyorum!

0: Gelmedi kız.
1: Gelmedi mi?
0: Senin verdiğin numaralı bilet yerine oturmadığı gibi statta da yok.
1: Zeki abi be. Bugün canım hiç top oynamak istemiyor.
2: Ne? Yoksa delirdin mi sen?
3: Hayrola Gül abla, bugün satışa sen mi çıktın?
4: Ne yapalım be Tombuk? Şeker Ahmet hasta. Günlerden pazar malı saklarsak durmaz. Gayret dayıya düştü. Hacı baba Şeker!
3: Dur dur, geliyorum Gül abla, bir dakika!
4: Hadi Şekerciğim!
3: Siftah vere deyip belki uğurlu gider, yürü bakalım bir tane.
4: Siftah senden, bereket Allah'tan. Hacı baba Şeker, parayı cepte...
5: Bir tane şeker versene, bir tane de bana ver.
6: Bana da bir tane.
3: Alın, alın, alın.
4: Hacı baba Şeker parayı cepten çeker.

0: ya, biliyorum onu.
1: Ay, meteoroloji raporlarına göre büyük fırtına kopacağı benzer. He?
2: Hadi hoşça kalın çocuklar.
3: Güle güle Taner.
2: Merhaba babacığım, nasılsınız?
4: Suratın nasıl?
2: İyidir babacığım.
4: Hemen doktora gidelim.
2: Lüzum yok babacığım, stat doktoru gerekeni yaptı.
4: Seni Doktor Kazım Bey'e götüreyim, tanınmış bir mütehassıstır.
2: Stat doktoru da veteriner değildi baba.
4: Yazık.
2: Maçta pek mi hayvanca davrandım?
4: Veterinerden bahseden ben değil, sendin.
2: Baba, beni her zaman götürdüğün lokantaya davet eder misin? Şöyle İtalyan usulü bir spagetti, peyniri ve sosu bol.
4: Taner, her sene sınıfını geçtiğin zaman seni bu lokantaya getirirdim. Korkarım bu sene sonu ayrı ayrı yerlerde yemek yiyeceğiz.
2: Hakkımda bir şikayet mi aldın baba?
4: Hiçbir zaman. İyi bilirsin ki okul idarecilerine senin hakkında değil menfi, müspet bile konuşmamaları için emir vermiştim. Hakkında her şeyi senden duymak isterim.
2: Affedersiniz baba.
4: Benimle gelmiyor musun?
2: Kusura bakmayın baba, gelecek cumartesi gelirim.
4: Sana bir şey söylemek istiyorum. Keşke sahada daha sportmence davransaydın da seyircilerinin hakkında söylediklerini duymasaydın.
2: Affedersin baba. Senin düşündüğün gibi olmaya çalışacağım. Anneme selam, ellerinden öperim. Yollar çok kaygan. Rica etsem arabayı daha yavaş sürer misin baba?
4: Desene bir beraberiz bugün.
5: Evet sevgilim, evet. Haklısın, hiç merak etme. Binlerce öpücükler. Sana tapıyorum Şeker Ahmet'ciğim. Allah'a ısmarladık.
2: Kim bu Ahmet?
5: Sana ne?
2: Utanmıyorsun değil mi sevgilinle apaçık konuşmaya burada?
5: Ne diye utanacağım?
2: Demek sevgilin olduğunu itiraf ediyorsun.
5: Elbette itiraf ediyorum. Sevgilim o benim, hem de sevgilimden de üstün.
2: Çabuk söyle, kim bu Şeker Ahmet?
5: Sana ne?
2: Ne demek sana ne? Yoksa pişman edin.
5: İşimden mi attırırsın yani? Kütüphanenizde çalışan memureniz ahlak bakımından sıfırdır. Bu müessesenin şerefine layık değildir diye babana şikayet edip...
2: Hayır! Söyle, bir daha onunla konuşmayacaksın değil mi?
5: Burada konuşmasam akşam konuşurum.
2: Akşam da mı onunla buluşacaksın?
5: Evet, akşam. Hatta bütün gece sabaha kadar.
2: Tuh be! Yazık bana! Ben de seni sağlam bir ayakkabı sanmıştım.
5: Durun bir dakika! Hakkımda kötü şeyler düşünmenizi istemem. Biraz evvel telefonda konuştuğum babamdı.
2: Alay mı ediyorsun benimle? İnsan babasını ismiyle çağırır mı?
5: Ben değil, bütün mahalle onu Şeker Ahmet diye çağırır. Her şeyimdir benim o. Annemi kaybettikten sonra tüm sevgilerimi ona verdim. Sahi, sen seninkini nasıl çağırırsın?
2: Baba derim. Dün akşam beraberdik, maçı seyretmeye geldi. Sonra da eve döndü.
5: Sen onunla beraber oturmaz mısın?
2: Hayır. Onun fabrikası İstanbul dışında olduğu için orada oturur. Annem de orada.
5: Peki sık sık görmez misin?
2: Ayda yılda bir.
5: Yazık sana be! Ben babamı bir akşam görmesem yemeden içmeden kesilirim.
2: Hadi kütüphaneyi kapa, yemeğe götüreyim seni.
5: Ben yemeğimi yedim.
2: O halde dolaşırız.
5: Dolaşacak vaktim yok. Öğleden sonra konserot var. Akşamüstü babamın işlerine yardım, sonra yarının derslerine çalışma.
2: Bugün her şeye boş ver. Var mısın İstanbul'u yaşayalım?
5: Hayır, iki de dersim var.
2: Ne yapalım? Hiç olmazsa seni konservatuara götüreyim, gel.

0: sana. Ben okula gitmek istiyorum, anlıyor musun?
1: Boş ver okulu.
0: Benim senin gibi bedavaya harcayacak vaktim yok.
1: Ne olur, hiç olmazsa okuldan sonra buluşalım.
0: Dün ders notlarına baktım, hepsi spor toto. 1-2-0. Bak, eğer benimle arkadaşlık etmek istiyorsan evvela onları yükseltmelisin.
1: Gözlerime bak, nasıl da seni seviyorum diyorlar.
0: Hiç mi göz görmedik? Senin gözlerinin söylediklerini sana tekrar etmek istesem sansür keser bir kere. Hadi hoşça kal. Ne zaman her dersten tam numara alırsan, o zaman benimle gezmeye hak kazanırsın.

0: Gül, yazılıda 100 puan aldım. Konservatuvara geldim, seni göremedim. Şey, affedersiniz, Gül Hanım nerede?
1: Artık profesörün yanında çalışacak.
0: Hangi profesörün?
1: Ben ne bileyim efendim. Lütfen meşgul etmeyin.

0: Profesör İhsan Bey yolladı.
1: Peki. Efendim, temizlenecek yer bir kütüphane kaldı. Orada da Taner Bey çalışıyor.
2: Taner Bey çalışıyor.
1: Güle güle. Günlerden pazar olduğunu hatırlatmadınız mı?

0: Tüm krediler...
1: Keşke seninle buraya gelmeseydim. Keşke sana acımasıydım da o havasız kütüphanede çalışsaydım.
0: Ne oldu?
1: Daha ne olsun? Böyle giderse yarınki imtihanı veremeyeceksin.
0: Niçin?
1: Niçin olsun? Deminden beri bacaklarımı dikizliyorsun.
0: Sen kendini çok mu çekici buluyorsun?
1: Hiç de çekici bulduğum yok. Ama sen öyle bakıyorsun. Bir sürü kızla rahat arkadaşlık yapabilecek durumda olduğun halde... ...benim gibi bir inatçı keçinin peşine takılmış gidiyorsun.
0: Sanki seni çok mu beğeniyorum?
1: Bunun aksi olabilmesi için neler vermezdim. Beni beğenen, beni isteyen bakışlarını yakaladıkça hırsımdan deli oluyorum. Ay ne yapıyorsun? Allah cezanı versin değil mi pis zampara? Aklınca muradına erdin sanki. Yarın inşallah, inşallah sınıfta kalırsın.

0: Bana silahçı olur.
1: Benim gibi fazla puan alan varsa gelsin karşıma. Ne haber? Köpeklerin duası tutsa gökten kemik yer.
2: Öner sen de abi.
1: Yıl sonu çayına geliyorsun değil mi?
3: Hayır. 23 sen de alsın.

0: Rica ederim, tezahürat istemez. Bak, soluk ettiğin an kaçar giderim.
1: Ama çok sevindim. Bu sevincimi sana iletmek isterim.
0: Ancak elimi tutabilirsiniz.
1: Geldiğin için sana binlerce teşekkür Gül. Gelmeseydin ölürdüm bu gece.
0: Eşek kafam. Bana yaptığın kabalıktan sonra buraya gelmemeliydim ama söz geçiremedim.
1: Kime?
0: Kime olacak? Kendime. Ver bir limonata.

Ne olur beni eve götür Tane. Çok başım dönüyor.

0: Rüyadayız sevgilim. Sakın uyanma.
1: Dabrım oraya araba, garajımı burası mı yoksa sevdali oteli mi? Dabranım oraya jandarmaya gidiyoruz.
0: Boşver korkma. Sen hemen giyin, ben adamı uyuturum.
1: Şumbre yahu, nasıl oldu da havaya uçmadınız siz yahu? Deponun yarısı aksine kadar benzinle dolu. Tostasaydınız bir hangi variyle kömür olurdunuz vallahi.
0: Üzülme be ihtiyar. Sana ben 100, sen 500 vereceğim. Yalnız birkaç adam getir de şu arabayı kurtaralım.
1: Tövbe estağfurullah, tövbe tövbe yarabbim, bilirsin. Bizi nasıl vurmuşum onu?
0: Oldu mu, anlaştık mı?
1: Anlaştık more, he. Erdem Uda sormuşlar, cehenneme gider misin more demiş mi, aşk aç.
2: Ne vardı babana gidecek?
0: Evlenmeden evvel usulen onların rızasını almak lazım.
2: Babana ben bu kızı ihbar ettim. Onunla mutlaka evlenmeliyim mi diyeceksin?
0: Ne münasebe sevgilim. O olayı senden benden başka kimse bilmeyecek. Söz veriyorum sana. Babama sadece ben bu kızla evlenmek istiyorum diyeceğim o kadar.
2: Sonra Rıfat Bey beni yazıhanesine götürecek, çek defterini çıkaracak. Oğlumu bırakmak için kaç para istiyorsun diyecek. 5, 10, 15...
0: Hayır Gül, bu senin dediklerin ancak filmlerde ve romanlarda olur.
3: İşte Rıfat Silahçıoğlu sarayı.
2: Çok hızlı geldin. Annenle baban bizi vurmadan trafik kazasında ölecek.
0: Onları çok seveceksin.
2: Korkuyorum Taner, ne olur kaçalım.
0: Cesaret sevgilim.
2: Kendimi öyle zayıf hissediyorum ki.
0: Hücum sevgilim, hücum.
4: Hoş geldiniz küçük beyefendi.
0: Hoş bulduk Ahmet efendi, babam nerede?
4: Beyefendi hazretleri sizleri kütüphanede kabul edecekler.
5: Merhaba. Hoş geldin Taner.
0: Hoş bulduk baba. Sana telefonda bahsettiğim Gül bu işte.
5: Evet. Bizim okuldaki kütüphane memuresi Gül Şeker.
0: Aa! Sahi senin soyadın Şeker mi?
2: Evet, Şeker. Ne var bunda Gül'ün?
0: Şeker, ne güzel, Gül Şeker. Seni kıtır kıtır yemeli.
2: Babama senelerdir Şeker Ahmet derlermiş. O da soyadı kanunu çıkınca müşterilerinin kendisine en çok yakıştırdıkları ismi almış.
5: Babanızın şekerci dükkanı mı var?
2: Hayır, seyyar şekercidir. Sokaklarda küçük çocuklara oyuncak şekerler satar. Yaramaz çocuk mu gelmiş?
0: Affet beni anneciğim, canım anneciğim.
2: Bilirsin artık sana sitem edemiyorum. Futbol, okul, kamp diye bir sürü palavra atacak.
0: Bir de Gül, en gerçek meşguliyetim bu.
2: Hoş geldiniz yavrum.
6: Hoş bulduk efendim.
2: Buyurun oturun. Hadi.
7: Yemek hazır efendim.
5: Oo, demek o kadar olmuş.
2: Buyurun çocuklar.
0: Evvela o meseleyi konuşalım da öyle yemek yeriz.
2: Ne demek istiyorsun? Yemeğe gelmediniz mi yoksa?
0: Hayır anne, biliyorsun telefonda biraz bahsetmiştim. Şimdilik yemeği düşünecek halimiz yok.
5: Yemeğe kalıyorsunuz.
0: Hayır baba, kalamayız.
5: Bu bir emirdir, bunu unutma.
0: Karmaş değil baba.
2: Kalmalıyız Taner.
0: Niçin?
2: Çünkü benim karnım çok acıktı.
0: Ha?

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
0: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
2: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
2: Kızınızı dövmeniz bir şey halletmez.
3: Seni o köhnemiş ev ve insanlardan koparacağım.
4: Onun bunun ahlakında uğraşacağına sen kız kardeşinin ahlakına bak.
5: Bir zamanların adalet dağıtıcısı mahkumlarla aynı koğuşta.
6: Yarın gidip karşılayalım onu.
7: Ben gitmem hanım. Seni de göndermem.
8: Arkadaş senin emrinde çalışacak. Hemen işe başlasın. Kemal'i işe aldık Hasan.
9: Onu perişan edip intikamımı alacağım.
2: Gidiyoruz Abbas.
10: Nereye?
2: Şimdi görürsün.
11: Hınç yarın 16.15'te TV4'te.

0: 25 yıldır hep seninle. Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
2: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
4: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Malyon, haz için tasarlandı.
1: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
2: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
3: Tamam yaparım. Hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
4: Bitti diyeceksin lan. Nasıl hani daha neyi bitti ya?
3: Nasıl yakışıyor mu bana?
2: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
5: Ulan ne yapıyorsun?
2: Hava atacağız mı buraya da?
3: Eyvah yakalandım.
6: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
7: Servis geldi. Çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
9: kurdu. Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
10: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
11: Kapıyı aç.
12: Merhaba, nasılsınız?
13: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
14: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
3: Yoksa sorun değil.
14: Dedim kızım, halleder babam. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
15: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
16: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
17: Beko'da yılın değişim kampanyası başladı. Eski ocağını getirenlere Beko indüksiyon ocaklı Ankastre setlerde 20.000 lira indirim.

0: Günün en sevilen öğünü için Türevi mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türevi da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Dives Cool Lime Mix. Herkese hitap eden o ürün artık her yerde. Ve sen de kafana göre mixle. Ama kafana dikme. Kafana dikme. Bunu altını çizerek söylüyorum. Çünkü biz istiyoruz ki bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dives'i. Dives Cool Lime Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
3: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Pepsi ile hepsi güzel.
7: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
8: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
9: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
10: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
11: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
12: Baloncuklu Lipton mu?
13: Çok lezzetli.
12: Ve ferah. İçim küpür küpür.
11: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
14: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
15: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
16: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
17: Son senedi ödememiştim. Kime ödenecek? Hemen ödeyi vereyim.
18: Kime ödeyeceğini bilmiyor musun?
17: Nerede senet?
18: Bilmem. O benim işim değil.
19: Burada davetsiz misafir olduğunuzun farkında mısınız?
17: Siz de gemime el konduğunun farkında mısınız?
19: Sizin döküntü burada geminiz umurumda bile değil. Neredeyim? Nereye götürüyorsun beni?
17: Ben değil. Sen beni babana götürüyorsun küçük hanım. Az ileride arabamızla yolda kaldık. Kusura bakmayın. Seslendik ama kimseyi bulamadık. Benzinin parasını vereyim hemen.
18: Kıvılama.
17: Kaptan. Eskimiş köhne bir gemiyle niye uğraşıyorsun? Eski ama benim gemim o. Benim umudum.
18: Sevdim seni delikanlı.
17: Doğru dürüst çalışmayanı tuttuğum gibi denize atarım ha.
18: Her zaman böyle midir?
20: Umumiyetle. Ama bugün bir acayip.
19: Tayfa ister misin?
17: Senin gibi çalışkan tayfaya can kurban.
19: Ne iş verirsen yaparım. Karın tokluğuna çalışırım.
0: Kaptan bugün 18'de TV4'te.
21: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
22: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
21: Diyemeyeceğiniz için.
23: Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
24: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
23: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
22: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan.
1: komple atmışım yani.
2: Bugün burada uyuyamayacağız.
23: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
3: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
4: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
5: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle

0: karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
1: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
2: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: Kralı hep seninle.
1: Biz bugün gezmek olsun da İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi'ndeyiz.
2: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstiklal Caddesi'nde dolaşıp güne nefis bir kahvaltıyla başlıyor.
1: Söğüş, peynir zeytin, bal kaymak, peynirli menemen.
2: Tarihi İstanbul Sinema Müzesi'ni görüntülüyor.
1: Restorasyon ve renovasyon çalışması yapıldıktan sonra en güzel haliyle bizleri karşılayan İstanbul Sinema Müzesi.
2: Ve finalde Atlas Sineması'nın etkileyici sahnesini ekrana taşıyor.
1: Sevgili seyirciler, sizlere Atlas Sineması'nın sahnesinden sesleniyorum.
2: Gezmek olsun. Cumartesi 11.30'da TV4'te.
3: Evet baba, sizi dinliyoruz.
4: Nasıl, yolculuğunuz rahat geçti mi?
5: Evet, süratli ve oldukça tatlı bir yolculuk. 120 kilometreden aşağı düşmedik.
4: Evet, Taner öyledir. Gideceği yere daima bir an önce kavuşmak ister. Bu yüzden sürati çok sever.
3: Sizin kadar değil baba.
5: Taner!
6: Haludun Bey ve refikası geldiler. Misafir salonunu aldım kendilerine.
4: Oo, buna çok memnun oldum. Bu akşamki bridge partisi heyecanlı geçecek.
5: Emine'ye söyle odama gelsin.
6: Baş üstüne hanımefendi.
5: Bakalım yeni diktirdiğim tuvaleti Maide Hanım nasıl bulacak?

0: karşı biraz sert davranmadın mı Taner?
1: Ya onun bana davranışı? Hayatım boyunca hiçbir zaman benim düşündüklerimi ciddiye almadı. İşin kötüsü hayır da demedi, evet de demedi. Futbola başladım, sesi çıkmadı. Büyük bir kulübe transfer oldum. Sınıfta kaldım, sınıfı geçtim. Ne bir ceza, ne bir mükafat. Hep boşlukta kaldım.
0: Şimdi ben varım ya. İlk tanıştığımız gün bana bir teklifte bulunmuştun, hala var mısın?
1: Hangisi?
0: İstanbul'u yaşayalım demiştin.

0: Beyefendiyle randevunuz var mıydı efendim?
1: Oluyor.
0: Bir dakika. Özür dilerim efendim, sizi ancak 3'te kabul edecekler. Rıfat beyefendi sizi bekliyorlar.
2: Baba! Bana Gül hakkında tek kelime bile söylemediniz.
3: Ne dememi istiyorsun? Bizi oldu bittiye getirmedin mi?
2: Rica ederim, benim sorduğuma cevap verin baba. Onu nasıl buldunuz?
3: Belki çok cici bir kız. Sonrası?
2: Sonrası alabildiğine dürüst bir kız baba. Bana kimsenin yaptıramadığı birçok şeyi yaptırabiliyor. Bu meziyetler size kâfi gelmiyor mu?
3: Sahip olmadığı meziyetlerin uzun bir listesini yapabiliriz.
2: Fakir bir şekercinin kızı. Sizi üzen bu mu baba?
3: Ya senin çok cezbeden hangi huyu? Burada kal ve bana erkekçe cevap ver. Benim konum şu anda o kız değil, sensin. Senin itaatsizliğin. Bu daha ne kadar devam edecek?
2: İnan baba, bu benim son isteğim. Bu iş olsun, her emrini yapmaya hazırım.
3: İstediğim biraz daha beklemendir.
2: Biraz daha demekle neyi kastediyorsun?
3: Okulunu bitir, ciddi olup olmadığını zaman gösterecektir. Unutma ki hala benim verdiğim parayla yaşıyorsun.
2: Unutmayın ki ben de iyi bir futbolcuyum.
3: Kulüpteki durumunu öğrendim. Aldığım parayla arabanın benzinini bile karşılayamazsın.
2: O mukaveleyi imzaladığım zaman para değil, spor benim için önemliydi. Bu transfer ayında eğer istersem idareciler yüksek bir ücret verirler bana. Uzun lafın kısası baba. Ben bu kızla evleneceğim.
3: Şimdi onunla evlen. Fakat sonra bana gelip saatin kaç olduğunu bile sorma.
2: Zaten hiçbir zaman saatin kaç olduğunu doğru dürüst bilemediniz baba. Buna da ihtiyaç kalmadı artık. Benzinini bile karşılayacak param olamayacağını düşündüğünüze göre özel garajınızda saklayabilirsiniz. Baksana bir dakika, Gül Hanım'ın evi nerede?
4: Gül Hanım, Gül Hanım'ın evet. Evi şurada canım, dur bak bak Gül abla! Gül abla! Gül abla! Gül abla aç kapıyı bak, kapıyı aç Gül abla! Hadi çabuk ol canım, bir şey diyeceğim, çok mühim bir şey, bak aç kapıyı!
5: o galiba, o
0: kim?
5: O da şey canım işte o!

0: oldu Taner? Baban ne dedi? Yoksa evlenmemizi istemiyor mu?
1: İpi kopardım. Artık fakir, parasız, pulsuz, kimsesiz bir insanım.
0: Parasız pulsuz olabilirsin ama kimsesiz olamazsın.
1: Parasız pulsuz da olmayacağım. Bu sene mukavelem bitiyor. Kulüpten transfer ayı için büyük bir avans isteyeceğim.
0: Ne olursa olsun babanı çok sevdim Taner. Onun parasına bugün de yarın da ihtiyacımız olmayabilir. Ama sevgisini...
1: Benim sevgim sana yeter.
0: Bencil olmayalım Taner. Bizler de bir gün ana baba olacağız. O zamanki sevgilerimiz ancak bugünkü sevgilerimizle yücelecek. Annenle babanı bu haklardan mahrum edemeyiz.
2: Hacı baba şeker! Hadi gelin bakalım çocuklar. Bugün işler iyi gitti. Bunlar size Şeker Ahmet amcanın hediyesi. Al bakalım. Hah, sen de al. Al. Hah, alın bakalım. Hah, iki tane de size sakladım. Al. Sen de... Hadi sen al. Para istemez, siz de onu bölüşün.
0: Hı? İşte Şeker Ahmet! Şeker Ahmet, Taner bu!
2: Bu mu ha? Çok memnun oldum efendim.
1: Ben de memnun oldum.
2: Delikanlıyı çok beğendim. Tam senin anlattığın gibi. Güzel.
1: Gül size bahsetti değil mi? Kızınızla evlenmek istiyorum. Kabul ediyor musunuz?
2: Efendim, kabul etmek ne demek? Bu bizim için bir şereftir. Rıfat Sılaçoğlu'nun adını çok duyardım.
1: Babamla hiçbir ilgim yok artık. Bu işi kendi başımıza yapacağız.
0: Babası benimle evlenmesini istemiyor. Onu reddetmiş.
1: Hayır, ben onu reddettim.
2: Öyle şey mi olurmuş canım? Ben babanla konuşur hallederim her şeyi, şimdi görürsün.
1: Ne olur, siz bu işe karışmayın. Ben babamın okulunda bile kendi gayretimle okumaya kararlıyım.
3: Çok acayip bir teklif, buna babanız ne diyecek?
1: Babamla artık hiç bilgim yok. Okulumuzda okuyan fakir talebeler gibi imtihana girip burs kazanmak istiyorum.
3: Mali

0: yardım için müracaat tarihi geçti. Bunu hiç düşünmemiştim. O halde derhal okuldan çıkmam gerekiyor.
1: Buna mecbur değilsiniz.
0: Ben Rıfat Silahçıoğlu'nun oğlu olmayıp da herhangi bir taksidini ödemeyen talebe olsaydım okulla ilişkim kesilir miydi?
1: Şüphesiz.

0: Yalnız gelecek seneki transfer ücretime karşılık 5.000 lira istiyorum.
1: Ciddi mi söylüyorsun Taner? Ben senin futbolu sırf amatör gayelerle yaptığını sanıyordum. Baban isterse bizim kulübü 3 defa satın alır.
2: Babam! Bırakırım Fasilahçıoğlu'nu! Ben sizin işinize yarıyor muyum, yaramıyor muyum? Evvela onu söyleyin.
1: Yaramasına yarıyorsun ama...
2: O halde istediğim parayı bana vermeye mecbursunuz.
1: Bana bağırmanı yakıştıramadım. İsteğini gelecek haftaki idare heyeti toplantısında konuşuruz. Hadi sen antrenmanla!
3: İstanbul Belediye Reisi adına sizleri karı koca ilan ediyorum. Tebrik ederim. Mutlu olun çocuklar. Tebrik ederim ya.
0: Oğlum ben maça geç kaldım.
4: Unutma, düğün tam 6'da.
0: Unutur muyum? Maç biter bitmez geliyorum.

0: Kim bilir ki kıpırdamayın. Sonra çok fena olur. Ama doktor...
1: Taner nerede kaldı? Tam 7.30'da burayı terk etmemiz lazım. Biliyorsun, düğün salonu sahibi bize bu salonu hatır için verdi yavrum.
2: Nerede kaldı?

nasıl çalın be kardeşler? Vaktimiz çok dar. Bizim Gül ablamızın düğünü en neşeli düğün olmalı. Hadi!

0: sene futbol oynayamazsın. Transfer ayında da avucunu yalasın.
1: Yeter artık. Bir daha Taner hakkında konuşmaktan men ederim sizi. Onun sizin sadakanıza ihtiyacı yok.
2: Üzme kendini yavrucuğum. Üzme.

0: Sürpriz. Ben de seni yarın ziyarete gelmeye hazırlanıyordum.
1: Bugün doktor istersem çıkabileceğimi söyledi. Öğretmenlik nasıl gidiyor?
0: Çok iyi. Bak, bana bir çadır verdiler. Ha, okul imtihanına eğer istersen dışarıdan girebilirsin.
1: Bu bir lütuf mu?
0: Hayır, talimatnameyi okudum. Gel.
2: Diploma merasimine geldiğiniz için çok teşekkür ederiz Rıfat Bey.
3: Gir. Evet, kazanmışsınız. Muhasebeci yardımcısı olarak derhal işe başlayabilirsiniz. Şirketimiz işe yeni başlayan yüksekokul mezunlarına bir takım haklar tanımıştır. İsterseniz derhal avans alabilirsiniz.

Mm-hmm.

0: Nasıl uyandın bu sabah?
1: Her zamanki gibi mutlu. Şimdi de İstanbul'u yaşıyorum.
0: İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Bir kuş çırpınıyor eteklerinde. Alnın sıcak mı, değil mi biliyorum. Dudakların ıslak mı, değil mi biliyorum. Beyaz bir ay doğuyor fıstıkların arkasından. Kalbinin vuruşundan anlıyorum. İstanbul'u dinliyorum.

Taner! Sana bir müjdem var! Okuldan istifa ettim! Müdür bey, kocam çalışmama izin vermiyor dedi!

0: Çok teşekkür ederim. Demek bizi affettiniz. Ne kadar mutluyuz tasavvur edemezsiniz. Elbette geleceğiz. Taner babanla konuşuyorum, sen de konuş. Bizi affetmişler. Davetiye okumadın mı?
1: Okudum ve attım.
0: Onunla biraz konuşamaz mısın?
1: Hiçbir zaman onunla konuşmayacağım.
0: Hatırım için Taner. Şimdiye kadar senden hiçbir şey istemedim, lütfen. Sen kalpsiz bir budalasın.

0: Hadi bir çiftlik. Bir, iki, üç, dört, tamam. Haa, oyna. Ver şimdi bakayım.
1: Aa, tallan kızışmış bakıyorum ya. Ya onu karıştıracağım, tallan oyna birader.
2: Ne haber tombul?
1: Ha, az kalsın unutuyordum ya, davadın telefonda.
2: Daha önce söylesene be adam, ne adamsın be. Şşş, bana bak, tallayı karıştırma, şekeri karıştır.
1: Sen karışma, ben ikisini de karıştırırım, işine bak. Hadi oyna bakalım.
0: Hayrola damat, ne haber? Bizim hayırsız kız ne yapıyor? Yanında mı?
3: Ver şu köfte onu da bir paylayayım. Kocayı buldu, babayı unuttu.
4: Veremem, kusura bakmayın.
0: Uyuyorsa bırak uyusun. Ha, bu pazar sizi bekleyeceğim, unutmayın. O yaramaz keçiye de söyle, un helvası yapacağım ona. Hadi iyi geceler. Küçük burnundan öp benim için. Güle güle.

0: Öykü, gülüm benim.
1: Anahtarı unutmuşum, kapıda kaldım.
0: Beni affet sevgilim. Seni kırdım ama ne yapayım ki, çok çaresizdim.
1: Sus Taner. Aşk hiçbir vakit çaresiz olduğunu söylememektir. Çok yorgunum. Uyumak istiyorum. Senin kolların.
2: Buyurun efendim. Evet, burada çalışıyor. Evet efendim. Şimdi söylerim. Taner Bey, bir dakika işinizi bırakın lütfen.

0: Ne var, ne oldu?
1: Heyecanlanmayın, mühim değil. Karınızın bindiği dolmuş arabası bir trafik kazası geçirmiş. İlk yardım hastanesinde yatıyormuş. Durumu iyiymiş.
2: Araba 39 model mi, 40 model mi neydi? Her tarafı dağıldı. Benim burnum bile kanamadı. Şaşkınlıklarından beni buraya getirdiler.
0: Sevgilim, öyle korktum ki sonra.
2: Korkulacak bir şey yok. Benimle beraber kaza geçirenlere yardım bile ettim.
0: Nasıl yardım ettin?
2: Onlara kan verdim.
0: Kan mı verdin?
2: Elbette. Radyo evine telefon ediyorlardı, ben teklif ettim. Hem de 3 defa kanımı aldılar.
0: Benim iyi yürekli karıcığım.
3: Çıkmak için hazırlanmalısınız efendim. Buyurun. Siz kocasısınız değil mi?
0: Evet.
3: Hanımefendi hazırlanırken siz de doktor beyle görüşebilirsiniz. Buyurun lütfen, peki, beni takip edin.
0: Ah!
4: Demek Gül Hanım'ın kocası, evet, Taner Bey sizsiniz. Buyurun oturun. Çok iyiliksever bir hanımınız var. Yanındaki yaralılara bir hemşire, bir doktor kadar yardımcı oldu.
0: Ya! Bir de boyuna bakmadan 3 defa kan vermiş. Hayır, teşekkür ederim, kullanmam.
4: Kendisi teklif etti. Biz de önce kan grubunu tespit etmek için kanını aldık.
0: Melek gibidir o. Kendisinden çok çevresindekileri düşünür.
4: Maalesef artık çevresindekilerin onu düşünmesi gerekiyor.
0: Anlamadım.
4: Karınız hasta Taner Bey.
0: Ne hastası? Karım benden sağlamdır.
4: Çok acı bir tesadüf bu acı gerçekle bizi karşı karşıya bıraktı. Karınız hasta maalesef. Çok hasta Taner Bey.
0: Çok hasta demekle neyi kastediyorsunuz? Neyi hasta?
4: Her şey kanda. Zavallı kadın kan vermek için bu fedakarca teklifte bulunmasaydı, belki de bir müddet bunu öğrenemeyecektik.
0: Yanılmış olamaz mısınız doktor?
4: Bunu ne kadar isterdim. Bu yüzden 3 defa ayrı ayrı kan alıp tekrar tekrar tetkik ettik. 2-3 saattir bütün doktor arkadaşlarla bu işin üzerindeyiz. Maalesef karınızın çok az bir ömrü kaldı.
0: Olamaz doktor, olamaz. Karım daha 24 yaşında.

Bu elbisenin ismi İstanbul Geceleri. Bir şair sevgilisine gözlerin İstanbul senin demiş. Kim o şair?

0: Düşün, 5 kişiydik arabada. Bir de şoför, 6. İkisi morgda yatıyor bu gece, 3'ü hastanede. Biri de senin kollarında. Ölmedim diye mi kırgınsın bana?
1: Hadi gel, İstanbul'a yaşamaya gidiyoruz.

0: sana şükürler olsun ama bu sabah da yanımda Gül'ümü görmeye izin verdi.
1: Hayırdır inşallah. Dün akşam rüyamda sapsarı saçlı bir kız doğurmuştum. Ama sen erkek seversin değil mi?
0: Ben seni severim Gül.

0: Bana sen yetersin bu dünyada. Senin sevgini başka kimseyle paylaşmak istemem.
1: Bugün de gelmedi mi?
2: Hayır müdür bey.
1: Tuhaf şey, karısı mı hasta?
2: Hayır, karısını o gün hastaneden taburcu etmişler.

0: Demek iki kişilik dünya turunun ne kadar olduğunu soruyorsunuz.
1: Evet.
0: ₺45.000, yani $3.000. Bu ücrete otel ve yemek ücretleri dahil değildir.
2: Dikkat, kan aranıyor. Sayın dinleyicilerimiz, kanamalı bir hasta için A grubu RH negatif kana çok acele ihtiyaç vardır. Kan vereceklerin ilk yardım hastanesine müracaatları ehemmiyetle rica olunur.
3: Gül Hanım, nasılsınız?
4: Teşekkür ederim. Radyodaki anonsunuzu duydum. Aynı gruptanım, kan vermek istiyorum.
3: Gelin benden. İzne çıkmadan sizi başhekime götürün. Buyurun. Doktor bey, müsaade ederseniz izne çıkıyorum.
5: Tabii, güle güle. İlginize çok teşekkürler Gül Hanım. Daha yeni kan verdiğiniz için maalesef bugünkü müracaatınız kabul edilmeyecektir.
4: Ne yapalım? Bir daha sefere. O insanlara faydalı olmam öylesine mutlu etmişti ki beni. Korkarım radyoda ne zaman kan istense beni karşınızda bulacaksınız. İyi günler efendim.
5: İyi günler.
6: Haydi! 1-2-1-2, hadi ablacığım hadi! 1-2-1-2! Haydi gidiyor, gidiyor! Buyurun, buyurun! Tamam!
7: Vah zavallı kadın, demek hiçbir şey bilmiyor.
3: Bilse kan vermeye gelir miydi hiç? Hemşirelik hayatımın en üzücü olayı bu. Hele kocasını bir görseydin. Karısının kan kanseri olduğunu öğrendiği zaman mahvoldu. Yıkıldı adamcağız. Sanki birdenbire ihtiyarladı. Zavallı Gül. Üstelik de bir melek kadar merhametli.
4: Bir dakika durur musunuz şoför bey?

0: Gel bakalım Taner. Nasılsın?
1: Baba, paraya ihtiyacım var ama borç, önemli bir sebep için.
0: Bu sebebi öğrenebilir miyim?
1: Söyleyemem baba. Lütfen bu parayı verin.
0: Çalıştığın yerden aylık almıyor musun?
1: Alıyorum.
0: Peki, o öğretmenlik yapmıyor mu?
1: Gül'den o diye bahsetme baba.
0: Pekala. Gül hanımefendi öğretmenlik yapmıyorlar mı?
1: Onu bu işe karıştırma lütfen. Bu tamamen şahsi bir meseledir.
0: Yoksa kızın başına bir dert mi açtın?
1: Evet, evet baba. İyi bildin. Ne olursunuz parayı verin de gideyim.

0: Buyurun anahtarı küçük bey. Beyefendi işiniz acele olduğu için arabaya ihtiyacınız olduğunu söylediler.
1: Gül! Gül! Gül! Gül!

0: İki gün sonra Paris'e uçuyoruz. Paris, Stockholm, London, New York, San Francisco ve Tokyo. Emsalsiz bir dünya turu olacak sevgilim, ne dersin?
1: Ben ne Paris, ne Londra, ne yeni dünyalar, hiçbirini istemiyorum. Yalnız seninle İstanbul'da yaşamak, İstanbul'u yaşamak istiyorum.

0: Çocuklar, evlatlarım, bugün bütün şekerlerim bedava. Yeter ki bir hayır duası edin, bulursunuz alın. Hayır duanızı eksik etmeyin. Allah, Allah'ım kurtar kızım, yavrumu kurtar Allah'ım. Alın çocuklar, alın. Hepsini yiyin çocuklar, kardeşlerinizi, arkadaşlarınıza da götürün. Yeter ki bir hayır duanızı eksik etmeyin. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Allah'tan ümit kesilmez evladım.
1: Demek biliyordunuz. Kim söyledi?
0: Gül söyledi.
1: Biliyor öyle mi?
0: Ne tuhaf, hiç de üzgün değildi söylerken. Ölümden değil de çok mutlu bir şeyden bahseder gibiydi.

0: biraz evvel doktorla konuştum. Hastaneye yatmamın iyi olacağını söyledi. Ne üzülüyorsun sevgilim? Ölüm hepimizin başında. Ha bugün olmuş ha yarın. Babama bak hiç üzülüyor mu?
1: Tövbe tövbe estağfurullah. Bu adamlar Allah'ın işine ne karışıyorlar be ya?
0: Allah'a ısmarladık babacığım.
1: Güle güle demiyorum sana. Seni burada bekleyeceğim Gül. Bu evin dağınıklığı da ne böyle? Ben her tarafı toplarım, çiçeklerin suyunu veririm, sofrayı hazırlarım. Döneceksin değil mi evladım? Bana söz veriyorsun, geleceksin değil mi? Döneceksin ha yavrum?
0: Geleceğim baba, söz veriyorum. Döneceğim.

0: tosun gibi oğlum oldu, oğlum oldu benim hey! Allah kurtarsın bacım, enişte tosun gibi bir oğlum oldu. Darısı sizin başınıza, oğlum oldu oğlum, Allah seni de kurtarır inşallah bacım.
1: Ne olur ona kötü bir laf söyleme Taner.
0: Oğlum oldu oğlum, bütün dünya duysun. Döner bedava, bütün mahalle toplansın, hadi bakalım hadi. Hiç merak etme abla, kolay olur inşallah, bir avazda kurtulursun ablam. Oğlum oldu oğlum, tosun gibi oğlum.
2: Ne olur doktor, yapılacak her şeyi yapın.
3: Yapılabilecek bir şeyler olabilmesi için neler vermezdim.

0: Bir şeyler yapmak istiyorum Taner.
1: Artık bizim için bir şey yapamazsın baba.
0: Sizleri çok seviyorum evladım. Yaşamanız için hayatımı bile veririm.
2: Allah'ım, senden ümit kesilmez büyük Allah'ım.
3: Sizi görmek istiyor. Beylere oturtun.
4: Böyle buyurun efendim. Buyurun şöyle.
5: Peki şu eve ne dersin?
6: Çok yüksek.
7: Bu çok alçak.
5: Beğenmedin mi evleri gerçekten?
7: Hayatım tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde. Oo.
8: Kredi de yok, faiz de yok.
5: Peki ne var?
8: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
9: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
10: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
11: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
12: İkisi birlikte çok iyi.
13: Tıpkı bizim gibi.
14: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
15: A101'de Raid ve Off ürünlerinde %22'ye varan indirim sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın.
16: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Şok'ta her gün başka bir fırsat. Yarın 1 kilo Leo Salamura siyah zeytin 152 lira yerine 119 lira. Günün ürünü hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
2: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
3: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
2: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
3: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
2: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
4: Çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
6: kurdu. Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'te.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
8: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vade de bozulmuyor.
9: Finansal özgürlük budur işte.
7: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
10: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
11: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
10: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yaza.
12: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
13: Son senedi ödememiştim. Kime ödenecek? Hemen ödeyiveriyor.
14: Kime ödeyeceğini bilmiyor musun?
13: Nerede senet?
14: Bilmem. O benim işim değil.
15: Burada davetsiz misafir olduğunuzun farkında mısınız?
13: Siz de gemime el konduğunun farkında mısınız?
15: Sizin döküntü hurda geminiz umurumda bile değil. Neredeyim? Nereye götürüyorsun beni?
13: Ben değil, sen beni babana götürüyorsun küçük hanım. Az ileride arabamız da yolda kaldık. Kusura bakmayın, seslendik ama kimseyi bulamadık. Benzinin parasını vereyim hemen.
14: Kıvılama!
16: Kaptan, eskimiş köhne bir gemiyle niye uğraşıyorsun?
13: Eski ama benim gemim o, benim umudum.
16: Sevdim seni delikanlı.
13: Doğru dürüst çalışmayanı tutturum gibi denize atarım ha.
16: Her zaman böyle midir?
17: Umumiyetle. Ama bugün bir acayip.
15: Tayfa ister misin?
13: Senin gibi çalışkan tayfaya can kurban.
15: Ne iş verirsen yaparım. Karın tokluğuna çalışırım.
2: Kaptan yarın 18'de TV4'te.

0: avantajı kaçırma.
1: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
2: Kapıyı aç.
3: Merhaba, nasılsın?

Her gün başka bir fırsat. Yarın 1 kilo Lio Salamura siyah zeytin 152 lira yerine 119 lira. Günün ürünü hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.

0: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
1: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
7: Bu var ya,
8: yok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Şok'ta her gün başka bir fırsat. Yarın 1 kilo Leo Salamura siyah zeytin 152 lira yerine 119 lira. Günün ürünü hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
13: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
14: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vade de bozulmuyor.
15: Finansal özgürlük budur işte.
16: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

Allah dünyayı sadece senin için değil, tüm canlılar için var etti. O canlılar için de sana ayrı bir önem verdi. Seni özel nimetlerle donattı ve seni sorumlu kıldı. Bu bilinçle toprağı, suyu, havayı, bitkiyi, hayvanı, ormanı, doğayı ve çevreyi korumalısın. Unutma, yaşamak için bunlara muhtaçsın. Hepsi sana emanet, gelecek nesiller adına emaneti gözet. Doğanın dengesini bozma, hayatları karartma.

0: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lara ChatGPT Go üyeliği hediye.
3: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
2: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
1: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani. Bugün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
4: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
5: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
6: Yoksa sorun değil.
5: Dedim kızım, halleder babam. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
7: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
8: Şok'ta her gün başka bir fırsat. Yarın 1 kilo Lio Salamura siyah zeytin 152 lira yerine 119 lira. Günün ürünü hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
9: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
10: Nerede benim canım torunum? Dedesinin genlerini taşıyan, bonuslu olmayan buyurun. Yazık.
6: Baba.
10: Engin Can.
11: Engin Can.
6: Dedeciğim.
10: Saçların. Ne oldu sana böyle? Yoksa sen de mi bonus oldun?
6: Bonus kılık.
10: Ne?
6: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
10: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
12: Nerede ne harcıyor bilin de dedin.
6: Seni dinledik. Bonus kılıklı oldum.
10: Yıkıldın mı şu an?
6: Bonus kılık da yıkılıyor dede.
13: Çocuğunuzun bonus kılık ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.

0: Bana çok kötü davranıyorsun Tane. Rica ederim bu hareketlerine son ver.
1: Ne yaptım sana Gül?
0: Yüzünde taşıdığın bu suçlu ifade çok kötü. Kimsenin kabahati yok Tane. Kendini suçlamaktan vazgeç. Emin. Götür beni Taner. İstanbul'u yaşamak istiyorum. Yüzlercesini, binlercesini.

0: Siz Şeker Ahmet'siniz değil mi?
1: Evet efendim.
0: Ne zamandır sizinle tanışmak isterdim. Kısmet bugünmüş. Çok memnun oldum.
1: Ben de çok memnun oldum.

0: Cholula Kilisesi'ne çıkma zamanı. Ve kilise bahçesindeyiz. Burada Puebla uzaktan gözüküyor. İspanyollar Puebla'yı inşa edip Cholula'yı Azteklere bırakmış. Şu anda da Puebla İspanyol, Cholula Aztek gibi gözüküyor.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, şu anda kilisenin bahçesindeyiz. Tabii kilisenin bahçesine çıktık. Burada farklı açılar da var. Birazdan çok büyük bir volkan var, onu da göstereceğiz. Ama öncesinde işte arkamda görmüş olduğunuz bu devasa şehir. Puebla şehri Meksika'nın 4. büyük şehri aynı zamanda. Gerçekten çok özel bir şehir olduğunu biliyoruz. Ve şunu söylemekte yarar var. Aztekler döneminde İspanyollar buraya geldiğinde bu bölgeyi ele geçiriyorlar. Buradaki piramidi yıkıyorlar, üstüne kiliselerini inşa ediyorlar ve burada bir iki yapı bırakıp Puebla'ya geçiyorlar ve Puebla'yı oluşturuyorlar. Halihazırda günümüzde de bu bölge Aztek, o bölge İspanyol bölgesi gibi adlandırılıyor ama tabii ki artık tamamı bölgenin Meksika. Meksikalılar kendini çoğunlukla Aztek soyundan gelmiş olarak kabul ediyorlar. Maya soyundan gelmiş kabul ediyorlar. Bölgesine göre değişiyor ama Puebla kenti buradan çok güzel gözlemleniyor diyoruz ve yolumuza devam ediyoruz.

0: Bölgede halihazırda aktif olan önemli bir volkan var. Hava açık olduğu zaman kilise ve volkan inanılmaz güzel bir görüntü veriyormuş.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, bu noktada gözlemlenen bir başka detaysa arkamda bulutların arasında kalmış bir volkan. Evet, tam 5400 metre yüksekliğiyle Meksika'nın en büyük ikinci dağı, ikinci volkanı diyebiliriz ve aktif durumda. Hatta 29 Eylül'de, yani geride bıraktığımız şu 2-3 aylık periyotta faaliyete geçmiş ve homurdanmış, öyle diyelim yani. Hakikaten çok yakın buraya, 5400 metrelik bir yükseklikte arabayla birlikte, araba yolculuğuyla 2 saatlik bir mesafede diyebiliriz bulunduğumuz noktaya. Buradan da rahatlıkla gözlemleniyor. Hatta kiliseyle volkanın karlı eteklerinin, karlı durumunun yansıtıldığı harika fotoğraflar var. O da Meksika Turizm Bakanlığı'nın birçok broşüründe, birçok tanıtıcı videosunda yer alıyor. Biz de bulduk. İşte bakın, açık havada nasıl gözüküyormuş kilise ve volkan bir arada.

0: ve kilisenin aşağısına doğru ilerliyoruz. İşte arkeolojik alandayız.
1: Kilise dünyanın en büyük piramidi olan Cholula piramidinin üstüne yapılmış. Daha yakından göreceğiz dünyanın en büyük piramidini. Taban genişliği tam 450 metre.

Burada devasa tüneller varmış. Acaba bu yapılarda Mısır piramitleri gibi miydi? Bildiğiniz gibi Mısır piramitlerinde mumyalar bulunuyordu. Acaba kazılarda bu piramitlerde de mumya çıkacak mı? Birçok soru ve büyük bir muamma gizli bu topraklarda.

şu anda arkeolojik alandayız. Görmüş olduğunuz gibi burada eski çağlardan kalma Olmeklerin yapmış oldukları bu büyük piramidin hemen alt kısımları yer alıyor. Bu alt kısımları buradan görebiliyorsunuz. Yine aynı arkeolojik kazı alanında tüneller var. Yani piramidin içinde çeşitli delizler ve tüneller var. Bu tabi bilim adamlarını şaşırtıyor. Acaba bu piramitler Mısır'daki piramitler gibi mezar amaçlı mı kullanılıyordu? Yoksa farklı amaçları var mıydı? Bu soruların cevabı hala bulunabilmiş değil bu coğrafyada, bu topraklarda.

Antik şehrin sevimli sakinleri bu kır köpekleri. Belgesellerde gördüğümüz kır köpeklerini canlı canlı görüyoruz burada. Kendilerine tüneller

ve zaman zaman iki ayak üstüne kalkarak ortalığı kolaçan ediyorlar. Vahşi bir kuş geliyor mu, atmaca kartal var mı, onlara bakıyorlar. Ondan sonra da güneşlenmeye, yemek yemeye devam ediyorlar. Onlardan da güzel görüntüler getirelim ekranlarınıza ve bu güzel alanı hadi beraber gezelim. Ve piramidin alt kısmındayız şu anda. Piramit 5 ayrı binadan oluşuyormuş. Evet değerli izleyenlerimiz, Cholula piramidinin alt kısmı, taban kısmını görüyoruz. Arkamızda milattan önce 2. yüzyılda başlayan çalışmalar yaklaşık olarak 1000 seneye yakın devam ediyor. Üstüne koya koya piramit ve bölge ve şehir büyüyor. 5 ayrı binadan oluşuyor aslında piramit, bir kompleks diyebiliriz ya da korunma amaçlı da bir yapı. Çünkü büyük koruma duvarları var, bazı kanallar var ve hakikaten şehrin sakinlerinin korunmasına da yardımcı olan bazı yapılar görüyoruz burada. Kazı çalışmaları halihazırda devam ediyor. Şu ana kadar bulunan 5 tane bina piramide bağlı olarak. Yalnız kanal sistemi ve sulama sistemi ve kanalizasyon sistemi gerçekten çok enteresan. Hali hazırda bilim adamlarının çözemediği bazı detaylar var. Hakikaten bu bölgenin insanları zaman zaman sorduğunuzda o yıllarda nasıl oldu bunlar dediğinizde vallahi atalarımıza uzaylılar yardım etti ya da atalarımız uzaylı diyorlar. Buna gerçekten inanıyorlar. Ama buraya baktığınızda hani o dönemde tekerlek yok, çimento yok. Bu binalar nasıl bu kadar 450 metre genişliğinde devasa bir piramit nasıl yapıldı? Bu arkamda görmüş olduğunuz bütün bu dağ piramitmiş, öyle hayal edebilirsiniz. Nasıl yaptılar? Gerçekten büyük bir sır.

0: Eski insanlar buraya nasıl geldiler ve bu piramidi nasıl yaptılar? Halihazırda sırlarını ve gizemini koruyan bir soru bu.
1: Bu bölge insanları buraya nasıl geldiler? Bununla ilgili bazı detaylar var değerli izleyenler. Önceleri bu bölge tamamıyla bir gölmüş. Buraya gelen insanlar hemen yakındaki volkandan elde etmiş oldukları külü ve bazı taşları kullanarak gölü kurutmaya almışlar. Çepeçevre çeşitli noktalardan keserek parseller oluşturmuşlar ve gölü kurutmuşlar. Tıpkı Meksiko City'de olduğu gibi. Ondan sonra kendi şehirlerini buraya inşa etmişler. Ve arkamda görmüş olduğunuz piramidi oluştururken kullanılan taşlar da volkandan püsküren taşlar, lav taşları kullanmışlar ağırlıklı olarak. Bölge insanlarının inanç sistemi inandıkları bir su tanrısı varmış ve o su tanrısına adayabilmek için, bu adak adayabilmek için, o su tanrısına kendilerini gösterebilmek için büyük ve yüce bir piramit inşa etmişler ve bu piramitte kutlamalar, ayinler ve elbette maalesef insan adamalar, yani insan kurban edilme törenleri yapılıyormuş eski yıllarda. Kent iki dönem yaşamış. Bir tanesi M.Ö. 1. yüzyıldan 800'lü yıllara kadar çok büyük bir ticaret, obsezyen ticareti yapıyorlarmış ve gerçekten doğal taşlar pazarlıyorlarmış. Daha sonra da yine 1519'lu yıllara kadar 850'den yine ikinci bir çağ yaşamışlar. Orada da zenginleşmişler. Yine ekonomi gayet iyiymiş. Ta ki İspanyollar gelene kadar, İspanyollar geldikten sonra her şey farklı hale dönüşmüş. İspanyol egemenliğine geçmiş. Böyle topraklar.

Piramidin merdivenlerine doğru çıkıyoruz. Bir hayli yüksek bu merdivenler. Dimdik merdivenleri çıkıyoruz şöyle. Evet, en tepeye kadar çıkmak en büyük amacımız. Biraz yorulduk ama olsun. Değdi gerçekten. Bir daha mı geleceğiz Cholula'ya, değil mi efendim? Evet. Ama gelmek lazım yani, bir kere de olsa mutlaka görmek lazım. Dünyanın en büyük piramidine çıkıyorum şu anda. 450 metrelik taban genişliğiyle

0: dünyanın en büyük piramidi. Bakın şimdi neler göreceğiz. Huh!
1: Piramidi ve antik alanı geziyor, sizlere harika görüntüler getiriyoruz.

0: antik şehirden ayrılıyor, kent merkezine doğru yola çıkıyoruz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, şu anda da Cholula kasaba merkezindeyiz, öyle diyebiliriz. Tabii ki burası bir kasaba, Puebla büyük bir şehir. Hemen dışında, periferinde yer alıyor ve turistik bir kasaba. En önemli yanı, az önce gördüğünüz gibi büyük piramidi, kilisesi ama rengarenk evleri çok önemli. Cholula'nın işte arkamda görmüş olduğunuz gibi her ev ayrı bir renk. Kimisi yeşil, kimisi sarı, kimisi kırmızı, kimisi mor. Gerçekten birbirinden renkli bu evler. Çizgi filmlerde hani olur ya böyle masallarda. Aynen o şekilde bir kasabadayız şu anda. Gelin beraber ara sokaklara dalalım, biraz kaybolalım Cholula'da ve bu güzel renkli kasabada bakalım neler bulacağız.
0: Arabamıza atlıyor, Cholula kentini bir de arabadan görüyoruz. Bir nevi şehir turu yapıyoruz arabayla.
1: Harika bir meydanı var, az önce meydanı gördük. Şimdi ara sokaklardan ilerliyoruz. Böyle yüksek binalar kesinlikle yok burada. Ve renkli evler en önemli yanlarından bir tanesi bu güzel kasabanın. Birbirinden renkli evler, maviler, sarılar, yeşiller hakikaten çok güzel. Ve arabamızla güzel bir şehir turu yapıyoruz. Hani olur ya böyle üstü açık otobüslerle şehir turu. Biz de arabamızla şehir turu yapıyoruz. Bakalım bu güzel kasabayı, bu keyifli kasabayı beğenecek misiniz?

Ekmek Olsun programından bütün ama bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da Kadıköy ilçesindeyiz. Şu anda Bağdat Caddesi'ndeyiz. O zaman ne duruyoruz? Gezmek Olsun. Bütün ama bütün güzel enerjimizle başlasın.

nasıl olursa olsun bizim enerjimiz her zaman iyi olsun. Bizim havamız her zaman iyi olsun. Şöyle koltuklarınızın arkasına rahatça yaslanın. Çayınızı, kahvenizi ya da bitki çaylarınızı alın. Kurulun. Alın elinize kumandanızı. Televizyon sesini de biraz açın. Gerçekten bomba gibi bir bölüm sizleri bekliyor. Bugün dop dolu ama dop dolu bir program olacak. Bak benden söylemesi başında söylüyorum. Nerelere nerelere gideceğiz? Çok güzel bir kafeye götüreceğim sizi. Onun dışında çok güzel mağazalara gireceğiz. Şu anda Bağdat Caddesi'ndeyiz. Sonrasında neler mi yapacağız? Oho! O zaman şöyle bir Bağdat Caddesi'ne göz atın. Bomba gibi bir program başlasın.

Bağdat Caddesi'ne göz attınız. Şu anda Bağdat Caddesi'nde Erenköy Şaşkın Bakkal'dayız. Yürümeye devam dedim ya, devam. Suadiye'ye gidiyoruz şimdi. Sizi Suadiye'de çok ama çok şirin, çok güzel bir kafeye götüreceğim sevgili seyirciler. Bu kafe bildiğiniz kafelerden çok farklı bir kafe bir kere. Onu söyleyeyim. Güne orada güzel bir kahvaltıyla başlayalım. Sonrasında çok güzel bir şekilde günümüze devam edeceğiz. O zaman Bağdat Caddesi'nde yürümeye devam Suadiye'ye doğru. Hayırlı işler, kolay gelsin.

bu havada da yürümek nasıl bir şey diye sorarsanız bence güzel bir şey. Sence Mithat? Bir de kar yağdı ya, o soğuk kırıldı aslında sevgili seyirciler. Bağdat Caddesi'nden Erenköy Şaşkın Bakkal'dan Suadiye'ye kadar yürüdük. Suadiye'de Emin Ali Paşa Caddesi'ne geldik. Şimdi sizi kahvaltı yapacağımız çok ama çok keyifli bir kafeye götüreceğim. Kafe hemen arkamda. Hayvansever dostlarımız, bu kafeyi mutlaka keşfetmeniz gerekiyor. Bu kafeye hayvanlarınızla gelebiliyorsunuz. Hayvanlarınızı rahatça bırakabiliyorsunuz. Ortada dolaşabiliyorlar. Aynı zamanda hayvanlarınızın ihtiyacı olan yiyeceklerden ya da ürünlerden satın alabiliyorsunuz. Pet shop aynı zamanda ama hayvan satmıyor. Bir kere onu söyleyeyim. Ve ekleyeyim satın almayın, sahiplenin diye. Aynı zamanda burada hayvanlarınızı tıraş ettirebiliyorsunuz. Aynı zamanda burada bir şeyler yiyip içebiliyorsunuz. Yediğiniz bazı yiyeceklerin gelirleri de hayvanlara gidiyor. Sence Mithat? Süper bir şey dedi. Bence de gerçekten çok güzel. O zaman ne duruyoruz? Haydi gelin içeriye girelim ve bu güzel kafeyi keşfedelim.

Ya bu kafe o kadar tatlı bir kafe ki ne tarafa bakacağımı şaşırdım gerçekten de. Şimdi benim de köpeğim var ve ben köpeğimle bir yere giderken çok zorlanıyorum. Bazı kafeler köpeğimi almıyorlar. Ve bu benim için büyük bir açıkçası hayal kırıklığı oluyor. Çünkü hani bilmiyorum ekran karşısında hayvansever insanlar var mı? Ben bu konuda çok hassasım. Benim evladım gibi Mia. O yüzden her yere Mia ile gitmek istiyorum. Hani utanmasam böyle patisinden tutup okula falan götüreceğim. O derecede. Şimdi bu kafe benim için çok güzel bir kafe. Ve bence köpeği kedisi olanlar için de çok güzel bir kafe. Bu konseptli bir kafe tekrar belirtiyorum. Türkiye'de bir ilk, çok şirin, çok güzel bir kafe. Şimdi siz şöyle bir iç kısma göz atın. Ben de güzel bir masaya oturayım ve siparişimi vereyim.

Çok güzel bir kahvaltıyla karşıladım sevgili seyirciler sizi. Bu kahvaltının adı Maxi Kahvaltı. Tek kişilik bu görmüş olduğunuz kahvaltı. Patates kızartmasından tutun sucuğunu, sosisini, hem yağda yumurta hem de bakın şöyle haşlanmış yumurtasını kadar. Oluyor böyle şeyler arada sevgili seyirciler. Her şey var. Vallahi tek kişi değil. Bence 3 kişi doyar bundan. Bu arada bu kahvaltıyı 2 kişilik de yapabilirsiniz. Ben maxi kahvaltı yapmak istemiyorum diyorsanız burada muffin kahvaltı var. Ben şöyle gözümüz gönlümüz doysun diye donattırdım masayı. Bu arada bu muffin kahvaltıyla maxi kahvaltının dışında buraya geldiğiniz zaman omlet çeşitlerinden yumurta çeşitlerine, sonra şöyle bakıyorum tost çeşitlerine, sandviç çeşitlerine dilediğiniz her şeyi yiyebilirsiniz. Burada yediğiniz bazı yiyeceklerin gelirleri sokak hayvanlarına gidiyor. Diyelim ve soğutmadan başlayalım mı Mithat? Başlayalım, ekmek de sıcacık. Ay şu an burada çok mutluyum vallahi. Yumurtayla başlayacağım tabii ki. Ekmek sıcacık, o kadar güzel ki vallahi. Yemeyeceğim diyene bile yedirtir. Bağdat Caddesi'nden buraya yürüyerek geldik sonuçta. Soğuk ama bu havada yürümek bence çok keyifli. Sence mi? Bu arada ben şimdi kahvaltımı yapmaya devam edeceğim ama şimdi burada köpekleriniz için de menünün olduğunu söyledim. Yani buraya geldiğinizde siz bunları yerken köpekleriniz burada evet rahatça dolaşıyor ama aynı zamanda onlar da karınlarını doyurabiliyorlar ya da onları da oyalayacak bir şeyler verebiliyorsunuz. Mesela şunlara bakar mısınız, şu cupcake'lere? Şimdi Mithat gösteriyor size. Bunlar bizim için değil. Buraya gelen güzel dostlarımız için. Hiçbir şekilde içinde şeker yok. Hayvanlarımıza dokunacak hiçbir şekilde bir şey yok içinde. Çok güzel değil mi? Yulaf unu, yumurta ve ev yapımı peynir kremasıyla yapılmış bu. Mesela karşıda güzel bir dostumuz oturuyor. Siz de işte böyle hayvanlarınızla buraya gelebilirsiniz. Bakın orada. Vallahi ben burayı çok sevdim. Hiç gidesim yok. Dediğim gibi kızımla gelmek isterdim aslında buraya da. Bugün bizim çok durağımız var. Kahvaltımızı yaptık çok güzel bir şekilde. Şimdi şöyle burayı göstermek istiyorum size. Güzel dostlarımız için tasmalardan tutun da şöyle şık şık kıyafetlere kadar her şey var burada. Şu an kameraman arkadaşım Mithat gösteriyor. Burası İstanbul Anadolu yakasında Kadıköy'de Suadiye'de Emin Ali Paşa Caddesi'nde. Buraya dört ayaklı dostlarınızla gelebilirsiniz. Onları rahatça dolaştırabilirsiniz. Tekrar söylüyorum, kendiniz bir şeyler yerken onlara da bir şeyler yedirebilirsiniz. Haftanın 7 günü sabah 9.30'dan akşam 8'e 8.30'a kadar açık diyelim. Ve nereye gidelim Mithat? Oyuncak Müzesi'ne gidelim. Bugün çok keyifli, dolu dolu bir program olacağını söylemiştim. O zaman Oyuncak Müzesi'nde buluşalım.

Çok ama çok güzel bir kahvaltı yaptım. Şimdi de çıktım geldim Suadiye'den Göztepe'ye. Doktor Zeki Zeren Sokak burası sevgili seyirciler. İstanbul Oyuncak Müzesi'ne gireceğiz şimdi. Şöyle bir müzeye bakın dışarıdan. Kameraman arkadaşım Mithat zaten gösteriyor sizlere. Burası gerçekten çok güzel bir müze. İçeriye girelim o zaman. Gezmeye başlayalım. Dolu dolu bir bölüm, program sizleri bekliyor. Tekrar belirtiyorum. Koltuklarınıza rahatça yaslanın. Çayınızı, kahvenizi alın. Çok ama çok güzel gezeceğiz bugün. Ne duruyoruz? Hadi gelin İstanbul Oyuncak Müzesi'ni gezelim.

İstanbul Oyuncak Müzesi'ndeyiz. Burası İstanbul'un ilk oyuncak müzesi. Suna Yakın'ın açtığı bir müze. Suna Yakın'ın müzesi sevgili seyirciler. Burada birbirinden değerli oyuncakları görebilirsiniz. Haftanın 6 günü açık bir yer. Yalnız çocukların okul tatilleri oluyor biliyorsunuz. Semester tatilleri ya da ara tatilleri oluyor. O zaman haftanın 7 günü açık.

bir müze burası. Buraya geldiğiniz zaman keyifli bir şekilde gezebilirsiniz gerçekten de. Göztepe'de İstanbul Oyuncak Müzesi 1910'lardan 1970'lere aradığınız her çeşit oyuncağı burada görebilirsiniz. Burayı görmeye mutlaka gelmenizi tavsiye ediyorum ben. O zaman ne duruyoruz? Benden önce siz şöyle bir göz atın Oyuncak Müzesi'ne, biz de gezmeye başlayalım.

Şimdi buranın hikayesi şöyle. Şair, yazar Sunay Akın yurt dışına gidiyor bir iş gezisi için Almanya'ya. Sonrasında Almanya'da bir oyuncak müzesine giriyor. Nasıl yani diyor, bir oyuncak müzesi diyor. Ben buraya girerim diyor, bir saatte çıkarım diyor. Ondan sonra giriyor oyuncak müzesine ve bir gününü o oyuncak müzesinde geçiriyor. Güvenlik görevlisi diyor ki artık kapatıyoruz diyor. Öyle çıkıyor Sunay Akın Almanya'daki oyuncak müzesini gezerken. Burada diyor böyle bir oyuncak müzesi var. Neden benim ülkemde de olmasın diyor. Ve Sunay Akın aldığı oyuncakları 2005 yılından itibaren burada sergilemeye başlıyor. Burada sadece Sunay Akın'ın aldığı oyuncaklar yok. Buraya bağışlanan oyuncaklar da olduğunu belirtmek isterim sizlere sevgili seyirciler. Bakın görmüş olduğunuz gibi böyle güzel hanımefendiler, küçük beyefendiler de burayı geziyorlar. Şimdi burada İngiltere'den, Amerika'dan ve Almanya'dan aslında birçok oyuncaklar var gerçekten de sevgili seyirciler. Mesela Almanya hemen arka tarafımda ve şöyle işaret ettiğim yerde 1933-1940'lı yılların oyuncakları var. Bir savaşı yansıtıyor bu oyuncaklar. Aslında baktığımız zaman da, bu odaya baktığımız zaman da çocuğun önüne koyduğumuz oyuncaklar fazlasıyla önem taşıyor. Yine 1933 yılında Nazi Almanya'sından üretilen oyuncak askerler var. Hemen sağ tarafında görmüş olduğunuz gibi. Buraya geldiğimiz zamansa gerçekten de Temel Reis'ten tutun Safinaz'a, Garfield'a kadar birçok çizgi film kahramanını burada görebiliyoruz. Tom ve Jerry, 1940'lı yılların oyuncakları. İçeride baktığınızda sadece oyuncak olarak bakmayın. Aslında bir ülkenin de aynı zamanda tarihi yatıyor burada. Gerçekten çocukların önüne koyulan oyuncaklar çok önemli. Mickey fareli oyuncakların önündeyim ve bakmaya doyamadım gerçekten de hiçbirine sevgili seyirciler. İlk Mickey fare oyuncak 17 Ağustos 1926 tarihinde Amerika'da bir oyuncak fabrikası tarafından yapılmış. Burada da Mickey fareli oyuncaklar sergileniyor. Hem arabalar var hem de şöyle görmüş olduğunuz gibi Mickey fareli birçok oyuncak var. Mesela örneğin şu 1930 Amerika yapımı, hemen karşımda görmüş olduğunuz 1950 Amerika yapımı yine. Şöyle 1930 Amerika yapımı Mickey fare, birbirinden güzel oyuncaklar var. Yaş fark etmeksizin buraya gelip gezebilirsiniz haftanın 6 günü sabah 10'dan akşam 18'e kadar. O zaman İstanbul'un ilk oyuncak müzesine, Sunay Akın'ın kurduğu ilk oyuncak müzesine gelmenizi tavsiye ederim ben, çocuklarınızla gelmediyseniz eğer. Ve son kez şöyle oyuncak müzesine göz attıktan sonra Bağdat Caddesi'nden sizleri karşılayalım.

programın açılışını yaptığımız noktaya geri geldik. Burası İstanbul Anadolu yakasında Bağdat Caddesi, Kadıköy ilçesine bağlı. Buraya geldiğiniz zaman sürekli bir hareket görebilirsiniz sevgili seyirciler. Özellikle hafta sonlarında caddenin kaldırımları fazlasıyla kalabalık oluyor. Hele bir de hava güzelse fazlasıyla keyif alacağınız bir gezi sizi bekliyor diyebilirim Bağdat Caddesi'nde. Burada alışveriş yapılacak bir sürü butik görüyorum. Mesela gümüş dükkanı görüyorum. İç taraflarda butikler görüyorum. Birkaç tanesine girelim. Hem neler varmış neler yokmuş bakalım.

Şimdi alışveriş yapmak istersek tabii ki alışveriş de yapacağız. Aynı zamanda sizlere fikir de vereceğiz ve neyin ne kadar olduğunu da söyleyeceğiz. Haftanın 7 günü sabah 10'dan akşam 7'ye kadar açık bu mağaza. İstanbul Anadolu yakasında Bağdat Caddesi'nde, Şaşkın Bakkal'da Hacı Mavuk Çarşısı'nda bu güzel butik. Çok güzel son moda ürünler var. Dediğim gibi Hacı Mavuk Çarşısı'nda, Şaşkın Bakkal'da bu butik. Burada birçok güzel butik var ya da alışveriş yapabileceğiniz birçok güzel takı, ayakkabı mağazası var. Biz birkaç tanesini sizlere göstereceğiz. Şöyle bir buraya göz atın, başka bir mağazadan sizleri karşılayalım.

Şimdi Hacı Mamuk Çarşısı'ndaydık. Şaşkın Bakkal'da Bağdat Caddesi'nde Biçener Çarşısı'na geldik. Zaten iki çarşıda yan yana. Bu arada çarşı diyorum, pasaj gibi bir şey gelmesin aklınıza. Açık bir çarşı. Burada birbirinden güzel butikler, böyle takabileceğiniz işte bilezik, yüzük ya da ne bileyim kolye satan takı mağazaları var. Şimdi ben bir tanesine girdim bu takı mağazalarının. Burada birbirinden güzel ürünler var gerçekten de. İlla altın olacak diye bir şey yok. Herkesin bütçesi altına, pırlantaya, elmasa, zümrüte, yakuta yetmeyebilir. Böyle güzel yerlere gelebilirsiniz. Bütçeniz doğrultusunda alışveriş yapabilirsiniz. Çelik ürüne biliyorsunuz hiçbir şey olmuyor. Şimdi şöyle yapalım. Siz biraz buradaki güzel ürünlere göz atın. Bak iddia ediyorum buradaki takılar hiçbir yerde yok. Yani ben gerçekten kendimi kaybettim şu anda. Çok az buraya bir göz atın. Ben de bakayım bir şey alabilir miyim diye alayım, programda da takarım.

0: mesela. O kadar kararsızım ki Mithat şu an yaka silkti benden. Çünkü burada çok ama çok güzel takılar var. Kolye, küpe, yüzük. Yani şöyle pırlanta görünümlü ürünler, ne ararsanız var. Şu kolyeyi taktım boynuma, görmüş olduğunuz gibi. Çelik bir kolye bu. Ama karar veremiyorum. Bileklikler de var. Şöyle mesela bunu takayım, göstereyim size. Bakın, şöyle. Altın gibi değil mi Mithat?
1: Direkt altın
0: diyor mesela Mithat. Hiçbir farkı yok gerçekten de. Siz şöyle bir buralara göz atın. Ben de alıp almayacağıma karar vereyim. Hala kararsızım çünkü ne alsam diye. Sonrasında başka bir mağazada buluşalım. Yine bir Çener Çarşısı'nda.

Şaşkın Bakkal'daydık. Şimdi Suadiye'ye geldik. Bağdat Caddesi hemen arka tarafımızda. Burası Mücahit Sokak Suadiye'de. Yağmur bastırmadan hemen içeri girelim. Şeker mi şeker, tatlı mı tatlı bir kafeye götüreceğim şimdi sizi. Şöyle dışarıdan kameraman arkadaşım Mithat göstersin sizlere. Suadiye Mücahit Sokak'ta bu kafe sevgili seyirciler. E o zaman ne duruyoruz? Hadi gelin içeri girelim. Bir tatlı bir kahve molası verelim. Bu kafenin her yerinde fotoğraf çektirebilirsiniz. Böyle güzel alanlar var. Hem dışarıda hem de içeride. Sosyal medyanızda çektiğiniz fotoğrafları paylaşabilirsiniz. Mesela şöyle oturalım ve pozumuzu verelim burada. Çok keyifli bir alan değil mi Mithat? İnsanın içi açılıyor gerçekten de. Hemen yan tarafta yine böyle bir köşe var. Burada da fotoğrafınızı çektirebilirsiniz. Bir de burada poz verelim. Gerçekten çok güzel. İçeriye girdiğinizde gerçekten böyle bir pamuk şeker kokusu geliyor burnunuza. Güne isterseniz sabah kahvaltısıyla başlarsınız. Ya da isterseniz benim gibi kahveyle tatlı tercih edersiniz. Ya da farklı sıcak soğuk içeceğinizi içersiniz ya da burada öğlen akşam yemeğinizi yiyebilirsiniz. Siz şöyle kafeye göz atarken ben de şuraya eşyalarımı bırakmıştım. Oraya oturayım ve siparişlerim gelince sizlerle buluşalım.

0: Sevgili seyirciler, Gizli Bahçe bu tatlının ismi. Üzerinde pamuk şeker var. Altında ne var?
1: Altında da özel bir kendi.
0: Altında da özel. Burada kendi yaptıkları pasta bulunuyormuş. Ve şimdi Gizli Bahçe tatlısını yiyeceğiz. Suadiye Mücahit Sokak'ta sevgili seyirciler. Bu güzel kafenin yeri. Burada sadece tatlı yemiyorsunuz. Güne sabah kahvaltısıyla başlıyorsunuz. Öğle ya da akşam yemeğinizi de yiyorsunuz. Wow! Pamuk şekerler eridi ve içinden mükemmel bir kalp çıktı. Her gelen böyle mi yiyor?
1: Tabii ki her müşterimize
0: her müşteri böyle özel sunumla yiyormuş. Gizli Bahçe. Gizli Bahçe tatlısının içinden bakın. Ne güzel. Bir tatlı çıktı. Şimdi ben bir tatlı sever olarak bunun hemen tadına bakmak istiyorum.
1: Afiyet olsun.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şöyle.

ağır gibi görünen ama çok hafif bir tatlı. Ki ben normalde böyle tatlıları sevmem. İkinci kaşığımı yiyorum. Bunun sunumu nasıl? Tabii ki gösterebilirsiniz. Burada her şeyin sunumu var. O ne güzel.

0: böyle bir tatlı yok. Yine bütçenize göre istediğiniz her şeyi tercih edebilirsiniz ama mutlaka buraya gelin. Başka da bir şey demiyorum ve bu tatlıları yedikten sonra sizi çok güzel bir yerden karşılıyorum.
1: Mahkeme lehimize sonuçlandı baba. Kazandık davayı.
2: Yaşasın benim aslan oğlum.
1: Bir daha hiç ayrılmayacağız.
3: Evleniyor musun? Kiminle?
2: Sen Amerika'dan döndükten sonra inşallah.
4: Uçağınız hareket etmek üzeredir.
5: Kayınvalidesiyle buluşmak için buraya gelecek, Despina'nın evine düşecek.
2: Güzel.
1: Seni sevmenin hata olduğunu anladım.
5: İlaçla bayıltıp erkeklerle resimlerini çektiren benim.
6: Yavrusunu kurtarmak için katil oldu.
7: Bu işi babanla yaptır bizi baban!
5: Masum bir kızı uçuruma atmakta tereddüt etmediniz değil mi?
7: Çocuğumuzu söylemek için telefon ettiğim zaman yüzüme kapattın telefonu.
1: Sanığın avukatı olarak yeni şahitler getiriyorum.
8: Söz Müdafaa'nın birazdan TV4'te.

0: Nerede benim canım torunum? Dedesinin genlerini taşıyan, bonuslu olmayan. Buyurun. Yazık.
1: Baba.
0: Engincan. Engincan.
2: Dedeciğim.
0: Saçların. Ne oldu sana böyle? Yoksa sen de mi bonuslu oldun?
2: Bonus kılık.
0: Ne?
2: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
0: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
3: Nerede ne harcıyor bilin de dedin.
2: Seni dinledik. Bonus kılıklı oldum.
0: Yıkıldım şu an.
2: Bonus kılık da yıkılıyor dede.
4: Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder, sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Yeni Disc Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disc Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
8: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
9: Süper Kumbara başlıyor.
10: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
11: Ben.
12: Kral Şakir.
13: Armut piş ağzıma düş.
14: Dört arkadaşımızla birlikte.
15: Neydi ya?
16: Ay dilimin ucunda.
14: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
17: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
14: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
18: Ben.
19: Botanik.
18: Abaküs.
20: Kasa.
21: Marul.
22: Kumbara.
14: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
23: Süper Kumbara.
9: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
24: Servis geldi. Çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
25: kurdu. Ne var ya bu?
26: Blok dersten çıkıyor.
25: Atıştırmalık?
26: Yok, ben doymalık takılıyorum.
25: Bir şey diyeyim mi?
27: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
25: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
3: Ama bir mucizeye gerek var.
1: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
3: İşte bu Fairy mucizesi.
1: Fairy 30 dakikada mucize.
15: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
3: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Hilet'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Platin Haziran sayısı tüm bayilerde.
6: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
7: Kızınızı dövmeniz bir şey halletmez.
8: Seni o köhnemiş ev ve insanlardan koparacağım.
9: Onun bunun ahlakında uğraşacağına sen kız kardeşinin ahlakına bak.
10: Bir zamanların adalet dağıtıcısı mahkumlarla aynı koğuşta.
11: Yarın gidip karşılayalım onu.
12: Ben gitmem hanım. Seni de göndermem.
13: Arkadaş senin emrinde çalışacak. Hemen işe başlasın. Kemal'i işe aldık Hasan.
14: Onu perişan edip intikamımı alacağım.
7: Gidiyoruz Abbas.
15: Nereye?
7: Şimdi görürsün.
16: Hınç bugün 16.15'te TV4'te.
2: ...2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
17: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları, bitter çikolata...

Kasosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere kart doğrudan bir dünya tatlılık.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
2: Yaşanacaksa, yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa, yaşanacak.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
3: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
2: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
1: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
4: Bugün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
5: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
9: Nerede benim canım torunum? Dedesinin genlerini taşıyan, bonuslu olmayan buyurun. Yazık.
10: Baba.
9: Engin Can.
11: Engin Can.
10: Dedeciğim.
11: Saçların.
9: Ne oldu sana böyle? Yoksa sen de mi bonus oldun?
10: Bonus kılık.
9: Ne?
10: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
9: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
12: Nerede ne harcıyor benim de dedin.
10: Seni dinledik. Bonus kılık oldum.
11: Yıkıldım şu an.
10: Bonus kılık da yıkılıyor dede.
8: Çocuğunuzun bonus kılık ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.

Bugün çok ama çok keyifli bir programda sizlerle birlikte olduk. Umarım sizler de bizim kadar keyif almışsınızdır. Adı Nohut. Vallahi ben programı kapatırken Nohut'u da alıp götüreceğim galiba. Evet, gözü sizde. Paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum, hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. Nohut'la birlikte öpüyoruz hepinizi efendim. Hoşçakalın.

0: Galiba sevgilisini öldürmüş.
1: Sanık Selma Alkan. Selma Alkan sen misin?
2: Evet benim.
1: Annenin adı Zeynep, babanın adı Mehmet, 950 doğmuşsun. Doğru mu bunlar?
2: Evet.
1: Ne iş yaparsın?
2: Barda çalışıyordum.
1: Bir çocuğun var, bekarsın. Yani dul musun?
2: Hayır.
1: Daha önce evlenmedin, bekarsın, bir çocuğun var. Nereden bu çocuk? Babası kim?
2: Yok babası.
1: Yaz. Sanığın bir çocuğu var, nesebi gayri sahih. İşlemiş olduğum bu cinayetin nedenlerine dair bir sözün ve olayı hafifletecek bir savunman var mı?
2: Hayır hakim bey. Elimi kana boyayan alın yazın. Kaderim idam sehpasını layık gördükten sonra söyleyeceğim sözlerin ne değeri olabilir?
3: Sanıktan adalet makamına acındırma rolü yapacağına, olay hakkında kendisini koruyacak deliller ileri sürmesini talep ediyorum efendim.
2: Gözyaşlarım sizleri acındırarak İdamın pençesinden kurtulayım diye akmıyor. Onlar sadece anlayışsız bir insan için dökülen ve acı talihine küsmüş bir kadının gözyaşlarıdır. Ne sizi ne de sayın avukat beyi yormamak için peşin söyleyeyim. Ben katilim. Cezam idamsa razıyım. Çünkü hiçbir darağacı insanın yakınları ve sevdikleri kadar zalim olamaz.
3: Bunlar boş laflar sayın yargıcım. Suçlunun ölümü kabul edişi bile acındırma sahtekarlığından başka bir şey değildir.
2: Avukat beyi güzel konuşmasından ötürü tebrik etmek lazım. Kanunları belki masum, belki de suçlu bir kızı ölüme sürükleyecek bir silah olarak ustaca kullanıyor. Yaşamakta gözüm yok. Beni düşündüren tek şey, çocuğumu bir takım mert görünüşlü sahtekarların kötülüğünden koruyarak büyütememek, ona şerefli bir yarın hazırlayamamak endişesidir.
3: Sayın yargıcım, gene merhamet oyunlarına girdi. Barda çalışıp kendini her gece başkalarına satan sanık, hangi şeref ve namustan bahsediyor? Hangi çocuk? Babasının adını bile bilmediği...
2: Sus! Sus konuşma! Çocuğuma, yavruma dil uzatma! Benim idamımı isteyebilirsin. Ama cemiyetin kiri bulaşmamış ufacık bir yavruya dil uzatamazsın. Çocuğumun babası meçhul değil hakim bey. İsimsiz olması... Bazı isimleri taşımaktan daha şereflidir. Mahkemenin ilk başladığı günden beri susuyorum. Ama artık konuşacağım. Benim çocuğum bir değildir. Onun babası sen. Evet sensin. Başıma ne geldiyse senin yüzünden geldi.
4: Susunuz!
1: Devam edin, sizi dinliyorum.
2: Bundan 2 sene evvel 17 yaşında genç bir kızdım. Bir fabrikanın muhasebe bürosunda çalışıyordum. Fakir bir ailenin kızıydım ama mutluydum. Zengin bir ailenin oğlunu seviyordum. Delikanlı bir fabrikatörün oğluydu. Ben babasının yanında çalışan bir memurdum. Ayrı dünyaların insanları oluşumuz umurumuzda bile değildi. Aşkımız her şeyin üstündeydi. Kırların kimsesizliğinde yalnız kaldığımızda dünyayı unuturduk. Kalplerimiz aşk, iyilik ve güzellik için çarpıyordu. Yalnız kaldığımız her yer cennetti bizim için. Her boşluk aşkımızın ülkesiydi. Evleneceğimiz günlerin hayali mutlu ediyordu bizi.
5: Neyse halcağızınız çıksın falcağızınız. Keşke kaderiniz de sizler kadar güzel, aydınlık olsaydı. Birleşmiş yüreklerinizi parçalamak isteyenler olacak. Kader onlara yardım edecek bir zaman. Hep aranızda olacaklar. Doğru söylerim ha. Beraber oluşunuz korkutacak onları. Hiç ayrılmayın. Ayrıldığınız an kader ağlarını örmek için onlara yardımcıdır ha.
1: Sonra?
5: Sakın ayrılmayasınız! Sakın şüphe etmeyin birbirinizde!
2: Ne var?
5: Yaşlı bir kadın görürüm! Az da yatalak!
2: Annem!
5: Fazla ömürcağızı da kalmamış
3: bunun! Al bakalım! Saçmalamaya başladım!
2: Hepsi de doğru!
3: Hadi gidelim!
4: Bu akşam operaya gidiyoruz. Baban sana da bilet almış.
6: Teşekkür ederim. Operada T'nin kızını bir pavyona götürürsün.
4: Eğer zahmet olmazsa tabii.
3: Çok isterdim ama bu akşam evde kalmaya mecburum. İncelenecek bir dosya vardı.
4: Ama bıktım artık senin bu dosyalarından. Onların yüzünden dansa eğlenceye hasret kaldım.
7: Günler çuvala mı girdi oğlum?
3: Biliyorsunuz, yarın fabrika ile ilgili önemli bir duruşmamız var. Bu gece oturup onu hazırlayacağım.
7: Yarınki davanın savunmasını yeni mi hazırlayacaksın?
3: Merak etmeyin baba, sadece bir göz atacağım.
4: Hadi anneciğim, bir kaşık daha, bir kaşıkçık. Yavrum Selmacığım benim, yiyemiyorum, ne olur ısrar etme. Ama anneciğim, ilaç içeceksin. Aç karnına olmaz ki. Biraz olsun bir şeyler yemen lazım. İlaç istemiyorum, içmeyeceğim. Nasılsa hiçbir faydası dokunmuyor. Aa, ne olur anneciğim ama doktor... Doktor, ilaç artık hepsi teselli. Kalp bu, kurtuluş var mı? Öyle deme anne. İyileşeceksin sen. Geçen gece rahmetli baban girdi rüyama. Yeter beklettiğin Nermin dedi. Yapayalnızım burada. Gel artık dedi. Ne olur anne, Allah aşkına böyle konuşma. Ben sensiz ne yaparım sonra? Biliyorum yavrum, sen de burada yalnızsın, tıpkı onun gibi. Yorgun kalbim durmadan, keşke seni emin ellere teslim edebilseydim. Annem, anneciğim benim!

0: Götürebilirsiniz.
1: Bu yazılardan iki nüsha rica edeceğim.
0: Başsın efendim. Bugün 6'da aynı yerde seni seviyorum.

0: Ne o? Nedir bu çizdiğin?
1: Bahçe içinde şirin bir villa. Aşk yuvamız. Önünde çamlar, güller, duvarlardan sarkan sarmaşıklar. Ve dünyanın en mesut çifti, sen ve ben. dünyada sahip olmak istediğin üç şeyi söylesene bana.
0: Birincisi sen. İkincisi gene sen. Üçüncüsü daima sen.
1: Seni bu hafta sonu Abant'a götüreceğim Selma.
0: Abant'a mı?
1: Ne o? Beğenmedin mi yoksa?
0: Beğenmez olur muyum Doğan? Seninle olduktan sonra ama...
1: Ama ne?
0: Gelemem.
1: Gelemez misin?
0: Yanlış anlama. Seninle dünyanın öbür ucuna bile gitmeye razıyım. Annem, sevgilim biliyorsun... bakılmaya ihtiyacı var. Bensiz tek başına ilaçlarını bile içmiyor.
2: Semralar hafta sonu piknik yapacaklarmış. Sen de gitmek ister miydin?
0: Yalnız gidemem ki.
2: Doğan götürsün seni.
0: Bakalım götürmek ister mi?
2: Elbette, hem de bayıla bayıla. Senin gibi güzel bir kızla seyahat etmeyi hangi erkek istemez?
1: Merhaba anneciğim.
2: Hoş geldin oğlum.
1: Ne haber Meral?
2: İyilik. Biz de seni konuşuyorduk. Bu hafta sonu ne yapıyorsun?
1: Seyahate çıkacağım anneciğim.
2: Ne tarafta böyle?
1: Düzce, Bolu falan.
2: Ben de seninle gelebilir miyim?
1: Maalesef, bu bir iş seyahati. Yanımda müvekkillerim de olacak.
2: Pekala, öyle olsun. Teyzenin kızını çok ihmal ediyorsun Doğan. Kızcağız bütün gün evde sıkıntıdan patlıyor.
1: Bugünlerde başımı kaşıyacak vaktim yok anne. Hele işleri bir düzene sokayım, Meral'i bıkana kadar gezdireceğim. Söz veriyorum.
0: Fabrikadaki arkadaşlar bu hafta sonu Abant'a bir gezi tertip ettiler. Keşke sen de gitsen, evle fabrika arasında bunaldın kızım. Hiç değilse biraz hava alır, açılırdın. Beni de davet ettiler ama... seni yalnız bırakıp gitmek istemedim.
2: Sen beni hiç düşünme kızım. Komşun Huri'yi çağırır, sen yokken ondan kalırım. Alt tarafı iki gece değil mi, nasıl olsa geçer.
0: Ama anne...
2: Hatırım için.

0: Ağlıyorsun sevgilim. Pişman mısın?
1: Bilmiyorum.
0: Seni kırmak istemezdim. Sana karşı kabahatliyim. Affedersin, kendimi suçlu hissediyorum.
1: O suçta benim de payım var. Aşk sarhoşluğu içinde kaybettik kendimizi.
0: Ama evliliğimizi çabuklaştıracak hayırlı bir suç bu Selma. Üzülme yavrum. Sana sahip olduğum için gurur duyuyorum. İçimde büyük bir sevinç var. Ama bu kadar üzüleceğini bilseydim seni buralara hiç getirmezdim.
1: Üzülmüyorum. Ama gene de içimde bir korku var.
0: Kurtul şu korkudan sevgilim, kurtul.
1: Sakın bırakma beni. Sensiz ölürüm ben.
0: Bir daha hiç ayrılmayacağız.
2: Evleniyor musun, kiminle?
0: Sevdiğim kızla anne.
2: Kim bu kız, tanıdığım biri mi?
0: Hayır, yakında tanıştıracağım.
2: İyi ama Meral ne olacak?
0: Meral mi?
2: Yıllardan beri sizi birbirinize yakıştırır, ne kadar uygun bir çift olacağınızı düşünürdüm.
0: İnşallah bu düşünceni kıza açıp ümitlendirmedin.
2: Hayır ama...
0: O halde bu bahsi kapatın lütfen, bir daha da açmayın. Meral'e her zaman bir kardeş gözüyle baktım, onunla evlenmeyi hiçbir zaman düşünmedim.

0: Allah aşkına önüne geç! Kendini ateşlere atacak bu çocuk!
1: Merak etme hanım, ben bu işe bir çare bulacağım! Üzülmeyin! Siz bana bırakın, gerisine de karışmayın!
2: Baba, size hayırlı haberlerim var!
1: Bırak şimdi, beklediğimiz tahsis çıktı! Gerekli makine siparişini vermek için hemen Amerika'ya hareket edeceksin!
2: Kim, ben mi?
1: Sen tabii! Şirketi temsile yetkili tek şahıssın sen! Ben de burada ek inşaata başlayacağım!
2: Fakat ben evlenmeye karar vermiştim!
1: Ha? Evlenmek mi? Bir gün o da olur inşallah, fakat biz işimize bakalım şimdi! Uçak biletin alındı bile, yarın sabah hareket ediyorsun!
2: Fakat bu iş aylarca sürebilir!
1: Aldırma, önünüzde koskoca bir hayat var!
2: Gelininizle tanışmak istemez misiniz baba?
1: Elbette isterim, ama şimdi sırası değil! Sen Amerika'dan döndükten sonra inşallah!
2: Onu beğeneceğinizi umarım!
1: Sen beğendikten sonra benim başımın üstünde yeri var, hadi hemen hazırlan evladım!
2: Peki baba!
1: Benim kafasız oğlum!

0: Hani hiç ayrılmayacaktık?
1: Ben isteyerek mi gidiyorum zannediyorsun? Bilmiyorum. Bilemiyorum Selma, şaşırdım kaldım. Ne yapacağımı ben de bilemiyorum.
0: Ne kadar sürecek?
1: Belki bir ay, belki üç ay.
0: Üç ay. 90 gün. Sensiz geçecek 90 gün.
1: Selma, böyle konuşma. Sonra ben de vazgeçeceğim gitmekten.
0: Yok yok. Gitmen lazım Doğan. İşin bu senin. Hem ben de kendime alıştırmalıyım. İleride böyle seyahatlerin olacak nasılsa.
1: Sen neden gelmiyorsun? Tabii ya, seni de götüreceğim. Beraber gideriz.
0: Gelemem ki Doğan. Annemi yalnız bırakıp gelemem. Bir iki günlüğüne olsa neyse ama... üç ay...
1: Annen için bir hasta bakıcı tutarız.
0: Yok sevgilim. Olmaz. Annemin ihtiyacı var bana bugünlerde.
2: Birleşmiş yüreklerinizi parçalamak isteyenler çıkacak. Hiç ayrılmayın! Ayrıldığınız an kader ağlarını örmek için kötülere yardımcı olacak. Ayrılmayın sakın! Onların istediği de bu! Bırakmayın birbirinizi! Sakın bırakmayın! Ayrılık felaketiniz olacak!
3: Dikkat, dikkat! 118 sefer sayılı Atina, Roma, Paris, Londra, New York yolcuları. Uçağınız hareket etmek üzeredir. Yolcuların uçağa binmeleri rica olunur. Teşekkür ederiz.

0: elma, bir tanem. Senden ayrılalı birkaç dakika olmadı ama bin yıl geçmişçesine özledim. Sensizlik, havasızlık, susuzluktan beter. Uçakta yazıyorum. Aramızda kıtalar, bir yarım dünya, bir okyanus olacak. Ama ben bütün ruhumla senin yanındayım. Aşk araya giren ayrılıkla ölmez yap. Çok acı çekeceğim ama memlekete dönüşümde hiçbir kuvvet ayıramayacak bizi.
1: Oo, gel bakalım Haydar! Sana bir iş vermeyi düşündüm. Yalnız bu aramızda bir sır olarak kalmalı.
2: Bana güvenebilirsiniz.
1: Kısacası oğlum bir kıza tutuldu. Bu kızı gözüm tutmuyor oğlum. Yalnız kıza bir kötülük gelmesini istemem. Benim istediğim onu oğlumun gözünden düşürmek, hepsi o kadar.
2: Merak etmeyin beyefendi. Neticeden memnun kalacaksınız.
1: Aynı nispette sen de. Hadi göster bakalım kendini.
2: Emredersiniz.
3: Selma Hanım, telefondan arıyorlar.
4: Beni mi? Buyurun efendim, Selma benim.
5: Öyle mi kızım? Ben de Leyla. Doğan'ın annesi.
4: Buyurun efendim, bir emriniz mi vardı?
5: Doğan seyahate çıkarken bana sizden bahsetti. Ben de müstakbel gelinimi görmek için sabırsızlanıyorum. Seni yakından tanımayı çok arzu ediyorum yavrucuğum. Şimdi berberdeyim. Sonra terzimde provam var. İşten çıkınca oraya gelir misin evladım?
4: Tabii, tabii gelirim efendim. Peki, yazayım efendim. Bir kağıt verir misiniz? Evet?
5: Leylak Sokak, Suna Apartmanı, Daire 4, Cihangir. Terzi Despina. Teşekkür ederim. Sizi bekleyeceğim. İyi günler sevgili kızım. Bekliyorum.
4: Teşekkür ederim efendim. Geleceğim.
6: 40 yıllık sosyete karıları gibi konuştun.
7: Peki şimdi ne olacak?
6: Kız kayınvalidesiyle buluşmak için buraya gelecek, terzi yerine randevucu Despina'nın evine düşecek.
7: Başınıza biri sıkmasın, Haydariko!
6: Yok be anam, bildiğin gibi değil, temiz iş bu. Ucunda da temiz para var.
7: Korkmuşum, çok korkmuşum!
6: Korkma, korkma sen, eski esnafsın.
7: Aman oyun başlıyor çocuklar! Hadi siz de toparlanın çabuk olun! Aman ne heyecan içindeyim! Tamam!
8: Kimi aradınız?
4: Tersi Despina'nın evinde.
7: Aa, nene, tamam gelmişsiniz, şöyle salonda geçin. Söyle evet, lütfen. Hoş gelmişsiniz.
4: Leyla Hanım yok mu? Burada beni bekleyecek.
7: Ay, tanıdım, siz Selma Hanım'sınız. Çıkarız partisiniz, rahat ediniz lütfen. Biliyorsunuz bizim çok iyi müşterimizdir Leyla Hanım. Biraz gezi gezek. Palikarya bir müşteri, rahatsız olmayınız. Affedersiniz, bir ölçü alacağım. Kızım Selma Hanım'a bir çay.
4: Zahmet olacak.
7: Estağfurullah.

0: Buyurunuz efendim, çayınız.
1: Teşekkür ederim.
2: Çok güzel bir kumaşlı kümrü. Tebrik ederim, çok zevklisiniz ama biraz atsik yapacağız. Siz dekoltesini çok güzel biliyorsunuz. Böyle, ne bir klapa yapacağız bu tapirakası, evet. Bu, nasıl söyleyeyim, evet, yaka kapalı, kollar atsik. Biraz da... Ne oldu canım? Oh, zavallı!

0: yeter artık! Gel Daspina!
1: Tamam, pasta kabuğu.
0: Resimleri çok acele istiyorum.
1: Kalk bakalım, yavaş yavaş.
0: İşiniz bitti, alın bakalım baltanızı. Ağzınızı sıkı tutun, yoksa gebertirim ha, hadi!
2: Kız uyanır uyanmaz onu idare edip başından savacaksın, anladın mı?
1: Peki pasam.
2: Sakın onu satmaya kalkma, hepimizin başı belaya girer.
1: Buraya bilmediğim malda nasıl satabilirim?
2: Hmm, yaşa, hadi yürü.
1: Satyalo!
3: Ah, başım! Başım çatlayacak gibi. Neredeyim ben?
1: Terzi Despina'nın evindesiniz.
3: Ne oldu bana?
1: Ufak bir baygınlık ama geçmiş.
3: Leyla Hanım geldi mi?
1: Nene, bugün telefon etti, gelemeyecek, yarın gelecek belki. Sen hadi partisini de al, yavaş yavaş. Hadi yavrum kalk benim kopperam. Gorim ansele, evet. Hadi güle güle. Ben yanlış gidiyorsunuz bu taraftan. Gire bekleyeceğim sizi, güle güle, sen güle güle.
4: Aferin Haydar! İyi başardın bu işi!
2: Beğendiniz demek!
4: Oh, istediğimden hala! Al bakalım, bu senin hakkın!
2: Sağ olun beyefendi! Daima emrinizdeyim, eyvallah!
5: Selma Hanım, sizi patron çağırıyor!
6: Buyurun efendim, beni çağırmışsınız.
4: Muhasebeye git, hesabını kessinler.
6: Beni işten mi çıkarıyorsunuz?
4: Açıkçası seni kovuyorum.
6: Neden? Ne yaptım ben, suçum ne?
4: Ben seni buraya oğlumu baştan çıkarasın diye almadım.
6: Ben Doğan'ı sadece sevdim.
4: Oğlum bana her şeyi anlattı, aranızdaki çirkin ilişkiyi kesmeye karar verdi. Senden yakasını kurtarmak için de seyahate çıktı.
6: Beni sevdiğini sanıyordum. Öyle söylüyordu.
4: Yanılmışsın ne yazık ki!
6: Fakat ben...
4: Bir kadın her şeyden önce fazilet sahibi olmalıdır. Uçkuru sağlam olmayan bir kadının erkeği suçlamaya hakkı yoktur.
6: Ben değilim! Benim suçum sadece sevmek, aşka inanmak! Oğlunuzu sevdim, ona inandım diye bana hakaret etmeye hakkınız yok! Anladınız mı? Hakkınız yok!

0: sevgili Selma. Burada gözlerim hep seni arıyor, resminle avunmaya çalışıyorum. Daha şimdiden seni çok özledim. Üzülme kızım, yakında her şey düzelecek. Sevgili oğlum, mektubunda bahsettiğin Selma, uygunsuz hareketleri yüzünden fabrikadan çıkarılmıştır. O kız ne bizim ilgimize ne de senin sevgine layık değildir. Onu unutmanı tavsiye ederim.
1: Neyim var doktor?
2: Dikkat dikkat! New York'tan gelen 248 sefer sayılı uçak limanımıza inmiştir.

0: Mektubunuzu alınca hemen uçağa atlayıp geldim. Selma hakkında yazdıklarınız tamamen yanlış ve gerçekten uzaktır.
1: Hmm, öyle mi?
0: Evet.
1: Peki ya bu resimlere ne dersin?
0: Bunu olamaz. Hayır, bu benim Selma'm olamaz.
1: Eğer resimde gördüklerine inanmıyorsan git onu randevucu Despina'nın evinde bul.
0: Despina mı?
2: Evet, Despina benim bir emrinizi var.

θα κάνω. Βέβαια, δεν θα σας ήρθα, αλλά δεν θα σας ήρθα.

Ben senden ayrılmak istemiyorum hiçbir zaman. Seni seviyorum, hem de çılgınlar gibi. Seninle evlenmeye kararlıyım. Verdiğim karardan beni hiç kimse döndüremez. Annemle babam karşı çıksalar, seni istemeseler bile ben gene de seninle evleneceğim. Aramıza hiç kimse giremez, bizi hiçbir kuvvet ayıramaz.

0: efendim.
1: Alo, ben Selma. Doğan, döndün demek. Sana kavuştum, sesini duydum ya. Şimdi dünyalar benim oldu Doğan. Tek ümidim sendin. Sensiz çok yalnız, çok kırıktım Doğan. Doğan, niye susuyorsun? Neden bir şey söylemiyorsun?
0: Konuşacak bir şey olmadığı için.
1: Konuşacak bir şey olmadığı için mi? Doğan, sen misin bunları söyleyen? Sen beni her şeyden çok sevmez miydin?
0: Seni sevmenin hata olduğunu anladım.
1: Hata mı? O büyük lafların, o sonsuz dediğin aşkın tek kelimeyle son mu bulacaktı? Hani Abant'ta?
0: Kabahat ikimizin diyen sendin.
1: İkimizin değil Doğan. Kabahat benim. Yalnızca benim. Ama beni başından sağmak için seyahatlere çıkmana lüzum yoktu. Söyleseydin, bir daha rahatsız etmezdim seni.
0: Düşüncelerin ilgilendirmiyor beni. Sesin bile rahatsız ediyor. Bir daha telefonda da karşıma çıkma.
1: Doğan! Doğan sevgilim! Allah'ım! Olur mu Allah'ım?
2: Selma, ne oldu kızım? Neden ağlıyorsun? Selma, aç kapıyı yavrum! Neden kaçıyorsun benden? Aç! Aç diyorum, aç!
1: Anne, ne olur, ne olur bir şey sorma bana!
2: Evladım, annenim ben! Ben senin üzülmeni ister miyim? Aç diyorum sana, aç, aç!
1: Yüzüm yok anne! Sana bakmaya yüzüm yok! Affet beni! Keşke Allah canımı alsaydı da bu hallere düşmeseydim!
2: Ama korkutuyorsun beni!
1: Her şeye rağmen, beni affedebilecek misin anne?
2: Elbette Selma, o ne biçim laf öyle? Benim kızımsın sen, benim parçam!
1: Karnımda bir çocuk var!

0: Kendini bu kadar kapıp koyuvermen doğru mu oğlum?
1: Senin bu halin bizi ne kadar üzüyor bilemezsin Doğan.
2: Sizi üzmek istemezdim anne. Ama elimde değil.
0: Canım alt tarafı bir gençlik macerası, bunun üzerinde bu kadar durmaya değer mi?
1: Öyle bir kızı düşünmek, onun için acı çekmek sana yakışır mı oğlum?
0: O kız bir bataklıkta yaşıyor, alnına öyle yazılmış. Değil sana kendine bile hayır yok, unut artık onu!
1: Sana yakışan şerefli bir hayat, asil bir eştir. Bak Meral

0: hala seni bekliyor.
1: En büyük emelimiz seni Meral'le evlenmiş görmektir.
0: Onunla evlenirsen bizi mesut edeceksin oğlum. Olacak mı dersin?
1: Olur, olur, sen merak etme.

0: Sana senin yüreğine indiren yüz karamın meyvasıyla geldim anneciğim. Ama görsen öyle güzel şey ki, pembecik yüzüne baksan seni kahrettiren, seni kara topraklara düşüren suçumu affederdin. Zaten onunla senden özür dilemeye geldik. Çok yalnızım anneciğim. Kucağımdaki yavruyla yaşamak daha da korkunç geliyor bana anne. Allah'ım! Hani neredesin Allah'ım? Yetmedi mi çektiklerim? Yoksa sen de mi artık unuttun beni? Bunları göstermek için mi verdin bu çocuğu?
1: Selma! Allah'a karşı gelme kızım! O bilir ne yaptığını! Kiralar birikip sen de ortalarda görünmeyince ev sahibi eşyalarını dışarı attı.
0: Hastanedeydim Ali amca.
1: Peki, şimdi ne yapacaksın?
0: Boştayım. Çalışmam lazım.
1: Bize fıstıkçı bir kız arıyorlar ama oralara bulaştırmak istemiyorum seni.
0: Ne iş olursa yaparım, ihtiyacım var.
1: Pavyon, gece hayatı iyi değil be kızım. Hele sen kafanı sokacak bir yer bul da Allah kerim.
0: Kiralık odanız varmış da.
2: Geliyorum, geliyorum. Bak bakalım kızım beğenecek misin? Banyo ile mutfak müşterektir. Ama odalar da epeyce geniştir.
0: Benim sadece bir odaya ihtiyacım var. Başımı sokabilecek bir odaya.
2: Ne iş yaparsın kızım?
0: Hiç. Ama bir iş bulup çalışacağım.
2: Kimin kimsen yok mu?
0: Yok.
2: Çocuk?
0: Benim.
2: Babası?
3: Ver şunu bana bakayım. Ver, ah benim canım yavrum. Agucuk yap teyzene bakayım. Aman ne de tatlı şeymiş, aman ne de şeker şeymiş. Seni yaramaz seni. Çok da güzel, çok da sıhhatli. Tutu maşallah, Allah bağışlasın.
0: Teşekkür ederim.
3: Üzülme, burada kalırsın. Çocuğuna da ben bakarım. Para için hiç sıkılma, ileride iş bulunca verirsin yavrum.

0: Tamam, fıstıkçı sigaracı olarak çalışabilirsin. Yalnız o işten alacağın para bahşişinle filan 15-20 lirayı geçmez. Ama güzel kızsın. İstersen barda çalış, o zaman paraya para demezsin.
1: Teşekkürler efendim, sigara fıstık satarım. Daha iyi.
0: Sen bilirsin, sonra ne zaman fikir değiştirirsen o zaman konuşuruz.
2: İş bulduğuna ne kadar sevindiğimi anlatamam yavrucuğum. Allah temiz kalbine karşılık sana yardım etti. E bu böyledir zaten.
1: Verim ben vereyim.
2: Peki. Canım yavrum.
1: Şimdilik pek para geçmeyecek elime ama inşallah ileride.
2: Hayırlısı yavrum, hayırlısı.
1: Size karşı hakkımı nasıl ödeyeceğim? Hep bunu düşünüp duruyorum. O kara günümde siz el uzatmasaydınız.
2: Bırak şimdi bunları canım, ne zaman başlıyorsun işe, onu söyle, en mühimi bu.
1: Hemen bu akşam, hele elime biraz para geçsin, ümidime öyle cici elbiseler alacağım ki.
2: Allah çocuğuna acıdı da dualarımı kabul etti. Hayırlı bir de kısmet çıkıp şu kızı barlardan bir kurtarsa sen bilirsin ya Rabbim.
3: Gel bakalım fıstık.
1: Buyurun efendim.
3: Fıstık istedim, güzelim fıstık!
1: Buyurun!
3: Ben seni istedim yavrum!

0: Kızınızı dövmeniz bir şey halletmez.
1: Seni o köhnemiş ev ve insanlardan koparacağım.
2: Onun bunun ahlakında uğraşacağına sen kız kardeşinin ahlakına bak.
3: Bir zamanların adalet dağıtıcısı mahkumlarla aynı koğuşta.
4: Yarın gidip karşılayalım onu.
5: Ben gitmem hanım, seni de göndermem.
6: Arkadaş senin emrinde çalışacak, hemen işe başlasın. Kemal'i işe aldık Hasan.
7: Onu perişan edip intikamımı alacağım.
0: Gidiyoruz Abbas.
1: Nereye?
0: Şimdi görürsün.
8: Hınç bugün 16.15'te TV4'te.
9: Servis geldi, çantam hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap kurdu.
11: Bu otel harika.
12: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
13: Yüzden fazlasından.
11: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Ne kadar emanet tutuyor.
6: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
5: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
7: Bitki diyeceksin. Lan nasıl? Hani daha neyi bitti ya? Ben yiyorum ya.
5: Masa yakışıyor mu bana?
6: Sünger çok büyük olan yasınız.
8: Ulan ne yapıyorsun?
6: Hava asacağız bu sıraya daha.
5: Eyvah yakalandım.
9: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
7: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve genişlenmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
6: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
7: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
8: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacaksa yaşanacak.
10: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
11: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
12: Atıştırmalık?
11: Yok, ben doymalık takılıyorum.
12: Bir şey diyeyim mi?
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
12: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
15: Süper Kumbara başlıyor.
16: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
17: Ben.
18: Kral Şakir.
19: Armut piş ağzıma düş.
20: Dört arkadaşımızla birlikte...
21: Neydi ya?
22: Ay, dilimin ucunda!
20: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
23: Zaten benim ilgi alanımdı, sandviç.
20: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
24: Ben!
25: Botanik!
24: Abaküs!
25: Kasa!
24: Marul!
25: Kumbara!
20: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
26: Süper Kumbara!
15: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
27: Otel harika.
28: Evet ve geceliği sadece 13.500.
27: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
29: Trivago'ya bakmalısın.
27: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
29: Yüzden fazlasından.
27: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
28: Trivago'ya bakmalıydım.
27: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
30: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
31: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
32: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
30: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
33: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama... ve %100 Magnum çikolatası.

0: Yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
2: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
3: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
2: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
4: İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi'ndeyiz.
5: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar İstiklal Caddesi'nde dolaşıp güne nefis bir kahvaltıyla başlıyor.
4: Söğüş, peynir zeytin, bal kaymak, peynirli menemen.
5: Tarihi İstanbul Sinema Müzesi'ni görüntülüyor.
4: Restorasyon ve renovasyon çalışması yapıldıktan sonra en güzel haliyle bizleri karşılayan İstanbul Sinema Müzesi.
5: Ve finalde Atlas Sineması'nın etkileyici sahnesini ekrana taşıyor.
4: Sevgili seyirciler, sizlere Atlas Sineması'nın sahnesinden sesleniyorum.
5: Gezmek olsun. Cumartesi 11.30'da TV4'te.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
8: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.
10: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
11: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
3: Gerçekten onlara gülerdim.
4: Var yapabileceğin çünkü emin değiller.
5: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
6: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
5: Atlarla çalışıyorum.

0: erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
1: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
2: Benim Hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.
3: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
4: Yarın zor. Bir kere onu geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
5: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün moda konulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
6: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
5: Diyemeyeceğiniz için, evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek, misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
7: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum, kılavuzu falan komple atmışım yani.
8: Bugün burada uyuyamayacağız.
5: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
9: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
10: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
11: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
12: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
13: Tüy almadan 2 yıl mı? Burak'ın akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
14: Son senedi ödememiştim. Kime ödenecek? Hemen ödeyiverin.
15: Kime ödeyeceğini bilmiyor musun?
14: Nerede senet?
15: Bilmem. O benim işim değil.
16: Burada davetsiz misafir olduğunuzun farkında mısınız?
14: Siz de gemime el konduğunun farkında mısınız?
16: Sizin döküntü burada geminiz umurumda bile değil. Neredeyim? Nereye götürüyorsun beni?
14: Ben değil, sen beni babana götürüyorsun Küçük Hanım. Az ileride arabamızla yolda kaldık. Kusura bakmayın. Seslendik ama kimseyi bulamadık. Benzinin parasını vereyim hemen.
15: Kıvılcımı.
14: Kaptan, eskimiş köhne bir gemiyle niye uğraşıyorsun? Eski ama benim gemim o. Benim umudum.
15: Sevdim seni delikanlı.
14: Doğru dürüst çalışmayanı tuttuğum gibi denize atarım ha.
15: Her zaman böyle midir?
17: Umumiyetle. Ama bugün bir acayip.
16: Tayfa ister misin?
14: Senin gibi çalışkan tayfaya can kurban.
16: Ne iş verirsen yaparım. Karın tokluğuna çalışırım.
2: Kaptan bugün 18'de TV4'te.

0: Bu da gün geçtikçe hoşuma gitmeye başladı. Hiç de fena parça değilmiş ya.
1: Sayemde düştü buralara.
0: Madem ki sayemde düştü, koklamak da bana düşer.
1: Gözünü toprak doyursun.
0: Sevaptır, sevap anam.

0: Teşekkür ederim canımın içi. Kadınlara karşı çok nazik ve hassas kalpli olduğun belli.
1: Beraber güldük, ağladık, bildik.
0: Dargın mıyız hayatım? Niye konuşmuyorsun?

0: Anlamıyorum senin konuştuğun dilde.
1: Üzülme canım, sana da öğretirim. Daha neler öğretirim, neler!
2: Sen başkasının oldun. Nereye, nereye,
1: nereye? Nasıl? Bu gece paydostan sonra beraber çıkalım mı, ha?
0: Sana denecek çok şey var ama değmez.
1: Yok canım!
0: Seni bir zamanlar sevecek kadar aptal olabildiğim için utanıyorum.
1: Sevdiğin başka kızdı, Selma. Söyledim ya, o öldü.
0: Ölmedi. Sadece maskesi düşmüş. Gerçekten çok sapmış.
1: Neden?
0: Ayrıldıktan sonra bile unutamayacak kadar sevdiğim için. Öyle bensiz nereye sevmedin, sevmedin
1: aldattın beni. Ah, boş ver. İçelim, unutalım. Aşk çocukların işi artık. Biz büyükler için daha güzel oyunlar var.
0: Belli. Hayatından çok memnun görünüyorsun.
1: Elbette. Seviyorum barın havasını.
0: Nesini seviyorsun bu iğrenç hayatın?
1: Ya siz beyefendi? Siz ne arıyorsunuz burada? İğrendiğiniz halde niçin buraya geldiniz?
0: Tertemiz bir aşktan geriye ne kaldığını görmeye geldim.
1: Gördünüz mü ne kalmış?
0: Sadece bir...
1: Ne yapalım? Alın yazımız. Herkes senin gibi namuslu, şerefli bir insan olamaz. Kimi de benim gibi olur işte.

0: dayanamayacağım artık bu ıstıraba. Tahammülüm kalmadı. Bıktım, usandım hayatımdan.
1: Ağlama kızım, kendini harap ediyorsun.
0: Keşke ölseydim de ondan bir kere daha karşılaşmasaydım.
1: Sabret! Sabrın sonu selamettir.
0: Onun yüzünden nelere katlanmadım ben. Çektiklerim yetmiyor mu? Hala daha ne istiyor benden?
1: Belki de seviyordur seni.
0: Eksik olsun sevgisi. Nefret ediyorum ondan.
1: Öyle deme evladım. Ne de olsa çocuğunun babası.
0: Hayır! Ümidim yalnız benim. Çocuğum üzerinde onun hiçbir hakkı kalmadı. O sadece zevki için yaptı bu işi. Bir çocuğu olduğunu hiçbir zaman bilmeyecek. Söylemeyeceğim ona. O barda da çalışmayacağım artık. İzimi kaybettireceğim.

0: zamanlar kalbimi yakan hayalin şu resmin gibi kül olacak.
1: Osman abi, Selma'nın buralara layık olamıyor. Asil bir ailenin kızıdır. Ama feliğin zalimliği buralara kadar getirmiş yolu.
2: Yüzünden belli asilliği zaten, memnun oldum.
3: Ben de efendim.
1: Bir çocuğu var, onu büyütmek için çırpınıyor.
2: Merak etme kızım, bizim pavyon başkalarına benzemez, hiçbir kötülük gelmez sana.
1: Ondan getirdim ya buraya, ben de abisi olarak kendisinden hiçbir yardımı esirgemeyeceğim.
3: Çok iyisiniz.
4: Biraz içki alsanız.
3: Teşekkür ederim, içki kullanmam.
1: Bir kadeh gam dağıtır derler.
3: İstemem.
1: Osman abi, gönderebilir misin bize?
2: Derhal.
1: Hayatta hiçbir şey değmez üzülmeye, hele bu gibileri.
3: Doğru. Değmezmiş, hatta selam vermeye bile.
1: Bu gibilerin kafası ezilmeli. Dişe diş, göze göz. Ne yaptıysa yanına bırakmayıp alacaksın intikamını.
3: İntikam filan düşündüğüm yok. Yüzünü görmeyeyim yeter.
1: Çocuk ondan değil mi?
3: Evet.
1: Çocuk böylelerine karşı daima iyi bir silahtır.
3: Ne gibi bir silah?
1: Ben senin yerinde olsam, onun öyle bir canına okurum ki, madem ki çocuk onun, hiç düşünme. Çocuğu alır kapısına dayanırım, ya çocuğuna sahip çık ya da seni rezil edeceğim derim. Bak ondan sonra eğlenceye. Seni de çocuğu da kuş sütüyle beslerler.
3: Hayır hayır, ben kimseden bir şey istemem. Hele onlardan asla! Rica ederim, bir daha böyle şeylerden bahsetmeyin!
1: Peki, kızmayın! Ben sizin menfaatiniz, iyiliğiniz için düşünmüştüm.
2: Bu akşamki programa çıkacaksınız, değil mi?
1: Elbette, elbette Osman abi!
0: Ne arıyorsun burada?
3: Senin haline üzülüyorum! Hâlâ unutamadın şunu!
0: Yaktım resmi, kül oldu, bitti.
3: O sevdiğinin delili. Unutsan basit bir fotoğraftan intikam almak için yakmazdın. Onu hala seviyorsun.

0: Bir dakika, senden konuşmak istiyorum.
1: Bırak kolumu! Aramızda edilecek laf kalmadı.
0: Bak, dinle Selma.
1: Zannedersem geçen gece bitirdik bütün konuşmalarımızı. Aramızdaki son söz söylenmişti. Selma! Pardon, Jale! Öyle değil mi?
0: Selma, yalvarırım sus!
1: Hakaretlerin daha bitmedi mi? Söyle hepsini, söyle de bitsin artık! Bir daha yüzünü görmeyeyim!
0: Senden göçen gün için özür dilerim.
1: Neye yarar özür dilemem? Sen özür dilesen bile bir şey fark etmez ki! Madem buraya düştüm, yalnız senden değil, herkesten yiyeceğim bu damgayı!
0: Selma, nasıl olur? Sen nasıl düşersin buralara?
1: Bana mı soruyorsun? İftihar edin beyefendi, sayenizde düştüm buralara!
0: Neden, niye benim yüzümden düştün Selma? Sözlerinden hiçbir şey anlayamıyorum! Benim de bir hatam varsa özür dilerim!
1: Özür dilemek neyi değiştirir sanıyorsun? Kırılan kalbimi mi tamir eder? Çektiklerimin acısı mı geçer? Kaybolan günlerimi mi geri getirir, söyle! Yoksa alnıma yapışan bar kadını yazısı mı silinir? Özür dilemekle vicdanın mı rahatlar yoksa? 5 dakikalık zevkin için parlak yalanlarla kandırıp yüzüstü bıraktığın kız... ...bir özürle eski temiz günlerine dönebilir mi? Hangisi olur? Özür dileyeceğine insanca davranıp bu bataklığa düşürmeseydin beni! Özür dilemekle alçaklığının günahını öderim mi sanıyorsun ha? Cevap ver!
0: Selma... Affedersin... Bir an kendimi kaybettim.
1: Fark etmez! Namusuma indirdiğin ağır darbenin yanında bu tokat hafif bile!
0: Selma!
1: Bırakın! Dokunmayın ona! Git! Git! Defol buradan! Bir daha görmek istemiyorum seni!
2: Sana daha evvel de söyledim, bu herif için üzülmeye değmez! İntikam alacaksın, intikam!
1: Rica ederim, sus, konuşma!
2: Benim senin işine karışmak hakkım!
1: Ne demek istiyorsun?
2: Senin hayatında kimsen yok, bir hamiye ihtiyacım var! Hem senin kaderini ben çizmiştim!
1: Sözlerinden hiçbir şey anlamıyorum!
2: Bana bak kızım, ben öyle yabana atılacak adam değilim! Sonra beni hafiften de alamazsın, ne diyorsam o olacak! O senin ahmaktan para kazanacağı, sen de, ben de!
1: Defol! İstemiyorum dedim, sil aklından böyle şeyleri!
2: Benim aklım yazboz tahtası değil! Sonra senin emrinle de iş görmüyorum! Ben insanları oynatırım parmağımda! Kukla oynatır gibi tıpkı! Sen de kuklalarımdan birisin!
1: Sen susmazsan ben giderim!
2: Otur da dinle! Senin istikbalini bile ben çizdim! Şu anda buradaysan ben istediğim için!
1: Ben kaderin kurbanıyım, sen kimsin ki?
2: Kurbanı olduğun kader... Seninkinin babasıyla anlaşıp, sana oyun oynayan kuklacı! Seni terzi diye çağırttığım randevu evinde... ...ilaçla bayıltıp, erkeklerle resimlerini çektiren benim! O resimleri sevgilinin babasına satıp da yüklü para alan gene ben! Hani aptal kafasız sevgiline gösterilip de aranızda uçurumlar açan resimleri!
1: Demek resimlerim çekildi!
2: Hem de heriflerin kucağında!
1: Doğan'a da gösterdiler demek.
2: O da kopuverdi senden.
1: Günahını almışım zavallı.
2: Günahına boş ver şimdi, parasını alacağım, ona bak! Çocuk iyi bir koz.
1: Ama o kozu hiçbir zaman kullanamayacaksın.
2: Gazeteleri okumadın galiba. Doğan Bey siyasete atılıyormuş. Bir çamur atarım, 7 sülalesi duman olur.
1: Hayır! Yapamazsın!

0: Güzelim benim, tatlım, yavrum.
1: Selma, sen misin? Hoş geldin.
0: Misal.

0: misafirin var.
1: Merhaba.
2: Ne arıyorsun burada?
1: Seni merak ettim de.
2: Ne yüzle çıktın karşıma?
1: Boş ver be Selma, boş ver. Bırak ıllaşmayı da gel tatlı tatlı konuşalım seninle. İkimiz de birbirimize lazımız, değil mi ya?
2: Kimsenin yardımına ihtiyacım yok. Çekil git buradan. Rahat bırak beni.
1: Yo, o kadar büyük konuşma. Alt tarafı yalnız bir kadınsın. Senin de bir erkeğe ihtiyacın var. Benden iyisini mi bulacaksın yani?
2: Ne demek istiyorsun sen?
1: Anla işte. Sana kıyak bir teklifte bulunuyorum. Gel de güzel güzel dost oturalım diyorum.
2: Çıldırmışsın sen!
1: Doğru! Seni ilk gördüğüm gün aklımı başımdan almıştın. Seni o günden beri seviyorum.
2: Ben de senden iğreniyorum. Çık git buradan, bir daha da karşıma çıkma!
1: Yo, benden öyle kolay kurtulamazsın!
2: Dokunma bana alçak! Defol buradan!
0: Ayıptır oğlum, günahtır!
2: Kızı
0: rahat bırak da efendi gibi çekil git, hadi yavrum!
1: Sen ne karışıyorsun be?
0: Seni istemiyor oğlum, zorla güzellik olur mu?
1: Kapa çeneni be, koca karı sende!
2: Alçak, ellerin kırılsın inşallah! Teyzeciğim!
1: Ben seninle dost oturmak isteyeceğim de... Sen de oturmayacaksın ha! Sen Aydar'ı tanımamışsın da!
2: Sen de beni tanımamışsın! Ölürüm de boyun eğmem sana!
1: Benimle geleceksin o kadar!
2: Korkmuyorum senden! Zaten bıktım, usandım yaşamaktan! Vur da kurtulayım! Hadi, ne duruyorsun, vursana!
1: Seni can evinden vuracağım! Ama silahla değil! Çocuğunla!
2: Çocuğuma ne yapacaksın?
1: Ne yapacağım? Onu alıp götüreceğim!
2: Hayır!
1: Göreceksin!
2: Yapma oğlum! Allah'tan kork! Günahtan yapma!
1: Kaçma sen koşa karı! Eğer arkamdan gelmezsen çocuğu öldüreceğim!
2: Dokunma ona!
3: Okudun değil mi?
4: Evet baba.
3: Verilmiş sadakamız varmış. Sen sadece adi bir değil, katil ruhlu bir kadından da kurtulmuşsun.
4: Haklısın baba. Şeytan görsün yüzün.
3: Ama sen daha görmek zorundasın.
4: Sebep?
3: Öldürülen kabadayının bana hayati bazı yardımları olmuştu. Onun avukatlığını yapıp şu adi kadına giydireceğin en ağır ceza... ...beni büyük bir vicdani borçtan kurtaracak.
2: İşte böyle hakim bey! Susmak istedim, olmadı. Üzerime saldırdılar, ses etmedim. Suç yüklediler. Ölümü kabullendim, direnmedim. Ama masum çocuğuma dil uzatılması birden delirtti beni. Söyleyeceklerim bundan ibaret. Belki sayın avukat bey gene rol yaptığımı... ...sizleri kandırmak istediğimi söyleyebilir, şaşmam. Cezam neyse razıyım, idam bile olsa. Tek dileğim bu işkencenin bir an evvel bitmesi.
5: Sanığın konuşması davayı başka bir safhaya soktuğu için... ...yeni şahitlerin dinlenmesi gereğiyle celseyi tahlik ediyorum.
4: Yavrum... ...affedecek misin beni? Utandıracak mısın baba?
0: Ver onu bana yavrum! Ver bana! Ya işte böyle bey oğlum! Sana hadiseyi olduğu gibi anlattım! Selma senin namusunu, iffetini, yavrusunu kurtarmak için katil oldu! Hiç iyi gün görmedi! Zavallı Selmacık! Hayatı hep ıstırapla dolu geçti, sonunda talihsizliğinin kurbanı oldu! Selma seni çok severdi oğlum! Her zaman yalnız seni sevdi!
4: Biliyorum!

0: Halbuki ben onun sevgisine hiçbir zaman layık olamadım. Fakat ben de her zaman onu yalnız Selma'yı sevdim.
1: Ne çare? Yazık olmuş ikinize de.
2: Selma Alkan! Selma Alkan ziyarete! Kim arıyor beni?
3: Doğan Güven!
2: Hayır, hayır! İstemiyorum! Hiç kimseyle görüşmek istemiyorum!
3: Kusura bakmayın beyim! Selma sizinle konuşmak istemiyor!

0: ξαναξελέψει.
1: Όλα τα μαμάφωλο ρουνάζει αλλά τα τζάιμ.
0: Όλα τα τζάιμ νιώθα και μάρτυρεψα.
1: Ήτσι με καμπάτι ογμά και με τέζι σε λέτζι. Που είσαι μπαμπάν ή απτύρβεις μπαμπάν.
0: Μπαμπάν. Μπαμπάν, α. Nasıl, nasıl yaparsın bunu baba? Sende hiç mi vicdan yok?
2: Sakin ol evladım.
0: Delirmediğime şükret. Senin gibi bir babanın oğlu olduğum için utanıyorum.
2: Ne yaptımsa senin iyiliğin için
0: yap. Eğer babam olmasan çok fena olurdu. Muhitinize sükse yapmak, Hulusi Bey'in oğlu neydi belirsiz bir kızla evlendi dedirtmemek için masum bir kızı uçuruma atmakta tereddüt etmediniz, değil mi?
3: Doğan, neler söylüyorsun?
0: Ya sen nasıl mani olamadın anne? Tabii, asalet düşkünlüğünden. Baba, bu yaptığın oyunları mahkemede anlatacaksın.
2: Hayır, aile şerefimizi zedeler.
0: Hangi şereften bahsediyorsun baba? Bu yaptığınız en büyük şerefsizliktir. Anlatacaksın bunları mahkemede. Anlatacaksın her şeyi.

0: Selma'yı tuzağınıza nasıl düşürdünüz, konuş!
1: Bırak beni!
0: Mahkemede anlatacaksın bunları yoksa gebertirim!
1: Benim hiç kabahatim yok, Haydar'ın marifetiydi her şey! Selma hiçbir zaman olmadı!
0: Selma'yı Haydar kandırıp çağırmış, öyle mi?
1: Evet, sonra ilaç içirdi, fotoğraf çektiler! Haydar belalıydı, söyleyemezdim!
0: Şimdi bildiklerini olduğu gibi mahkemede anlatacaksın! Anlatacaksın!
2: Selma Alkan!
1: Buyurun! Seni Müdür Bey çağırıyor!
0: Geçmiş olsun Selma!
1: Teşekkür ederim! Beni çağırtmışsınız!
3: Kızım, biliyorsun yarın mahkemem var! Bir de avukata ihtiyacım var! Doğan Bey, ücretsiz olarak senin davana bakmak istiyor! Kendisine vekalet vermeyi kabul ediyor musun?
1: Hayır efendim, kabul etmiyorum!
3: Avukatın var mı?
1: Yok, istemiyorum!
3: Avukatsız mı çıkacaksın mahkemeye?
1: Evet!
0: Müsaade eder misiniz Selma Hanım'la bir de ben konuşayım?
3: Tabii, buyurun, ben çıkıyorum! Siz rahat rahat konuşun!
0: Selma!
1: Burada da mı beni buldun? Ne diye peşimi bırakmıyorsun?
0: Seni hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım Selma! Çünkü seni seviyorum!
1: Ne senin sevgine, ne de merhametine ihtiyacım var!
0: Dur Selma! Yalvarırım dur! Ümit'in hatırı için, çocuğumuz için! Gittim, gördüm yavrumuz! Onu kucaklayıp doya doya sevdim! Selma! Bir çocuğumuz olduğunu neden söylemedin? Neden sakladın benden?
1: Sana çocuğumuzu söylemek için telefon ettiğim zaman... yüzüme kapattın telefonu!
0: Affet beni Selma, o resimleri görünce kendimi kaybettim! Ne yaptığımı bilemiyordum! Yemin ederim ki yalnız seni sevdim! Talihsizlik peşimizi bırakmadı Selma! Birbirimizi anlayacak fırsatı hiçbir zaman bulamadık!
1: Ah Doğan! Doğan!
0: İnan bana! Seni kurtarmak için... bütün varlığımla mücadele edeceğim! Sevgilim! Maktul'ün avukatı olarak başladığım bu davanın başında... sana savcılık makamından daha ağır ithamlarda bulunarak... şu an vicdanlarınızdaki kararda etki sahibi oldum. Şimdi sanığın avukatı olarak... yeni şahitler getiriyorum. Onların dinlenmesi, kararlarınız için sizlere daha adil kapılar açacaktır.
4: Oğlumun Selma ile evlenmek istediğini öğrenince büyük bir öfkeye kapıldım. Haydar'a para vererek Selma'yı oğlumun gözünden düşürecek bir sebep yaratmasını istedim. Haydar birkaç gün sonra Selma'nın çeşitli erkeklerle samimi bir şekilde çekilmiş resimlerini getirdi bana.
1: Haydar'ın talimatına uyarak Selma'ya sevdiği adamın annesi rolünü oynadım. Kendisiyle tanışmak istediğimi söyleyerek terzime gelmesini temin ettim. Verdiğim adres, randevucu Despina'nın eviydi.
5: Selma gelince salonda buyur etmişim. Haydar sayına ilaç koymuş, kıza içirince Haydar'ın arkadaşları bayırmış kızın yanında fotoğrafçılara poz vermişler ya!
6: Haydar, Selma'yı elde etmek için eski sevgilisi Doğan Bey'in şerefiyle oynayacağını söyleyerek şantaj yapıyordu. Fakat Selma onu gene de reddedince kıyameti kopardı. Selma'ya saldırdı, beni dövdü, silahını çekerek kıza çevirdi. Fakat Selma ölümü göze aldı da gene de ona boyun eğmedi. O zaman çocuğu almaya kalktı. Selma peşinden gelmediği takdirde çocuğunu öldürmekle tehdit ediyordu. Selma çılgına dönmüştü. Haydar'ın tabancasını kaparak ateş etti.
0: Bir genç kızın aile yuvasından barlara, barlardan cezaevine düşmesine kadar hayatının talihsiz akışını dinlediniz. Başta sevdiği adam olmak üzere herkes bu akışı, bu düşüşü hızlandırmak için el ele vermişti. Bu zavallı kadın düşmesinde ne yapsın? Bununla beraber namus ve iffetini sonuna kadar canı bağısına korumuş, göğsüne dayanmış silahın namlusu karşısında kılını bile kıpırdatmamış, ölüme meydan okuyarak gene de bir ız düşmanla boyun eğmemiştir. Eğer sevdiği adam en ufak bir şüphe karşısında onu silkip atmamış olsaydı, ona kendini savunmak fırsatını verseydi, onun aşkına ihanet etmemiş olsaydı, müvekkilem şu anda karşınızda bir sanık olarak bulunmayacaktı. Onun suçu sadece sevmek, sadece inanmak ve güvenmektir. Siz suçlu arıyorsanız, suçlular bu hanımın felaketini hazırlayanlar, onu uçuruma itenlerdir. Bütün masumiyetiyle müvekkilen mahkum olacak da, onu bu duruma düşüren asıl suçlular serbest mi gezecekler? Önce onları mahkum etmek gerekir. Şu anda yalnız bir hukukçu olarak değil, aynı zamanda talihsiz olayların kahramanı, hadiselerin suçlusu olarak da karşınızda bulunuyorum. Şimdi hepinizin huzurunda af diliyorum. Affet beni Selma. Sen susma büyüklüğünü, idamı göze alma cesaretini gösteren yüce bir kadınsın. Herhalde beni affetme büyüklüğünü de gösterirsin. Sayın reis ve muhterem üyeleri, müvekkilem suçsuzdur. Yüksek mahkemenizin adaletine sığınarak beraatını talep ediyorum.
7: Deliller, tanıkların ifadesi ve sanık avukatının savunmasında belirttiği hususlara dayanarak iddia makamımız sanığın tam ve meşru bir nefsi müdafaa ile iffet ve namusunu korumak için ateş ettiğinden suçsuz olduğu kanaatine varmıştır. Sanığın beraatını talep ederim.
0: Gereği düşünüldü. İddia makamının talebine uyarak sanık Selma Halkan'ın beraatine oy birliğiyle karar verildi.

0: Ben Şefrafet İnce, benim yemeğimde 3. günde sizlerleyiz. Nasılsınız?
1: İyiyiz şefim.
0: İyi misiniz?
1: Yine dinlendik, yine iyi geldik.
0: Emir.
2: Süperiz şef.
0: Cansın sen ya.
2: Siz de cansın.
0: Ayten ablacığım.
3: Süper ötesi şefim.
0: Sen ne kadar bugün şık olmuşsun. Her gün bir şıklık.
3: Teşekkür ederim.
0: Yemek yarışmasına mı geldin, moda programına mı geldin? Ama güzel de yemek yapıyorsun.
1: Ben diyorum Ayten abla yanlış yarışmada ya.
0: Vallahi.
4: Yanlış. Onu ben söylemiştim.
3: Ama yanlış yarışmada olan biri nasıl birinci olacak?
1: Olamayacak zaten.
3: Hayır, sonuncu olsam okey, kabul ediyorum, yanlış yarışmaya gelmişim.
1: Olamayacak zaten.
3: Ben yani bu yarışmaya geldim, birinciyim arkadaşlar.
0: Vay be.
1: Bugünün sonunda görüşelim Ayten abla.
0: Peki Deniz?
4: Bomba gibiyim. Dün çok rahat uyudum. Kendime de 5'i verdim ve buraya emin bir şekilde geldim.
0: Rahat bir şekilde uyuyamayan varsa söylesin.
4: Hepsi.
2: Vallahi 10 numarayız şef. Benim
0: yemeğim. Süremiz 40 dakika. Kolay gelsin.
4: Bugün lider ama yarın ne olacak hiç belli değil.
3: Yani sonuncu muydun? Kaçıncıydı?
2: Asistanınızım ama sıfırı yapıştırdınız orada.
0: Bak yine aynı hatayı yapıyorsun. Ve hala pis çalışıyorsun. Emir Bey.
2: Geliyorum şef.
0: Ver boşluğu. Hadi kollar çalışsın. Çok hızlı, çok hızlı, çok hızlı. Ocağın altını mı yaktın? Ocakta pişmiyor bu köfte. Fırında pişecek. Suya bir şey atman lazımdı.
3: Sirke şefim de sirkeyi bulamadım.
0: Nereye gitti sirke?
4: Siz sirkenin ne olduğunu bilmiyorsunuz daha.
2: Oo, hadi bakalım.
0: Oğlum ne koydun lan buna sen?
2: Sevgimi koydum şey.
3: Önemli olan tatlı dil güler yüz ya. Nasıl olsa doyarız.
2: O güzel insanlar o güzel tadımlarını yaptılar ve usulca yerlerine geçtiler.
4: Güzel, tadı tuzu yerinde olmuş.
1: Bizim masadan çıkmış bu tabak.
0: Açalım. Kapatalım.
2: Şef beni kekliyorsunuz ha.
3: Tat tuz yok.
2: Hayatım gibi bir yemeği tattım. Ne tadı var ne tuzu. Zaten tuzu da yok. Çok hoşuma gitmedi bu tabak.
3: 5 versen mi acaba? Ay.
4: 0 veriyorum.
2: İşte hayatım gibi bir puanlama.
0: Şimdi tadım sırası bende. Zırh kıymasına bu kadar biber, bu kadar soğan.
3: Ama ben o zırhı kullanamıyorum.
0: Blender'dan geçirseydiniz efendim. Buraya kullandığım bu kadar tuzu keşke biraz köfteye kullansaydın.
3: Tuz çok koyulunca sevgiden derler şefim.
0: Sana maalesef puanım 5. Benim yemeğim. Efendim yarışmaya başlamadan önce yarışmamızın içeriğinden bahsetmek istiyorum. Benim vermiş olduğum reçete ve benim vermiş olduğum süre zarfında o muhteşem yemekleri yapacaklar. Sonra tamamen gözlere kapalı olarak yapmış oldukları yemekleri bulup kendi yemeklerine 0 ile 5 arası puan verecekler. Cuma günü 0 ile 10 arası puan veriyorlar yine. Haftanın sonunda lider kendini belirleyecek ve 10.000 TL'lik ödülün sahibi olacak. Acaba 10.000 liranın sahibi kim olacak? Kaldıralım torşonları. Bakalım Rafet Şef sizlere bugün hangi yöreden ne hazırlamış?
4: Kebap yapıyoruz.
0: Ne kebabı?
3: Urfa kebabı.
1: Tepsi kebabı.
4: Tepsi kebabı.
2: Tepsi kebabı bu ya.
3: İslim kebabı.
4: Testi kebabı.
1: Böyle yağlı kıymadan
0: testi
1: kebabı.
0: Testi var mı orada? Testiyi göremedim ben.
3: Tepsi ve testi şey mi karıştırdı acaba?
4: Hem tepsi olur hem tepsi. Tepsi.
0: Kattınız karıştırdınız bugün Hatay tepsi kebabı yapacağız. Bakalım nasıl yapmışım izleyelim. Benim yemeğim. Bugün sizin için bir Hatay'a gitmek istedim. Ve Hatay tepsi kebabı geliyor. Malzemeleri saymaya başlayacağım. 400 gram dana döş, 2 adet kapya kırmızı biber, 1 adet charleston biber, 2 yemek kaşığı domates salçası, 1 adet soğan, yaklaşık 15 dal maydanoz, 1 yemek kaşığı kırmızı toz biber, 1 yemek kaşığı pul biber, 1 yemek kaşığı kimyon, 4 diş sarımsak. Şimdi tepsi kebabı fırında pişerken bu arada boş kalmamak için hemen size güzel bir çılbır tarifi vereceğim. 3 adet yumurta, 4 yemek kaşığı süzme yoğurt, 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi, 1 diş sarımsak ve üzerine köfte. Köfteden kalan kırmızı yağ hafifçe gezdireceğim. Hazırsak başlayalım. Hatay tepsi kebabı için ilk önce yapmamız gereken biber ve soğanı ince ince doğrayacağım. Biberlerin çekirdek kısmını çıkartıyorum. Biberleri çok ince bir şekilde doğruyorum.

0: ve son kalan maydanozu da ince bir şekilde kıyacağım. Şimdi soğan, kapya biber, yeşil biber ve maydanozu zırhta başlayacağım çekmeye. Yaklaşık bir 20 dakika bunu zırhlayacaksınız. Şimdi bu zırhlamış olduğum harcı kıymayla buluşturma zamanı. 4 diş sarımsağımı havanım atacağım. Üzerine biraz tuz rendeleyeceğim ve sarımsakları ezeceğim. Macun haline gelen sarımsaklarımı görmüş olduğunuz gibi harca katıyorum. Şimdi geriye kalan domates salçasını, kırmızı toz biber, pul biber ve kimyonum ilave ediyorum. Şimdi yaklaşık 4 dakika boyunca iyice köfteyi birbirine geçmesi için yoğuruyoruz. Köftem şu an hazır. Bütün sebzeleri kıymayla iç içe geçti. 2 yemek kaşığı zeytinyağı ilavesi yapacağım. Kıymayı şu şekilde parlattım. Şu şekilde köfteyi tepsiye yedirmeye başlayacağım. Köftem hazır. Son olarak domates biberi ilavesi yapacağım. Ve köfteyi dilimlemeye başlayacağım. Ve biberlerini ilave edeceğim. ...180 derece yaklaşık 20 dakikada hem sulanacak hem üstü mis gibi kızaracak. Şimdi Hatay tepsi kebabım fırında pişerken ben de boş durmak istemiyorum. Ocağımın altını yaktım. İçerisine 4 su bardağı sıcak su ilavesi yapıyorum. Sıcak suya sirkeyi ilave edeceğim. 1 çay kaşığı tuz ilavesi yapacağım. Ve fokur fokur kaynamasını sağlayacağım. Ve sarımsaklı yoğurdumu hazırlayacağım. Tuz ilavesi yaptım. Sarımsağımı ezeceğim. Şimdi suyum kaynadı. Böyle göz su kendini bırakmaya başladığı an yumurtaların dağılmasını önlemek için bir kaşıkla sürekli beyazları üstüne atmamı sağlayacağım. Böylece hem sarısı dağılmamış olacak hem de kendi içerisinde yumurtasıyla beyazını hapsetmiş olacağız. Tekrar bir yumurta daha kıracağım. Yumurtayı tam sarısını pişirmenizi istemiyorum. Yumurta hafif akışkan olması lazım. Şu an kaynadı, tabağıma alma zamanı. Hemen yoğurdumu şu şekilde tabağın altına attığını yaptım. Şimdi yumurtalarımı sudan alma zamanı. Bakın içi ne kadar yumuşak, hatta delip göstermek istiyorum bir parça. Görmüş olduğunuz gibi akmaya başladı. Şöyle yavaş bir şekilde tabağıma aktardım. Geri kalan yoğurdumu üzerine bırakacağım. Yapmamız gereken sadece bir karabiber şöyle yardımı. Şimdi gidelim bakalım fırına. Çok güzel. Şimdi bir spatula yardımıyla köftemi alacağım. Üzerine suyunu ilave edeceğim. Şimdi köftenin o suyundan, yağlı kısmından biraz çılbırını üzerine şöyle gezdireceğim. Tamamlayıcı bir çılbır. Muhteşem bir Hatay tepsi kebabı. Şimdiden kolay gelsin. Süremiz 40 dakika. Kolay gelsin.
1: Deniz Hanım.
2: Efendim Ayten abla.
1: Gözlerinizin altını biraz şiş gördüm. Yorgunsunuz sanki.
2: Hayır, dün mutluluktan uyuyamadım gerçi. Bak, çünkü kendime 5 verdim, size 0 verdim ve o kadar mutluyum ki anlatamam. Bu tabak benim tabağım. Kendime puanı 5.
0: 5.
2: 5. Bu tabağın Ayten Hanım'ın olduğunu düşünüyorum. 0.
0: Sen yarışmaya başladığından bu yana bugün 3. gün. Bir dakika, kamera görebilir mi şu bıçak tutuşu? Bıçağı niye sapından tutmuyorsun da ucundan kaçacak gibi tutuyor? Hayır, şu ne şu? Bırakır mısın? Şu ne şu? Şöyle doğramak, ben acayip hoşuma gitti ha.
2: Teşekkür ederim Ayten abla gibi parmaklarımı doğramaktan.
0: Burada bir şef bıçağı var. Meyve bıçağıyla biber doğrandığını senden görüyorum. İstiyorsan bunu kullanabilirsin. He? Ne oldu?
2: Ay şef,
0: niye çok gülüyorsun ya?
2: Ay Ayten ablaya çok güldüm.
0: Niye?
2: Ya.
0: Niye? Ayten ablayı küçümsüyorsun değil mi?
2: Küçümsemiyorum, yok. Ama kendime tabii ki rakip görüyorum.
0: 20 puanla şu an lider.
2: Lider olabilir, bugün lider ama yarın ne olacak hiç belli değil. Ondan sonraki gün var, sizin puanlamalarınız var.
0: Hak etmediğini mi düşünüyorsun?
2: Hak etmediğini değil ama benim kendisinden daha iyi yemek yaptığımı düşünüyorum.
0: Wow.
1: O yüzden sonuncu muydun, kaçıncıydı?
2: Olabilir. Sizi de göreceğiz. Kendinize puan verdiniz ama belki bugün kendinizi bulamayacaksınız.
1: Meyve bıçağıyla.

0: Emir'im ne yapıyorsun ya?
1: Şefim şu an acayip derecede odaklandım.
0: Vallahi.
2: Emir şu anda
1: sadece kebabı düşünüyorum ve zırhımı bekliyorum. Bakalım.
0: Ne dedin?
2: Zırhı bekliyor Emir ya şimdi.
0: Zırh şov yapacaksın
1: burada. zırh birazdan gelecek şefim.
0: Emir bundan şu 3 kişiye
1: zırh kullanmayı öğreteyim şefim ben onlara.
0: Öğretsene bir ya.
3: Aman şefim kalsın.
4: Benim Emir'den zırh kullanmaya ihtiyacım yok. Çünkü ben zaten en güzelini yapacağımı düşünüyorum.
1: Zaten Deniz Hanım'a da zırh öğretim diye bir şey demedim ki ben. Tabii ki de zırh da benim üstüme yok. Çekiyorsun değil mi? Bak.
0: Kebapçılardan falan bir teklif gelmedi oğlum. 2 günden beri zırh sallıyorsun burada.
1: Şefim hayatta her şey kader, kısmet. Elbet gelir.
0: Sana en büyük teklifi ben yaptım. Daha ne istiyorsun? Sen programdan sonra sen benim asistanım olur musun?
1: Allah aşkına.
0: Bak yemin ederim acayip enerjik bir adamsın.
1: Allah aşkına.
0: Yemin ederim diyorum.
1: Vallahi olurum şef, niye olmayayım?
0: Tamam.
1: Sizin teklifinize evet dedim ben şef zaten.
0: Vallahi. Sen yeter ki hep beni güldür. Başka hiçbir şey istemiyorum senden. Abi sıfır negatif enerji, %100 pozitif enerji.
1: Şefim asistanınızım ama sıfırı yapıştırdınız orada. O nasıl olacak?
0: Sana puanım... Sıfır. Burası yarışma programı. Asistanlık dışarıda.
1: İş başka, arkadaşlık başka.
0: Öyle diyorsun. İş başka, asistanlık başka. Şimdi sana torpil yapsaydım adil olmazdım.
4: Şef doğru puanlamayı yaptı. En yüksek yine bana verdi.
1: Ne zaman?
4: Dün.
0: Bunun hakkı 5'ti. Ama bunun hakkı 3.
4: Olsun şef.
0: 1 puan etten kırdım, 1 puan sarımsaktan kırdım.
3: Sadece sana değil.
4: Evet, 2 kişiye verdi. 2
2: kişi, ben de aldım
4: ya. Tamam, Oğulcan'a da verdi.
0: Sana puanım 3.
2: Aynen.
4: İkimize beraber ama size veremedi.
3: Şefim 0 verdiniz.
0: Maalesef. 0.
4: Teşekkür ederim.
3: Oley. Ben unutmam. Hayatım boyunca unutmam.
0: Ben genelde 0 da veriyorum. 5 çok ender veriyor ama 4-3 verdiğim çok olmuştu. Aa yine mi kestik?
3: Hayır kesmedim, kestim.
0: Allah aşkına kesme.
3: Bir parmak bıçağı değiştirdim. Kestim mi diye bakıyorum.
0: Yok, kesme,
3: kontrol
0: kesme,
3: ediyorum.
0: Gördüm.
3: Hani bir şey mi şey olur, kanlı kanlı yapmayayım.
0: Yok. Ocaklarımızı çalıştıralım. Haydi.
2: Şefim gelin de bir zırh görün burada ya.
0: Evet, görelim zırh şovumuzu.
3: Bu zırhtan illallah ettim. İnşallah yarınki yemeğimizde zırh olmaz. Ya ömür boyu artık zırh görmek istemiyorum.
0: Kolay zırh yapmanın yolu tahtanın kaymaması lazım.
3: Evet şefim.
0: Onun için tahtaların altına... Bez koyun ya da
4: Oğulcan,
0: ıslak peçete.
4: Oğulcan, iş işten bittikten sonra yapıyorsun.
2: Daha 20 dakika zırhlayacağız daha bunu. En güzel zırhı tabii ki ben kullanıyorum. Emir de fena değil ama benimki gibi iyi olmadı onunki ya. Ben zırha özendim biraz.
0: Vallahi şu an en iyi giden Deniz, ne yaptın ya?
4: Siz ne dediyseniz onu yaptım.
0: En güzel şu an sen gidiyorsun.
4: Sağ ol şef.
0: Ayten abla ver coşkuyu. Hadi yiyorum, kollar çalışsın.
3: Şefim. Ben zırhı kullanamıyorum ya, Deniz onun farkına vardı. Nasıl bir hırs, nasıl bir hırs. Ay kendini parçaladı orada. Çok fena gaza gelmiş.
0: Emir'ciğim süpersin.
1: Eyvallah şefim.
0: Oğulcan bakayım nasıl gidiyorsun. Elini mi kestin?
2: Yok, terimi alacağım şöyle. Yok, elinde bir şey yok.
0: Evet.

0: dakika içerisinde bu köftelerin fırına girmesi lazım.
1: Son 6 dakikada.
0: Evet, artık hızlanalım. Emir Bey!
2: Efendim şef.
0: Hızlanalım canım. Hadi.
2: Hızlanıyorum şef.
0: Yes şef. Bak yine aynı hatayı yapıyorsun ve hala pis çalışıyorsun.
2: Evet doğru.
0: Bak onu tahtanın üzerine koydun, oradan tezgahın üstüne koydun.
2: Bunları daha koymadım tahtaya.
0: Ya tamam da abi sen gıda mühendisisin bak. Gördün mü tezgah? Gördün mü? Altına bak. E bunu buraya koydun, buradan aldın, buraya koydun. Olmaz.
2: Hepsini aynı anda yapıp en son temizlemeyi düşünüyorum. Şefim de yaparken temizlememi istiyor. Orada bir karışıklık yaşıyoruz, anlaşamıyoruz şefimle orada ama biraz gönlünü yapıyorum, biraz yemeğime dönüyorum, sonra idare ediyorum orayı.
0: Efendim sizde birazcık Bülent Ersoy şeyi var mı, edası var mı?
1: Ay keşke olsa, keşke.
0: Ben var gibi görüyorum.
1: Ya ne güzel, gerçekten.
0: Yemek yetişecek mi?
1: Yetişecek şefim. Çok güzel yetişecek.
0: Aa, streci içine atmayalım lütfen. Buralara da bir temizlersek.
1: Temizleyeyim şefim.
0: Bir zahmet. Tamam. Lütfen.
1: Tamam şefim.
0: Efendim siz neyi unuttunuz burada?
1: Vallahi baharatlarını atacağım şefim.
0: Ya ne zaman atmayı düşünüyorsunuz?
1: Hemen şefim. Şu anda fırına veren kimse yok. Kaybetmiş bir şeyim yok herhalde.
0: Yok, kaybeden şu an kimse yok.
1: Yok değil mi?
0: Şu an bana göre köfteyi en iyi yapan,
1: evet,
0: benim gördüğüm kadarıyla Deniz Helalim var.
3: Sağ olun şef. Ben vallahi sizden bunları duymak için geldim zaten.
0: Vallahi güzel.
3: Eşim de görsün. Eşim hiç bana köfte yapamıyorsun der. Buradan ona selam yolluyorum. Baksın görsün nasıl yapıyorum.
2: Bütün yemekleri eşi için yapıyor Deniz Hanım.
0: Hakikat ya, çocuklar öyle için hiç yemek yaptığını duymadık.
1: Çocuk sadece yok, hırs için yapıyor. Eşi Daha için yapmamış. Bunca yıllık eşi için bir köfteyi becerememiş. Eşi sürekli isyan etmiş. Burada geldi bize hırs yapıyor. Görün eşi, görün işte. Hırs demek ki evde de hırs lazım. Hadi Deniz diye bir gaz verilmesi lazım.
3: Vallahi evde de çok hırslıyım. Yoksa adamla 12 seneden beri beraber olmam Ayten abla.
1: Yok ben ona değil tabii ki, Allah mutluluğunuzu daim etsin.
3: Teşekkür ederim.
1: Ona istinaden söylemedim. Sen dedin ya eşim köftemi hiç beğenmez. Şef de beğendik.
3: Yok köftemi beğenmez de ben hiç köfte yapmam.
0: Ne yapıyorsun?
1: Ay, az önce ya beğenmez.
3: Köfteyi eşim yapıyor.
1: Diyorsun.
3: Köfte ve balığı eşim yapıyor.
0: Siz ne yapıyorsunuz?
3: Ben diğer bütün yemekleri yapıyorum.
0: Ayten abla. Ne eşler var? Sizin eşiniz size yardım ediyor mu efendim?
1: Eşim yardım eder.
0: Ne eşim yapıyor mesela? Eder.
1: Ne yapar? Çok güzel makarna yapar.
2: Ne güzel yardımmış.
1: Gerçekten yardım eder, yardımcı.
0: Bir şey söyleyeceğim. Bu Olcan,
1: evet,
0: bir, böyle bir yeşil ışık yaktı size.
1: O ne fena o.
2: Makarna yardımını...
0: Damadınızın olduğunu hiç düşünemiyorum onun.
2: Anlaşamaz mıydık Ayten abla?
1: Aa bilmem ki.
2: Ne var ya, anlaşırdık
0: benim bence. Yakışıklı genç çocuk.
1: Evet. Okumuş.
2: Gene biraz pis çalışıyor ama.
1: Senin elini almış.
0: Yani ama pasaklı çok... çalışıyor.
2: O olur.
1: Biz onu öğretiriz.
0: Hani derler ya kaynanasına bak bir de damadına bak.
1: Evet biz keyif yaparız.
2: Ben evde
1: önemli
2: pasaklı değilim.
1: Önemli olan tatlı dil, güler yüz ya. Nasıl olsa doyarız.
0: Pasaklı demeyelim de dağınık
1: evet,
0: diyelim.
1: Evet şefim hiç pasak. Gerçekten tertemizimdir.
0: Tertemizsin bak pardon. Cümleyi düzeltiyorum, özür diliyorum.
1: Rica
0: dağınık
1: ederim.
0: Diyelim. Senin için de geçerli. Dağınık. Evet ama bir şey söyleyeceğim.
1: Ev ortamıyla burası bir olmuyor.
0: Ayten abla.
1: Evet.
0: Bir şey söyleyebilir miyim?
1: Evet söyleyin.
0: Şu eldiven ne işe yarıyor o elde?
1: Çıkardım. Hayır,
0: yoğurmayı eldivenle yapman lazımken yoğurmadığın
1: yoğurdum,
0: ele
1: çıkardım,
0: eldiven takıyorsun.
1: Çıkarttım biraz da elimin lezzeti geçsin dedim. Dalgınlığıma geldi. Elinizi gösterin deyince fark ettim. Yani o anda aklıma geldi. İnanılmaz dalgınım. Asla yapmayacağım bir şey.
0: ...30 saniye içerisinde ne yapmanız gerektiğini bilmelisiniz efendim.
3: Lazım şey.
1: Koymamız
0: evet,
1: lazım.
0: Ocağın altını mı yaktın? Ocakta pişmiyor bu köfte, fırında pişecek. Ne bileyim altını açar gibi oldu da.
1: Deniz,
0: evet,
1: kendine gel. At, enerji topla, bu yorgunluğunu at. Uyumazsan böyle olur.
0: Bak.
4: Şefim çok konsantreyim ben şu an.
0: En güzel köfte şu ana kadar... Oğlum ne koydun lan buna sen?
4: Nasıl ne koydum şefim?
0: Vallahi merak ettim.
4: Sevgimi şimdi koydum şef.
0: Sevgini koydum biliyorum da.
3: Bakın şef benimkine.
0: Vallahi kusura bakma en iyi sen gidiyordun. Emir hepinizden iyi gidiyor.
4: Tahtını salladım.
0: Oğlum ne yaptın?

0: Şefim,
1: şey mi? Anne tarifi hocam.
0: Ne?
1: Anne tarifi.
2: He.
0: Orada o zaman buradan madırma. Bir selam çakıyorum. Allah mother. I love you. Ya işte
1: şefim de ondan bağırarak. Gidiyor boş verin.
2: Bir şeyler yap. Yemek gidiyor mu?
3: Orada fısır fısır ya, ne oluyor ya?
0: Boş verin Ozan Bey, siz kendi önünüze bakın lütfen.
3: Emir ne yapıyorsunuz?
2: Haydi.
0: Burada şefimle istişare yapıyoruz. Her geçen gün zaten üstüne daha da koyarak ilerliyorum burada. Bugün hiç kötü puan alacağımı düşünmüyorum.
2: Ne oluyor burada? Gel gel gel, kaçma, gel buraya. Ne eksik burada?
4: Şef, temizlik eksik orada.
2: Ben biberleri ne yaptım? Ve biberlerini ilave edeceğim.
3: Çekirdeklerini alacağız. Evet.
2: Çekirdeklerini al, biraz küçült. Bunu ağzımıza nasıl atıp yiyeceğiz?
4: Şef, taktik
2: temizle
4: mi acaba?
2: Şurayı bir ya.
3: Oraya geliyorum.
2: Hemen. Evet, temizle hadi. Hanımefendi.
4: Çok güzel yemek yaptım.
2: Bunlar niye kaldı?
4: Alacağım, onları da yapacağım.
2: Neyi de yapacaksın?
4: Onları da koyacağım.
2: Ben üstüne biber kırmızı biber dizmedim.
4: Kırmızı biber dizmeyeceğim şef. Kalmış mı o?
2: Bu ne yapacağız biberi?
5: Bütün malzemeler
2: bütün kullanılacak. Bütün malzemeyi kullanmak hatta zorunluluğumuz de... var.
5: Aynen.
2: Evet, fırına aynen. Girme zamanı.
5: Aynen.
2: Kırmızı biberi şefim? İstersen değerlendirirsin bir yerde.
4: Değerlendiririm ben şimdi onu şef.
2: Bırakalım onu bir. Ha, bir bırakalım. Ay. Ellerin avuçlarını görebilir miyim? Ya görebilir miyim? Kesiklerini değil. Bu nedir? Şu parmaklara ne? Allah aşkına ben yemek yiyemem.
4: Ben de yiyemem.
2: Bir yıkayalım, elimizi bir yıkayalım. Sabunlayalım efendim.
5: Tamam şefim.
2: Emir.
0: Efendim şefim.
2: Fırına atman lazım.
0: Atacağım şimdi
2: şefim. At artık hadi. Atacağım deme, at.
0: Tamam şefim.
2: O biberleri küçül. Evet, fırına girme zamanı. Ben senin yerinde olsam kırmızı biberi bir yerde kullanırım. Hala şansım var.
5: Ama şefim yemek için de o. Çılbır için biber değil ki.
2: Wow.
5: Çılbırda biber olmaz.
2: Bir sos falan yapılmaz mı çılbırın üzerine, kırmızı yağ falan
5: olmaz
2: şöyle?
5: Olmaz şefim, verdiğiniz tarifte öyle bir şey yoktu. O zaman ben de ayırırdım, aynısını ben de yapardım. Ya siz çok iyi
2: niyetlisiniz. Evet, hemen fırına atalım artık. Kırmızı biberi geçtik ama değerlendirebilirsiniz. Fırına girmeyen kim kaldı? Burayı sen de bir temizle. Sen de oraları bir temizle.
0: Tamam.
2: Efendim dağınık çalışmayalım. Ben çöpe giden malzemeden puan kırarım. Söyleyeyim. Çöpe gidecek her şeyden puan kırarım. Aa. Ayten abla.
5: Efendim şefim.
2: Şey vardı orada, nereye gitti?
5: Ne, hiçbir şey almadım şefim asla. Onu götürdüm. Hayır şefim, hiçbir şey almadım. Aldıysam yanlışlık olmuştur ama hiçbir şey almadım.
2: Suya bir şey atman lazımdı.
5: Sirke şefim, de sirkeyi bulamadım.
2: Sirke vardı orada.

0: Hemen söyle, bana laf yetiştirmekten sirkeyi unuttun.
1: Nereye gitti sirke?
0: Oo, Ayten abla.
2: He? Döktüm onu.
1: Sirkeyi döktün.
3: Oo, hadi bakalım.
1: Sirkeyi niye döktün?
2: Şefim tuzla yapayım, boş tabak diye onun içinde görmedim ki.
1: Nasıl sirkeyi görmesin ya?
2: Bilmiyorum şefim vallahi.
1: Sirke vardı orada.

0: farkında değilim.
1: Sirkesiz çılbır olmaz.
0: Olur şefim,
1: yumurtanın beyazını nasıl toplamayı düşünüyorsun?
0: Hani biraz önce kurtarmaya çalışıyordu ya. Tuz da iyi gelir buna şefim.
2: Sirke yumurtanın pişmesini sağlıyor.
0: Hayır, hayır.
1: Yumurtanın pişmesini su da sağlar.
0: Pişer, su da sağlar, olur mu?
2: Su da sağlar ama o sirke birazcık ekşilik veriyor. Siz
0: hayır, alakası yok.
2: Sirkenin ne olduğunu bilmiyorsunuz.
0: Ben söyleyebilir miyim şefim? Dağılmaması içindir.
1: Doğru söylüyor.
2: Tamam, çok güzel ama yiyormuş siz da. Sirkenin ne olduğunu bilmiyorsunuz daha.
3: Ayten abla şimdi dağılacak mı
0: Ayten abla? Şeffaf ya. Bende de heyecan var şefim.
1: Tamam. Peki yumurtayı dağıtmadan bana pişirir misiniz?
0: Pişireceğim şefim.
1: Çok tatlısınız, çok güzel.
2: Ayten abla zaten beceriksiz bir bayan. Sirkenin daha ne olduğunu bilmiyor. Onu da gitti döktü. Bu ona dezavantaj olarak geri dönecek.
0: Daha sirkenin çılbırda ne işe yaradığını bilmiyor. Sadece odaklandığı tek konu Ayten çılbıra sirke atmadı.
1: Bu arada çılbırın tadımını siz yapmıyorsunuz. Sadece ve sadece ben yapıyorum. Tamam. Çılbırı güzel yapana da Rafet Şef'ten bir puan gelecek.

0: hızlı bir şekilde. Evet. Çok hızlı. Süre doluyor. Evet Emir, hızlı. Emir Bey.
1: Geliyorum şef.
0: Tuzla. Erken daha, erken.
2: Kaynıyor fokur.
0: Anacığım kaynıyor da çıkmadan onu niye yapıyor? Soğur bu.
2: Soğusun.
0: Tamam sen bilirsin. Bir puan alırsın benden.
2: Sıcak mı olsun şefim? Yoğurt şey olur,
0: ekşi. Pişer diyorum buradan, daha köfte çıkmadan onu yaparsan.
2: Ne yapmayayım şefim?
0: Pişer. Bir ortalığı temizlesen.
2: Baban kırdı şefim.
0: Aa.
2: Bak nasıl gözüm görüyor onu.
0: Tamam.
2: Nasıl takılıyor şefim? Ama ben sizi dinleyeceğim, 5 dakika bekleyeceğim.
0: O çılbır. Erken değil mi çılbır için?
3: Kaynattım suyu, içine de attım sirkeyi.
0: Tamam daha fırında pişecek. Bu arada sen bunu yapınca burada soğuyacak.
3: Şefim köfte... daha bir tane daha var yumurtam, onu kullanırım.
0: Nihayet.
2: İçi de kullanılmayacak mı?
0: Son 15 dakika. Sen hayatta da hep dalgın mısındır?
2: Dalgınım benim şefim.
0: Sen böyle yani... dalgınlık yaparsan ne olacak?
2: Oluyor bir şekilde şefim. Tatlı dalgınlık bunlar. Ay Allah,
0: var mı böyle
2: şey
0: bir hikaye falan?
2: Var var şefim. Ben size tam onu anlatacaktım. Siz sordunuz.
0: Buyurun.
2: Herkes yemeğiyle odaklansın da dinlemesinler bizi şefim. Aramızda konuşalım. Gürültü yapması olmaz. Birbirimizi duymayalım diye yapıyordur. Şefim. Şimdi ben bir gün acil şey değiştireceğim. Dedim ki eşime ne olursun dedim beni götür şunu değiştireyim ne olsun içime sinmiyor. Yarın diyor yok diyorum bugün olsun ne olursun içime sinmiyor. Hemen dedi götürürüm seni kapıda beklerim dedi. Hiç oyalanmayacaksın hemen gireceksin değiştirip çıkacaksın dedi. Tamam dedik gittik pasajın önüne park etti arabayı hemen pasajın girişine. Ben bir fırladım. Anında değiştirdim. Evet. Anında koşarak çıktım attım kendimi arabaya oturdum arabaya. Arabada bir tuhaflık var ama ne? Şimdi oturuyorum, çöktükçe çöküyorum. Bizim koltuk biraz daha kalkık. Arabada bir müzik var şefim. Hayatta dinlemediğimiz bir tarz. Allah'ım diyorum, bu nereden bulmuş bu müziği diyorum. Ondan sonra şefim var ya bir de araba mavi mavi yanıyor. Işıklar var arabanın içinde.
0: Evet.
2: Bu mavi ışık nereden çıktı diyorum ama ne adama dönüp bakıyorum. Ne bu diyorum. Böyle düşünüyorum içimden.
0: Hikayenin sonu nereye gidecek çok merak ediyorum.
2: Ay şefim sormayın. Sonra dayanamadım müzik sesine. Allah'tan dayanamamışım yoksa daha oturacakmışım. Şu müziği değiştireyim diye elimi bir attım. Aynı anda eşim değil başka bir adam. O da attı.
0: Nasıl?
2: İkimiz de bir çığlık attık. O da eşini bekliyormuş. Bizim arabanın arkasına gelmiş. Ben bir çığlık attım. O da çığlık attı. O benden korktu. Ben ondan korktum. Hiç özür dilemeden. Aslında dilenir de dileyemedim o korkudan. Evet. Bir çıktım dışarıya. Nasıl panik koşuyorum öne, öndeki arabaya. Bindim, çabuk sür diyorum. Sen diyor, ben diyor baka kaldım ya diyor. Eğer diyor araba hareket etse arkasından gideceğim. Benimki de panik yapmış, bu ne yapıyor diye. Ama anlık bir şey. Anlık bir şey.
0: Ne oldu ya sonra?
2: Ay şükür bir şey olmadı şefim.
0: Allah seni alıp kaçırmamış.

0: Şimdi bu sıvı yağın içerisine alıp sos attı, yağ ısındı.
1: Ama ne yaptığını bilmiyor şefim.
0: Sıvı yağ ısınmadan sosu döktün üstüne.
1: Öyle mi yaptım şef?
0: Evet. Ama bu geçerli bir sıkıntı yok, geçer benden. Çöpe gidecek her şeyi sos yapmanız bu güzel bir şeydi. Aynısını aferin, süpersin.
2: Çektirdim, burada da çektirip
0: sonra Oğulcan,
2: sos yapmaya çalışıyorum.
0: Biraz su koy da sos yapsan onu biraz.
2: Koyalım.
0: Evet. Bak şef, gel buraya, kaçma gel. Bu sudan al buraya, ilave et.
2: Hemen. Bunu almayayım, şunu alayım.
0: Bir zahmet. Şunu kepçe, evet.
2: Hemen. Evet.
0: Birazcık üstüne tuz, karabiber ekle. Evet, tamam. Bu burada güzelce kaynasın. Çılbırın üzerine muhteşem olur bu. Sosundan iste biraz sostan. Ya vermek isterse tabii, bir şey diyemem.
2: Alabilir miyim Deniz Hanım sosunuzdan
0: biraz? Biraz zevklendir onu.
2: Şey, Ayten Senin Hanım sosun... demin şey yapıyordu. Yardımcı evet. oluyorlar bak karşı taraf birbirine.
1: Şef, burada hepimiz yarışmacıyız.
0: Oo.
1: Bak. Ben sonuncuyum şu anda.

0: kahve tabağımı düşünmek zorundayım.
1: Eyvallah.
2: Ama bunun tadımını sadece ben yapacağım.
0: Tamam şef. Parmaklarınızı yiyeceksiniz.
2: Bak, vermek istersen ben karışmam. Vermek istiyorsan ver.
0: Yok şef. Ben en başından beri kimseye yardım etmek istemiyorum. Kimseden de yardım istemiyorum. Çünkü bu bireysel bir yarışma.
2: Taşıyor bu, taşıyor. Sirke koymazsan taşar.
3: Yok, şey
2: sirkeyi ben... çöpe atarsan taşar. Beyaz üstünde köpüğü alalım. Sayın Junior Şef'im.
4: Yes şef.
2: Ne yapıyorsun?
4: Şimdi neydi bunun adı ya?
2: Neydi bunun ismi?
4: Çılbır. Çıldır. Çılbır.
2: Çılbır yaptın mı daha önce?
4: Hiç yapmadım şef.
2: Ha, öğrenmiş oluyorsun bunu.
4: Yok.
2: Oğlum sen yumurta kırmayı da beceremiyorsun.
4: Kırıyorum şef, nasıl kıramıyorum bak.
2: Kırdın hepsini bak, yumurta böyle kırılır. Göstereyim sana. Bak tekel.
4: Bir de siz göster.
2: Kırdın. Gördün mü?
4: Dur bir de ben deneyim.
2: Dene bakayım. İki elini açıyorsun sadece.
4: Tamam.
2: Evet. Kabuk gitti içine.
4: Yok. Vallahi gitmedi. Hakikaten gitmedi.
2: Gitmedi. Sana yok. İnanıyorum. Elimizi yıkayalım.
4: Tamam şefim, yıkayalım.
2: Ayten Hanım şu sağa solu diyorum bir toparlasak. Ayda.
3: İkisi iyi de biri patladı.
1: Ayten Hanım da yine
2: patladı. Tamam, sıkıntı yok ama patladı. O da çok pişmiş.
3: Bu da çok pişti şefim.
0: Ayten siz... abla elendi.
2: Anlat çılbır nasıl yapılır?
0: Çılbır önce sıcak suyu koyuyoruz tencereye, üstüne sirkemizi koyuyoruz.
3: Aferin.
0: Biraz sirkeyi beklettikten sonra yavaş ve nazik bir şekilde yumurtalarımızı kırıyoruz. Onun 3-4 dakika arasında piştikten sonra servis ediyoruz.
3: Bravo.
0: Herkes parmaklarını yiyor.
3: Evet. Doğru tarif ettiniz. Tebrik ederim.
0: Teşekkür ederim.
2: O sos oldu artık, kaynatması salçaya döndü salça. Bir de biber salçası tarifi versen tam olacaktı.
0: Onu da veririm şef.
2: Güzel oldu.
0: Teşekkür
2: ederim.
0: Bana bir
2: yağ falan koysan, tatlandırsan. Sosundan vermedi mi sana?
1: Vermedi şefim.
0: Vermedim şef.
1: Yazdım, bunun daha yarını final günü de var ama.
0: Şef, kimse elbet. Bana puan vermedi. Fark ettiler tabağımı. Bastılar sıfırı, acımadılar. Ben de acımam.
3: Eğer Ayten abla bana yardım eder misin deseydi, geç kalma pahasına ben Oğulcan'ın yanına giderdim. İnanın ona çok güzel yardım ederdim.
1: Ayten abla da bana yardım etmezdi. Burada kimse kimseye bir bardak su vermiyor maalesef ve ben de bunu öğrendim artık.
2: Efendim siz ne yapıyorsunuz?
0: Şef ben şimdi burası onu oraya temizdi. Aldım.
2: Az
0: şimdi
2: önce
0: tabaklayacağım.
2: Ayten ablaya... Çılbır tarif verirken sizinki de pişmiş.
0: Yok ben şimdi bir tane daha yumurtam var onu da pişireceğim son. O pişmedi. Şef, o birazcık lafa tuttular evet. Beni.
3: Şefe verir talkımı kendi yutar salkımı. Yanılmıyorsam böyle bir atasözüydü. Ya başkasına söyler ama kendi yapamaz şefim.
0: Ayten ablanın ne yaptığını görüyoruz şef.
3: Biraz
0: hiçbir şey yapamadım.
2: Valla ikiniz iki de pişmiş.
0: Benim teki pişti teki pişmedi ama benim bir tane
2: pişti.
0: Daha var. Benim bir tane daha var şef.
3: Şefim 3 yumurtayı da koyacağız.
2: Tabakta 3 tane yumurta istiyorum. Heh. Çılbır.
3: Neredeyse Deniz Hanım tek yumurta
2: evet.
3: Yapacaktı.
2: Senin yumurta da fazla pişmiş hocam.
1: Biri pişti.
2: Biri pişti de pişirmesen.
1: Diğerleri geliyor, güzel geliyor.
2: Evet. Evet üstlerine koy. Korkma koy. Patlatma. Evet. Yoğurdu biraz yaymamız lazımdı. Bence almalısın artık. Bir keresinde bununla alınmaz. Bu patlatır. Kaşıkla alman lazım. Kaşık. Kepçe.
1: Kepçeyle al.
2: Evet. Kepçeyle al. Süzdür sonra. Evet al. Daldır içerisine. Patlatma sakın. Patlattın. Of. Patladı.
1: Patladı.
2: Yok patladı. Bak arkadaşım. Bak en kolay şu. Bak bunu alıyorsun. Tamam. Gezdiriyorsun hop. Tamam. Bunu da süzdürdükten sonra bunu alıyorsun, yavaşça şöyle bırakıyorsun. Gördün?
1: Bunu koyayım mı şefim artık?
2: Nereye? Koyacaksın. Bak hala onu alıyorsun. Ya arkadaş alsana şunla. Evet, al. Evet.
1: Bana
2: diğer ikinci yumurta nerede?
1: Üç tane işte şurada biri.
2: Ha nerede?
1: Bu bir, şu iki.
2: Üçüncü nerede?
1: O gitti.
2: Patladı.
1: Patladı.
2: Gördün? Ha. Nerede bunun diğer malzemesi?
1: Geliyor.
2: Haydi gelsin çılbırlarımız.

0: Son bir dakika. Artık fırından çıkartıp tabaklamanız lazım. Fokur fokur kaynıyor mübarek. Of.
1: Çok muhteşem. Güzel oldu şef.
0: Evet, çok hızlı hareket etmeniz lazım.

0: 6 5 4 3 2 1 0 Kaldır elleri. Elleri kaldır.
1: Koyamam değil mi?
0: Koyamazsınız efendim,
1: tamam.
0: Artık.
1: Tamam.
0: Koyamazsınız.
1: Tamam şefim.
0: Elinize sağlık. Gerçekten hepsi birbirinden güzel oldu. Bunun niye sosu yok? Bunun da sosu yok. Suyunu koymanız lazımdı. Suyunu çekmiş.
2: Bir çıkmadı.
0: Evet. Hepsi güzel. Maşallah torpilli torpilli. Tam böyle senin kalemin olmuş böyle. Bol bol olmuş. Peki.
1: Çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Şeften de en yüksek puanı kendim alacağımı düşünüyorum.
0: Efendim bugün sizler için muhteşem bir Hatay tepsi kebabı yaptık. Şimdi tadım zamanı. Hadi tadıma geçelim.
3: Benim yemeğim.
2: O güzel insanlar o güzel tadımlarını yaptılar ve usulca yerlerine geçtiler.
1: Güzel, tadı tuzu yerinde olmuş.
2: Bizim masadan çıkmış bu tabak.
0: Açalım. Kapatalım.
2: Şef beni kekliyorsunuz ha.
1: Tat tuz yok.
2: Hayatım gibi bir yemeği tattım. Ne tadı var ne tuzu. Zaten tuzu da yok. Çok hoşuma gitmedi bu tabak.
1: 5 versem mi acaba? Ay 0 veriyorum.
2: İşte hayatım gibi bir puanlama.
0: Şimdi tadım sırası bende. Zırh kıymasına bu kadar biber, bu kadar soğan.
1: Ama ben o zırhı kullanamıyorum.
0: Blender'dan geçirseydiniz efendim. Buraya kullandığım bu kadar tuzu keşke biraz köfteye kullansaydın.
1: Tuz çok koyulunca sevgiden derler şefim.
0: Sana maalesef puanım 5.
3: Benim yemeğim.
0: Evet, yemekler yapıldı. Şimdi tadım sırası. Deniz, ilk senle başlamak istiyorum. Lütfen buyur. Gözlüğümüzü takalım. Hazırsanız başlayabiliriz.
1: Hazırım şef.
0: Peki.

0: Açalım.
1: Şef, güzel, tadı tuzu yerinde olmuş. Biraz az tuzlu olmuş bu. Biraz da yavan geldi bana. Hani böyle çok lezzetler birbirine geçmiş gibi gelmedi.
0: Evet.
1: Bu tabağın benim olduğunu düşünmüyorum.
0: Kimin olabilir?
1: Bu tabak Oğulcan'ın tabağı gibi geldi bana. Hani aslında zırh iyi yapmış gibi ama... Bu Ayten ablanın tabağı da olabilir. Ama yani Oğulcan'la Ayten abla arasında gidip geliyorum. Her halükarda zaten ikisine de sıfır vereceğim için sıfır veriyorum. İnşallah kendime vermemişimdir diye düşünüyorum.
0: Nasıl?
1: Kendime inşallah vermemişimdir diye düşünüyorum.
0: Düşün bakalım.
1: Düşünüyorum. Yapacak bir şey yok artık. Burada risk almak lazım.
0: Peki. Açalım.
1: Şef, kesinlikle benim tabağım değil. O kadar eminim. Bu, bence Ayten ablanın tabağı bu. Gönül rahatlığıyla buna sıfırı veriyorum.
0: Bayağı bir emin konuştun ya. Senin olabilir mi?
1: Hayır şef, ben bu şekilde yapmadım. Diğer arkadaşlara da tüyo da vermek istemiyorum. Ama ben böyle yapmadığıma çok eminim.

0: Açalım.
1: Bu güzel olmuş. Güzel de aromalar birbirine karışmış. Biraz fazla baharatlı geldi ama bu benim tabağıma yakın olduğunu düşünüyorum. Bu tabağa puanım 5.
0: 5.
1: 5 şef. 5 verdim.
0: Hazırız.
1: Hazırım şef.
0: Açalım.

0: tabak da benim olabilir. Bu da iyi, güzel. Kendim dediğim tabakla aynı, eşit seviyede. Pişmişliği, tadı, tuzu.
1: Sence kimin olabilir?
0: Yani iyi zırhlanmış bu. Bu Oğulcan'ın yemeği olabilir. Çünkü gözüm ondaydı. O da çok güzel bir orada işlem yaptı.
1: Peki bu tabağa puanın gelsin.
0: 0.
1: Gözümüzü açabiliriz. Bak bakalım kendi tabağına ve rakiplerine kaç puan vermişsin?
2: Deniz Hanım buyurun, ben yerinizi açayım. Şöyle rahat rahat buyurun yerinize.
3: Deniz Hanım kaç defa diyorum, bana odaklanma, tabağına odaklan. Benim tabağımı boş verin, kendi tabağınıza odaklanın.
2: Deniz Hanım bana sosundan vermemenin cezasını böyle çekti diye düşünüyorum.
0: Acaba kendim...
2: Keşke hangi... sosundan verseydi, böyle olmayabilirdi.
0: Kaçıncı yediğim tabaktı?
1: Son tabak
2: ama
1: senin tabağın.
2: İlahi adalet.
0: Çok benziyordu ama aşırı derecede benziyordu.
1: Ama bir gittin geldin böyle.
0: Gittim geldim, çok benziyordu çünkü iki lezzet kesinlikle.
1: Ben ona da 5 vereceğini düşündüm. Birden 0 deyince şaşırdım ben de.
0: Risk almam lazımdı ama kesinlikle iki tabak aynıydı. Kendisi de tadacak şimdi. Kendisi de aynı şeyi yaparsa zaten dengeleniriz.
2: İlahi adalet tecelli etti şefim. Deniz Hanım'dan da aldım güzelce 5 puanı. Sos vermedi ama puanı verdi sağ olsun. Ben de kendi yemeğime vereyim puanı ve bugün liderliği alıp yarına artık bakacağız duruma.
1: Oğulcan, tadım sırası sende. Lütfen buyur. Takalım gözlüğü. Hazırsak başlayalım.
2: Hazırım şefim.
1: Peki.

0: kaçalım.
1: Şefim, fena gelmedi tadı bana. Zırhı da güzel yapılmış sanki. Bu iyi olan iki tabaktan biri olabilir diye düşünüyorum. Bu benim tabağım olabilir diye düşünüyorum ya. Ben baştan yine riski alacağım büyük ihtimalle. Doğru yanlış artık kısmet. Tadı güzel, fena değil çünkü biraz hoşuma gitti.
0: Kimin tabağı olabilir?
1: Ya bu ya benim ya da Deniz Hanım'ındır diye düşünüyorum. Deniz Hanım'ın değildir büyük ihtimalle. Çok da emin değilim ama ikisinden biri gibi geldi. Bizim masadan çıkmış bu tabak gibi.
0: Bu tabağa puanın?
1: Bu tabağa puanın 5 şefim.

0: Açalım.
1: Bu çok tuzsuz olmuş şefim. Pek tuz alamadım bundan ama yapısı çok kötü gibi gelmedi, dokusu yani. Deniz Hanım'ın tabağı düzgün duruyordu. Vallahi bu da onunki gibi geldi ama zaten tuzu da yok. Çok hoşuma gitmedi bu tabak ya. Kararımı verdim.
0: Peki, puanınız gelsin.
1: Puanım üzülerek 0.
0: Sos vermediği için mi?
1: Sos vermediği için. Sos vermediği için o 5'i bana verdi, gerisi çok önemli değil zaten.
0: Peki sos verseydi ne olurdu?
1: Sos verseydi belki kendini bulurdu ama işte maalesef. Etme bulma dünyası.
0: Açalım.
1: Şefim, bunun tadını hiç beğenmedim. Yani ayıp olmasın, yemeğe öyle denmez ama çok beğenemedim. Zırhı da güzel yapılmamış. Böyle kıyma gibi kalmış. Yani bana öyle geldi birazcık. Bu çok büyük ihtimalle Ayten ablanın olabilir. Öyle düşünüyorum.
0: Puanınız?
1: Puanım da üzülerek 0. Bu da 0. Sıfırcı hoca gibi hepsine devam ediyorum. Öyle düştüğün zaman yakınından biri hemen el vermiyormuş. Bunu anladım.
0: Nasıl ya?
1: Düşmeyeceksin yani.
0: Düşünce ne oluyor?
1: Düşünce yardım etmiyorlar şefim. Elinden tutmuyorlar.
0: Sos mu vermedi sana?
1: Sos vermedi. Bugün sos olur, yarın başka bir şey olur.
0: Açalım.
1: Tadı çok kötü değildi bu tabağın.
0: Bana tabağı anlat. Resmet beni, yaşat.
1: Şefim, bu tabağın resmi renksiz biraz. Gözümde öyle canlanıyor. Renksiz ama kötü değil. Yani bir emek var. Böyle fena bir tabak değil ama renksiz. Belki de benim ama ekmek banmazdım buna.
0: Puanın?
1: Bir değişiklik olsun şefim. 1 vereyim. Hadi sıfırcı hoca olmayalım. 1 olsun.
0: E sen de hocasın sonuçta.
1: Belki
0: ya.
1: Son dakika bir şey olur. Kafa kafaya gelir. Bu bir puan kaderini belirler.
0: Kimin?
1: Kiminse artık. Birinci, ikincinin, sonuncunun.
0: Gözlüğümüzü çıkartalım.
1: Ve yerim.
0: Bayağı terledin ya. Dur, peçete vereyim ben sana.
1: Evet, teşekkür ederim.
0: Niye böyle bir terledin hocam?
1: Ben biraz terletiyor bu masa.
0: Şurayı da alalım. Evet.
1: Masa biraz terletiyor şefim.
0: Öyle mi?
1: Terletiyor burası.
0: Buyurun bakalım.
1: Kalkınca terleyecek miyim acaba?
0: Ben bilmem. Rakiplerin yüzünden anlaşılmıyor mu?
1: Ayten abla biraz mutlu ya. Korkutuyor beni. Yerime geçince bakayım bari.
2: Sen de gel, benim gibi şok olsun.
1: Kendine,
2: hayır, ben nerede kaldım?
1: Şu bir puan belki de kaderimi belirleyecek ama şefim.
0: Evet.
1: Hiç belli olmaz.
0: Kendine 1 verdin.
1: Renksiz tabağıma 1 verdim.
0: Ayten ablaya 5 verdin.
2: Hayır şefim, bir de yorum yaparken, Emir'e yorum yaparken bu tabak diyor. Ayten ablanın tabak çok kötü diyor. Bana da geliyor, benim tabağıma bu tabak çok güzel 5 diyor.
3: Oğulcan kendisine puan vermedi. Ben de kendime vermemiştim ve benimle dalga geçmişti. İşte güldü, başına da geldi.
1: Orada da söyledim, burada bir daha söylüyorum. O benim verdiğim, son saniyede verdiğim 1 puan cuma günü beni kurtaracak ve bu yarışmada birinci yapacak. O 1 puan bütün kaderi değiştirecek burada.
0: Emir, hazırsan sana zırhçı Emir mi diyeceğiz, ekmekçi neydi? Hamurcu mu?
1: Hamur abi.
0: Hamur abi mi demek lazım, zırhçı Emir mi demek lazım?
4: Vallahi ikisini de kullanabiliyorsak zırhçı Hamur abi veya Hamur abici. Hamur abici zırh zaten.
0: Karıştı,
4: olmaz.
0: Gel.
4: Zırh Hamur abi.
0: Gel.
4: Ben en iyisi tadımımı yapayım ve usulca yerime geçeyim şef.
0: Niye?
4: O güzel insanlar o güzel tadımları yapıp yerlerine geçti.
0: Takalım gözlüğümüzü. Taktın mı gözlüğü?
4: Taktım.
0: Hazır mıyız?

0: Yes, I am ready. Bir an önce tadımımı yapayım ve usulca yerime geçeyim. O güzel insanlar o güzel tadımlarını yaptılar ve usulca yerlerine geçtiler.
1: Açalım. Kapatalım.
0: Şef, beni kekliyorsunuz ha. Açtırıyorsunuz, kapattırıyorsunuz, böyle ağzım açık kalıyorum.
1: Açalım.
0: İşte az önce hayatım gibi bir yemeği tattım. Ne tadı var, ne tuzu. Şefim, dediğim gibi gerçekten tadı da yok, tuzu da yok. Yalan. Bence bu yemek benim yemeğim.
1: Niye, senin hayatın hep şey mi böyle? Tatsız, tuzsuz, yalan mı?
0: Hem tatsız, biraz tatlı, biraz tuzlu. Ortaya karışık bir şey şef.
1: Post. Kimin olabilir sence bu?
0: Bu tabak benim tabağım bence.
1: O kadar eminsin yani?
0: Eminim şef. Gerçekten eminim.
1: Puanın?
0: Kendime puanım... Neydi o? Taktik maktik bam bam bam 5.
1: 5?
0: Evet şef. Kendime puanım 5.
1: Karnını bayağı doyurdun ya.
0: Ekmek olması lazım şef. Ben ekmeksiz doymuyorum ki.
1: Sana yarına keşke bileydim gerçekten ekmek istediğini. Çılbırla bir ekmek tadımı yapmak isterdim. Yoğurtlu, bol yumurtalı.
0: Sağlık olsun şef. Nasip değilmiş.
1: Hazır mıyız?
0: Hazırım.
1: Açalım.
0: Ben az önce bir halt ettim ama iyi mi ettim, kötü mü ettim bilmiyorum.
1: Niye?
0: Sanki bu yemek de benim olabilir. Ya bu da şey, nasıl diyeyim yani... Dedim ya, gerçekten hayatım gibi bir yemek yani. Ne tadı var, ne tuzu. Bunun da tadı tuzu yok ama... Yalan ya, yani... Acaba benim mi? Değil mi? Az önce bir hata mı yaptım? Kararsızım ya.
1: Puanlar gelsin.
0: Şefim. Olsun ya. Risk alıyorum ama. Belki benim, belki değil. Buna da 5 veriyorum yani. 5. Puanım 5.
1: Sen bugün bol keseden baya baya herkese 5 veriyorsun ya.
0: Yemek arasında ben çok kaldım. İlk tattırdığınızla bu yani belki olabilirdi yani. Ya ikisinden biri büyük ihtimal benimdi ya.
1: Açalım.
0: Tamam. Bunun zaten tadı da güzel, tuzu da güzel. Ama zaten benim yemeğim olmadığı çok aşikar. Bu büyük ihtimal ya Ayten Hanım'ındır ya da Deniz Hanım'ındır. Bence bu Deniz Hanım'ın yemeği. Ben 0 veriyorum.
1: Evet. Son tadımı geliyor. Bol ekmek.
0: Gerçekten ekmekli mi?
1: Ekmek vermedim ki kimseye.
0: Kendimi ona göre hazırlayacağım şef.
1: Ben sana yarın bir tane güzel şöyle bir somon ekmeği. Bolu'dan patates ekmeği vardır.
0: Ne dedin sen şef?
1: Çok güzel. Açalım.

Bunun da soğanları diri kalmış açıkçası. Tadı tuzu biraz yerinde. Hani ne böyle, diğeri tuzluydu. Diğeri gibi tuzlu değil ama tatsız.